haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuk ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te size birlikteyim, ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik ediyoruz. Bu yeni gelen günde değerli dinleyiciler 13.25'e kadar buradayız. Bir de konuğumuz olacak, İstanbul dışından geldi radyo programı için. Deniz Çetin değerli dinleyiciler gitarıyla geldi, birazdan canlı yayında stüdyo konuğum olacak. Kendisi hanımlar beyler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Güne yansıyan gün.

0: Gündemdeki başlıklara birlikte bakacağız. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz zaten. Radyo Sputnik Twitter'da değerli dinleyiciler takip edebilirsiniz. Telegram'dan da yine canlı yayınımız Sputnik Türkiye hesabından gitmekte. Hem görüntülü hem de sesli. 24 şehirde karasal yayında sizlere ulaşıyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınız da simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
2: Bak tripine bak.
0: Karay, ne olur ya burayı alma simge. Alma karar o karar. Seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar ondan sonra madar oluyoruz ya.
3: Dedi deli mi ne be?
0: Hala evet. Yani evet yaptık bir şey sevgili dinleyiciler sonucu da katlanacağız artık yapacak bir şey yok.
4: Bana yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kaldı?
0: Yargıtay'dan önemli bir karar.
5: Güneş gidiyor Güneş.
0: Fethi Yılmaz, öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm, iyi ki varsınız. Çok seviyoruz sizi.
6: Hemen şimdi kalkıyorsun, programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim.
1: Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de, Radyo Sputnik'te.

Yorulduk ya. Bir şey söyleyeyim mi? Siz dinliyorsunuz ya. Biz arkada çıldırıyoruz biliyor musunuz? Neler, hiç bizim yaşımıza yakışmayacak şeyler yapıyoruz ha. Ya. Küçük bir yerde mikrofonu açtın. Öyle mi? Ses çıktı mı? Bir şey duydum. Ne yapıyordum? La la la yapıyordum. Şarkının da neresinde, daha doğrusu neresinde geçiyorsa la la la. Hiç öyle bir şey de yok yani. Sağır duymaz uydurur misali. Baya baya değerli dinleyiciler, arkada kudurduk biz. Öyle bir kurtlu bir milletiz zaten, biliyorsunuz. Hani derler ya, kapı gıcırtısına oynarız diye. Soruyorum, düğüne gittiğiniz zamanlarda, müzik başladığı anda sahneye genelde bazı böyle önden çıkan tipler vardır. Onlar her yerde oynarlar. Onlar böyle size işaret ettiğinde masa masa dolaşırlar, kaldırırlar falan. Naza çekenlerden misiniz kendinizi? Yoksa bir an önce çıkıp sahnede, pistte çıldırasıya oynayanlardan mısınız? Alayım. Evet. Simgitliğe kalkmam. Gecenin sonuna kadar. Hiç mi kalkmazsın? Genelde çünkü yok, ben oynamıyorum, ben sevmiyorum, şöyle böyle deyip ondan sonra sahneden inmeyen tipler vardır değilsin. İknur'cum. Bak bu çok iyi. İknur diyor ki asla oturmam diyor. Hiç naza çeker misin? Hani böyle direkt hatta İknur köşede işaret gelse de hadi aman. Ya hatta İknur şey, kaldıranlardan. Yani o masaları dolaşıp hadi ya oturmaya mı geldik buraya? Hayret bir şey. Kemal sen ne durum ne? Kemal Kemal'de tepki böyle yap. Sevgili dinleyiciler, bu iletişim anlatılmayanları anlatıyoruz. Kemal'e dedim ki sende durum ne? Ha? Efendim Kemal'cim. Sıfır oynamaz mısın? Sıfır oynamıyorsun. Sevmiyorsun. Oynayanları da mı sevmiyorsun? Ya şu hale bak falan diye yani. Özeniyorum ama oynamayı mı bilmiyorsun abicim? Dansı biliyor musun peki Kemal? Kemal'in şu durmaları yok mu? Böyle bir türkü yapalım. Kemal'in durmaları. Duriye'nin güğümleri. Kemal'in durmaları. Hala duruyor bu arada. Biz neyse, sana 5-10 dakika sonra döneriz kardeşim. Sen bir yere ayrılma. Hanımlar beyler, güne yansıyan gelişmelere şöyle bir bakalım. Öncelikli olarak Silivri'de gemi kazası meydana geldi biliyorsunuz. Maalesef değerli dinleyiciler. Buradan da ilk acı haber geldi. Denizden çıkarılan cansız beden Kaptan Yaşar Kayhan'a ait. Marmara Denizi'nde iki ticari geminin çarpışması vardı ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları devam ederken değerli dinleyiciler, uzun süre suda kaldığı için ilk etapta teşhis edilemeyen cansız beden, yapılan adli incelemelerin sonrasında geminin kaptanı ait olduğu özür dilerim ortaya çıktı. Ailesine, sevenlerine sabırlar dileyelim değerli dinleyiciler. Şimdi zam haberleri, biliyorsunuz bir süredir motorin zammı geldi. Abi 6,5 lira zam geldi ya. Vallahi 6,5 lira. İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin fiyatı 95 lira 60 kuruş. Anadolu yakasında da değerli dinleyiciler 95 lira 46 kuruş olarak karşımıza çıktı. Allah'tan 100 lira değil gerçekten. 95 lira 60 kuruş. Vay ya. Şimdi Simge arkadan bir şey diyor değerli dinleyiciler. Söyleyeyim mi? Ne dediğini? Nerede bizim 50 TL'lik dayı? Vallahi hep onun esprisini yapıyoruz ya. 50 liralık dolduruyorum, her yeri geziyorum, her yeri dolaşıyorum. 95 lira 60 kuruş vallahi. Hanımlar beyler, şimdi fenomen öğretmen devri kapandı. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları vardı. Ben bir tane akademisyen bir abimizi sosyal medyada böyle baya aktif olan, deneyler yapan falan, siz de tanıyorsunuzdur muhtemelen çünkü Instagram'da çok sayıda takipçisi vardı. Videoları falan çok izleniyordu. Dedim ki yani bir kendisini Behçet Hoca bak yani. Behçet Hoca'yı buraya davet ettik. Herhalde o da artık, çünkü onun da geçenlerde bir şeyini gördüm. Videosunu gördüm. Bir karar aşamasındayız dedi. Ama ne olduğu bilmiyorum. Şimdi değerli dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanı
Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmeleri vardı. Okullarda cep telefonu kullanımına yönelik olarak düzenlemelere dikkat çekti. Öğretmenlerin ders sırasında telefon kullanmaması konusunda uyarıldığını söyledi. Türkiye Yüzyılı Marif modelinin başarıya katkı sağladığını söyledi ve öğretmen sayısının 1 milyon 260 bine, derslik sayısının da 760 bine yaklaştığını söyledi. Cep telefonu kısıtlaması var. Öğretmenler, öğrencilerin teknolojik bağımlılığını azaltmak amacıyla okullardaki cep telefon sınırlandırılması sürdürülüyor. Öğretmenlere telefon uyarısı geldi. Öğretmenlerin de derste cep telefonu kullanması yönünde uyarılar var. Bu özellikle sınıfta boş işte video çekip sosyal medyada paylaşım yapan öğretmenleri doğrudan ilgilendiren durumda fenomen öğretmen tartışması. Değerli dinleyiciler, artık video çekemeyecekler biliyorsunuz. Başka ne var? 2026-2027 genelgesinde öğretmenlerin görev sırasında önlük giyeceği belirtildi. Ayrıca ülke genelinde uygulanacak olan önlük standartları yayınlandı. Türkiye'de özel okullar dahil öğretmen sayısı 1 milyon 260 bine ulaşmış, Milli Eğitim Bakanı duyurdu. Derslik sayısı 2002'de 357 bindi, şimdi 760 bin olmuş. Ve orta öğretime devam oranının yaklaşık %50'den %90'ın üzerine, okul öncesinde de %11'den %80'in üzerine çıktığını ifade etti Sayın Bakan. Ve Tekin, Türkiye Yüzyılı Marif modelinin, değerli dinleyiciler, eğitimde başarı düzeyinin yükselmesine katkı sağladığını savundu. Kıymetli özür dilerim dinleyiciler, bu da böyle. Tarla markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi değerli dinleyiciler. Sahte belgeler ve gerçek dışı maliyetlerle sebze ve meyve fiyatlarını manipüle ettiği belirtiliyor. Ne var burada? 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette yürütülüyor. Soruşturmanın merkezinde sebze ve meyvenin tarladan market rafına gelene kadar fiyatının neden katlandığı bulunuyor. 1029 çiftçinin beyanı alınmış burada. Hal kayıt sistemi, çiftçi kayıt sistemi ve şirketlerin mali kayıtları karşılaştırılıyor. İddiaya göre bazı tedarikçiler ürün arzını düşük, maliyetleri de gerçek olduğundan yüksek gösteriyor. Fiyatların yükselmesine neden oluyor. Bazı işletmelerde sahte, değerli dinleyiciler, müstahsil makbuzlarıyla gerçek dışı maliyet oluşturulduğu bilgisi var. Soruşturmaya baktığımızda fiyatları etiketleme, belgede sahtecilik, vergi mevzuatına muhalefet ve suç gelirine iddiaları üzerinde dürütüldüğünü görüyoruz. Çiftçi ucuza satıyor. Vatandaş neden pahalıyor? Neden? Biz niye pahalı yiyoruz? En çok ne seviyorsun? En çok sevdiğin meyve ne? İlk dur söyle. Kiraz. Bir en pahalısını seviyor ya. İnsan biraz mantıklı meyveler sevin. Ucuz meyve sevin. Bak elma neyine yetmiyor? İncir. Allah'ım ya Rabbim ya. En güzelleri onlar olabilir. Ekonomimize göre seveceğiz. Bak bunu var ya. Kim o ejder meyvesi diyorsun oradan? Özgür mü? Özgür, ejder meyvesi yedin mi hiç? Her sabah yemezsem kendime gelemem diyor. Simgeciğim, sen hangi meyveyi? Hepsini, en çok sevdiğin meyveyi soruyorum. En çok sevdiğini soruyorum. Arkadaşı dışarı alalım. Arkadaş, Simgeciğim, canımsın. Elma, çilek, tamam yeter. Zahmetsiz değil. Hanımlar beyler, sevgili dinleyiciler, lütfen çocuklarımıza şu bilgiyi aşılayalım. Çocuğum, bu meyveyi sev, bunu sev, bunu sev diye. Bak, açıklama yapmayalım. Ucuz olan meyvelerin böyle bir skalasını ayarlayalım. Çocuklarımıza onu soralım değerli dinleyiciler. İlk Nur'a zamanında kiraz sevdirmişler, incir sevdirmişler. Garibim, yazık. 700 lira oluyor döneminde. Geçen sene değil, ondan evvelki sene öyleydi. Neyse, incir yine mütemadiyen 200 liralarda falan. Siyah incir var ya, kocaman kocaman böyle. Peki siyah inciri kabuğuyla mı soyup, böyle kabuğunu soyup mu yersin? Kabuğunu soyarım. Kabuklu, kabuksuz incir mi yenir? Evet. Bugün aradan böyle bir dalıyor Özgür, değerli dinleyiciler. Şimdi biz bunları niye pahalıya yiyoruz? Buradan yetkililere seslenmek lazım. Sayın yetkililer, çok zor mu?
tarlada çiftçinin yetiştirdiği ürünü gidip oradan almak, getirmek ve bu aradaki nakliye işini yapmaktan, bir de bak motorinde yazık 95-60 oldu, en azından orada kullanılacak olan araçlar belki benzini tercih edilebilir, demir yoluyla gelebilir. Ondan sonra acaba belki uçak, hava yolu kullanılabilir. Çok alternatif var yani, burada da en azından yardımcı olmaya çalışıyorum. Biz niye arada birilerine para ödüyoruz? Niye böyle bir sektör açılıyor anlamış değilim yani. Gerçekten anlamış değilim. Gerçi bu noktada da bu işi yapanlar, kardeşim kim konuşturuyor bunu ya? Hayır, kim konuşturuyor bunu, radyoya çıkarıyor buradan böyle böyle konuşuyor diye. Ben anlamıyorum gerçekten. Niye biz devletimizden direkt elektriği daha önce olduğu gibi almıyoruz, suyumuzu, doğalgazımızı, değil mi? Niye arada birileri, X biri geliyor elektriği gidiyor devletten alıyor, ondan sonra atıyorum oradan biri alıyor getiriyor bize, bir buçuğa satıyor. Böyle bir şey var mı ya? Var. Ve biz de buna alıştık. Burada da böyle çiftçi ekiyor, biçiyor, masraf ediyor, uğraşıyor, canı çıkıyor, 3 kuruş para kazanacağım diye kıvranıyor, yaptığı o kadar masrafın karşılığını alamıyor, zarar ediyor, lanet olsun diyor, ben bir daha çiftçilik yapmam ya diyor, sinirleniyor. Ondan sonra da ilk duru gidiyor, kiraza böyle bir uzaktan bakıyor, kırmızı, eşi kıyamaz, alır. Bir de böyle bir şey var. Benim ilk durum istediyse ben alırım, simgem istediyse der babası, gider. Benim canım kızım istediyse ben her türlü alırım der, çatır çatır alır. Alıyor mu meyve gerçekten? Canı isterse, senin canın isterse değil, onu istemezsin zaten. Ay ne kadar tatlılar değil mi? Hanımlar beyler, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Yeni başkan vekili 21 Eylül'de yapılacak bu seçim. Önceden Ali Ercan Akpolat suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlamalarıyla biliyorsunuz tutuklanmıştı kıymetli dinleyiciler. Kurtlar Vadisi dizisi biliyorsunuz. Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevinde ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma. Burada ifadeye çağrıldı bu Kurtlar Vadisi dizisinin. Nedir o? Senaryosunu yazanlar. Soruşturma kapsamında değerli dinleyiciler, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiler. Savcılık senaristlere dizideki olayların ve karakterlerin Kozinoğlu'ndan etkilenerek yazılıp yazılmadığını ve herhangi bir kişi ya da kurumdan yönlendirme alıp almadıklarını soruyor. Bir şey soracağım. Dizi ne zaman yapılmış, ne zaman oynamış, ne zaman bitmiş? Abi, çarşaf haberler var. İşte dizideki şu karakterin gerçekteki karşılığı şu. Dizideki bu karakterin gerçekteki karşılığı şu. Hakikaten ya, Polat Alemdar kimin karşılığı? Eğer böyle bir şey varsa, değil mi? Polat Alemdar karakteri kimin karşılığı? Neyse, savcılık değerli dinleyiciler, senaristler burada herhangi bir kurumdan ya da yönlendirme alıp almadıklarını diyor ki, siz öyle bir şeyler yapmışsınız ki, öyle bir senaryo yazmışsınız ki, gerçek hayatta böyle olaylar oluyor, bunun gerçekle bir alakası mı var? Size biri mi söyledi? Size biri haber mi verdi? Böyle bir şey var, bunun üzerinden yazın mı dedi diye soruyorlar. Senaristler hiçbir kişi ya da kurumun kendilerine senaryo dayatmadığını, hikayenin kendi doğal akışından ilerlediğini söylüyor. Ve özür dilerim, dizideki benzerliklerin tamamen tesadüf olduğunu ve kasıt bulunmadığını savunuyorlar değerli dinleyiciler. Tartışmanın merkezindeki dizide Kazım Kaşifoğlu karakteri var ve HDP'nin eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'ndan esinlendiği uzun süredir iddia ediliyor. Ve Kaşifoğlu karakteri dizide eski bir istihbaratçı olarak yer alıyor. 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümde Kaşifoğlu hücrede tutuluyor, darp ediliyor ve kendisini ölümle tehditte bulunuyor. En sonunda ölüyor zaten değerli dinleyiciler. İşte bunlarla ilgili senaristlerin pozisyonuna baktığımızda, bu benzerliklerin bilinçli bir bilgiye, talimata ya da önceden haberdar olmaya dayanmadığını, tamamen tesadüf olduğunu söylüyor. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Ünlülere yönelik soruşturmada yaşanan gelişmeler değerli dinleyiciler. Çağla Boz dahil 3 kişi gözaltına alınmıştı. Avukat Emek Emre ve Ünal Demir hakkında tutuklama, Çağla Boz hakkında da ev hapsi kararı verildi. Kara para aklama soruşturması yine derinleşiyor. Kara Haydar'ın eşi tutuklandı. Sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklandı Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yaşanan bu yeni gelişme. Eşi Çağla Öz Tançalan ve akrabaları
kayınvalidesi ve altınların bulunduğu evin sahibi adli kontrol şartıyla serbest kaldılar değerli dinleyiciler. Şimdi zorunlu trafik sigortası bu ay geçerli olacak, primler belli oldu. İstanbul'da otomobil sahipleri için primler 9.702 liradan başlayıp 58.214 liraya, 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde de 423.661 TL'ye kadar çıkıyor. Zorunlu trafik sigortası, bak zorunlu, yani seçmeli değil, keyfi değil, ister misin istemez misin değil, zorunlu yaptıracaksın, kaçarın yok. Bir şey mi söyleyeceksin, söyle. Zorunlu deprem sigortası da var diyor Simge, evet ama yok diyor Simge. Şimdi değerli dinleyiciler, İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için prim 19.405 lira seviyesinde. Riskli olan grup 0. basamaktaki otomobil sürücüsünün primi 58.214 lira. Ankara var burada, farklı farklı iller var. Oralarda da fiyatlar biraz biraz değişiyor sevgili dinleyiciler. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şeyi merak ediyorum. Ya bu İknur, bak İknur. Ne olabilir? Şeyi merak ediyorum ben. Bir sigortacımız vardı bizim, Turusan Bağcı. Onunla da konuşabiliriz aslında. Merak ettiğim şu. Ülkede insanlar sağlık sigortasını, kendi olan sağlık sigortasını mı çok yaptırıyor, yoksa araçlarını mı daha çok düşünüyor acaba? Araç mıdır? Hani kaskodan bahsediyorum yalnız. Şimdi her ikisi de keyfi ya. Kasko istersem yaptırmam diyor. Çok yüksekler. Sağlık sigortası da öyle ya. Sağlık sigortası. Var mı sağlık sigortanız? Ah işte buyur. Ya kapat ya. Kapat, kendimi duyayım ya. Hayret bir şey. Araç var mı? Yok. Çok iyiydi ya. Peki bir şey soracağım. Araç olsa kasko yaptırır mıydın? Baban ne derse o, sen yaptırırdın. Sağlık sigortası? Yok. Ah, Akif, araç kasko var mı kardeşim? Yok abi. Zorunlu olan... Zorunlu olan her şeyi yaptırıyoruz. Peki sağlık sigortan var mı? Yok. Peki. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin çocuklar. Ya biz bildiğiniz var ya, konuşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Dur ya, bir iki tane haber mi bitireceğiz? Tamam, bitireceğiz. Şimdi değerli dinleyiciler, 2016 yılında %42.7 olan manuel vitesli otobüs, özür dilerim, otomobillerin pazar payı 2026 yılında %3'e düşmüş. Şöyle ki, otomatik vites daha çok tercih ediliyor. 2016'da satılan her 100 otomobilden yaklaşık 43'ü manuel vites. 2026'da da bu durum değişti. 100 otomobilden sadece 3'ü manuel değerli dinleyiciler, gerisi otomatik vites. Yani otomobil pazarı son 10 yılda neredeyse tamamen otomatik vitese geçmiş. Bu arada dönüşümü şöyle de çeviriyorlar. O da şu, yani otomatik vitese geçiyorlar ama bir taraftan elektrikliye yönelik de bir şey var, artış var. Son bir haber daha aktarayım size. Bakan Göktaş değerli dinleyiciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özgöktaş, evde bakım yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Evde bakım yardımı ödemeleri bugün itibariyle başlıyor. Kişi başına aylık ödeme 15.775 TL. Bu ay hak sahiplerine toplam 7.7 milyar ödenecekmiş. Türkiye genelinde yaklaşık 490 bin kişi evde bakım yardımından yararlanıyor. Destek, evde bakım bakımı sürdürülen tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik katkı sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yardımın temel amacı, bakıma ihtiyaç duyulan kişilerin ailesinden ve yaşadığı ortamdan ayrılmadan bakımlarının sürdürülebilmesi. Şimdi Simge bana işaret ediyor. Minik bir müsaade, ben misafirimizi buraya davet edeceğim. Deniz Çetin'le yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Gel buraya, nereye gidiyorsun o tarafa doğru?
1: Mikrofon burada diye.
0: Hayır, tamam sen mikrofonun karşısına geç ya. Hayır tamam burası.
1: Ne yapayım?
0: Sevgili Gülşah hoş geldin.
1: Başladık. Çok güzel. Mı?
0: Başladık.
1: Gerçekten.
0: Vallahi gerçekten.
1: O zaman hoş.
0: Numara yapmıyoruz.
1: Ya hem hoş bulduk hem de geç kaldım ya.
0: Ya hiç önemli değil ya. Ya İnanılmaz bir enerjide. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok sevimli değil mi? Çok tatlı değil mi? Sevdiniz mi? Alkış alayım. İşte bu.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Canlı yayında radyonuz Radyo Sputnik'te ve uzun yollardan, aslında o kadar da uzun değil, artık mesafeler kısaldı diyebiliriz. Sevgili Deniz Çetin. Deniz, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Ankara'dan.
2: Ankara'dan geldin, evet, başkentten.
1: Hemen.
2: Misafir geldi.
1: Ben evet. Bunu kime ya? Ekrem Düzgünoğlu'na sormuştum. Dedim ki abi, Ankara mı İstanbul mu dedim. Ankara biraz bana kasvetli dedi. Bunu da biz paylaştık sosyal medyada. Evet. Of diyorum sana. Ankaralı dostlarımız, arkadaşlar. Ankara'nın nesi kasvetli ya?

0: böyledir böyledir diye. Sana direkt sorayım girerken. Tabii. Ankara mı İstanbul mu?
1: Valla ben Ankaracıyım. Öyle söyleyeyim size. Ya İstanbul'u da çok seviyorum. Yani İstanbul'a gelince de gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle farklı değişik geliyor ama. Böyle Ankara ile ya biraz belki orada hani doğup büyüdüğüm için farklı.
0: Orada doğdun büyüdün.
1: Tabii ben orada doğup büyüdüm. Hı-hı. Yani aslında hani memleket Çanakkale, kütük olarak Çanakkale yazıyor. Fakat işte dediğim gibi Ankara'da doğup büyüdüm ben yani. İnsan herhalde Ankara'da doğup büyünce yani nerede doğup büyüsün biraz oralara karşı biraz farklı bir duygusu bağı oluyor herhalde. O şekilde.
0: Şu an yaşadığınız yerde hala deniz şeyi devam ediyor mu? Mesela komşuluk kültürü falan devam ediyor mu? Yeni mahalle bu arada değil mi?
1: Tabii yeni mahalle. Yeni mahalle. Eski yeni mahalle yani. O şey Ankara'nın eski semtlerinden. Adı yeni mahalle ama yeni değil yani. Yeni kısımları tabii oluyor da. Ya şey komşuluk illaki var. Yani bir komşuluk ilişkileri ben yine görüyorum. Yani o hani samimi muhabbetler olabiliyor. Ha, olmuyor da ama oluyor da. Öyle tamamen bitmiş bir durum yok. Öyle söyleyeyim size. Hem öyle şen şakrak bir durum da var mı bilmiyorum ama.
0: İnsanların biraz herhalde kendisiyle ilgili bir durum. Biraz uzaklaştık ya bu tarz uygulamadan.
1: Yani belki büyük şehir olayı yani tabii İstanbul en büyük şehir. Yani Ankara da büyük şehir. Ama yani hani o küçük şeylerde, küçük kasabalardaki o samimi akrabalık bağı, şey akrabalık diyorum komşuluk bağı Ankara'da yani illaki vardır da yani o kadar yoktur belki.
0: Senin 9 yıllık bir İstanbul macerası oldu tabii. Değil mi? 9 yıl kesintisiz İstanbul'da kaldın.
1: 9 yıl kesintisiz İstanbul'da kaldım ben.
0: Ne zamandı o süreç? Ne içindi ve neden döndün tekrar?
1: O zamanlar şöyle yani eğitim amaçlı. Ben burada fakülte kazandım. İstanbul'da kazandım. Aynen.
0: Tamam.
1: Sonra geldim İstanbul'a. Tabii İstanbul'a gelmişken yani bu tabii bambaşka bir macera oldu. Yani çok hem işte fakülte oldu hem de bu müzik işlerine tabii ciddi ciddi İstanbul'a girdim ben ilk. Yani müzik sektörüne İstanbul'da girdim.
0: Hala da öyle mi Deniz? Yani müziğin kalbi yine İstanbul mu? Baktığın zaman bu işi devam ettirebileceği yer insanları ne diyorsun İstanbul mu?
1: Valla şöyle söyleyeyim yani şimdi teknoloji çok ilerledi siz de görüyorsunuzdur yani yani bilgisayardan ev gerçekten çok fazla iş yapılabiliyor ama yani hani sektör olarak hani çevre olarak ne diyeyim hani o network olarak sanki yani İstanbul tabii ki başı çekiyor gibi duruyor yani.
0: Sen bu arada yapay zekaya karşı olan bir insan değilsin. Yapay zeka ile ilgili olarak baya da kullanıyorsun bildiğim kadarıyla değil mi?
1: Şöyle yapay zekaya karşı değilim ama öyle hani çok acayip yapay zeka savunucusu da değilim yani. Orada
0: böyle bir algı var çünkü.
1: Öyle bir algı mı?
0: Bence öyle bir algı var yani.
1: Yani benle ilgili olmasın da.
0: Aman ben bulaşmayayım öyle şeyler hocam.
1: Yok ben kullanıyorum yani kesinlikle. Şu an çok gündemde bir konu. Bir de en son açıklamalar oldu görmüşsünüz. Belki insanlar bu yapay zeka işte hani yakında hayatı çok fazla değiştireceğine dair bir takım işte haberler var işte belgeseller var falan. Şimdi ben yani yapay zekayı kullandım evet ama dediğim gibi öyle bir yapay zeka uzmanı veya bir yapay zeka savunucusu falan değilim. Yani sadece baktım denedim öyle hani yeni bir program alır gibi işte yeni bir bilgisayar alır gibi yeni bir enstrüman alır gibi denedim. Sonuçlar da hoşuma gitti. Kullandım yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ortaya çıkan sonuçlar benim hoşuma gitmeseydi ben zaten arkasında durmazdım ya da uğraşmazdım ya da ne bileyim kullanıyorum demezdim. Yani sonuçlardan yani memnunum yani.
0: Hayatını müziğe adamış bir insan olarak aslına bakarsan yapay zekanın belli bir noktaya kadar insanların yani müzik anlamında soruyorum bunu. müzisyenler de bundan belli bir noktaya kadar istifade edebilir ama tamamen de bütün her şeyi ona bırakmak da doğru bir hareket değil yani.
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Şimdi niye yapay zeka ben yani öyle 3-5 tane satır yazıp hadi bunu şarkıya çevir demiyorum yani benim öyle bir olayım yok. Benim bana en çok yardımı olan nokta ben zaten söz ve müziği hep ben yazıyorum. Yani benim yani bu işe girmemin sebebi de zaten söz ve müziği yani şarkıyı ben yapıyordum zaten. Hani şarkıyı ben yapıyorum. Ondan sonra ne oluyor? İşte düzenlemeye gidiyor. İşte mix mastering oluyor. İşte stüdyoda müzisyenler çalıyor falan filan. Yani bu aşamalar oluyor. Ondan sonra klip çekeceksin. İşte klip yönetmen yani bu safhaları siz de biliyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Ben şimdi önümde iki yol vardı. Yani ya bu yeniden insanlarla bu zor yola girecektim ya da yapay zekayla biraz daha kolay bir yola girecektim. Ben yapay zekayı seçtim. Anlatabiliyor muyum?
0: Çok güzel.
1: Ya dediğim gibi hani söz ve müzik bana ait. Yani %50'si benim, %50'si yapay zeka. Gibi bir sonuç çıktı
0: ortaya. Söz ve müzik sende sistem nasıl? Yani bazen müzik önce bazen söz önce şeklinde mi yoksa sürekli çalıştığın ya sürekli olan bir metot mu var? Nedir o durum sende?
1: Ya şimdi şöyle, önce söz de olabiliyor, sonra müzik de olabiliyor. Önce müzik de olabiliyor, sonra söz de olabiliyor. Yani ama bunların şey, yani bunun olması için olması gereken şey motivasyon. Yani nasıl diyeyim size, böyle yapacağım, güzel olacak. Evet. İşte hani o gaz, yani anlatabiliyor muyum? O işte ilham, belki ilham denilen şey. Yani motive hissetmem gerekiyor kendini. Evet, şimdi ben oturacağım, güzel bir şeyler olacak. İşte hissediyorum, yapmak istiyorum. Motivasyon yani. Bu işin ortaya, yani bir şarkının ortaya çıkması.
0: Herhangi bir yerde yazıyor musun şarkıyı? Yani ne bileyim, arabada giderken, bir yerde otururken, gündüz, gece, sabaha karşı fark etmeden aklına bir şeyler gelip hemen not etme falan mı? Ne oluyor?
1: Şöyle, yani en çok kendimi motive hissettiğim gündeki zaman aralığı, yani sabahları.
0: Öyle mi?
1: Evet, sabahları. Ben çok geceleri hiç çalışmadım ben. Yani geceleri öyle oturup yani hiçbir şeye çalışmadım. Yani geceleri ben genelde uyuyamıyorum. Yani azıcık ona şey yapıyorum ama
0: geceleri uyuyan bir müzisyen çok nadir rastlanır kendilerine.
1: Evet, biraz farkındayım.
0: Çok fazla kalmamıştır onlardan. Buldun mu kaçırmaman lazım.
1: Biraz evet, özellikle İstanbul'da kaldığım dönemlerde daha çok geceleri şey çalışıyordu insanlar. Ben gündüz, yani ben hiçbir şeye gece çalışamadım. Yani ders falan da gece çalışamadım. Bir gündüz.
0: Çok iyi ya. Öyle çok şey. Uyuyor musun bu arada?
1: Yo, uyumam. Yani uykuyu severim ama çok uyumam. Ha. Yani ama uyumam gereken zamanda da uyumam gerekiyor. Yani öyle bir olayım var. Hı. Dediğim gibi sabah vakitleri özellikle işte hani uyandıktan sonra işte o kahvaltıdan sonra o böyle 10-11'i 12 falan o 2-2,5 saatlik aralıkta gerçekten çoğu şarkım o arada çıkıyor.
0: Hadi ya.
1: Orada evet.
0: Çok çok güzel bir şey. Bir de hem yerli hem yabancı yani öyle.
1: Tabii yani evet, yabancı şarkı da yazıyorum, öyle söyleyeyim size.
0: Abi şimdi işin hikayenin en başına gitmeden evvel oradan bir başlamak lazım ama şöyle ki Prenses.
1: Tabii.
0: Ve Bas Gaz'a arkasından gelen, değil mi? Sıralama öyle mi oldu?
1: Öyle olabilir, tabii olabilir. Fark etmez.
0: Önce Prenses. Anlatsana bunların hikayeleri neydi, nasıl oluştu, nereden geldi aklına? Prenses gerçekte böyle bir prenses falan nedir abicim? Kıvrandırma bizi yani. Etrafından dolanıp duruyoruz yani. Direkt böyle ben müzisyenin direkt söyleyeni, lep demeden leblebiyi anlayanını.
1: Öyle mi?
0: Ne diyeceksin? Şey. Şaka bir yana seni dinliyorum.
1: Ya şimdi bu şarkılar, şöyle söyleyeyim. Benim yeni yazdığım şarkılar değil. Benim aslında yani bir süre önce yazdığım şarkılar.
0: Prenses miydi? 5 yıl ne kadar beklettin? Demo halinde bekleyen hangisiydi? Hangi şarkı?
1: Ya şöyle söyleyeyim. İkisi de yaklaşık 4 yıldır, 5 yıldır bekliyor yani.
0: Abi bunlar, niye bekletiyorsun şarkıları?
1: Hayır, şimdi şöyle, ben bu süreçte de yaptığım şarkılar var ama dediğim gibi yani şimdi bu yapay zeka ile ben daha bu yazın başında tanıştım, anlatabiliyor muyum? Yani onun öncesinde zaten yoktu böyle bir şey. Onun öncesinde benim yaptığım şarkılar işte hani eski sistem, işte giriyorum stüdyoya, müzisyenler geliyor, aranjör geliyor, mix mastering yapıyoruz. Ve bu hemen de olmuyor bu arada, yani belki 2 ay, belki 3 ay, belki daha fazla sürüyor. Ondan sonra kliptir, bilmem ne klip, o da başlı başına bir hikaye. Yani bu ciddi bir süreç var orada. Şimdi açıkçası benim
0: 2006 yılı başlangıç değil mi?
1: Yok, Prenses ve Bas Kaz'ın başlangıcından bahsediyorsun.
0: Hayır. Utanır insandan bahsediyor. Çünkü
1: utanır insan 2006.
0: Öyle isimler var ki onlara geleceğiz. Ne olur devam etsen Deniz, bölmeyeyim. Prenses ve Bas Kaz'ı.
1: Bu şarkılar dediğim gibi zaten vardı. Yani güzel şarkılardı benim, hep yani kendi kendime evde çaldığım şarkılardı ama bunlara açık sıra gelmemişti. Yani olmamıştı yani. Çünkü dediğim gibi bende şarkı var yani. Çünkü ben yapıyorum yani. Ben oturup uğraşıyorum bunlarla. Sonra yani açıkçası bu yaz benim bir şey yapmayacaktım ben bu yaz. Anlatabiliyor muyum? Yani o eski rutinlere girmeyecektim ben ama sonra ya bu yapay zeka diye bir şey var. İşte dönüyor dolaşıyor ortalıkta falan. Yani neymiş, hadi bir gireyim dedim. Bir baktım yani ben bununla bir şey yapabilirim dedim yani.
0: Bu yılın başında mı? 2026'nın başında mı?
1: Ya 2026 yazın hatta. Yaz yani. Yani yazın başı sen? Yani Mayıs, Haziran.
0: Birkaç aylık mesele
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii birkaç aylık mesele yani. İşte hızlı bir şey. Hız kazandırıyor, anlatabiliyor muyum? Yani hem kaynak olarak verimli hem de hız kazandırıyor. Bunu gördüm, sonra başladım işte Bas Kaz'a yaptım, sonra Prenses'i yaptım. Güzel oldu şarkılar. Yani zaten yapay zeka ile şarkıları dinliyordum, başkasının yaptığı ya da başkasından çıkan yapay zeka şarkıları hoşuma da gidiyordu. Kendi yaptığım şarkılar da hoşuma gitti. Tamam, yapalım bakalım dedim. Çıktık piyasaya.
0: Çok şarkı var dedin. Bunlar kıyıda köşede bestelediğin şarkılar mı? Duran şarkı, sırasını tabii, bekleyen tabii. Şarkılar
1: yani
0: mı?
1: Şöyle sırası yani.
0: Ne olur birazcık mikrofona yaklaşıversene yani, zahmet Deniz. Biraz yaklaşıyor.
1: Tabii. Ya şöyle, ben hani öyle müzik fabrikası falan öyle değil benimki. Hı. Yani beni biraz kendi hani butik sanatçı diyebilirim yani. Hani ama tabii kendime göre fazlaca yeterli şarkım var. Yani kimisinin zamanı geliyor. Kimisi artık bu şarkıyı gerçekten yapmak istiyorum diyorum. Yani bir şeyler yapasım var, bir şey yapayım diyorum. İşte bakıyorum ne var. İşte seçiyorum aralarından bir tanesini. İşte onu
0: yoğunlaşıyorum falan. Kaç tane şarkı var tahminen?
1: Ya bir 45-50 tane falan vardır
0: 45-50
1: yani.
0: 45-50 tane.
1: Evet.
0: Aha, hiç şeye çıkarmadın, yani piyasaya, insanların beğenisine çıkarmadığın şarkılar bunlar.
1: O zaman bir 35-40 tane rahat vardır.
0: 35-40 tane şarkı.
1: Evet.
0: Bunları işte peyderpey.
1: Çıkarıyorum.
0: Dün biz burada biraz Berat Köçer'le konuştuğumuzda o şeyden bahsetti. Algoritmalardan bahsetti. Evet. Yani artık öyle bir güne geldi, öyle bir döneme geldiğimizi ve bu süreç işte sürekli şarkı çıkarmak gerektiği, sürekli şarkı çıkartmak gerektiği, artık her şeyin buna evrildiğini, yani müzik dünyasının buna evrildiğini söylüyor. Senin elinde bu kadar şarkı varken ve hakim olduğun bir konuda da olduğu için ne diyorsun? Bu arayı biraz daha kısa tutacak mısın? Şarkı aralarını. Ne diyorsun?
1: Şimdi elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum. Çalışacağım. Öyle söyleyeyim size. Hatta işte bugün de bir giriş şarkımız Neden'di diye bir şarkı vardı. Benim şarkım vardı. Mesela Neden de hepsinden de eski. Yani 15-20 yıllık bir şarkı yani o. Belki daha bile eski.
0: Çıktı mı şarkı?
1: Şarkıyı ilk sizde çaldık. İlk iki defa siz çaldınız. Başlangıç bugün oldu yani. Çıkacak şimdi. Önümüzdeki süreçte de bu şarkıyla
0: süper
1: uğraşacağım.
0: Süper ya. Gerçekten aynen. Ya.
1: Çok teşekkür ederim desteğiniz için.
0: Rica ediyoruz.
1: Siz de çaldınız. Dediğim gibi yani yine çok sevdim ortaya çıkan sonucu. Yani ben söylüyorum sesim bu arada, şarkı da benim yani. Söz müzik zaten benim. O vazgeçilmez koşulu. Bir şeyler yapıyorum, anlatabiliyor muyum?
0: Şarkıların sözlerini yazarken bunlar senin yaşanmışlıkların mı, yoksa etrafındaki insanların yaptığın gözlemlerden falan da herhangi bir şeyde şarkı yapar mısın yani?
1: Etkilenirsem yaparım yani, motive olursam yaparım öyle. Yani bir şeyleri bende tetiklerse tabii ki yaparım. Yani kendi yaşadıklarım olur, başkalarının yaşadıkları olur. Ama yani dediğim gibi o beni motive ederse, işte ilham gelirse, yarışmak istersem evet yaparım yani.
0: Sen de müzik hikayesi nasıl başladı? Çocukluktan başlayan bir şey mi?
1: Ya çocukluktan başlayan bir şey. Şimdi nasıl diyeyim size, biraz şey eğilim olayı yani. Şimdi ben evet küçükken bir sürü bir şeyle ilgilendim. İşte sporlarla ilgilendim, işte resimle ilgilendim. Resimde de bayağı iyiydim. Sonra fakat ortaokulda ben bir gitar çalmaya başladım. Geri kalan her şey silindi yani. Ben o gitar en tepeye oturdu yani.
0: Nereden gitar? Senin kendi gitarın mıydı? Nereden geldi?
1: Şöyle, etrafında çalanlar vardı zaten. En yakınımda kuzenim vardı. Kuzenim başlamıştı. Kuzen başlayınca bizde de bir furya başladı. Gitar furyası. Ben de çaldım ve çok hoşuma gitti yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle.
0: Kendin direkt çalmaya mı başladın? Kendi kendine
1: ya
0: öğrendin.
1: Ya şöyle, biraz eğitim, kursa gittim tabii. Gittim. Ya şöyle, okulda da müzik derslerinde biraz kendini gösteren bir öğrenciydim zaten. Yani şey, o müzikle ilgili bir olayım olduğu belli oluyordu yani.
0: Başka enstrüman çalıyor musun bu arada? Hali hazırda gitar haricinde.
1: Yok, sadece gitar. Evet.
0: İlk gitarı ne zaman aldın?
1: Ortaokulda işte bir tane klasik gitar aldım.
0: Kendin mi aldın?
1: Yok, ailem aldı tabii. Ailem.
0: Onlar şey böyle şeylere yani, genelde aileler biraz böyle uzak durur. Ne işin var müzikle yani, tamam hadi hikayeden şey yap da asıl başka bir şey olsun, meslek olsun falan filan derler, ama demek ki senin müziğe olan yatkınlığını, ilgini de biliyorlar. Kırmadılar anladığım kadarıyla.
1: Ya tabii, şimdi yani daha yaşımız küçük o zamanlar. O yani o hobi olarak başladık biz bu işleri. Ben sonra biraz işi ciddi noktalara taşıdım. Yani ben biraz daha hani şey yapmak istedim. İşi büyütmek istedim.
0: Simge özellikle diyor ki kandırmış aileyi diyor. Seni üçkağıtçı seni.
1: Onlar da öyle diyorlar lütfen.
0: Biz böyle düşünmemiştik.
1: Yok, kimseyi kandırmadı. Şey güzel yani, her şey yolunda.
0: Gitar yani, sen de o gitar çalan insanlarla onların arasına katıldın. Aa ulan dedim, bunun tadı güzelmiş.
1: Tabii. Yani işte o gün bugündür bırakmadım. Bakın hala işte yarımda taşıyorum yani.
0: Valla evet. Kaç tane gitar var bu arada?
1: Bire düşürdüm ben gitarı.
0: Kaç yani, tane vardı abi?
1: Benim elimden çok gitar geçti.
0: Ciddi misin?
1: Yani işte klasik, elektro, akustik yani bayağı bir gitar geçti. Ama en son artık bunda durdum. Daha da şimdilik bu iyi gidiyor, bakalım yani.
0: Çok güzel yani. Evet, şimdi yapacağız. Kaç dakikamız var saat başına? Aa öyle mi? Deniz, saat başına gitmeden evvel 4 dakikamız varmış. 3,5-4 dakikamız varmış. Yapalım böyle canlı bir şey, ne dersin? Vallahi harika olur ya. Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te. Sevgili Deniz Çetin çok uzak yollardan, Ankara'dan geldi. Değerli dinleyiciler, canlı yayında bizlerle sohbetimize devam edeceğiz ama saat başına gitmeden evvel sevgili Deniz Çetin, radyonuzda canlı canlı sizlerle.

0: Bak görüyor musun, bu arkadaşlar senin için buradalar.
1: Çok sağ olun. Çok
0: ne kadar sağ vaktimiz olsun var Simge? Bir dakika var. Yani bunu o zaman biraz daha uzun konuşalım. Çünkü 20 yıllık bir geçmişinden bahsediyoruz, evet, değil mi? Evet. 2006 yılı, değerli dinleyiciler, bu dinlemiş olduğunuz şarkı gerçekten çok efsane, çok da güzel bir şarkı. Utanır insan. Konuğumuz sevgili Deniz Çetin, değerli dinleyiciler, yayının ikinci bölümünde bir rica ederiz. Böyle bir yeniden bir canlı bir şey alırız abicim, o kadar yoldan. Ha. Gitarı da getirmişsin. Nasıl ama Simge? Ben konuşmayayım, şarkıyla mı bitirelim? Allah seni kahretmesin, fırlatırım sana buradan kalemi. Görüyorsun. Ama hakikaten bayıldılar yani. Gerçekten çok güzel. Sesine, soluğuna sağlık. Değerli dinleyiciler, jingle'ımızı gireceğiz. Ondan sonra tekrar burada radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler, sizlere eşlik edeceğiz. Birazdan geliyoruz. Hadi bakalım.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Sevgili dinleyiciler, Deniz Çetin canlı yayında konuğumuz. Abi yaklaş biraz gözünüz. Dalıp gidiyorsunuz yani, radyoya geliyorsunuz, mikrofondan uzaklaşıyorsunuz.
2: Yok.
1: Şimdi 2006 yılı Utanır İnsan, hani iz bırakmış şarkılardan bir tanesi. Bu böyle, bunun tadı başka değil mi yani? Bu şarkının hikayesi ne bu arada? Yani nerede yazdın, nasıl yazdın? Gerçek bir hikaye mi bu, nedir?
2: Ya bu şarkı tabii illaki gerçek bir hikaye. Ama öyle özel adrese teslim bir şarkı da değil yani. Hı. Öyle söyleyeyim size. Yani bir isim yok yani bu şarkının yazıldığı. Yani bu şarkı zaten benim aklımdaydı. Vay vay vay diye söylüyordum öyle gitarla zaten. Hı. İşte güzel şarkılar, sözler yazmıştım. Ama böyle bir daha ne karat yani, böyle vurucu bir şey çıkmamıştı.
1: Hı hı.
2: İşte yaz şarkısı. Ben de yazları severim. Yazın özellikle böyle çok daha böyle hoşuma gider. Yaz ortamı, yaz ruhu, böyle işte sahildir, işte denizdir falan, işte o ortamlar. İşte yine bir gün yürüyordum. Evet, birisini gördüm. Gerçekten çok güzel birisiydi. Yani Utalar insan böyle güzel olur mu dedim. Aha çıktı dedim. Ve sonra şarkı oldu işte yani.
1: Ay arkadaş. Olaya bakar mısın ya? Bir güzel birini görüp insan böyle güzel olmaktan utanır diyor. Bir de yetmiyor, şarkı yazıyor ya Simge. Bir şey mi diyeceksin? Ha? Biz de diyoruz da bizden şarkı çıkmıyor diyor.
2: Ya dediğim gibi o şey zaten yani bir kısmi öyle tamamen dediğim gibi adrese teslim bir şarkı değil.
1: Hı
2: hı. Ama tabii ki yaşanmışlık var içerisinde.
1: Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hayatımda vazgeçmeyeceğim 3 şey nokta noktadır. Nedir onlar?
2: Ailem.
1: Ailen.
2: Evet.
1: Ailen bu arada Ankara'da mı?
2: Tabii.
1: Aha, onlar da evet, Ankara'da.
2: Aha.
1: Evet.
2: Onun dışında sevdiğim insanlar.
1: Evet.
2: Onun dışında gitar gibi duruyor.
1: Gitar
2: evet.
1: Gibi duruyor. Tam yanında evet. Duruyor. Nereye gitse onunla beraber.
2: Evet.
1: Keşke hiç nokta nokta yapmasaydım.
2: Bazen kendimden çok taviz verdiğim zamanlar oldu. Keşke onu yapmasaydım.
1: Öyle
2: evet.
1: Mi?
2: Aha, evet. Aha.
1: Şey genel itibariyle mi yoksa sadece müzikte mi?
2: Müzikle ilgili. Müzikle ilgili. Tabii. Aha. Özellikle o ilk başladığım zamanlarda. onu yapmasaydım olurdu.
1: Ya bu arada
2: işte yapacak bir şey yok.
1: Bu arada sevgili Deniz, baktığımız zaman hani çalıştığın isimlere de baktığımız zaman Aykut Gürel, ondan sonra Gürol Ağarbaş, Erdem Sökmen, Volga Tamöz, Cem Tuncer gibi müzisyenler onlarla beraber değil mi?
2: Tabii.
1: Yani geriye dönüp şöyle bir baktığında, bu müzik yolculuğuna baktığın zaman ne diyorsun? Yani iyi ki bu kadar mesafeyi, iyi ki bu kadar zamanı geride bırakmışım, kat etmişim. Vazgeçmeden de ilerledin anladığım kadarıyla değil mi?
2: Tabii. Ya dediğim gibi o 9 yıl kaldığım dönemde İstanbul'da yapım şirketleriyle çalıştım. Utanır insan öyle çıktı zaten. Ondan sonra Aşık Kalacak Mısın diye bir tekli çıkardım. Şirketler vasıtasıyla da. Vasıtasıyla çıktı. Sonra Ankara'ya döndüm ama dediğim gibi 9 senenin sonunda döndüm ve artık kendim devam ettim olaya. Kendim yaptım yani, ne yapacaksam kendi çevremle, kendi olanaklarımla devam
1: bu
2: ettim.
1: Bu bir şeylerden sıkılmak, bir şeylere kızmak falan mıydı? Neydi? İstediğin şeyi, istediğin karşılığı alamam. İçin aldığım bir karar mıydı, neydi?
2: Ya şöyle, yönümü değiştirmem gerektiğini anladım. Yani bir takım şartlar benim lehime gelişmiyordu yani.
1: Ha, öyle olmuyordu mi? İstanbul'daki
2: yani. Evet, İstanbul'da. Hı-hı. Ve İstanbul macerasını, yani İstanbul sayfasını artık daha fazla devam ettirmeye gerek olmadığını ben anladım o noktada.
1: Bu doğru bir karar mıydı peki? Yani günün birinde ah keşke o zaman bunu yapmasaydım, bugün yani o gün o kararı vermemiş olsaydım bugün belki çok daha bambaşka bir nokta olurdu falan dediğin oluyor mu hiç?
2: Yok, öyle olmuyor çünkü İstanbul'u tüketmiştim artık, yani bitmişti artık İstanbul. Yani Ankara'ya dönmem gerekiyordu, yani doğru karardı o.
1: Evet. Kararlarını almadan evvel inceleyip sık dokuyan bir insan mısın? Her şeyine bakar mısın? Yani ne diyorsun?
2: Çok büyük kararları tabii öyle inceleyip sık dokuyan, yani dokuyan birisiyim yani. Çok büyük kararlar almadan önce durup dururken almam yani o kararı. Yani mutlaka onun bir arkası, bir şey vardır yani.
1: Bir sabır süreci vardır.
2: Bir sabır süreci, bir nasıl diyeyim, yaşanmışlığı vardır yani. Öyle durup dururken olmaz o iş. Yani mutlaka gerçekten benim hem işte duygu, düşünce olarak o konuda bir yere varmış olmam gerekiyor ki o büyük kararı alabileyim.
1: Evet. Sahneler bu arada ne alemde? Sahneler, sahne alıyor musun bir yerlerde? Sürekli olduğun bir yer mi yoksa farklı farklı mekanlar mı, nedir?
2: Ya bir ara çok yoğun sahne aldım. Gerçekten sahnelerim yoğundu. Haftada iki kere bile sahne aldım olmuştu yani. Fakat sonra o tempoyu devam ettirmedim. Öyle söyleyeyim size hiç. Yani ben...
1: Abi sen yani... müziği böyle daha çok keyfi... Hani en çok daha... Yanlış söylüyorsam lütfen düzelt. Abi ben müziği kendim için yapıyorum ya gibisin. O havayı hissediyorum sende. Yanılıyor muyum?
2: Öyle zaten. Yani ben... Kendin benim şöyle benim müziğe... Yani bütün bu olaylara girme noktam... kendi şarkımı yapmak. Yani başkasının şarkısını yapmak için... Hani söylemek için ya da işte yorumcu olmak için falan... Hani ben girmedim bu işe. Ben söz ve besteyi ben yazdığım için bu işlere ben
1: giriştim. Başka şarkılar okumuyor musun mesela?
2: Okuyorum, çok okudum, okudum o. Ama o da güzel. Ama kendi şarkımı yapmak ve kendi şarkımı söylemek gibi benim için. Yani benim olayım kendi şarkımı söylemek, kendi şarkımı yapmak. Üretmek yani.
1: Bu amacına da bu isteğine de ulaştın anladığım kadarıyla değil mi?
2: Yani ulaştım. İşte hala da ulaşıyorum. Ulaşmanın yollarını arıyorum. Bir şeyler oluyor. Çıkan sonuçlar beni mutlu ettiği sürece ben de bir şeyler yapmaya devam ederim.
1: Sahne olayları şu anda anladığım kadarıyla yok.
2: Şu an yok.
1: Evet. Olacak mı peki, düşünüyor musun tek yani sahneyi?
2: Vallahi biraz şeye bağlı. Yani nasıl diyeyim size, bana gelecek olan geri dönüşlere bağlı bu iş. Yani ben hani sahne alacağım diye öyle çok büyük
1: işler yani.
2: Yapacağımı sanmıyorum.
1: Bir de sen geceyi sevmiyorsun abi, nasıl olacak bu iş? Yani onu da düşündüm bir taraftan, hani sahne genelde gece oluyor ya.
2: Şimdi profesyonellik başka yani, işin gerektirdiği şey neyse.
1: Yani, Okan'cığım yani, adamın tabii, sinirini bozma.
2: Tabii gereği neyse yapılır yani. O orası başka. Yani gidip iş verken uyuyacak da değilim tabii ki yani.
1: Sosyal medyanın aran nasıl? Çünkü sosyal medya günümüzde işte az önce mesela yayının ilk bölümünde konuştuğumuz mesela yapay zekayı konuştuk. Yapay zeka konusunda özellikle müzisyenlerin çok ayrıldığını görüyorum. Bir tarafta inanılmaz derecede net bir şekilde sert çıkanlar, hiçbir şekilde kabul etmeyenler, duygulardan çok ama çok uzaklaştırıyor diyenler. Diğer tarafta senin bakış açın daha biraz daha mantıklı bir durumda. Yani kardeşim tamam, sen duygularını yitirme, yine sözleri sen yap ama bazı destekleri ondan alabilirsin diyenler. Fakat şöyle bir gerçek var ki her şeyde olduğu gibi teknoloji, yapay zeka, sosyal medya, özellikle müzisyenlerin kendilerini duyurabilmeleri, bilinen bir müzisyenin bile orayı diri tutması gerekiyor. Yani çok iyi bir müzisyenin bile o sosyal medyayı diri tutması gerekiyor. Sen bu konularda nasılsın? Oraya, o konuya nasıl bakıyorsun? Yani
2: ya ben sosyal medyayı kullanıyorum. Öyle acayip seviyelerde kullanmıyorum ama kullanıyorum. Yani var bir işte Instagram hesabım. Oradan bir takım paylaşımlar yapıyorum. Oradan şey yapıyorum yani, kendimi devam ettiriyorum oradan. Fakat yani sosyal medya şimdi yani biraz tabii farklı bir yere geldi iş. Yani böyle birçok sektör sosyal medyayı kullanıyor. Yani biz artık şey gibi oldu orası. Böyle bir showroom gibi, böyle bir dükkan gibi oldu yani orası, anlatabiliyor muyum? Yani insanlar bunu kullanıyorlar. Yani şahıs bazında da kullanıyorlar, şirket bazında da kullanıyorlar. Ve orası böyle bir şey oldu, bir mecra oldu. Gerçekten böyle hani sanal bir alışveriş merkezi veya ne bileyim işte insanların kendilerini gösterdikleri bir yer oldu. Bunu ben de kullanıyorum. Kullanmayan tabii kullanmayabilir.
1: Ama çok da fazla seni çeken bir tarafı olduğunu düşünmüyorsun anladığım kadarıyla. Yani dengeli olmak lazım herhalde anladığım kadarıyla, öyle mi?
2: Kesinlikle dengeli zaten olmak lazım. Yani dediğim gibi öyle... çok yüksek seviyelerde ya da çok nasıl diyeyim size, böyle yani sosyal medyayla yaşamıyorum, öyle söyleyeyim size. Ama sosyal medya tabii ki hayatında var. Bir olacak kısmında da var yani.
1: İlk sahneni hatırlıyor musun Deniz? İlk çıktığın sahneyi. Neyse. Ya şöyle. Neredeydi? Neresiydi?
2: Okuldaydım.
1: Okulda.
2: Okulda evet.
1: Zaten yani. Tanıdık öğrenci arkadaşların karşısında falan diye. Öyle mi?
2: Yani tabii yani bir şenlikti. Tanıdıklar da vardı. Tanımadıklar da vardı. Yani nasıl diyeyim, çok amatör tabii ama böyle farklıydı, güzeldi işte. Yani hala işte video kayıtları falan var, izleriz arada. Bütün teknik aksaklıklarıyla, bütün detoneleriyle ama bütün samimiyetiyle güzel bir deneyim yani.
1: Abi ben eskiye dair hiçbir şeyi izlemez dinlemezdim herhalde yani. Allah'tan ilk radyo programının kaydı maydı bir yerlerde falan yok yani. Of, çok fenadır herhalde.
2: Çok araya kullanılabilir, evet.
1: Gerçekten kullanılabilir. Yazmaya ne zaman başladın sen? Çocuk yaşta mı başladın?
2: Ben tabii yani şöyle, ben gitarı aldım. Aradan işte 1-2 sene geçti, zaten kendim bir şeyler çiziktirmeye başladım yani. Böyle yani çok komik.
1: Gitardan şartlarda. Sonra yani.
2: Tabii aynen tabii. Yani gitar, önce bir gitarı bir hani bir müzik yapabileceğim bir platformu öğrendim. Ondan sonra başladım. İşte bir şeyler ya, çok komik şarkılar tabii, küçük yani, zaten ne kadar iyi olabilir ki yani. Ondan sonra liseden sonra bu iş biraz ciddileşmeye başladı. Özellikle İstanbul'a geldiğimde şarkılar böyle bir seviyeye gelmeye başladı yani. Bunu ben fark ettim, hem de etrafımdaki insanlar fark etti. Evet, profesyonel seviyede olduğu olabilecek seviyeye geldi şarkılar. Ondan sonra başladık zaten.
1: Çok güzel ya. Bir günlüğüne başka biri olsaydın nokta nokta olurdum.
2: Kimse olmak istemezdim ya.
1: Kimse
2: yani,
1: olmak istemezdim.
2: Kimse yani hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Kimse olmak istemezdim yani.
1: Evet. Peki. Müzik benim için nokta nokta nokta demek. Ne diyorsun?
2: Yani hem yaşama bağlayan ama aynı zamanda da başımın belası bir şey yani.
1: Öyle mi? Baş evet. Belası. Evet. Neden? Neden
2: yani
1: öyle düşünüyorum?
2: Şimdi bir şarkı yapıyorum, tamam mı? Çok güzel oldu ya. Bu şarkıyla ilgili bir şeyler yapmam lazım falan diyorum. Kendimi böyle zahmete sokuyorum yani. Hani. öyle ya, biraz gitgelli bir süreç açıkçası. Yani
1: zor beğenen bir insan mısın?
2: Yok, zor beğenen değilim. Tam tersine fazla beğeniyorum. Yani. Bir şarkı yapıyorum. Acayip hoşuma gidiyor. Ya bu çok güzel oldu ya. Bu şarkıyla ilgili bir şey yapmam lazım. İşte şunu arasam mı? İşte şununla ilgili işte şu şarkıya ne bileyim stüdyoda gidip demo yapsam mı? Ya da şu arkadaşları devreye soksam mı? Heh. İşte İstanbul'dan şununla irtibata geçsem mi? Gibi kendimi böyle işler yaratmaya başlıyorum.
1: Yani şarkıyı evet. Çok beğenip şarkıyla ilgili evet. PR'ın yetersiz olduğunu düşünüyorsun yani.
2: Evet.
1: Daha iyi
2: evet.
1: Şeyler yapmak Aha. gerektiğini düşünüyorsun.
2: Kesinlikle.
1: Şarkı
2: kesinlikle.
1: Yaptığın zaman ilk kime dinletirsin abicim? Yani kime atarsın mesela şarkı, bir baksana şuna güzel oldu mu falan diye?
2: Aile bireylerini dinletirim.
1: Sevdiğim, müzikle ilgilenen insanlar mı onlar?
2: Onlara dinletirim. Etrafımdaki arkadaşlarıma dinletirim. İlk kendi yakın çevrem zaten onun bilgisi dahil olur ve o ilk tepkiler zaten oradan gelir. Ondan sonra ne olur? İşte Instagram'a koyuyorum. Instagram'da tepkiler geliyor, bir takım işte yorumlar falan. Ama netice itibariyle yani şarkıyla uğraşmayacağıma karar veren kişi benim yani. Ben son kararı ben veriyorum yani.
1: Orası öyle canım, Allah. Kimsenin hiçbir şekilde bir şeye karışma hakkı yok yani. Şu arkadaşlardan bir tane çekebilir miyiz? Bak şu
2: sarılardan.
1: Evet, sana zahmet. İçlerinden bir tanesini bir alalım. Bu arada onu bu kadar karıştıran ilk insan stüdyoda ağırladık ya. Genel ben var ya, ona hep hevesleniyorum biliyor musun? Onu açalım abi, sana zahmet.
2: Açıyorum.
1: O kadar oraya küreyi koymuşuz kardeşim. Onu insan biraz çevirir karıştırır, böyle bir havaya sokar yani. Böyle geliyorlar. Direkt oradan bir tanesini ortadan çekip alıyorlar. Helal olsun.
2: Bak,
1: tebrik
2: güzel
1: ediyorum.
2: Bir karışma sesi de çıktı bu
1: çok
2: arada.
1: Çok güzel ya. Evet, ne diyor abicim soruda?
2: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa cinden isteyeceğin 3 dilek nedir?
1: Haydi bakalım. Haydi. Evet, 3 tane dilek Alaaddin'in sihirli lambasından.
2: 3 tane hem de.
1: Evet. Daha ne yapalım yani sana, Allah Allah. Bir de böyle bir doyumsuzuz bir de ya. Vallahi billahi.
2: Ya şimdi dedim ya, büyük kararları
1: evet yani. 3 tane gerekiyor. Dilek hakkı vermişiz, onu beğenmiyor. Ya bırak. Bırak abi, bırak. Yok, al,
2: beğendim. Fazla beğendim hatta. Yani. Stres oldum ne dilesem diye yani.
1: Hakikaten ya. Üç tane dilek.
2: Yazılı verebiliyor muyum?
1: Ne olabilir? Olur abi, dilekçe yaz. Kaşeli imzalı bir şekilde. Biz onu sunarız. Alaaddin'in sihirli lambası yani, müdürlüğüne.
2: Müdürlüğü evet. Gelen evrak falan böyle.
1: Ne diyorsun? Ne olurdu istekler?
2: İstekler... Şöyle güzel müzik yapabileceğim çok uyumlu sağlam bir ekip isterdim.
1: Bak herhalde. Gözünü seveyim, boşa harcama güzel şeyler. 3 tane topu. Güzel bir ekip.
2: Aynen öyle bir şey isterdim.
1: Her şekilde senin dediğini yapacaklar tabii, yani. Tabii, senin yanından hiçbir şekilde ayrılmayacaklar. Güzel, garantici, harika.
2: Ya benim istediğim değil şimdi şöyle. Tabii ki beyin fırtınası yaparız, konuşuruz, şey yaparız beraber. Herkesin söz hakkı tabii ki olacak gene de. Ama hani eğer bir noktada bir anlaşmazlık, bir çekişme olursa... Orada son söz hakkını isterim yani açıkçası.
1: Abi gözünü
2: yani.
1: Seveyim, cinden kendine göre istiyorsun. Bırak bir de benim dediğimi yapacak olan de bitsin gitsin. Ben olsam öyle garantilerim işi.
2: Hatta yok öyle bir tarafım yok ama. Tamam budur falan gibi bir adam da değilim ki abi.
1: Profesyonel
2: yani.
1: Olsun. Profesyonel mesela
2: zaten olsun.
1: Bak profesyonel olsun, işlerine son derece hakim olsunlar. Ama nihayetinde bana beğendirsinler gibi. Bu
2: o da
1: bir
2: olabilir.
1: Abi. Bu bir. İki tane var.
2: İki tane. Biraz belki maddiyat, bir sermaye isteyebilirdim
1: yani
2: belki.
1: Yani lütfen bir zahmet yani. Kıvranıp duruyorsun biz burada, Allah Allah. Sanki biz isteyeceğiz ha. Vallahi billahi ya.
2: Yani biraz bir evet, biraz bir maddiyat.
1: Bir önünde bağlayabilir miyim falan?
2: Evet, evet tabii tabii bir avans falan. Ama yere demeyeceğim falan.
1: Son bir tane daha.
2: Ondan sonra son bir tane daha.
1: Bu maddiyat konusunda yıllar öncesinde var ya benim bir tane arkadaşım İknur Simge. Bu soruyu sorduğumda ne demişti biliyor musunuz? Parmağımı dedi her çıklattığımda dedi. Parmağımı her şıklattığımda en büyük para birimi ne mesela bizde 200 TL ya çat 200 TL düşünsene markete gidiyorsun abi doldurmuşsun arabayı kasaya geliyorsun ne kadar işte 1200 lira çat çat çat çat çat mis cinin ayarladığı abi son bir istek daha var gözünü seveyim bak cin uzamadan
2: daha bir cin
1: söylersek
2: bir de şey hani işte gönlüme fikrime göre anlaşabileceğim birisi
1: olsun
2: herhalde. Evet
1: aşk
2: evet.
1: Diyorsun yani
2: evet
1: abicim yani aşk hayatı da Alaaddin Esirli lambasındaki cine kaldıysa vay senin haline ya niye aşkla yani... aran iyi değil?
2: Aşkta elim adam iyi değil ha. Yani şu an yok yani hani yani böyle istisnai birisi olsun isterdim anlatabiliyor muyum yoksa yani tabii ki bir şeyler yaşıyoruz ama ha. Yani madem karşımıza Alaaddin çıktı hadi olsun yani
1: hazır cini bulmuşken
2: niye uğraşalım ya?
1: Ne kadar vaktimiz var Simge? Tamam abi bir canlı daha yapalım mı ne olursun?
2: Tabii ki. Tabii.
1: Ondan sonra bir kelimeler bölümümüz var ondan sonra noktalayacağız. Hanımlar beyler radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayınımız devam ediyor. Yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaştık. Deniz Çetin konuğumuz ve bir canlı şarkı daha kendisinden alıyoruz. Hadi buyur bakalım.
2: Tabii.

0: Veda vakti.
1: Orası daha kalabalıklaşmış sanki.
0: Abi bir şey söyleyeceğim bak, oradaki tek manzarada farklı duran biliyorsun şu pembeli başta duran sevgili Ebru. Hikayeyi anlatayım sana. Herkes senin şarkıda birbirinden geçmiş. Ebru arkada böyle, Ebru böyle. Dahil olsana dedim ya. Ondan sonra ben hemen sallanmaya başladı. Can arkadaşlarım benim, ekip arkadaşlarım. Canlarım, seviyorum sevgili İlknur. Dur söylemeyin, hatırlayacağım. Ha, Mikail Hazal haber spikerimiz sevgili Ebru, Akif'imiz var bizim orada, teknik kasada Simge, kenarda göremediğim Özgür muhtemelen oradadır ve sevgili Kemal kardeşim, seviyoruz seni, iyi ki varsın.
1: Teşekkür ederim, ben de sizi
0: çok
1: seviyorum.
0: Güzel, gerçekten çok güzel. Çok şimdi kelimeler bölümümüz var, ondan sonra yavaş yavaş yayınımızı noktalayacağız sevgili Deniz.
1: Tabii.
0: Kelime vereceğim ve aklına ilk gelen şeyleri soracağım, merak ediyoruz sana.
1: Tehlikeli. Evet.
0: Ya tehlikeli değil abi, gayet normal. Hadi başlıyoruz. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Para.
1: İstikrar.
0: İstikrar. Güzel. Aile.
1: En önemli şey.
0: En önemli şey. Aşk. Sorarken bile nasıl değiştim görüyor musun? Aşk.
1: Güzel ve deli dolu. Evet.
0: Güzel ve deli dolu. Doğru söylüyorsun. Radyo Sputnik.
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Rusya.
0: Ay vay. Çok şaşırdık. Harika. Sosyal medya.
1: Renkli.
0: Renkli. Hı-hı. Yemek.
1: Oh.
0: Sever misin yemek yemeyi?
1: Severim.
0: En sevdiğin yemek ne?
1: En sevdiğim yemek. Ya ben... biraz böyle uzak doğu mutfağına biraz merakım var benim. Yani açıkçası böyle bir uzak doğu restorana falan gittiğimde gerçekten böyle çok neşeleniyorum, seviyorum
0: Allah
1: yani.
0: Allah.
1: Evet evet, onun böyle farklı bir motivasyonu oluyor.
0: Vay,
1: yani.
0: Çok iyi ya.
1: Evet.
0: Tatil?
1: Güneş.
0: Güneş. Kedi?
1: Şeker.
0: Şeker, niye şeker?
1: Ya o suratları çok hoşuma gidiyor kedilerin gerçekten.
0: Çok iyi ya. Dedim ya. Ki şey mi, ama güzel bir benzetme. Adı falan mı? Var mı böyle bu arada evde falan?
1: Yok, benim şey? Yok. Benim evde baktığım bir hayvanım yok ama kedileri gerçekten çok severim. Özellikle yüzleri çok hoşuma gidiyor.
0: Çok
1: yani.
0: Tatlı oluyorlar gerçekten. Evet. Renk?
1: Mavi.
0: Mavi. En sevdiğin renk de bu arada?
1: Mavi, o da mavi.
0: Mavi mi?
1: Mavi, evet. Yani şey... Yani nasıl diyeyim, böyle bana özgür geliyor böyle işte. Deniz, okyanus, mavi. Böyle
0: çok
1: sonsuz.
0: Güzel ya. Aha. Vallahi çok evet, güzel. Boşluk hakikaten. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık. Bu yolculukta bizde derler ya, Allah ayağına taş değdirmesin diye. Gerçekten sağlam adımlarla inşallah yeni yeni şarkılar, birbirinden güzel şarkılar gelecek anladığım kadarıyla, gelmeye devam edecek.
1: Gelecek gibi duruyor, evet.
0: Yani onda da çok fazla seni böyle çok net göremedim ama biz sabırsızlıkla bekliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Tamam, yapacağım. Tamam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık. Hanımlar, beyler, ve vaktimiz geldi. Sevgili Deniz Çetin bugün radyonuz Radyo Sputnik'te sağ olsun gitarıyla beraber buradaydı. Kırmadı bizi. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Birinin başına kötü bir şey geldiğinde gülmek kolaydır. Ama hayatın tekeri hep ileri döner. Bugün başkasının başına gelen yarın senin kapını çalabilir. İşte bu yüzden atalarımız şöyle der: gülme komşuna, gelir başına. Bu atasözü insanların başkasının acısıyla eğlenmesinin vicdani sonuçlarına dikkat çeker. Kökeni çok eskilere dayanır. Anadolu'da yaygın olarak söylenen "alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" gibi sözlerle aynı hayat felsefesini taşır. Toplumda bu söz hem dini hem de ahlaki bir uyarı olarak yer bulur. Başkalarının acısını küçümseyen, alay eden, onunla elenen biri varsa bu söz hemen hatırlatılır. Çünkü kimse başına ne geleceğini bilemez. Hayatın cilvesi hep sıradadır. Hayat başkalarının acısıyla beslenmez. Bugün gülme komşuna, gelir başına hem kökenini hem dersini hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
0: Özel röportaj.
2: Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döney Kaya, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaş programının konu oldu. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda 2 şahsın yargılandığı davada karar açıklandı. Apartmandaki kolonları kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8'er yıl hapis cezası verildi, ikisi de tahliye edildi. 5 gündür Adalet Bakanlığı önünde yaşam nöbeti tutan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döney Kaya, yaşananları Radyo Sputnik canlı yayınında şu sözlerle anlattı.
3: Şu anda hala Adalet Bakanlığı önünde misiniz?
4: Evet, nöbetimize devam ediyoruz.
3: Bir üst mahkemeye bu kararlar için itiraz edildi. Olarak da 5. Ağır Ceza Dairesi. Onlar da bu itirazları kabul mü etmedi?
4: Evet. Perşembe günü dava görüldü. Gece 12 ile 1 arasında karar çıktı. Cuma günü mahkeme savcısı itiraz etti karara. Olası kasta yargılanması gerekir diye hemen reddetti. Mahkeme 4. Ağır Ceza Heyet Başkanı. Evet. Sonrasında hafta sonu girdi araya. Pazartesi günü 5. Ağır değerlendirdi itirazları ve dediğim gibi saat 5 sularında o da reddetti. Şu an istinaf süreci başlayacak. O yüzden de süresiz bir şekilde eylemlere devam ediyoruz. Çünkü bu değil 53 bin hakkın adaleti.
3: La birlikte aslında ne demiş oldu? Yani kolon kesmek. Yani özeti o değil mi?
4: Yani bunun bir kolon kesilen serbest olması, imar affı yapanların serbest olması aynı şey şu an. Değişen hiçbir şey ortada. Nasıl ki imar affı çıkaranlar serbestse kolon kesenler de serbest oluyor ve insanlar öldürülebilecek bundan sonraki depremlerde kolon kestiği için.
2: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu olan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döney Kaya, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında sanıkların tahliye edilmesini ve Adalet Bakanlığı önünde sürdürdükleri yaşam nöbetini değerlendirdi. Kolon kesen pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e 8 yıl ceza verildi. Sonra da serbest bırakıldılar diyen Kaya, nasıl ki iman altı çıkaranlar serbestse kolon kesenler de serbest oluyor ve insanlar öldürülebilecek. Bundan sonraki depremlerde kolon kesici için insanlar öldürülebilecek ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj.
0: Özel röportaj.
5: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların 2024 yılında gerçekleştirdiği kişisel amaçlı yurt dışı seyahatlerde Türkiye en fazla tercih edilen ikinci ülke oldu. Avrupa İstatistiği tarafından açıklanan verilere göre Avrupa Birliği'nde yaşayanlar geçen yıl en az bir gece konaklamalı yaklaşık 1,19 milyar turizm seyahati gerçekleştirdi. Bu seyahatlerin büyük bölümünün Avrupa Birliği sınırları içerisinde kaldığı görüldü. Toplam seyahatlerin %71,3'ü kişilerin kendi ülkelerine yapılırken %20,9'luk bölüm başka bir Avrupa Birliği ülkesini kapsadı. Birlik dışındaki ülkelere yapılan seyahatlerin oranı ise %7,8'de kaldı. Avrupa Birliği vatandaşlarının seyahatlerinde ortalama konaklama süresi 5 gece olarak hesaplandı. Yurt dışı seyahatlerinde ortalama konaklama süresi 8 geceye ulaşırken, ülke içindeki seyahatlerde bu süre 4 gece oldu. Avrupa Birliği'nde yaşayanların kişisel amaçlı turizm seyahatleri için yaptığı toplam harcama 2024 yılında yaklaşık 618 milyar euro olarak kayıtlara geçti. Seyahat başına ortalama harcama 518 euro olurken gecelik harcama ortalama 104 euro olarak hesaplandı. Yurt dışı seyahatlerinde kişi başı harcama 1053 euroya kadar çıkar, ülke içindeki seyahatlerde ortalama 303 euro oldu. Eurostat verilerinde tatil, aile veya arkadaş ziyareti gibi kişisel nedenlerle Avrupa Birliği dışına yapılan seyahatlerde Türkiye'nin öne çıkan destinasyonlardan biri olduğu görüldü. 2024 yılında Avrupa Birliği vatandaşları Türkiye'ye 8,8 milyon kişisel seyahat gerçekleştirdi. Bu rakam birlik dışına yapılan toplam kişisel seyahatlerin %11'ine karşılık geldi. Türkiye böylece Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik dışında en çok tercih ettiği ikinci ülke oldu. İlk sıradaki İngiltere'ye 14,4 milyon seyahat yapılırken bu ülkenin toplam birlik dışı seyahatlerdeki payı %18 olarak hesaplandı. Türkiye'nin ardından ABD 6 milyon seyahatle üçüncü, İsviçre ise 5,9 milyon seyahatle dördüncü sırada yer aldı. Her iki ülkenin de birlik dışı seyahatlerdeki payı %7 oldu. Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2024 verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlar Türkiye'ye kişisel amaçlarla 8,8 milyon seyahat gerçekleştirdi. Türkiye buna Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik dışında en fazla tercih ettiği ikinci seyahat noktası oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Aktuğ, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yapan Yeni Partili Akdoğan bunun 15 milyon öğrenci için yıllık maliyetini hesapladı. Yeni Partili Akdoğan şunları söyledi.
2: Bu ülkede okullarda bir öğün yemek verilmiyor. Niye?
3: Bu bir tercih meselesi. Zaten memleket yönetiminde her şey bir tercih meselesi. Yani bu memlekette yapılamayacak çok az şey var. Para yok. Yani para kime göre yok? Neye göre yok? Kimin parası yok? Para var. Para var da bu tercihler manzumesi içerisinde kimin nereye harcayacağı konusunda bir sıkıntı var. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 liraya mal ediyorsunuz. Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu maliyet daha artabilir. Bazı bölgelerinde bu maliyet daha düşebilir ama ortalama maliyetiniz 87 TL. Peki kaç milyon öğrenciye vereceksiniz? 15 milyon öğrenciye vereceksiniz. Kaç gün vereceksiniz? 180 iş günü okula gidiliyor, 180 gün vereceksiniz. 180 iş gününde 15 milyon öğrenciye 87 TL maliyetli yemezseniz sizin karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkar.
2: Yıllık miktarı bu, 235 milyar.
3: Eğitim Bakanlığınızın yüzde bütçesinin %10'u, devlet bütçenizin %1'ini ayıracaksınız ve her öğün çocuklara, her gün çocuklara bir öğün vereceksiniz. Bu 87 TL'lik tek maliyet içerisinde her şey var. Yani bunun lojistiğinden tutun, bulaşığının yıkanmasına kadar her şey bu paranın içinde.
2: Faizi ödenen para bu. 1 trilyon 791 milyar 13 milyon.
3: 1 trilyon 791 milyar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyarda çocuklarımızı ayrılabilsin. Maliye Bakanı'yla yan yana geldim. Bir seyahatte bir buçuk saat sohbet etme şansımız oldu. Maliye Bakanımız çok nazik bir insan. Sağ olsun. Benim açtığım ilk konu buydu biliyor musunuz? Ya dedim Sayın Bakanım sizi hazır bulmuşken. Ya bu bütçeye yükü bakımından konuşuluyor ama bu çocuklara bir öğün yemek verebilir miyiz? O gün hatırlıyorum Maliye Bakanımız bu yüzdelik dilimi %3 olarak ya bütçenin %3'ü yapıyor falan demişti. Sonra biz bir hesap yaptık %1'ine denk geldiğini gördük. Ya bunu oradan keseceğiz, buradan keseceğiz vereceğiz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda öğrencilere ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısı yaptı. Okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermek isterseniz ortalama 87 lira mal ediyorsunuz diyen Akdoğan, 15 milyon öğrenciye 180 iş günü boyunca yemek verirseniz karşınıza 235 milyarlık bir bütçe çıkıyor ifadesini kullandı. Faize 1 trilyon 791 milyar 13 milyon lira harcandığını da hatırlatan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bu kadar para faize ödenmişse artık rica edeceğim 235 milyar da çocuklarımız için ayrılsın diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Siyasi analist Alptekin Dursunoğlu, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Dursunoğlu, Yemen'deki Ensarullah Hareketi ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Husi bir ailenin ismi, bir kabilenin bile değil. Hus diye bir yer var kuzeyde. Husi yani oralı işte Huslu anlamına geliyor. Peki neden Husi kelimesi tercih ediliyor? Marjinalize etmek için. Yani bunlar öyle marjinal bir gruplar ki işte İran destekli bir gruplar. Zeydiler, Şiiler, Şii oldukları için de İran'ın. İşte vekil gücüler. Dolayısıyla Yemen'i İran işgal etmiş oluyor filan. Şimdi verilmek istenen imaj bu. Halbuki yani aklen, mantıken şöyle bir düşünelim. Yani Georgetown Enstitü'nün Nisan 2026 verileriyle söylüyorum. Bu Husi diye bunların küçümsediği, bahsettiği, marjinalize etmeye çalıştıkları hükümetin kontrolündeki yerler yüz ölçüm olarak ülkenin %28'i, çünkü geri kalan büyük bölge çöl, ama nüfus bakımından %80'i. Nisan'dan bahsediyorum, yani bu sonki şeyler. Şimdi bir ülkenin %80'ini bir ailenin kaç bin savaşçısı, kaç o on binlerce, yüz binlerce savaşçısı olmalı ki ele geçirmeli. Dolayısıyla bu büyük bir yanıltmaca. Peki olay nedir? Gerçeklik nedir? Gerçeklik şudur. Yemen'de 2015'ten itibaren Suudilerin başlattığı, dayattığı savaşla birlikte iki tane hükümet var. Bir tanesi Suudilerin desteklediği Aden merkezli, ki aslında Aden merkezli bile değil, Riyad merkezli. O da bir tuhaf. Bir hükümet, bunlar Suudiler tarafından destekleniyor. 2015'te Abdurrabih Mansur Hadi'ydi. Yani Suudilerin Cumhurbaşkanı. Ali Abdullah Salih'in yardımcısıydı. Suudilerin girişimiyle buna Cumhurbaşkanlığını yetkilerini devretmişti. Birincisi bu idi. Bundan sonra tabii o adamcağız öldü. Suudiler şimdi yeni bir Cumhurbaşkanlığı konseyi kurdular. Bir bunların hükümeti var. Bunlar Aden merkezli bir hükümet. İkincisi de Sana merkezli bir hükümet. Yani ülkenin geleneksel başkenti olan Sana'da ki hükümet. İşte bunlar bu Sana hükümetine, ki o hükümet kendisine Ulusal Kurtuluş Hükümeti diyor. Bu hükümet, Sana hükümetine Husiler diyorlar. Sana hükümetinin elindeki topraklar ise söylediğim gibi ülkenin %80. 2015'teki Sana hükümetinin kurulmasına öncülük eden hareket Ensarullah Hareketi'dir. Ensarullah Hareketi sadece Husi ailesinden ibaret değildir.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Dursunoğlu, Husilerin kökenine ve ülkede etkileriyle ilgili konuştu. Dursunoğlu, Husi bir ailenin ismi. Hus diye bir yer var. Husi de oralı anlamında kullanılıyor. Husi kelimesi marjinalize etmek için kullanılıyor dedi. İran'ın Yemen'i işgal ettiği yönünde mesajlar verilmek istendiğini belirten Dursunoğlu, bunun gerçek dışı olduğunu belirterek Husilerin ülkede kontrol ettiği alanın nüfusun %80'ine tekabül ettiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel, Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ülke tarihinde ilk kez 100 bin sınırını geçti. Japonya hükümeti her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla ülkenin yaşlı nüfusuna ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre 100 yaşını aşanların sayısı 56 yıldır aralıksız yükseliyor. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş kişi sayısı 107.677'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıla göre 7.914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94.298'ini kadınlar, 13.379'unu ise erkekler oluşturuyor. En yaşlı kadını 114 yaşındaki Kishimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10.000'i, 2012'de ise 50.000'i aşmıştı. Ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 olarak kaydedildi. Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 107.677'ye yükselerek ilk kez 100.000 sınırını geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Ver bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında geçerli olacak yeni prim tarifesi açıklandı. Yeni düzenleme ile birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar araç türü, kayıtlı olunan il ve hasarsızlık basamağına göre değişiyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul'da otomobil sahiplerinin 4. basamaktan zorunlu trafik sigortası yaptırması halinde ödeyeceği prim 19.405 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifede risk seviyesine göre primler arasındaki fark dikkat çekti. İstanbul'da 0. basamakta bulunan ve en riskli grupta değerlendirilen içten yanmalı otomobiller için prim 58.214 lira oldu. Hasarsızlık seviyesi en yüksek olan 8. basamaktaki sürücü aynı araç grubu için 9.702 lira ödeyecek. Böylece iki basamak arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata çıktı. Ankara'da 0. basamak primi 56.566 lira, 8. basamak primi 9.428 lira olarak belirlenirken İzmir'de bu tutarlar sırasıyla 54.919 lira ve 9.153 lira oldu. Trafik sigortası primlerinde yeni tarifeyle yaklaşık %2 oranında artış gerçekleşti. Ticari taksiler için belirlenen primlerde de basamaklara göre önemli fark bulunuyor. İstanbul'da 0. basamaktaki ticari taksinin primi 172.447 lira olurken 8. basamakta bu tutar 28.741 liraya düşüyor. Ankara'da aynı basamaklar için primler 167.566 lira ve 27.928 lira olarak uygulanacak. İzmir'de ise 0. basamakta 162.606 lira, 8. basamakta 27.114 lira prim ödenecek. Yeni tarifede en yüksek primlerden biri otobüsler için belirlendi. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğa sahip 0. basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423.661 liraya çıktı. Aynı araç 8. basamakta yer aldığında ödenecek prim 70.610 lira olacak. Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılması halinde sürücüler hem para cezası hem de aracın trafikten men edilmesi yaptırımıyla karşılaşabiliyor. 2026 itibarıyla sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 lira olarak uygulanıyor. Eksiklik giderilene kadar araç trafikten men ediliyor. Sigortasız aracın kazaya karışması durumunda ise 2039 lira ceza uygulanırken karşı tarafa verilen hasarın da araç sahibi tarafından karşılanması gerekiyor. Sigortanın süresinde yenilenmemesi halinde ise gecikilen her 30 gün için poliçe primine %5 oranında sürprim uygulanıyor. Bu oran toplamda %50'ye kadar çıkabiliyor. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayında uygulanacak primler belli oldu. İstanbul'un en riskli gruptaki içten yanmalı otomobil için prim 58.214 liraya yükselirken 31 ve üzeri koltuklu otobüslerde bu tutar 423.661 liraya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: düzenlediğini duyurdu. Husilerdense yalanlama geldi. Azerbaycan'da mevkidaşı Bayramov'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilerdense kesin bir dille yalanlama geldi. Yemen'deki İran destekli Husilerle uluslararası alanda tanınan ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada Husilerin bu kez hedef alan bir İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Fırlatılan İHA'nın Mekke hava sahasındaki yasaklı bölgeye ulaşmadan önlendiği bilgisi paylaşıldı. Husilerdense Mekke'ye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaya ise yanıt gecikmedi. Husilerin siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed tarafından yapılan açıklamada bu iddia kesin bir dille reddedilerek Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar daha önce de başvurulan artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir denildi. Şimdi düne dönüyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi. İkili gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bölgesel ve küresel krizlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve serbest geçişlere izin verilmeli, son dönemde artan çatışmalar sonlandırılmalı dedi.
1: İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
0: Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerine de değinen Bakan Fidan, iki ülke ilişkisinin bölge için kilit rolde olduğunu söyledi. Zengezur koridorunda Türkiye'nin Türk dünyasına Hazar üzerinden erişimini sağlayacak vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirtti.
1: Özellikle orta koridorun hayata geçmesinde iki ülkede büyük rol oynamakta. Bu bir, global ticaret açısından önemli. İkincisi, Türkiye-Azerbaycan bağlantı sağlığının sağlanması Nahçıvan üzerinden. Bu, Türk dünyasına birbirine erişim açısından da oldukça önemli. Bunun önemli parçası tabii Zengezur koridoru, bunun tamamlayıcı unsurlarından biri olan Kars-Dilucu demiryolu. Şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2029'un sonuna doğru Kars-Dilucu demiryolu bitecek.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıyla devam edeceğiz. Şimdi de Çelik, MYK toplantısının ardından konuştu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları için hazır olduğunu vurgulayan Çelik, mesele öznesinin millet olduğu anayasanın yapılmasıdır dedi.
2: Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin, darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Bu demokrasimizin önünde, siyasetin önünde büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır.
0: Sözcü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de söylediği önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz sözlerine de değindi. Bu sözlerin erken seçim sinyali olmadığını belirtti.
2: Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem onların desteklerini duyduğunda, hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
0: Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Emre, yeni

0: Cumhuriyet Partisi'nin yeni parti isminin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay'a başvurusuna ilgin. İlişkin konuştuğu Emre, bir iltibas içermediğini düşünüyoruz. Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz dedi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında görev alan BE-200ÇS amfibik uçaklarının bulunduğu İzmir'deki hava üssünü ziyaret etti. Üst yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Rus uçuş ekibiyle bir araya gelen Büyükelçi Vershin'in çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hemen hatırlatalım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen amfibik uçaklar 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 28 sortiye imza attı. Uçakların bakımı ve operasyonları içinse bölgede Rus teknik ve uçuş kadrosu görev yapıyor. Havalimanlarında yeni dönem başlıyor. Buna göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından geliştirilen uçuş rehberi mobil uygulamasıyla yolcular uçuş takibinden havalimanı için navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete erişebilecek. Spor. Süper Lig'in derbi tarihleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak. 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor-Beşiktaş, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş-Galatasaray, 13 Aralık Pazar günü ise Fenerbahçe-Trabzonspor derbileri oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 27, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 30, Trabzon 24 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 35, Van 25 derece.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'lara bu dakikalarda %44'lük bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu aktarabiliriz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Haliç, Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Yayınımız Tarihte Bugün isimli programımızla devam edecek.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığın yerden devam edecek.
2: Tarihte Bugün.
1: Türkiye siyasi tarihinin kara günlerinden biri. Takvimler 16 Eylül 1961'i gösterdiğinde Demokrat Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'yla Maliye Bakanı Hasan Polatkan İmralı Adası'nda idam edildi. Diplomasiden ekonomiye, devletin önemli kademelerinde görev yapan iki ismi dar ağacına götüren süreç 27 Mayıs askeri darbesiyle başladı ve Yassıada'da kurulan mahkemenin kararlarıyla son buldu. Türkiye 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçti. Demokrat Parti 1950 seçimlerinde iktidara geldi. İktidarının 10. yılında ise Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subaylardan oluşan 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, Demokrat Parti'nin ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına sürüklediğini ileri sürerek 27 Mayıs 1960 sabahı yönetime el koydu. Darbeyle birlikte Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri ve Demokrat Partili milletvekilleri gözaltına alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelho'nun yanı sıra bazı askerler ve üst düzey kamu görevlileri de tutuklandı. Tutuklanan Demokrat Partililer, Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı'nda hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmalar Adana'da Bor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yargılama süreci Yassıada Saati adı verilen programla radyodan kamuoyuna aktarıldı. 14 Ekim 1960'da başlayan yargılamalar 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. 19 dosyada toplanan davalar anayasayı ihlal davasıyla birleştirildi. Yargılanan 592 kişiden 288'i hakkında idam cezası istendi. Yüksek Adalet Divanı 15 sanığı idama mahkum etti. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakanı Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkındaki kararlar oy birliğiyle alındı. Bayar'ın cezası yaşı nedeniyle müebbet hapse çevrildi. Milli Birlik Komitesi Menderes, Zorlu ve Polatkan hakkındaki cezaları onayladı. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de İmralı Adası'ndaki cezaevine götürüldü. İki devlet adamının cezaları aynı gün sabaha karşı infaz edildi. Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs diplomasisinin önemli isimlerinden biriydi. Zorlu, 1912 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi, Paris Siyasi İlimler Mektebi ve Cenevre Hukuk Fakültesi'ne eğitim gördü. 1932'de Dışişleri Bakanlığı'nda aday meslek memuru olarak göreve başladı. Devlet kademelerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1952'de Türkiye'nin NATO nezdindeki Paris Daimi Temsilciliği'ne büyükelçi olarak atandı. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti'den Çanakkale Milletvekili seçilen Zorlu, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'nın ardından 1957 ile 1960 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı. Zorlu'nun siyasi yaşamında Kıbrıs meselesi önemli bir yer tuttu. 1955'te düzenlenen 1. Londra Konferansı'na Türk heyetinin başkanı olarak katıldı. Türkiye'nin de Kıbrıs meselesinin taraflarından biri olduğunun uluslararası alanda kabul edilmesinde etkili oldu. Zorlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Averof'la yürüttüğü görüşmelerde de aktif rol üstlendi. Bu müzakerelerin ardından imzalanan Zürih ve Londra anlaşmaları, Kıbrıs'ta iki toplumun ortaklığına dayanan bağımsız bir devlet kurulmasının önünü açtı. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye garantörlük hakkı tanındı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran sürecin temel belgeleri arasında yer alan bu anlaşmaların hazırlanmasında Zorlu'nun önemli payı bulunuyordu. Ancak 27 Mayıs'ın ardından Zorlu, Yassıada'da 6-7 Eylül olayları da dahil olmak üzere çeşitli davalarda yargılandı. Hakkındaki suçlamalar diğer davalarla birleştirildi ve idama mahkum edildi. Fatih Rüştü Zorlu'nun cezası 16 Eylül 1961'de sabaha karşı infaz edildi. İdam sehpasına büyük bir metanetle yürüdü. kendisine dini telkinde bulunan hocanın Arapça kelimeleri söylerken yaptığı hataları düzeltti. Kolları arkasına bağlanan zorlu, başsavcıdan ellerinin önden bağlanmasını istedi. Ancak bunun kanunen mümkün olmadığı kendisine bildirildi. İdamından önce ailesine kısa bir mektup yazmasına izin verildi. Annesine, eşine, kızına ve abine seslendiği mektubunda şöyle diyordu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Sakinim, huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaşamanız beni daima müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiri böyleymiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Hepinizi Allah'a emanet eder, tekrar üzülmemenizi ve hayata berdevam olarak beni huzur içine bırakmanızı rica ederim. Allah memleketi korusun. Hasan Polatkan 1915 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Çocukluğu, Kurtuluş Savaşı yıllarının yokluk ve sıkıntıları içinde geçti. Bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da babasına iş yerinde yardım etti. Elektriğin bulunmadığı yıllarda sokak lambalarının altında ders çalıştı. Eğitim gördüğü okulları birincilikle bitiren Polatkan'ın ekonomi ve maliye konularına ilgisi de öğrencilik yıllarında başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1936'da mezun oldu. Ardından Ziraat Bankası'nın müfettiş yardımcılığına başladı. Polatkan, 1946 seçimlerinde Eskişehir'den Demokrat Parti milletvekili seçildi. 1949 yılında Mutahare Hanım'la evlendi. Çiftin Sema ve Nilgün adlarında iki kızı oldu. 1950 seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Polatkan, 1. Adnan Menderes hükümetinde Çalışma Bakanlığı yaptı. Daha sonra Maliye Bakanlığı'na getirildi ve kısa bir kesinti dışında 27 Mayıs 1960 darbesine kadar bu görevi sürdürdü. Çalışkanlığıyla tanınan Polatkan'ın sabah erken saatlerden akşam geç saatleri kadar makamında bulunduğu aktarılıyordu. Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra çiftçilerin desteklenmesiyle işçilere sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerine de durdu. Hasan Polatkan, darbeden bir gün önce Başbakan Adnan Menderes'le birlikte Eskişehir'deydi. 27 Mayıs sabahı ordunun yönetime el koyduğunu eşi Mutahare Polatkan'dan öğrendi. Menderes'le birlikte Kütahya'ya geçen Polatkan, burada darbeci askerler tarafından tutuklandı. Önce Ankara Harp Okulu'na, ardından diğer Demokrat Partililerle birlikte Yassıada'ya gönderildi. Polatkan, Ali İpar, Barbara, Ankara ve İstanbul olayları, Anayasa'yı ihlal ve Vinilex dosyalarından yargılandı. 15 Eylül 1961'de idam edileceğini öğrendi. İnfazdan önce hemşerisi olan bir üst emine son kez seslendi. Karıma ve çocuklarıma söyleyin, suçsuzum. Allah'a ve vicdanıma güveniyorum. Aynı sözleri anneme ve kardeşlerime de söyleyin. Dar ağacına getirilen Polatkan, sandalye üzerine çıkarılıp boynuna ilmek geçirildiğinde ise son bir istekte bulundu. İp gömleğimin üzerinde kalmasın. Hasan Polatkan da 16 Eylül 1961 sabahı İmralı Adası'nda hayata gözlerini yumdu. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinden bir gün sonra 17 Eylül 1961'de Başbakan Adnan Menderes'in cezası infaz edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Nisan 1990'da kabul edilen kanunla Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın itibarları iade edildi. Üç ismin naaşı 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'ndeki anıt mezara nakledildi. Yargılamaların yapıldığı Yassıada ise 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açıldı. 16 Eylül 1961, Türkiye'nin siyasi hafızasında kapanmayan bir yaranın tarihi oldu. Biri Kıbrıs meselesinde Türkiye'yi uluslararası masalarda temsil eden bir diplomat, diğeri yaklaşık 10 yıl boyunca ülkenin maliye yönetiminde görev alan bir siyasetçiydi. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'dan geriye ailelerine bıraktıkları son sözler, idam sehpasına giderken sergiledikleri metanet ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen tartışmaya devam eden Yassıada kararları kaldı. İtibarları 29 yıl sonra kanunla iade edildi. Ancak verilen idam kararlarının geri dönüşü yoktu. Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde hatırlıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Tarihte bugün.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi. Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapatırken Fenerbahçe ve Trabzonspor puan kaybı yaşadı. Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 12 puanla 2. basamaktaki yerini korudu. Haftanın ilk sürprizini Trabzonspor yaptı. Bordo Maviller deplasmanda Konyaspor'a yenilerek 5 haftada 7 puan topladı. Haftanın ikinci sürprizi ise Fenerbahçe'den geldi. Sarı lacivertler deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve 7 puan topladı. 2026-2027 sezonun 5. haftası geride kalırken Galatasaray 1., Beşiktaş 2., Ahmet Sportif Faaliyetler 3., Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı. 4 büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş ilk 2 sıradayken Muhammed Salah'lı Trabzonspor 9., lige yeni yönetim, yeni teknik ekip ve yeni kadroyla iddialı başlayan Fenerbahçe ise 11. sırada bulunuyor. Ligin ilk 5 haftasında sporsever ve otoritelerin beklentileri doğrultusunda başlayan Galatasaray ve Beşiktaş'ın aksine Trabzonspor ve Fenerbahçe en kötü ilk 5 hafta başlangıçlarından birine imza attı. Radyo Sputnik editörleri son 5 yılda oynanan karşılaşmalarda ligin ilk 5 haftasında puan durumlarını derledi. İşte en kötü başlangıçlar, en az gol atanlar, en fazla puan toplayanlar. 2022-2023 sezonundayız. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın üst üste 4 sene sürecek şampiyonluğunun ilk senesi. Sezonu lider kapatacak Galatasaray ilk 5 hafta sonunda ligin 7. sırasında yer aldı. 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 2022-2023 sezonunun ilk 5 haftasında 10 puan toplayabildi. Beşiktaş ise 2022-2023 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Sezona Valerian İsmail ile başlayan siyah beyazlı ekip ilk 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı ve 1. sıraya yerleşti. Bu sezon 5. hafta sonucunda 7 puanla 11. sırada yer alan Fenerbahçe 2022-23 sezonun ilk 5 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. 2022-23 sezonun 5. haftasında puan tablosu şöyle oluşmuştu. Beşiktaş 1., Konyaspor 2., Fenerbahçe 3., Başakşehir 4., Gaziantep Futbol Kulübü 5., Adana Demirspor 6., Galatasaray 7., Trabzonspor 8. Galatasaray'ın şampiyon bitirdiği bir diğer sezonsa 2023-2024 sezonu. İlk 5 haftada oluşan puan tablosunda Fenerbahçe lider görünüyor. Lige 5'te 5 ile başlayan sarı lacivertli ekip 12 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Sezonu şampiyon tamamlayacak Galatasaray ise 5. haftada Fenerbahçe'nin arkasında 2. sırada yer aldı. Adana Demirspor 2023-2024 sezonunun 5. haftasında sırada, Çaykur Rizespor ise 4. sırada yer aldı. Trabzonspor 5. sıradayken Beşiktaş ise 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer aldı. Galatasaray 3. kez üst üste şampiyon olacağı 2024-2025 sezonuna fırtına gibi başladı. 5 haftada 5 galibiyet alan sarı kırmızılı ekip 17 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe ise 4 galibiyet 1 beraberlikle Galatasaray'ı tam arkasından takip etmeyi sürdürdü. 2024-25 sezonunda Beşiktaş ilk 5 hafta sonucunda kendisine 3. sırada yer bulurken Başakşehir 4, Trabzonspor ise 5 beraberlikle 12. sırada yer aldı. 2025-2026 sezonunun 5. haftasında da Galatasaray fark yarattı. Yine 5'te 5 yapan Galatasaray 15 gol atıp kalesinde 1 gol gördü. Beşiktaş Galatasaray'ı takibi sürdürdü. 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan siyah beyazlı ekip 2. sıradayken Fenerbahçe 3. Trabzonspor ise 4. sırada yer aldı. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken Galatasaray ve Beşiktaş haftayı galibiyetle kapattı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise puan kaybetti. Galatasaray 13 puanla liderliğini sürdürürken Beşiktaş 12 puanla 2. sırada yer aldı. Fenerbahçe 7 puanla 11. Trabzonspor 7 puanla 9. sırada kaldı. Son 5 sezonun ilk 5 haftaları karşılaştırıldığında ise özellikle Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu sezonki başlangıçları dikkat çekti. Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ilk 5 haftada zirve yarışında yer alan Sarı Kırmızılı ekip 2025-2026 sezonunda da 5'te 5 yaparak sezona güçlü başlamıştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Shoemaker Levy 9, başka bir gök cismine çarptığı gözlemlenen ilk kuyruklu yıldızdır. 1994 yılında gerçekleşen ve NASA tarafından gözlemlenen çarpışma, gökbilimcilere hem Jüpiter hem de kuyruklu yıldız hakkında yeni bilgiler sağladı. Çarpma sırasında ortaya çıkan kimyasal bileşikler sayesinde Shoemaker Levy 9'un içeriği analiz edildi. Ayrıca çarpışmanın ardından Jüpiter'in atmosferinde oluşan koyu lekelerin hareketi takip edilerek gezegenin yüksek irtifa rüzgarları hakkında yeni bilgiler edinildi. Bunu biliyor muydunuz?
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ülke tarihinde ilk kez 100 bin sınırını geçti. Japonya hükümeti her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla ülkenin yaşlı nüfusuna ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre 100 yaşını aşanların sayısı 56 yıldır aralıksız yükseliyor. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş kişi sayısı 107.677'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıla göre 7.914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94.298'ini kadınlar, 13.379'unu ise erkekler oluşturuyor. Ülkenin en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kishimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10.000'i, 2012'de ise 50.000'i aşmıştı. Ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 olarak kaydedildi. Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 107.677'ye yükselerek ilk kez 100 bin sınırını geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanı anlatıyoruz.

0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
2: Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası için başvurular başladı. İlk etapta 1071 konutun 3 yıllığına tahsis edileceği projeye 25 Eylül'e kadar E-Devlet üzerinden ücretsiz olarak başvurulabilecek. 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konutta Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplamda 1071 konut kiralanacak. Vatandaşlar ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlarsa projeye başvuramayacak. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise Ekim'de yapılacak. Proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 konut tipleri yer alacak. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırı içerisinde ikamet etmek yer alıyor. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırında tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya ilk evim arsa projeleri kapsamında Asilya'da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar başvuruların kabul edip edilmediğini E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden takip edebilecek. Öte yandan konutların kira bedeli teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmıyor. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılmayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular E-Devlet üzerinden başladı. İlk etapta 1071 konutun aylık 10 bin liradan başlayan bedellerle 3 yıllığına kiralanacağı projeye 25 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. İstanbul'da en az bir yıldır ikamet eden ve ev sahibi olmayan evli vatandaşların başvurabildiği projede ilk konut teslimleri Ekim ayında gerçekleştirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün sizi Osmanlı sokaklarına, karanlık bir İstanbul gecesine götürüyoruz. Yıl 1800'lerin ortası. Sertliğiyle nam salmış bir paşa, gece baskınları ve doğum sancısıyla gelen bir deyim. Bahriye Teşkilatı'nın başında sertliğiyle nam salmış Çengiroğlu Tahir Paşa var. Bu paşa padişah emriyle sadece donanmayı değil Kasımpaşa ve Galata'nın asayişini de sağlamakla görevli. Ve işe gece fenersiz sokağa çıkmayı yasaklayarak başlıyor. Ama ne yasak, kendi bizzat teftişe çıkıyor, suçluyu affetmiyor. Zifiri karanlık bir gecede çavuşları o gece fenersiz dolaşan 20 kişiyi toplayıp huzuruna getiriyor. Paşa başlıyor sorguya. Bire, emrime rağmen niye fenersiz dışarı çıktın? Damın biri cevap veriyor. Paşam, tütünüm bitmişti. Bir fişek almam icap etti. Vurun buna 50 değnek diyor paşa. İkinci adam geliyor. Ne yalan söyleyeyim paşa hazretleri. Akşamcıyım, meyhaneye uğramadan uyuyamam. Vurun buna 60 sopa. Derken sıra 10. adama gelir. Zavallı tir tir titriyor. Paşa hazretleri. Karım hamileydi, sancısı tuttu. Ebe 2 sokak ötede. Fenerde komşuya vermiştik. Mecbur kaldım, fenersiz çıktım. Paşa ilk kez duraklar, adam doğru söylüyor gibi görünür. Hemen birini gönderip durumu kontrol ettirir. Haberci biraz sonra döner. Paşam, kadın doğurmak üzere. Paşa bir an durur, emrinin çiğnenmesine kızar ama adamın çaresizliğine de üzülür. Sonunda, bu seferlik affediyorum ama karına da söyle bir daha böyle zamanda doğurmasın der. Adam sevinçle evine döner, yatak odasına girer. Bebek ağlamaktadır, derin bir oh çeker. Geçmiş olsun hatun, neyimiz var? Kadın öfkeyle karşılık verir. Güya ebe aramaya gitmiştin, desene arkadaşlarına keyif yaptın. Şimdi pişkin pişkin halimi soruyorsun. Adam boynunu büker, hatun sen burada bir doğurdunsa ben sorguda 9 doğurdum. Evet sevgili dinleyenler, sorguda 9 doğurmak deyimi de işte bu hikayeden gelir. Beklentinin ve belirsizliğin insanı ne kadar perişan ettiğini anlatır. Bugün bazı soruların cevabından çok bekleyişinin yorduğunu bir kez daha anladık. Bir konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: şirket sahibi ve çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kabulde AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. Ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik yapay zeka alanındaki gelişmelere değindi. Türkiye'nin yapay zeka yarışında geride kalmayacağı mesajını verdi.
1: Devletler yapay zeka konusunda birbiriyle yarışırken aslında o yarışın dışında yapay zeka ajanlarının, yapay zeka unsurlarının insanlığı tehdit edecek bir hale geldiğiyle birdenbire fark edilmiş gibi davranılıyor. Bu çerçevede bakıldığında tabii ki Türkiye bu yapay zeka yarışının dışında kalmayacaktır. Ama aynı zamanda da bunların ilkelerinin belirlenmesi, insanlık için tehdit olacak şekilde yönetilmemesi, bu yarışın sonunda insanın özgürlüğünün ve bağımsızlığının ortadan kalktığı bir atmosferin oluşmaması için de bu ilkelerin oluşacağı zeminlerde Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun için de uğraşacaktır.
0: Siber suçlarla mücadele operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 21 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarla 150 şüpheli yakalandı. Bunlardan 76'sı tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Çatalca uyuşturucu operasyonunda 11,5 kilo kokain ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik ortak bir çalışma yürüttü. Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca'da belirlenen bir adresle iki araca operasyon düzenledi. Adreste ve araçlarda yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Rasim Ozan Kütahyalı Silivri cezaevinde 2011'de hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bilgi sahibi sıfatıyla vereceğini söyledi. Başsavcılıksa Kütahyalı'yı yalanladı. Başsavcılık Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır bilgisini verdi. İstanbul-İzmir otoyolunun Yalova kesiminde 5 otomobil, bir otobüs ve tırın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenirken kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Spor. A milli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında bugün Letonya ile karşılaşacak. D grubunda Fransa, Almanya ve Romanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Ay Yıldızlı ekibimiz Letonya'yı yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Saat 17'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Reis son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştırdı.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve iç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon'da parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava var. Bu bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara 27, İstanbul 23,

0: İzmir 28, Antalya 30, Trabzon 24 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 35 ve Van 25 derece.
1: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu sıralarda %65'e ulaşmış durumda. Avrupa yakası ve Anadolu yakasında birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. Sahil yolunda Ataköy Yeşilköy yönünde sağ şeritte zincirleme bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede ciddi uzayan bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. D100'de ise Haliç Yan Köprü Otakçılar yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Bültenimizin hemen ardından keyifli bir haber sizlere bekliyor olacak. Milli takımlara verilen ünvanlar ve lakaplar. Spor dünyasında kitleleri ortak bir duygu etrafında kenetleyen en güçlü semboller. Yeşil sahalardan parkelere, file önünden pota altına kadar uzanan bu sihirli kelimeler ülkelerin tarihini, karakterini ve spor felsefesini yansıtıyor. Tribün marşlarından gazete manşetlerine kadar hayatımızın içinde olan bu gelenek ve arkasında yüzyılı aşan köklü bir kronolojik hikayeyi anlattığımız özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Milli takımlara verilen ünvanlar ve lakaplar spor dünyasında kitleleri ortak bir duygu etrafında kenetleyen en güçlü kültürel sembollerdir. Yeşil sahalardan parkelere, file önünden pot altına kadar uzanan bu sihirli kelimeler, ülkelerin tarihini, karakterini ve spor felsefesini yansıtır. Tribün marşlarından gazete manşetlerine kadar hayatımızın içinde olan bu gelenek, arkasında 100 yılı aşan köklü bir kronolojik hikayeyi barındırır.
1: Milli takımlara takma ad verme geleneği 1872 yılına, yani İngiltere futbol milli takımının ilk resmi ulusu maçına kadar uzanmaktadır. İngilizler kökleri 12. yüzyıldaki kraliyet armasına dayanan 3 aslan ünvanını ilk günden beri taşımaktadır.
3: 1900'lü yılların başında ise sahneye hanedanlık renkleri çıkmıştır. İtalya futbol, basketbol ve voleybol milli takımlarının 1911 yılından beri tüm branşlarda Azzurri, yani gök maviller olarak anılmasının sebebi o dönemin kraliyet hanedanı olan Savoy ailesinin resmi rengini benimsemiş olmalarıdır. Hollanda futbol milli takımının oranje, yani turuncular ünvanı da 16. yüzyıldaki bağımsızlık mücadelesine dayanır.
1: Takvimler 1920'li yılları gösterdiğinde spor basını ilk kez takımların oyun karakterine göre lakaplar üretmeye başlamıştır. Tarihteki ilk büyük kırılma 1920 Anvers Olimpiyatlarında yaşanmıştır. İspanya futbol milli takımı agresif ve hırslı bir oyunla gümüş madalyaya uzanınca İtalyan basını onlara La Roja, yani kırmızı öfke lakabını takmıştır.
3: Aynı yıllarda Güney Amerika'da fırtınalar estiren Uruguay futbol milli takımı ise adını topraklarının teslim olmayan yerli ve savaşçı halkı olan Kızılderililerinden alarak Charrúas ünvanını taşımıştır. Takım yeşil sahadaki inatçı ruhunu bu kabileye borçluyken doğrudan gök mavisi forma renginden ötürü La Celeste olarak da bilinmektedir.
1: 1930 yılında ilk Dünya Kupası'nın düzenlenmesiyle birlikte ülkelerin ikonik hayvanları ön plana çıkmıştır. Cezayir futbol milli takımı zorlu şartlara dayanıklı canlısından ilhamla çöl tilkileri ünvanını almıştır. Arjantin futbol milli takımı bayrağındaki renklerden ötürü Albis Celeste olurken, diğer futbol milli takımı ise 1954'ten itibaren ülkenin ünlü canlı sarı renkli kanaryasından ilhamla Canarinho olarak anılmaya başlanmıştır.
3: 1960 ve 70'lerdeki ağır sanayi ve soğuk savaş dönemi takımlara endüstriyel terimler getirmiştir. Alman futbol milli takımının taktiksel disiplini ve fiziksel üstünlüğü, dünya basını tarafından Alman askeri gücünün sembolü olan panzerler tanklarına benzetilmiştir.
1: Aynı dönemde Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı 1964 Tokyo Olimpiyatlarında gösterdiği kusursuz ve disiplinli savunmasıyla dünyayı hayrete düşürerek Oriental Witches, yani Doğu'nun cadıları unvanını almıştır. Sovyetler Birliği ise özellikle basketbol ve buz hokeyi milli takımlarındaki disiplinli devlet yapısıyla Kızıl Ordu unvanını almıştır.
3: 1980 ve 90'larda Afrika ülkelerinin yükselişi sahalara vahşi doğanın gücünü taşımıştır. Kamerun futbol milli takımının tarihi onlara yenilmez aslanlar unvanını getirirken, Nijerya futbol milli takımı gücünü ülkenin armasındaki kartaldan alarak 1994'ten itibaren süper kartallar olmuştur.
1: Fil dişi sahili futbol milli takımı ise sahadaki devasa fiziksel gücünü fillerden almıştır. 1990'lı yıllarda üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olan efsanevi Küba kadın voleybol milli takımı ise atletik oyun tarzlarından ötürü dünya bazında Las Espectaculares Morenes del Caribe, yani Karayiplerin muhteşem esmerleri olarak anılmıştır.
3: 1990'lardan günümüze uzanan modern dönemde ise lakaplar milyarlarca dolarlık marka değerine dönüşmüştür. Bunun ilk küresel örneği 1992 Barcelona Olimpiyatlarındaki efsane ABD erkek basketbol kadrosuna verilen Dream Team, yani rüya takımı unvanıdır.
1: Avustralya ise futbol milli takımına soccer ve kangaroo kelimelerini birleştirerek Socceroos adını tescillerken, erkek basketbol takımı için yerli dilinde güçlü erkek kanguru anlamına gelen Boomers unvanını seçmiştir. Yeni Zelanda erkek basketbol takımı ise ikonik siyah formalarıyla boy uzunluklarını birleştirerek kendilerine esprili bir şekilde Tall Blacks, yani uzun siyahlar unvanını vermiştir.
3: Türkiye'de futbol milli takımımız gücünü doğrudan bayrağımızdan alarak her zaman Ay Yıldızlılar ve son yıllarda Bizim Çocuklar olarak anılmıştır. Branşlara özel kurum Kap Furyası ülkemizde 2001 yılında başlamıştır. 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi yapılan dev reklam kampanyasıyla hayatımıza giren 12 dev adam unvanı halk tarafından çok benimsenmiştir.
1: Bu başarı modeli diğer branşları da tetiklemiş, kadın basketbol milli takımımız POTA'nın perileri olurken üst üste kazandıkları dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla küresel bir markaya dönüşen kadın voleybol milli takımımız Filenin Sultanları unvanını almıştır. Onları file önündeki dik duruşlarıyla erkek voleybol milli takımımız, yani Filenin Efeleri takip etmiştir.
3: Milli takımlara verilen bu unvanlar salt birer takma addan çok daha fazlasıdır. 1872'de bir kraliyet armasıyla, 1920'de bir gazete manşetiyle başlayan bu serüven, bugün ülkelerin spor felsefesini, tarihsel köklerini ve toplumsal karakterini dünyaya ilan eden en güçlü aidiyet araçlarından biridir.
1: Kelimelerin gücü formanın renkleriyle birleştiğinde sahada ter döken sporcularla tribündeki milyonlar tek bir yürek haline gelmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
4: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladım mı ya? Atladım mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs atladım, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordu. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Dur bak. Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Bunu biliyor muydunuz? Balçık yılan balıkları dünyanın en fazla mukus salgılayan hayvanlarıdır. Salgıladıkları mukusun 1 litresini 0,1 saniye gibi kısa bir sürede üretebilirler. Mukus salgılamaları yırtıcı balıklara karşı savunma mekanizmalarının bir parçasıdır. Bununla yırtıcı balıkların solungaçlarını tıkayıp boğulmasına neden olabilirler.
1: Bunu biliyor muydunuz? Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlık tarihi kadar eski olan bazı şehirler binlerce yıl boyunca kesintisiz bir şekilde varlıklarını sürdürdü. Uygarlıkların beşiği sayılan bu şehirler farklı kültürlerin, imparatorlukların ve medeniyetlerin izlerini taşıyor. Arkeolojik kalıntıları, kadim yapıları ve tarihi dokularıyla geçmişten günümüze köprü kuran bu kentler modern dünyada hala yaşamın sürdüğü yerler olarak dikkat çekiyor. İşte dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izleri. Damas, Suriye. Damas, Suriye'nin ve dünyanın en eski kesintisiz yerleşim yerlerinden biridir. Milattan önce 3000 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada bulunması nedeniyle tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültürel merkez olmuştur. Helstik, Roma, Bizans ve İslam uygarlıklarının etkisi altında kalmış ve her biri şehre farklı dokular kazandırmıştır. Şehirde bulunan Ümeyye Camii özellikle dikkat çekici bir yapı olup Arap ve İslam mimarisine ilham kaynağı olmuştur. Eriha, Filistin. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Eriha yaklaşık 11 bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Arkeolojik kazılar şehirde M.Ö. 9 bin yılına ait avcı toplayıcı toplulukların izlerini ortaya çıkarmıştır. Antik dönemde büyük bir taş duvarla çevrili olan Eriha, dünyanın bilinen en eski surlarına sahiptir. Şehir bugün yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Fayyum, Mısır. Mısır'daki en eski şehirlerden biri olan Fayyum, Nil Nehri'nin batısında yer almakta olup M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Antik çağda Şeret olarak bilinen bu şehir Yunanlılar tarafından Krokodilopolis olarak adlandırılmıştır. Kent eski Mısır tanrılarından Sobek'e adanmış bir merkezdi. Bugün Fayyum ticaret ve tarım merkezlerinden biri olup 433 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Beyrut, Lübnan. Beyrut M.Ö. 3000 yılına kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahiptir. Antik Mısırlarında da adı geçen şehir Roma döneminde büyük bir akademik merkez olmuştur. Orta Çağ'da Venedikli tüccarlar için önemli bir liman kentiydi. Osmanlı döneminde ticaret ve üretim merkezi olarak gelişmiş, Fransız sömürgesi altında ise modernleşme yaşamıştır. Bugün Beyrut'un nüfusu yaklaşık 2,4 milyondur. Biblos, Lübnan. Milattan önce 6000 yılında ilk yerleşimlerin başladığı Biblos, Ön Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Fenike uygarlığının önemli bir kenti olup Antik Mısır'la kereste ticaretinin merkezlerinden biriydi. Şehir tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Halep, Suriye. Milattan önce 3300 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Halep, Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. Şehir, Amuriler, Hititler, Persler ve Osmanlılar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından yönetilmiştir. Bugün Halep, 2,2 milyonluk nüfusuyla Suriye'nin en büyük ikinci şehridir. Atina, Yunanistan. Atina, M.Ö. 1200-1300 yıllarında Mikene uygarlığının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve zamanla antik Yunan dünyasının entelektüel ve siyasal merkezi haline gelmiştir. Şehir, Partenon gibi anıtsal yapılarıyla ünlüdür ve bugün 3,15 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Plovdiv, Bulgaristan. Plovdiv, Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Ve M.Ö. 6000 yılına kadar uzanan bir tarihi vardır. Şehir, Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bugün Plovdiv, 350 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Gaziantep, Türkiye. M.Ö. 4000 yılından beri yaşamın sürdüğü Gaziantep, Hititlerden Osmanlı'ya kadar çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Bugün 2,1 milyon nüfusa sahiptir. Susa, İran. M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan Susa, Elam, Pers ve Part uygarlıklarının merkezi olmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve bugün yaklaşık 52 bin kişilik nüfusu vardır. Dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izlerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Ali Özkan ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Yeah, did you see this? Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Düğünlerde takı telaşına dijital çözüm geldi. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemiyle fiziki altın siparişi düğün salonuna veriliyor, altın güvenli şekilde belirtilen adrese gönderiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden antik kapı düğün salonunda kullanılan sistem, düğün ve nikah öncesine altın satın alma ve taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kiosk ekranından ürün ve gramaj seçimi yapılıyor. Satın alma işleminin ardından fiziki altın, kullanıcının belirttiği adrese İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketi ve sigortalı kargo ile ulaştırılıyor. Böylece düğüne giderken altının yanında taşıma, unutma, kaybetme ya da çaldırma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Altınhane Kurumsal İletişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ecem Karaman, pilot uygulamanın Kocaeli'de başladığını söyledi. Karaman, kiosk sayesinde kullanıcıların bulundukları yerden ürün ve gramaj seçerek altının fiziksel olarak istedikleri adrese gönderilmesini sağlayabildiğini belirtti. Sistemin ilerleyen dönemde yalnızca düğün salonlarına değil, oteller ve havalimanları gibi farklı alanlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden pilot uygulamaya kullanıcıların da ilgisi olumlu. Sistemi deneyimleyen İrem Yılmazer, kiosk sayesinde zamandan tasarruf ettiklerini belirtirken, Erdem Yılmazer ise cihazdaki fiziki POS sisteminin güven verdiğini ve altın taşıma derdini ortadan kaldırdığını söyledi. Antik Kapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz da uygulamanın başladığı günden bu yana misafirlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemi, düğün öncesindeki altın alma ve taşıma telaşını dijitale taşıyor. Sistemden sipariş edilen fiziki altınlar, güvenlik etiketi ve sigortalı kargo ile belirtilen adrese ulaştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırmaya göre saatlerin ileri ve geri alınması özellikle uyku rahatsızlıkları bulunan kişilerde uyku düzenini bozarak depresyon, anksiyete ve dikkat sorunları riskini artırabiliyor. Bilim insanları yılda iki kez yapılan yaz saati değişikliklerinin sanıldığından daha ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. Dünya genelinde 70'ten fazla ülkede uygulanan yaz saati sistemi, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin ilkbaharda bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınmasını içeriyor. Ancak uzmanlar bu değişimin vücudun doğal biyolojik saati olan sirkadiyen ritmi olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Psikiyatri, nörobilim ve halk sağlığı alanlarında yayımlanmış 60 farklı çalışmanın incelendiği araştırmada saat değişikliklerinin toplum genelinde uyku düzenini bozduğu ve bazı gruplarda sağlık risklerini artırdığı tespit edildi. Araştırmacılar depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve psikotik rahatsızlıklara sahip kişilerin saat değişikliklerinden daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre beyin saatlerin bir gecede değiştirilmesine aynı hızda uyum sağlayamıyor. Bu durum uyku kalitesini düşürürken duygusal dengeyi, dikkat süresini ve bilişsel performansı da olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmada ayrıca bazı kişilerde depresif belirtilerin arttığı, dikkat ve hafıza problemlerinin görüldüğü, hatta manik atak riskinin yükselebildiği belirtildi. Bilim insanları saat değişiklikleri öncesinde uyku düzeninin kademeli olarak ayarlanmasını ve sabah saatlerinde gün ışığına daha fazla maruz kalınmasını öneriyor. Araştırmacılara göre kalıcı standart saat uygulaması doğal saat ışığıyla daha uyumlu olduğu için halk sağlığı açısından daha avantajlı bir seçenek olabilir. Yeni bir araştırma yılda iki kez yapılan saat değişikliklerinin uyku düzenini bozarak depresyon, anksiyete, dikkat ve hafıza sorunları riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları yaz saat uygulamasının biyolojik saati olumsuz etkileyerek ruh sağlığı üzerinde beklenenden daha büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Okay.

0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Kısa kısa gülümse bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen biri öyle bir oyun oynar ki aklınız şaşar, yok artık dersiniz, bunu da mı yaptı? Ve tam o anda ağızdan şu söz dökülür: bildiğin Ali Cengiz oyunu bu. Peki kimdir bu Ali Cengiz? Buyurun hikayeye. Zamanın birinde bir sihirbaz varmış. Öyle bir sihirbaz ki görünüşünü değiştirebilir, istediği şekle girebilirmiş. Bazen bir kuş, bazen bir hayvan, bazen de bildiğiniz bir insan olurmuş. Hem fal bilir, yıldızlara bakıp konuşur, hem de tüm bu bildikleriyle insanları şaşkına çeviren oyunlar yaparmış. Ama bu marifetini sadece gösteri için kullanmazmış. Halkı kandırır, çıkar sağlar, yalan dolanla işini yürütürmüş. Bir gün karısına bahçedeki keçiyi pazara götür sat demiş. Sonra da bahçeye gidip keçiye dönüşmüş. Kadın onu pazarda satmış, adam da sonra tekrar eski haline dönüp eve gelmiş. Halk bu sihirbazı konuşur olmuş ama kimse karşısına çıkamamış. Çünkü sadece marifetli değil, aynı zamanda çok tehlikeliymiş. Sihirbaz adam herkese sihir öğretmek de istermiş ama sonunda mutlaka öğrencisini alt eder, yok edermiş. Bir kanarya olup geleni atmaca olup avlar, ağaç olanı ateş olup yakarmış. Devrim padişahı ise bu oyunu bozacak kişiye kızını vermeye karar vermiş. Herkes korkarken bir kişmiş, Ali Cengiz adında fakir bir derviş. Ali Cengiz sihirbazdan oyunu öğrenmeye başlamış ama aptal numarası yapmış. Sihirbazda işi öğretmiş çünkü kolay lokma sandığı Ali Cengiz'in aslında her şeyi aklında tuttuğundan haberi yokmuş. Ve sınav günü gelmiş. Ali Cengiz meydana koç kılığında çıkmış. Sihirbaz da kurt olmuş. Koç suya dönüşmüş, kurt boğulmasın diye ateşe. Bir müddet ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları ye dursun, Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş. O gün padişahın kızıyla düğün yapılmış ve 40 gün 40 gece sürmüş. Ama oyun öyle zorluymuş ki Ali Cengiz'in sol elinden iki parmak eksik kalmış. Tüm bunlardan sonra hileyle iş yapanlara, oyun içinde oyun kuranlara bu işte bir Ali Cengiz oyunu var demişler. Bazı deyimler vardır, geçmişin aynasıdır. Bazen bir masal anlatır, bazen gerçekleri fısıldar. Bugün Ali Cengiz oyunu deyiminin hikayesini sizlere aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı ülke tarihinde ilk kez 100 bin sınırını geçti. Japonya hükümeti her yıl 15 Eylül'de kutlanan Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla ülkenin yaşlı nüfusuna ilişkin son verileri açıkladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na göre 100 yaşını aşanların sayısı 56 yıldır aralıksız yükseliyor. Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş kişi sayısı 107.677'ye ulaştı. Bu sayı geçen yıla göre 7.914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94.298'ini kadınlar, 13.379'unu ise erkekler oluşturuyor. Ülkenin en yaşlı kadını 114 yaşındaki Kishimoto Fuyo, en yaşlı erkeği ise 112 yaşındaki Kato Hikaru oldu. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10.000'i, 2012'de ise 50.000'i aşmıştı. Ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 olarak kaydedildi. Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı 107.677'ye yükselerek ilk kez 100.000 sınırını geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Milli İstihbarat Teşkilatı yazılım şirketine operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan suç örgütü lideri Pülümür Vadisi'nde yakalandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in İzmir'de hava üssünü ziyaret etti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibiyle çalışanlardan oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.

0: Suç örgütü lideri Pülümür Vadisi'nde İHA ve termal kamera destekli operasyonla yakalandı. CS çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarında görev alan BE-200ÇS amfibik uçakların bulunduğu İzmir'deki hava üssünü ziyaret etti. Üs yönetimi, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Rus uçuş ekibiyle bir araya gelen Büyükelçi Vershin'in çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hemen hatırlatalım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Türkiye'ye gönderilen amfibik uçaklar 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 28 sortiye imza attı. Uçakların bakımı ve operasyonları için bölgede deneyimli Rus teknik ve uçuş kadrosu görev yapıyor. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilerdense kesin bir dille yalanlama. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada Husilerin bu kez Mekke'yi hedef alan bir İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Fırlatılan İHA'nın Mekke hava sahasındaki yasaklı bölgeye ulaşmadan önlendiği bilgisi paylaşıldı. Husilerden Mekke'ye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaya ise yanıt gecikmedi. Husilerin siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed tarafından yapılan açıklamada bu iddia kesin bir dille reddedilerek Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la bir araya geldi. İkili gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında bölgesel ve küresel krizlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve serbest geçişlere izin verilmeli, son dönemde artan çatışmalar sonlandırılmalı dedi.
1: İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
0: Bakan Fidan, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerine de değindi. İki ülke ilişkisinin bölge için kilit rolde olduğunu söyledi. Zengezur koridorunun da Türkiye'nin Türk dünyasına Hazar üzerinden erişimini sağlayacak vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirtti.
1: Özellikle orta koridorun hayata geçmesinde iki ülkede büyük rol oynamakta. Bu bir, global ticaret açısından önemli. İkincisi, Türkiye-Azerbaycan bağlantısallığını sağlanması Nahçıvan üzerinden. Bu, Türk dünyasına birbirine erişim açısından da oldukça önemli. Bunun önemli parçası tabii Zengezur koridoru, bunun tamamlayıcı unsurlarından biri olan Kars-Dilucu demiryolu. Şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2029'un sonuna doğru Kars-Dilucu demiryolu bitecek.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıyla devam edelim. Çelik, MYK toplantısının ardından konuştu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları için hazır olduğunu vurgulayan Çelik, mesele öznenin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi.
2: Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin, darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Bu demokrasimizin önünde, siyasetin önünde büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır.
0: Ömer Çelik'in gündeminde Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlar da vardı. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur dedi.
2: Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.

0: A milli erkek voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5'inde bu akşam Letonya ile karşılaşacak. Ay yıldızlı ekibimiz Letonya'yı yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Saat 17'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Reis son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştırdı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,41 değer kaybederek 13.892 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 65 kuruş, euro 56 lira 21 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.785 lira, çeyrek altın 11.070 lira, tam altın 44.125, ata altını ise 44.897 lira.
1: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulluları bu dakikalarda oldukça yoğun bir trafik bekliyor sevgili dinleyiciler. Yoğunluk şu sıralarda %72'ye ulaşmış durumda. Her iki yakada da İstanbul'un her iki yakasında da birçok ana arterde çok yoğun ve yoğun trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu harita trafikteki akıcı ve açık olan alanlar sayısı bir hayli az. D100'e baktığımızda Kartal-Maltepe yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Zaten yoğun olan bir bölge bir şeridinde trafiğe kapanmasıyla daha da yoğunluğun arttığını görüyoruz. Yine Anadolu yakasında Kayışdağ-Dudullu yönünde Maltepe yönünde zincirleme bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede de oldukça uzayan bir trafiğin olduğunu aktaralım. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenindeki uyarılarına bakalım. Ankara Kırıkkale yolunun 16-19 kilometrelerinde ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Aydın Denizli otoyolunun 16-17 kilometrelerinde her iki istikamette de orta ve sol şeritler trafiğe kapalı. Ulaşım sağ şeritten kontrollü devam ediyor. Çorum Ankara yolunun 36-38 kilometrelerinde de ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Bültenimizin ardından Tarihte Bugün adlı programımızı dinleyebilirsiniz.
1: Aramızdan ayrılanlar.
2: Günaydın.
3: Ne arıyorsunuz burada?
2: Alışverişe çıktım. Burası mağaza değil mi?
3: Burada yalnız bebek eşyası satılır. Size göre malımız yok.
2: Ben de bebek eşyası alacaktım.
3: Ya, demek bir de çocuğunuz var.
2: Kardeşim var kardeşim. Hem ben müşteriyim, bana bakmaya mecbursunuz.
3: Peki buyurun. Ne istiyorsunuz?
2: Şey, kardeşime elbise alacaktım. Bir lastik don.
3: Kaç yaşında?
2: 25. Yani 25 aylık.
4: Yeşilçam'ın cici çocuğu, politik yakışıklısı Tarık Akan'ın bugün ölüm yıl dönümü. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, 16 Eylül 2016'da aramızdan ayrıldı.
3: Ne arıyorsun kameramda?
2: Emriniz var mı diye soracaktım da.
3: Evet var. Defol, çık git buradan.
2: Bırak bu numaraları, söyle bana. Senin ne işin var bu gangsterlerin arasında?
3: Seni ilgilendirmez.
2: Nasıl ilgilendirmez? Sen ortalıktan kaybolduğun günden beri deliye döndün.
3: Hmm, benim delilerle işim yok. Deliysen tımarhaneye hadi yallah.
2: Dinle Zeyno. Seni aramadığım yer kalmadı.
3: Ne diye arıyorsun beni?
2: Sana evlenme teklif etmek için. Bak, nişan yüzüklerimizi bile aldım.
3: Sen önce karnını doyur, aç köpek.
2: Bak Zeynep, bu Bekir denen herif azılı bir sabıkalı.
3: Çamur atma. İyi yürekli, mert, baba bir adamdır o. Üstelik de para babası, para.
2: Parası batsın. Kimseye hayır gelmez ondan.
3: Ya kimden hayır gelir? Senin gibi zibidilerden mi?
2: Aklını başına topla Zeyno. Burada her an tehlikedesin. Ben seni kurtarmak için girdim bu gemiye.
3: Seni kim kurtaracak? Şimdi bağırıp tayfaları çağırırsam kendini denizin ortasında, köpek balıklarının arasında bulursun. Hadi bas buradan.
2: Peki, gidiyorum. Ama sonra çok pişman olacaksın.
4: Tarık Akan 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1970'te Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci olan oyuncu ilk kez 21 yaşında kamera karşısına geçti. Tarık Akan kariyerine 1971 yılında Filiz Akın'la başrolü paylaştığı Emine filmiyle başladı. 2 yıl sonra Atıf Yılmaz'ın Suçlu adlı filminde üstlendiği başrolle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ardından gelen Canım Kardeşim, Yeşilçam tarihinin en iyi filmleri arasına girdi.
5: Efendim bey, hesap ödemedi.
6: Ya sen işine bak. Nedir mesele? Niçin ödemediniz hesabı?
5: Bir yanlışlık oldu müdür bey. Harcık sandık yetmedi.
6: Ha,
5: borcumdur. Öderim tabii.
6: Müessesemizde taksitle servis yoktur.
5: Tabii. Olur mu hiç? Yalnız aslında kötü bir niyetim yoktu, emin olun.
6: Niyetiniz iyi veya kötü, bu bizi ilgilendirmez.
5: Elbette. Ama halimi bilmiyorsunuz. Başıma bir felaket geldi. Bir kardeşim var. Küçük bir çocuk. Kanser oldu. Yakında ölecek.
6: Ya.
5: Ya. Onun için kardeşimi son günlerinde iyi yaşatmaya çalışıyorum. Anlıyorsunuz değil mi?
6: Anlamaz olur muyum hiç?
5: İzin verin, bir iki gün sonra getireyim bunu. Söz veriyorum.
6: Delikanlı, biz bu lafları çok dinledik.
5: Yani söylediklerime inanmadınız mı?
6: Bu vasalları sen başkasına anlat.
5: Ben masal anlatmadım efendi. Seni insan zannettim, derdimi söyledim. Söylemez olaydım.
6: Lafın kısası, ya parayı ödersin ya polis çağırırım.
5: Çağır kardeşim. Çağır beyim. Polis çağır. Jandarmaya haber ver. Hapse tıksınlar. Dilersen garsonlarına dövdür beni. Kanını satarak kardeşine bir yemek yedirdi diye istersen astır beni. Hadi durma. Ne duruyorsun? Çağırsana polisi.
6: Sakin olun, rica ederim.
5: Olmayacağım işte. Ne yaparsın be? Ne yaparsın?
4: 1975 yılında ise Tarık Akan bir komediyle Hababam sınıfıyla sinema severlerin karşısına çıktı. Akan'ın damat Ferit karakterine hayat verdiği Hababam sınıfı Türk sinema tarihinin bir klasiği haline geldi.
7: Sayın hocalarımız, sevgili arkadaşlar, bu gece kendimize küçük bir eğlence hazırladık. Siz de beğenirsiniz inşallah. Biz 6 Edebiyat A, yani sizlerin koyduğu isimle Hababam sınıfı yarın okulumuza veda ediyoruz. Okuldan ayrılmak acı bir şey ama biz Hababam gibi geldik, Hababam gibi gitmek istiyoruz. Gerek öğrenci kardeşlerimize, gerekse sevgili hocalarımıza şimdiye kadar ne kusur ettikse affola.
4: Uzun boyu, yeşil gözleri, giyimi ve saç stiliyle Yeşilçam'ın cici çocuğu olan Tarık Akan, 70'lerin son yıllarına kadar Bizim Aile, Sev Kardeşim, Mavi Boncuk, Tatlı Dillim, Ateş Böceği ve Delisin gibi unutulmaz filmlerde başrol oynadı. Adile Naşit, Münir Özkul ve Kemal Sunal gibi usta isimlerle defalarca aynı sahneyi paylaştı.
8: Ooo maşallah, eski çapkın kitapçı mı oldu? Kızlar Nasıl Aldatılır isimli kitap acaba var mı sizde?
2: Alay etmekle öce alıyorsan belki haklısın. Çalışmak ayıpsa bil ki yalnız sevdiğim kız için çalışıyorum artık.
8: Zehra mı?
2: Evet, Zehra.
4: Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu gülümseten bu aile filmlerinin ardından sosyal yaralara dokunan önemlerde de yer aldı. 1978'de Maden, 1979'da Sürü filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 12 Eylül 1980'deki askeri darbenin ardından bir süre hapis yatan Tarık Akan, 1982'de Yılmaz Güney ve Şerif Gören'in yönettiği Yol filminde Seyit Ali karakterine hayat verdi. Film gelmiş geçmiş en iyiler arasına girdi. Bu başyapıt Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazandı. Bu Türkiye içinde ilk uluslararası başarı oldu. Usta oyuncu Tarık Akan 1971 yılında başladığı kariyeri boyunca komediden drama toplam 120'den fazla film ve dizide rol aldı. Akan son olarak 2009'da Şerif Sezer'le birlikte Deli Deli Olma filmiyle izleyiciyle buluştu. Bu filmde oğlu Barış'taki Üregül, babasının gençliğine hayat vermişti. Filmde Mişka karakterini canlandıran Tarık Akan'ın piyano başında söylediği "Bir Sarmaşık Olsaydım" şarkısı hafızalara kazındı. 66 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Tarık Akan, Türk sinemasında yeri doldurulamayacak bir boşluk bıraktı. Yeşilçam'ın yakışıklısı, Hababam sınıfının damat Ferit'i, Yol'un Seyit Ali'sini özlemle anıyoruz.
9: Babam bana bir mani öğretmiş. Sen öğreten.
10: Olar.

0: Sadece bir at işte.
1: Aramızdan ayrılanlar.
2: Okulu vuran füze firmasıyla ödül gibi anlaşma yapıldı. Hisseleri fırladı. New York Times bunu haber yapmış. ABD hassas vuruş füzesini ilk kullanımda İran'da bir okulu vurdu. 21 kişiyi öldürdü.
3: Öğrenciyi öldürdü.
2: Kısa adı PRSM. Bu füzeyle vuruş yapıldıktan sonra yani 21 tane çocuk öldürüldükten sonra... Füzenin aslında hedef anlamında çok başarılı olduğu, tırnak içinde söylüyorum, başarılı olduğu görülüyor. Ve bu füzeyi bu arada kim üretiyor? Lockheed Martin, bu F-16'ları üreten firma. Normalde yılda 400 tane alınması planlanırken bir anda 1600'e çıkarılıyor bu. Yani %400'lük bir artış. Haliyle böyle olunca ne oluyor? Firmanın hisseleri de zirve yapıyor. Yani Amerika bu füzeyi kullanarak İran'da okul vurduğu, öğrenci öldürdüğü için kazancına kazanç katıyor. İşte tam kandan beslenmek budur.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Osmanlı saray koleksiyonlarında bulunan ve aralarında 16. yüzyıl Safevi dönemine ait örneklerin de yer aldığı tarihi seccadeler, konservasyon çalışmalarının ardından yeniden sergilenmeye hazırlanıyor. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale yerleşkesinde faaliyet gösteren Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon çalışmaları tamamlandı. Adet 8 kişilik ekip, Milli Saraylar bünyesindeki saray, kasır ve köşklerde bulunan el dokuması tarihi halılar üzerinde çalışıyor. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadeden 3'ünün 16. yüzyılda Safevi topraklarında dokunduğu ve saraya hediye edildiği belirtildi. Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Halı Onarım Ustası Sadi Öztürk, bu eserlerin üzerindeki yazı programlarında Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetler ve dini ifadelerin yer aldığını söyledi. Safevi dönemine ait seccadelerde Bakara, Nur ve Fetih surelerinden ayetlerin yanı sıra Ali ismi, Şii şehadeti ve Kelime-i Tevhid bulunuyor. Eserlerin işçilik, dokuma ve renk açısından yüksek nitelikte olduğu, hassas yapılarına rağmen bugüne kadar ulaşmalarının önem taşıdığı ifade edildi. Seccadeler arasında 16. yüzyılda Bergama'da dokunan bir örnek de bulunuyor. Anahtar delikli seccade olarak adlandırılan bu eserin Rönesans döneminde birçok ressam tarafından eserlerde kullanıldığı belirtildi. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon işlemleri tamamlandı ve eserler sergilenmek üzere özel panolara sabitlendi. Ayrıca konservasyonu tamamlanan 2 ipek halının da Yıldız Sarayı'nda sergileneceği bildirildi. Tarihi dokumalar atölyeye ulaştığında önce tespit çalışmasından geçiriliyor. Eserin durumuna göre konservasyon ya da restorasyon uygulanıyor. Konservasyon yapılan eserlerde mevcut dokuma korunuyor, eksik bölümler tamamlanmıyor. Restorasyon uygulanacak eserlerde ise eksik kısımlar yapının özgün dokusuna uygun iplik ve renklerle tamamlanıyor. Atkı, çözgü ve ilmekler eserin özgün desenine uygun şekilde yeniden hazırlanıyor. Atölyede seccadelerin yanı sıra Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız Saraylarına ait tarihi halılar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Büyük boyutlu eserlerde restorasyon sürecinin 1-1,5 yılı bulabileceği belirtiliyor. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi 2007'de Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası'nda kuruldu. 2011'de Yıldız Şale Köşkü yerleşkesine taşınan atölyede tarihi dokumaların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip tarihi saray seccadeleri konservasyon çalışmalarının tamamının ardından Topkapı ve Yıldız Saraylarında yeniden ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Rafflesia arnoldi dünyanın en büyük çiçeğine sahip bitkisidir. Ancak bu bitkinin ne yaprakları, ne gövdesi, ne de kökü bulunur. Yalnızca çapı 1 metreye kadar ulaşabilen tek bir çiçekten oluşur. Rafflesia arnoldi, Endonezya'daki Sumatra yağmur ormanlarında yaşar. Bu etkileyici çiçek sadece 5 ila 10 boyunca açar ve açtığında çürümüş et benzeri kötü bir koku yayarak böcekleri kendine çeker.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün halk arasında kaderin önüne geçilemeyeceğini anlatan, hem düşündüren hem gülümseten bir deyimin öyküsünü anlatacağız sizlere. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Hikayemizin başrolünde talihsizliğiyle meşhur bir adam var. Tıkandı baba. Rivayet olunur ki Sultan II. Mahmut bir Ramazan günü tebdil gezerken Üsküdar'da bir kunduracı dükkanın önünden geçer. İçeriden düzenli aralıklarla bir çekiç sesi gelir. Ama ilginçtir, her vuruşta adam şöyle der: tıkandı da tıkandı. Meraklanan padişah içeri girer, sebebini sorar. Adam başını sallar, iç çeker ve başlar anlatmaya. Bir gece rüyamda çeşmeler gördüm. Bazılarından şarıl şarıl su akıyor, bazıları sızıyor, biri de sadece şıp şıp damlıyordu. Derken nur yüzlü bir ihtiyar belirdi. Bunlar insanların talihidir dedi. Şarıl şarıl akanlar padişahın, sızanlar paşaların. Ama o damlayan, işte o benim talihimdi. Ben de elime bir çöp alıp o lüleyi kurcalayayım dedim. Ah, ellerim kırılaydı. Çöp kırıldı, o damla da kesildi. O günden sonra ne müşteri geldi ne kazanç. Talihim tıkandı. İşte şimdi her örs vuruşumda kaderime serzenişte bulunuyorum. Tıkandı da tıkandı. Sultan adama acır ama kimliğini açıklamaz. Saraya döner, adamı araştırır. Meğer herkes ona çoktan Tıkandı Baba adını takmış bile. Neye el atsa kurutuyormuş. Çeşmeden su doldurmaya gitse kurbağa tıkarmış boruyu. Pazarda mal alsa sıra ona gelmeden tükenirmiş. Ramazan ayında sultan bu garibi sevindirmek ister. Bir tepsi baklava hazırlanır, her dilimin altına bir altın konur. Bir zengin konağından geliyormuş gibi gönderilir Tıkandı Baba'ya. Ama Tıkandı Baba hepsini bir anda yemek yerine satıp birkaç gün iftarlık çıkarmayı düşünür ve tepsiyi pazara götürür. Derken ertesi gün padişah bu kez içine altın doldurulmuş nar gibi kızarmış bir hindi yollar. Ama nasipsizlik bu ya, baklavayı alan uyanık yine gelir. Bire Tıkandı Baba, tek başına o hindiyi nasıl yersin? Derken pazarlık olur, hindi de satılır. Sultan bu saflığa artık tahammül edemez. Tıkandı Baba saraya çağrılır. Adamcağız neye uğradığını şaşırır. Suçum ne ola ki diye korkuyla saraya varır. Padişah Tıkandı Baba'nın haline acır, son bir şans tanımak ister. Hazine odasından bir sandık altın getirilir. Sultan eline bir kürek alır ve sobanın altını yokladıkça verir Tıkandı Baba'ya. Al şu küreği sandığa daldır. Ne çıkarsa sana bağışlıyorum. Tıkandı Baba titreyerek küreği daldırır. Ama heyecanla ters tutmuştur. Küreği çektiğinde sapında yalnızca bir altın kalmıştır. O an düşer bayılır. Şair ruhu taşıyan hisli padişahsa seçili bir üslupla o tarihe geçen sözünü söyler. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Talih bazen kapıyı çalmaz, bazen de yanlış kişiye uğrar. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Sadece kaderin cilvesini anlatmaz. Bazen ne yaparsak yapalım, olmayacak şeylerin peşinden koşmanın boşluğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda zamanı göstermeyi sürdürüyor. Tarihi kulenin saati aradan geçen yıllara rağmen ilk kurulduğu dönemdeki çalışma prensibini koruyor. Dört farklı yöne bakan saatlerin tamamı ise tek bir mekanizma ile çalışıyor. İzmir Saat Kulesi'nin temeli 1 Eylül 1900'de atıldı, yapı bir yıl sonra hizmete açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Perret tarafından tasarlanan kulede Kuzey Afrika ve Endülüs mimarisinin izleri görülüyor. Yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki yapı, mermer platformu, sekizgen kaidesi, çeşmeleri ve fıskiyeli havuzlarıyla 125 yıldır kentin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Saat Kulesi, tarihi boyunca İzmir'de meydana gelen depremlerden de etkilendi. 1929 yılında saatin durması üzerine Almanya'dan bir saat ustası getirildi ve mekanizma yeniden çalıştırıldı. Kulenin dört cephesinde bulunan 75 santimetre çapındaki saatleri 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma hareket ettiriyor. Ağırlık ve yer çekimi prensibiyle sistem 6 günde bir kuruluyor, 3 ayda bir de periyodik bakımdan geçiriliyor. Saatin bakımını ise 1994 yılından bu yana 68 yaşındaki saat ustası Fethi Pamukoğlu gerçekleştiriyor. Pamukoğlu, saat kulesinin mekanik açıdan ilk günkü çalışma prensibini koruyan nadir tarihi saatlerden biri olduğunu belirterek, mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadir saatlerden birisi, dedi. 32 yıldır mekanizma ile ilgilenen Pamukoğlu, artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, oluşabilecek sorunları da önceden tespit etmeye çalışıyor. Saat kulesinin kentliler tarafından yakından takip edildiğini belirten Pamukoğlu, bakım sırasında saat kısa süreliğine durduğunda bile telefonların gelmeye başladığını anlattı. Burası bizim evladımız gibi, mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah 8'de 9'da telefon başlar, saat durmuş derler, tamam biliyoruz bakımda deriz ifadesini kullandı. İzmir'in 125 yıllık değişimine tanıklık eden Saat Kulesi, aynı mekanik prensiple zamanı göstermeye devam ediyor. İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi'ne dört yöne bakan saatler, 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma ile çalışıyor. 125 yıllık sistem 6 günde bir kuruluyor, bakımı ise 1994'ten bu yana saat ustası Fethi Pamukoğlu tarafından yapılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis, Trabzon'a geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na bir araya geldi. İkili, gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bölgesel ve küresel krizlere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve serbest geçişlere izin verilmeli, son dönemde artan çatışmalar sonlandırılmalı, dedi.
2: İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir.
1: Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerine de değinen Bakan Fidan, iki ülke ilişkisinin bölge için kilit rolü olduğunu söyledi. Zengezur koridorunun da

0: yolu bitecek.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları için hazır olduğunu vurgulayan Çelik, mesele öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi.
2: Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerini yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değil. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin, darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Bu demokrasimizin önünde, siyasetin önünde büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır.
1: Sözcü Çelik açıklamalarında yapay zeka alanındaki gelişmelere de değindi. Türkiye'nin yapay zeka yarışında geride kalmayacağı mesajını verdi.
2: Devletler yapay zeka konusunda birbiriyle yarışırken aslında o yarışın dışında yapay zeka ajanlarının, yapay zeka unsurlarının insanlığı tehdit edecek bir hale geldiğiyle birdenbire fark edilmiş gibi davranılıyor. Bu çerçevede bakıldığında tabii ki Türkiye bu yapay zeka yarışının dışında kalmayacaktır. Ama aynı zamanda da bunların ilkelerinin belirlenmesi, insanlık için tehdit olacak şekilde yönetilmemesi, bu yarışın sonunda insanın özgürlüğünün ve bağımsızlığının ortadan kalktığı bir atmosferin oluşmaması için de bu ilkelerin oluşacağı zeminlerde Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun için de uğraşacaktır.
1: Çelik'in gündeminde Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlar da vardı. Türkiye'ye güç gösterisi yaparak verilecek mesaj olmadığını belirten Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ortak çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca'da belirlenen bir adresle iki araca operasyon düzenlendi. Aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi. Rasim Ozan Kütahyalı Silivri Cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceğini söyledi. Kütahyalı'nın açıklamalarının ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklama geldi. Başsavcılık Kütahyalı'nın ifadeye çağrılmadığını bildirdi. Açıklamada Kütahyalı'nın adliyeye ziyaret amacıyla geldiği ve hakkında herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmadığı belirtildi.
3: Spor.
1: Amile erkek voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve sonunda bu akşam Letonya ile karşılaşacak. D grubunda Fransa, Almanya ve Romanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. A yıldızlı ekip Letonya'yı yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Saat 17'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Futbolla devam edelim. Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imza atması bekleniyor. Reis son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştırdı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Bugün için bazılarımıza beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 27, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 30, Trabzon 24 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 35, Van 25 derece. Yayınımız

0: Kara Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Güliz Ayla ile yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
2: Güçlü sesi, samimi tavırları ve kendine özgü enerjisiyle sevilen Güliz Ayla, Radyo Sputnik mikrofonunda hem müzik yolculuğunu hem de hayatından renkli hikayeleri anlattı. Kariyerinin ilk yıllarından kamera karşısına geçtiği ilk klibine uzanan süreci paylaşan Ayla, isminin daha önce hiç duymadığı anlamlarını da yayın sırasında öğrendi. Tip 1 diyabeti hem genel hatları ile anlatan hem de kendi deneyimlerini paylaşan sanatçı, kullandığı insülin sensörünün günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığından söz ederken, özellikle çocuklar ve bebekler için büyük rahatlık sağlayan bu sensörlerin herkes tarafından kolayca erişilebilir olmasını diledi. Sohbet ilerledikçe hayatından daha renkli hikayeler de ortaya çıktı. Bali'de tattığı ilk yemekten mutfakla olan ilişkisine uzanan Ayla, çok iyi yemek yaptığını söyledi ve mutfaktaki hünerlerini Okan Aslan'la paylaştı. Güliz Ayla ile gerçekleştirdiğimiz bu samimi, bilgilendirici ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Güliz hoş geldin, nasılsın?
4: Hoş bulduk, iyiyim, sen nasılsın?
3: Teşekkür ediyorum, sağ ol. Çok güzel bir enerjiyle arabayı yıkattın.
4: Gördün. Yani dedim ki buraya o arabayla girmeyeyim, leş gibiydi çünkü arabam gerçekten. Bu size arada gelmeden yıkattım.
3: Harikasın. Güliz nasıl gidiyor?
4: Güzel, keyifli. Yani böyle şey bekliyor insanlar genelde, hani bir şarkıcının hayatı of aşırı egzantrik falan, ama gerçekten çok farkı yok. İş güç koşturmaca.
3: Yoğun mu peki?
4: Yoğun, yani projeler açısından ben bayağı böyle koşturuyorum, her günüm dolu. Yani bir sürü şey var sırada tabii.
3: Gül gibi güzel kokan, sevimli, sevecen kadın bir anlamı, yaptıkları ve sözleriyle insanların aklında güzel hatıralar bırakan ikinci Güliz'in anlamı. Ve yaşam enerjisi yüksek, hayat dolu kimse. Şu son iki tane sanki sana
4: bir
3: çok...
4: Bir şey söyleyeceğim. Ben bu anlamların hiçbirini bilmiyorum. Tek bildiğim anlam Gül'ün bıraktığı iz. Bana bu öğretildi. Anne benim adım neden Güliz? İşte anlamına Gül'ün bıraktığı iz demektendi.
3: Yani Güliz'im...
4: Şoktayım. Bunları alabilir miyim yazılı? Belki bir şarkı çıkar.
3: Bakarız. Simge ayarlayabiliriz belki. Ama hakikaten ya
4: ücreti
3: ben...
4: Ücreti mukabilinde.
3: Şimdi bak, ben insanlar baktıkları zaman... Şimdi biz seni biliyoruz. Bir şarkı var ortada. Ki o klip çok enteresan. Ben orada en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Bilmiyorum.
4: O klip de çok böyle bir farkım var gibi bir klip aslında. Hani.
3: Ama şöyle bir şey var. Bunu sana hiç sordular mı bilmiyorum. Sen klibin başında ne diyorsun? Ya orada bir şey söylüyorsun sen. Hatırlıyor musun onu? Klibin
4: bakacağım,
3: en başında. Orada birilerine kamera arkasında birine bir şey söylüyorsun.
4: Ha, anladım, şöyle bir şeyler.
3: Sen oradan
4: diyorum.
3: Kenara çekil. Sen orada otur bekle falan gibi.
4: Yok, öyle bir şey değil çünkü o klip benim yani ömrü hayatımda ilk defa böyle kamera karşısına geçip ilk klibim ve yani yine de onu da işte sevgili Ergin Turunç çekti. Çok tanıdığım, beraber vakit geçirdiğim insanlarla çekti. Ama inanılmaz gerginim. Yani böyle bir gerginlik yok. Hani ben ne bilirim yani klip çekmeyi. Böyle koydular kamera karşıma. İşte sen şimdi şarkıyı söyle diyorlar. Ben kesin bir laf yetiştiriyorumdur. Ben çok gerginsem çeneme vurur konuşurum. Bence onunla alakalı bir şey.
3: Ama kesin. Çok güzel olmuş. Orada danslar, hareket. Ya ona ayrıca geleceğiz ya. Dur, valla benim aklıma geldi de. Anlamlar nasıl
4: güzel
3: ama?
4: Güzel ama ilk defa soruldu gerçekten.
3: Anlam nasıl ama? Yaşam enerjisi
4: vallahi
3: yüksek, hayat
4: dolu
3: kimse. Valla
4: beni şok ettiniz şu an. 2'de 2. Ben şok. Gidiyorum.
3: Ya işte böyle. Güliz, küçük yaşlarda mı? Genelde öyle oluyor. Müzik aşkı, müzik sevgisi, müzik tutkusu. Sende bir de evet. Ailede gelen destek meslek bir şey var mıydı?
4: Ya şöyle, ailede hiç müzisyen falan yok. Hatta sanat adına bir şey yapan hiç kimse yok böyle işte. Ama ailede müzik dinleniyor. En azından dinlemek seviliyor. Ve böyle hani işte sesi güzel teyzelerim falan var. Ama onun dışında böyle kariyerini işte yarı profesyonel olarak bile hani ben işte müzikle uğraşayım falan diye kuran biri yok. Ben böyle çocukluktan beri şarkı söylüyorum. Gerçekten işte elimde saç fırçası, deodorant fotoğraflarım var. Hani aynı karşısında. Yani okulda işte şarkı söyletiliyor bana, hani keşfedilmiş sesimin güzel olduğu ve ders kaynatılıyor benimle falan. Hocam İngiliz bize bir şarkı söylesin falan şeklinde. Sonra böyle ailem beni bir konservatuar gönderdi oyunculuk kursuna bu arada.
3: Samsun'da
4: aynen. Sonra da işte çok fazla işte şarkı söyledim her yerlerde. İşte kendi kendime çalıp söylüyorum, şarkı yazıyorum falan daha çocuğum.
3: Şarkı yazıyorsun.
4: Evet. Aynen. Sonra 16 yaşındaydım. Dedim ki ben müzik yapacağım. Hani ben şarkıcı olacağım. Benden bir şey başka bir şey olmaz.
3: Özür dilerim böldüm ama oyun o dönem yazdığın şarkılardan falan duruyor mu hiç?
4: Duruyor. Çünkü şöyle benim Samsun'da bir grubum vardı. Adı Adelaide'tı.
3: Birincilik aldığım bir grup o aynı zamanda.
4: Aynen.
3: Rock yarışmasında.
4: Evet.
3: Ya biliyoruz da konuşuyoruz arkadaş ya. O kadar hazırlık yapmışız gelmişiz yani.
4: Ay gerçekten çok mutluyum şu an.
3: Aynen. Ama Adel Aydın
4: şarkılarını beraber yazmıştık. Birincilik var canım, evet. Hatta benim yani şöyle bir fun fact var hayatımda. Şimdi o zamanlar işte ben 16 yaşındayım. Gruptaki diğer arkadaşlarım genelde daha büyük. Ve böyle biz albüm işte sözleşmesi imzalatıldı bize. Çünkü hediyenin yarışmanın hediyesi buydu. Birincilik ödülü. Sonra gel gelelim yıllar içinde. Zaten çok küçüğüm, hiç pişman olmadım ama bu sözleşme feshedildi. Bazı sponsorlar çekildi vesaire derken. İşte ben sonra yıllar sonra yine gittim aynı insanlar, Şemsettin Göktaş selam olsun, Sony Müzik, yani aynı insanlarla masaya oturup yıllar sonra sözleşme imzaladım. Bunun hep aramızda geyiğini yaptık. Böyle de güzel bir anısı var.
3: 18-29 yaş arası gençlerden oluşan amatör rock gruplarının yeteneklerini göstermesi ve müzik dünyasının yer edinme fırsatı sağlayan bir yarışma bu. Ve orada gelen bir birincilik yani.
4: Evet, evet.
3: Ondan sonra artık profesyonel olarak bir devam süreci başlıyor değil mi müzikte?
4: Ondan sonra ben...
3: İlk sahneni hatırlıyor musun bu arada?
4: İlk tek başıma sahnem Samsun'da Jazz Cafe'de yılbaşında elimde gitarla böyle kafamda kukuletalı bir şapka, böyle kırmızı ışıklar yanıp sönen. Ama şöyle yani o aslında benim tek başıma ilk sahnem ama atıyorum mesela ilkokul 4'te bir müsamere sahnem var. İşte kayağından atın beni denizlere söylüyorum. Sertab Erener zor kadın söylüyorum falan. İlk sahnem o aslında hani böyle profesyonel olarak, dünya profesyonel değil tabii de. Müsamere sahnesi ilk sahnem.
3: Sonra devam eden bir yolculuk ve
4: İstanbul'a geliyorum.
3: İstanbul.
4: Evet, İstanbul'a geliyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziğini kazanıyorum. 4 yıllık burslu. Orada okumaya başlıyorum. Orada okumaya başladığımdan itibaren bizim böyle hocalarımız sağ olsun hep böyle işte nasıl diyeyim, Türk pop müziği yasasında çalışan insanlardı. Beni de çok seviyorlardı. Hani
3: bunların
4: başarılı bir öğrenciydim.
3: Metin Özürkü beni... Daha sonra pardon.
4: Okulun sınavında görüp keşfetti diyeyim.
3: Aa öyle mi?
4: Aynen. Şöyle Mert Türkmen hocamız vardı. Kendisi işte Ajda'dan Tarkan'a, Metin abi'den yani bir sürü herkese gerçekten pop piyasasında davul çalmış biri. O bizim ritim hocamızdı. Biz yıl sonu konseri yapıyoruz. Bu bir sınav aslında. Canlı performans dersimiz var. Yıl sonunda bir konser yapılıyor. Bununla ilgili bizim de performanslarımız notlanıyor. Mert Hoca da diyor ki Metin Özüki'ye, Metin abi gelir misin? Gel işte öğrencilere destek ol falan. Öyle ben sahneye çıkıyorum o şeyde, sınavda. Hatta Sertab Erener'den yine, ki çocukluk kahramanımdır kendisi. Dağ gibiyim, taş gibiyim söylüyorum.
3: Vay.
4: Sonra Metin abi kulise geliyor, diyor ki işte Gülüz ben seni çok beğendim, işte çalışır mısın falan. Ben de oh tabii üzerine altı çalışırım, çalışmaz mıyım diye. Öyle başlıyor yolculuğum. Aslında kendi sahnelerimi yapıyorum o zaman da, işte Hayal Kahvesi'nde, işte James Joyce'larda falan ama böyle yabancı şarkılar söylüyorum rock ağırlıklı. Türk pop müziğine girişim Metin abinin yanında oluyor. Hani o dünyaya hizmet edişim işte.
3: Yani o an o gerçekleşmese, o karşılaşması olmasa rock'ta mı devam edecektim belki de? Hep kafada o mu vardı yani?
4: Bilmiyorum. Yani rock'ta devam edebilirdim ama yani kesinlikle Türkçe müziğe geçerdim bir noktada. Çünkü benim böyle bir tarafım var hani. Realist bir tarafım var bu dünyada da olsam, hani sanat dünyasında da olsam. Türkiye'deyiz ve Türkçe sözlü müzik yapmalıyız gibi bir kafam var mesela benim. Hani o yüzden Türkçe müzik yapardım ama sound'um daha rock ağırlıklı olabilirdi eğer pop müziğe böyle dalmamış olsaydım o zamanlar, olabilirdi.
3: Sevgili Güliz, olmazsan olmaz. Nasıl ortaya çıktı bu şarkı? Sen bekliyor muydun bu kadar?
4: Hayır, beklemiyordum. Asla beklemiyordum. Nasıl yazdığımı dahi hatırlamıyorum. İnsanlar hep böyle çok başarılı olduğu için şarkı, bunun arkasında çok tılsımlı özel bir hikaye istiyor duymak ama yok. Yani gerçekten nasıl yazdığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen evde pijamalarımla yazdım. Tek hatırladığım şey yazım sürecine ait. Sarılırım sarılırım bırakmam kısmını şöyle
3: şarkının
4: yazmıştım.
3: Şarkının sende bir hikayesi de mi yok yani?
4: No.
3: Hiçbir şey mi yok?
4: Maalesef.
3: Bir düşün ya.
4: Çok isterdim. Yani tek
3: vardır bir şey ya.
4: Ya sana sarılırım, sana sarılırım yazmıştım. Sonra o sanalara attım. Yani bu bir hikaye mesela, bu kadar falan herhalde hatırladım. Gerçekten Sonra şarkı çıktı. Yani ne olduğunu ben şaşırdım. Beni arıyorlar. İşte biri aradı bir gün. İşte Güliz Hanım, ben işte bilmem ne gazetesinden falan, buyurun falan, ben şoktayım. İşte Şazam'da en çok aratılan şarkı oldunuz. İşte YouTube size plaket gönderecek falan. Neler oluyor ya Rabbim falan oldum ben böyle. Hiç beklemiyordum.
3: Allah Allah. Evet. Çok enteresan ya.
4: Ama şöyle daha bir minik anekdot daha anlatmak isterim. Bu ilk albümümün vokal kayıtlarını Sezen Aksu'nun stüdyosunda kaydettim. Hı. Ve böyle Sezen Aksu olsun hiç istemedim ben. Çok korktum, hani gerildim onun önünde şarkı söylemek falan istemedim. Bana dediler ki rahat ol, işte gelmez zaten falan. Stüdyodayım, şarkıları işte söylüyorum. Hangi şarkıdayım hatırlamıyorum. Böyle işte böyle cam var ya işte okuma odalarına baktım. İçeriye Sezen Aksu oturuyor.
3: Allah.
4: Durdurdum ben. İçeri gittim. Kadıncağız da siz niye buraya geldiniz falan dedim böyle. O ne demek kız dedi. Benim stüdyom burası falan.
3: Lütfen dışarı alabilir miyiz?
4: Ya Sezen Hanım ama rica ediyorum falan diye. Sonra işte çok tatlı bir hafta geçirdim bu arada. Hani çok korkuyordum ama inanılmaz iyi geldi bana aslında hani onun önünde söylemek. Sonra böyle tartışıyoruz aramızda işte. Sıla, prodüktörlerim, Efe Bahadır işte. Şarkıları dinliyoruz ya, hangisiyle çıksak acaba diyoruz. Sezen Hanım böyle yaptı. Deli misiniz siz de? Yani ne düşünüyorsunuz falan dedi. Direkt olmazsan olmazsa çıkıyorsunuz.
3: Vay be. Evet. İşte sanatçı olmak, büyük sanatçı olmak böyle bir şey yani. İşte
4: benim öngöremediğimi Sezen Hanım tabii ki de şöyle yani hani bir parmak şıklatmasıyla.
3: Bir şey söyleyeceğim. Kıyıda köşede böyle olmazsan olmaz gibi başka bir şarkı var mı bekleyen?
4: Şöyle. Yani evet.
3: Ya o kadar bu, ses getireceğine
4: inandı. Evet, bu hep konuşuluyor çünkü işte çünkü en yüksek başarıya bu şarkı ulaştı diskografinde. Evet. Herkes bundan bir tane daha yapsana, sen salak mısın falan diyor. Ama bunu teknik olarak yapmak çok konuda hani. Çünkü nasıl diyeyim, ben kendi yaptığım şarkıdan öykünüp bir şarkı daha yapabilirim, evet. Ama yani bunu zorla ittirerek yapmak, ben şimdi olmazsan olmaz gibi bir şarkı yazmalıyım diye masanın başına oturmak bana biraz itici geliyor. O yüzden yani var zaten bir tane olmazsan olmazım, çok güzel. Hani bir şey, öyle bir şey çıkarsa
3: ya okay. Bu da fena bir durum ya. Yani gelebileceği en müthiş seviye ve aldı başını gidiyor.
4: Ya ben, ilk şarkım ya, ilk yani.
3: Alacak başını gidecek yani, o da fena bir şey. Çünkü sanatçılarda genelde böyledir ya, hani bir şey yaptığın zaman bir sonraki hep öncekinden daha iyi olmak zorundadır ya. Daha böyle ses getirmek zorundadır ya. Ama senin diğer şarkıların da çok güzel. Yaptığın şarkılarda çok ciddi görüntüleme alan şarkılar var. Onlar da artmaya devam ediyor. Senin bence en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Sen olmazsa olmazın nasıl olduğunu hatırlamıyorsun. Onu bir hatırlasan.
4: Hatırlasan aynısını yapacaksın diye. Yani bilmiyorum hani benim hem şansım hem böyle nasıl diyeyim, bazen şey oluyor hani onun baskısını üzerimde hissediyorum mesela. Çünkü hep bir challenge artık benim için. Ama yani şarkı çok büyüdü, hani gerçekten önüne geçilemez bir şekilde büyüdü ve çok şanslı bir şarkı bence. Yani bunun da etkisi var, hani hayatta her şey onun gibi olmuyor işte maalesef.
3: Sen öyle şanslı bir insan mısındır peki?
4: Benim yıldızım düşüktür biraz aslında, şimdi böyle konuşmayayım hani. Batılsal olarak da yani.
3: Var mıdır öyle şeyler?
4: Ya çok yoktur. Ben öyle
3: ya bir insan bir şeyi sürekli gelişine söylerse yaşar, gelişir
4: ya
3: falan.
4: Ya yok ya, yaşamaz. Ya ben gelişine yaşarım öyle. Hani çok böyle aman işte astroloğum şu tarihte çıkar dedi falan. Öyle, ya diyorum ya ben boğa burcuyum. Ben süper realist bir insanım.
3: Ya ben bunu çok ciddi alanlar biliyorum, biliyor musun? Bekletenler biliyorum böyle. Yani hakikaten ya böyle zamanını bekleyenler yani dediğin değil. Gibi. Dur bekle, acele etme. Nisan ayını bekle, Mayıs ayını falan bekle diyenler. Sende böyle bir şey yok.
4: Ya bazen şarkılar hazır oluyor. İşte bir tarih konuşuyoruz işte şu tarihi atalım. Ben şey diyorum ya, niye o tarihi alıyoruz falan, hani daha erken çıksın madem bitti. Ya işte şu tarihte şu var falan diyorlar. Ben de üf tamam diyorum, ne olursa olsun. Ben anlamıyorum çünkü bu konulardan. Hani öyle şeylerim yoktur. İşte yok dolunayda bilmem ne yapma falan. Ne gerekiyorsa ben onu zamanında yapmayı seviyorum. Hatta biraz da aceleciyim yani. Zamandan erken bile yapabilirim.
3: Böyle marjinal bir şey yapmayı hiç düşünüyor musun? Ne bileyim.
4: Nasıl marjinal
3: ya mesela
4: yani?
3: Gımıldan'ı okumuşsun mesela canlı canlı. Başka Türk halk müziği var mı okudun? Ya da Türk halk müziği okur musun mesela?
4: Ya şöyle, ben zaten konserlerimde çok farklı tarzlarda şarkılar söylüyorum. Hani zaten yaptığım bir şey bu benim. Bunu sadece işte hani böyle diskografimde de göstermek istedim. Yani yapabilirim, her an her şey olabilir. Benden bekleyin yani.
3: Vay be, her an her şeyle karşılaşabiliriz evet. Yani. Güliz çılgın bir insan mısın? Gelişine yaşarım dedin ya. Yani
4: ya durumuna göre değişir, konusuna göre çok böyle ihtiyatlı biri de olabilirim ben. Belli olmuyor. İşte neyi konuştuğumuza bağlı. Bilmem.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
3: Stüdyo konumuz sevgili Güliz Ayla. Futbol takip ediyor musun?
4: Ediyorum.
3: Ciddi ciddi böyle ciddi, fanatik ciddi. Bir taraftar mısın?
4: Evet.
3: Hangi takımın taraftarsın?
4: Galatasaraylıyım.
3: Galatasaraylısın.
4: Aynen.
3: Ben de Galatasaraylıyım. Şu masada duran Simge de Fenerbahçe taraftarı. 3-3 olmuş vaziyetteyiz. Takip ediyor musun? İzliyor musun maçları sürekli?
4: Tabii canım, hepsini izliyorum.
3: Var mı böyle şeylerin, futbol severlerin totemleri vardır ya, senin öyle bir şey var mıdır?
4: Böyle frikiklerde falan pozisyon değiştiririm ve bir yerde gol atılırsa orada kalırım. Atılmazsa ha,
3: yer
4: mesela.
3: Değiştirmezsin.
4: Aynen. Gol atılırsa yerimi değiştirmem ama gol atılmazsa farklı köşelerde işte ayakta çömelerek falan hani denerim bayağı. Aynen. Pozisyon pozisyon. Evet, ve biz böyle ablam enişten falan izleriz genelde maçları. Herkes öyle. Herkes Galatasaraylı. Herkesin bir totemi var. Böyle biz maç izlerken evde bakıyorsun bize saçma sapan yerlerde falan.
3: Yani bir kamera görünürüz. Olsa, kamera olsa maç
4: komik
3: boyunca.
4: Olurdu. Aynen. Aynen.
3: Biz onu Avrupa Şampiyonası'na yapmıştık ya 2008 yılında. Bizim bacanaklarda izlemiştik maçları sürekli. İnanılmazdı yani.
4: Çok keyifli. Ben de çok seviyorum izlemeyi, takımımı.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası.
3: Güliz, olmazsan olmazdan bugüne gelene kadar sen özellikle kendindeki değişimleri nasıl buluyorsun? Mesela olmazsan olmazdan dedin ki hani ben ilk defa kamera karşısına geçiyorum dedin ama doğal olduğun çok belli. Bir de bizim ülkemizde doğallık da sevilir aynı zamanda.
4: Ben çok mutluyum olduğum insandan. Böyle daha kesinlikle ayakları yere sağlam basan biriyim o günden itibaren. Daha çok hayır diyorum. Daha çok kendimi önemsiyorum. Bunlar çok güzel şeyler bence bir insan için. Daha güçlüyüm. Böyle bazen ne istediğimi tam olarak bilemesem de ne istemediğimi kesinlikle çok iyi biliyorum. Ve böyle insanlara bunu iletişimimde çok net söyleyen biriyimdir. Ya mesela birinin bana şey demesi saçma oluyor hep. Ya sen bir şeye mi kızdın? Hani ben bir şeye kızdıysam.
3: Niye öyle bir görüntü mü veriyorsun?
4: Yok, hani bazen böyle sorarsın ya böyle pasif agresif insanlar vardır ya mesela, tamam, hani tamam. Anlatmaz ama işte hissetmeni bekler falan. Ya ben mesela süper net biriyimdir hani. Yani, direkt söylerim.
3: Çok güzel bir şey değil mi bu ya aslında? Saklamamak, samimi olmak, açık
4: kesinlikle,
3: sözlü olmak.
4: Aynen. O yüzden okeyim yani olduğum insanla, gelişimimle. Tabii böyle fanlar her zaman bir şey bekliyor. Saçlarını neden kızıla boyattın? Niye çok makyaj
3: tam
4: yapıyorsun falan?
3: Tam onu soracaktım sana. Yani çok değiştirdin mi? Bir yerde mesela.
4: Değiştirdim çok.
3: Şeyde olmazsan olmaz döneminde herhalde daha böyle sarı.
4: Kumral gibi.
3: Kumral gibi.
4: Gri yaptım.
3: Kına rengi mi bu?
4: Platin yaptım. Çikolata kahvesiydi bir
3: değişimi
4: ara.
3: Değişimi mi seviyorsun? Değişim olmak.
4: Ya
3: denemeyi mi seviyorsun?
4: Saçımla oynamayı çok seviyorum, evet.
3: Zararlı değil mi ya?
4: Yok ya, saç uzar kökü bende. Ne bileyim ben, neye zararlı ki? Yani bir şey olmaz diye düşünüyorum ya.
3: Çok güzel.
4: Pek çok şeyden daha az zararlı olduğunu düşünüyorum.
3: Ne
4: yani.
3: Bileyim yani hep hani boya, bu kadar boya falan
4: ya,
3: zarar vermiyor.
4: Zarar tabii, saçı yıpratıyor da yani bir sürü yöntem var. Peruk kına takarım, kaynak yani bir sürü şey var, ne olacak?
3: Vallahi
4: ki?
3: Billahi müthiş ya. Va, bu kadınların var ya hakikaten çok zahmeti var ya. Biz öyle değil, tavşan gibi tara çık, bazen hiç aynaya bakmadan çıkıyoruz.
4: Evet, çünkü yani bir güzellik algısı var çünkü hani güzel olmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Yani ne kadar bazen
3: sen kendini güzel hissediyor musun?
4: Bazen güzel hissediyorum, bazen de özgüvenim yerlerde oluyor ve hissetmiyorum.
3: Niye?
4: Ya öyle bir şey zaten o bence, hani özgüvenle alakalı çok güzellik.
3: Simge güzel kadın değil mi Güliz Ayla? Özellikle gözleri maşallah,
4: göreceli,
3: Allah nazardan
4: göreceli
3: saklasın.
4: Göreceli ama işte yani bazen aynaya bakıyorsun ve beğenmiyorsun kendini, çok normal. Kilo aldım diyorsun işte bilmem ne.
3: Siz yapıyor musun spor?
4: Yapıyorum. Yapıyorum bu sporu.
3: Kilodan dolayı falan mı? Ne?
4: Zaten
3: kalmak
4: tip 1 diyabetli olduğum için hayatımda hep olmak zorunda. Spor seviyorum da böyle çok ağır spor yapmıyorum bu arada. Ben böyle daha çok mesela bisiklete binmeyi çok seviyorum. Yürümeyi severim. Pilates yaparım. Hayatımda böyle 7-8 yıldır fix var. Öyle şeyler yapıyorum böyle genelde.
3: Güliz, sen de doğuştan, çocukluktan itibaren mi tip 1 diyabet? Nasıl?
4: Ben 12 yaşından itibaren 12 yaşında oldum yani tip 1 diyabetli oldum. Belirtileri vardı aslında ama benim böyle çocuklukta biraz tatsız hikayelerim var. Annemin ve babamın sağlık durumuyla ilgili. Zaten ikisi de hayatta değil maalesef şu an. İkisi de kanserden kaybettim.
3: Allah.
4: Ve böyle paralel olarak işte tam o zamanlar çıktı bende diyabet. Hani işte doktorlar şey demişti bana, yani sende var tabii ki de genetik kodlamanda ama çok stresli bir dönem yaşadığın için çıktı. Atıyorum 50 yaşımda da çıkabilirdi. 12 yaşından beri tip 1 diyabetliyim. Yaşamayan bilmiyor. Çok işte
3: nasıl bir şey diye soracaktım sana zaten.
4: Yani biraz anlatayım. Aslında çözümü var, çaresi var. Asla karalar bağlamayacağınız ve barışmanız gereken maalesef bir kronik hastalık. Çünkü çok fazla insan var ki diyabetiyle barışamıyor. İşte dışarıda insülin yapmayı kendini yediremiyor ya da dışlandığını hissediyor. Bana da yazıyorlar mesela. Böyle olunca diyabetin kontrolü çok zorlaşıyor ve hani diyabet maalesef derler ya öldürmez süründürür. Hani diyabetli bir kişi şekerini, kan şekerini kontrol tutmak zorunda uzun vadede. Tabii ki de saçma sapan dönemlerimiz işte çıktığı, indiği tabii ki de oluyor. Çünkü hani 7-24 buna odaklı yaşarsan da kafayı yersin. Öyle bir hastalık. Yani şey diyor mesela insanlar, ne olacak ki işte diyabet hastaları çok uzun süre yaşar. Yediğine dikkat et, içtiğine dikkat et, sağlıklı beslen.
3: Şeker yeme falan.
4: Okey ama hayat maalesef böyle yer değil. Bazen sadece insülin yeterli olmuyor benim şekerimi düşürmeme. Stres altında da yükselebiliyor vesaire. Hani şuna benzetiyorum ben, dediğim gibi hani dikkat ediyorsun ama mesela gün içinde kaç tane karar veriyorsunuzdur acaba? Hani diyabetli olmayan, yani bir insan ortalama günde kaç karar verir bilmiyorum. 20 mi 30 mu? Biz gün içinde 200 tane falan karar veriyoruz muhtemelen. Şimdi kaç ünite insülin yapmalıyım? Şu kadar yedim, şunu saymalıyım. İşte spor yapacağım ama ya şekerim fazla düşerse? Hani böyle genel olarak anksiyeteli bir yaşam. Bunun yanında mesela bir iş hayatını yürütmek de zor. Yani ya her müthiş. Şey
3: anlattığın şey var ya
4: zor yani ya tüylerimi diken diken ediyor. Çaresiz değil ama hani yani ne olacak ki uzun yaşıyorsunuz gibi bir noktada da değiliz. Ama hani yine ajitasyon yapmak istemiyorum. Çok dertler var. Hani ben hiçbir zaman ya neden ben falan olmadım. Sensörlerin önemini de şöyle bağlayayım. Benim sensörüm olmasa bile bir noktada kan şekerimi parmaktan ölçerim vesaire. Ama özellikle çocuklar ve bebekler için biz bunu istiyoruz. Herkesin ulaşabiliyor olması lazım. Neden? Ya bir bebeği düşünün. Onun parmağını delip şekerini ölçmek o kadar zor ki ama... Sensörle o kadar kolay ki annesi babası mesela çocuğu okulda diyabetli bir programla ben takip çocuğumun ediyor. Şekerini takip edebiliyorum. Yani çok fazla hayat kolaylaştırıyor. Tabii ki de hayatsal değil evet ama çok çok önemli. Yani bir insülin gibi bir ihtiyaç mı bir diyabetli için? Hayır. Ama diyabet takibi ve kontrolü için çok çok önemli. Ya gerçekten çok önemli. Bu konuyu açtığın için özellikle teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah.
4: Sana özellikle çocuklar ve gençler için çok fazla hayat kolaylaştırıyor. Takibi çok kolay.
3: Asıl ben sana teşekkür etmek istiyorum. Sen bir sanatçı olarak insanların bildiği ve sevdiği bir insan olarak bu konunun dışında kalmayı tercih etmiyorsun. Evet, sen belki bazı imkanlara sahip olabilirsin. Bazı şeyleri belki gerçekleştirebilirsin ama kendini kıyıya köşeye bırakıp bu konuda sessiz kalmayı tercih etmiyorsun. Tam tersine o insanların da sesi olmaya çalışıyorsun. Tabii bir sanatçıdan ki. Da ve bilinen isimlerden de aslında beklenen şey tam da budur.
4: Bunu yaşamayan bilemiyor.
3: Biraz empati yapmak lazım.
4: Evet, yani keşke herkes sadece bir günlüğüne tip 1 diyabetli olsa bence. O zaman anlayacaklar işte yani aslında sensörün kıymetini.
3: Bizim radyoda bir arkadaşımız da var. Onun halini gördüm ben. Böyle üzerindeki kıyafetler sırılsıklam oldu. Kasılmaya başladı böyle.
4: Hipoglisemi yaşadı muhtemelen.
3: İnanılmaz.
4: Düştü değil mi?
3: Kilitlendi. Evet. O kadar fenaydı ki ama hayatımda ilk defa gördüm, böyle şırıl şırıl akan terler gördüm, kıyafetler sırılsıklam, tatlı yedirmeye falan çalıştık böyle. Evet. Çok zor bir durumdu. Bunun takibi kolay aslında.
4: Yani mesela sensörünüz olduğunda, sensör size belirli bir seviyeye düştüğünde, belirli bir seviyenin altına düştüğünde onu söylüyor mesela, alarmlar öterek hani o noktaya gelmeden yakalayabiliyorsun ya da çıkarken de haber veriyor. Senin kurduğun setler aralığında. Yani gerçekten çok fazla. Ya ben şu an kan şekerimi saatimde online görüyorum işte. Ya bu o kadar
3: muhteşem bir
4: büyük
3: şey.
4: Bir rahatlık ki öbür türlü mesela araba kullanıyorum bir şey hissediyorum. Şimdi diyabetliler vücudunda herhangi bir şey
3: bulundurmak zorundasın yanında.
4: Tabii her zaman meyve suyu vesaire benim yanında var işte bir sürü şey sürekli. Hani mesela araba kullanıyorum bir şey hissediyorum. Şimdi ben fiziksel olarak bir şey hissettiğimde vücudumda her zaman ilk yapmam gereken şey kan şekerimi kontrol etmek. Çünkü ben bir diyabetliyim. Düşüyor olabilir, çıkmış olabilir. Şimdi araba kullanırken arabayı durdurmak, çantamdan ölçme aletini çıkarmak, parmağımı delmek, çubuğa kan damlatmak var. Şunu yapıyorum bir de. Yani
3: muhteşem.
4: Ne kadar çok
3: muhteşem.
4: Hayat kolaylaştırıyor işte.
3: Muhteşem.
4: Yani
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
3: Güliz, hayal diyorum. Ben genelde bütün konuklarıma soruyorum. Daha bir yol var mı? Ne diyorsun sen? Bitmek bilmeyen bir yol
4: yok,
3: mu?
4: Yok, yol hiç bitmiyor ya. Aynen. Hiç bitmiyor yani.
3: En hani, büyük hayalin ne senin?
4: Ya ben hep şey diyorum. Benim en büyük hayalim çocukken şarkıcı olmaktı ve kendi şarkılarını yazan bir şarkıcı olmaktı.
3: Ve onu da gerçekleştirdim.
4: Evet, gerçekleştirdim. Oldukça çok konser vererek, oldukça çok şarkı yaparak dinleyicimle buluşmak. Hani bu. Yani ben zaten çocukluk hayalimi gerçekleştirdim.
3: En çok sevdiğin şey o mu? Şarkı söylemek değil mi?
4: Evet. Şarkı söylemek, sahneye çıkmak. Yani ölüyorum gerçekten. Çok çok mutluyum.
3: Bir de şarkılar hep söz müzikleri sana ait. O da başka bir şey ya gerçekten.
4: Geneli bana ait. Evet. Ya güzel bir şey.
3: O doğuştan gelen bir yetenek diyebilir miyiz? Yani, gerçi sen eğitim aldın ama.
4: Meraklıyım galiba yazmaya ve çizmeye işte ne bileyim.
3: Çok zor bir şey
4: anlatmaya.
3: Ya.
4: Evet. Yani zor bir şey gibi de gelmiyor işte. İnsanın aklına geliyor
3: ve sana öyle geliyor Allah'ını seversen. Zor bir şey gibi de gelmiyor tabii.
4: Ne bileyim ben yapınca hani nasıl işte Zergün buraya geliyorsunuz, şu mikrofon başında konuşmak da çok zor bir şey ama işte kimisi yapamaz.
3: Değil işte, bak sen onu yapabiliyorsun, takır takır konuşuyorsun. Ben söz müzik yapabiliyor muyum?
4: Tamam işte, herkesin yapabildiği bir şeyler var diyelim falan diye.
3: Çok güzel ya. Peki gözünü açıp kapattığında ne olsun? Mesela değişsin, ne istersin?
4: Gözümü açıp kapattığımda yani daha az gergin bir toplum olalım. İnşallah insanlar iyileşsin ya gerçekten. Çünkü insanlar çok kötü. Yani bu ülkenin cenneti de cehennemi de bu ülkenin insanları gerçekten. Çok fazla kötü şeyler, yani çok ki kötü haberler var. Ki ben bir news freak'im gerçekten. Yani çok kötü şeyler oluyor. Ama sonra bir şey oluyor işte, ne bileyim ben. Mesela bir gün sahilde bisiklete biniyordum ve kan şekerim düştü. Böyle bisikleti bıraktım, yerde çöktüm. Biri yanıma geldi, ne var? Yanımda hiçbir şey yok. Tamamen benim dangalaklığım.
3: Estağfurullah.
4: Dedim ki ben diyabetliyim ve işte şekerim düştü. Bana dedim bir şey alabilir misiniz yani? Ay. Gitti aldı, 15 dakika sonra geldi. Sahilde hani çok yakın yerler yoktu. Yağmur yağıyordu falan. Böyle bir şey olunca da diyorsun ki abi yani ne kadar muhteşem güzel bir şey. Yani hiç tanımadığım biri, ya şeker düşüklüğü ölümle sonuçlanabilir çok düşük olması. Yani gerçekten beni hayata döndürdü o insan. Hiç tanımadığım biri ama bir bakıyorsun bir insan kızını katlediyor. Yani gerçekten bu dünyanın, diyorum ya, cennette cehennemi de insan. Gözümü açıp kapatayım ve insanlar iyileşsin istiyorum. En çok bunu isterim.
3: Ben hep şey diyorum, sanatçıların, toplum tarafından bilinen insanların gerçekten çok önemli bir yeri var. Çünkü sizleri insanlar takip ediyorlar ve sizlerden duyacakları bir iki tane güzel cümleyle bazen bakış açılarını bile değiştiriyorlar. Ne dersin, sen de katılır mısın buna?
4: Katılıyorum tabii ki de, aynen öyle. Yani kimsenin şöyle bir misyonu yok bu hayatta işte. Bazen bazı şeyleri es geçebiliyorsun, kaçırabiliyorsun, zamansal olarak uymuyorsun ya da belki o an başka şeyler yaşıyorsundur kendi kişisel hayatında. Hani herkes bir şeyin temsilcisi ve sözcüsü olmak zorunda değil. Ama elimizden geldiğince toplumun sesi tabii ki de olmalıyız. Çünkü bazı şeyler aslında delege ediliyor.
3: Yok,
4: bize gibi.
3: Yok estağfurullah, biz çağırırız. En azından benim 35 yıl neredeyse bu sektörde, radyoda, dolayısıyla güzel müzik yaptığın sürece
4: sembolik olarak söylüyorum tabii ki de aynen, ama
3: çok haklısın, ama sen güzel işler yapmaya devam et.
4: Her zaman.
3: Hangi mevsimi en çok seversin?
4: Sonbahar severim. Güneşli havadan nefret ederim. Özellikle soğuk ve yani soğuk oluyor ya mesela. Soğuk hava dediğin bulutlu, kasvetli, yağmurlu olur.
3: Seviyorsun kasvetli havayı.
4: Çok severim.
3: Allah Allah.
4: Ölürüm.
3: Ciddi misin ya?
4: Ben şu an mesela güneş oldukça hiçbir şekilde motivasyonumu toplayıp bir şey yapamıyorum şu
3: o
4: an.
3: O havalarda daha mı çok şarkılar yapıyorsun?
4: Aynen, ve süper enerjik olurum, böyle gülerim falan, hani bütün işlerimi karanlık havalarda halletmeyi
3: seviyorum. Duygusal bir insan mısındır? Am çok.
4: Ağlarım, ağlamayı severim. Yani sulu gözümdür biraz ama hani bence realist bir duygusalım. Nasıl diyeyim? Ya mesela romantik falan değilimdir. Ama yani gözümü de tutamam, ağlarım hemen. Bilmiyorum, karışık biraz. Ya melankolik falan bir tip değilim mesela ben. Ama yani melankoli geliyorsa da onu da yaşamayı severim. Ne bileyim, hani depresyona falan girmem öyle çok sık.
3: Çok güzel, çok güzel. Şimdi şu kelimeler bölümüne bir gelelim isterseniz. Ha bu arada, parayla saadet olur mu olmaz mı?
4: 50-50 olur.
3: Olur mu?
4: Bence. Diyorsun? Yani olur, bir noktaya kadar olur. Neden olmasın?
3: Para
4: yine
3: kazandıran
4: bir şey. Boğa burcuna sordum bu soruyu. Yani tabii ki de böyle diyecek.
3: Pekala, kelimeler bölümü. Güliz, kelime ve aklına gelen.
4: Tek kelimelik mi?
3: Tek kelime. Ya sen tek kelime söylemeyebilirsin canım, istediğin gibi yani.
4: Ay böyle şeylerde ben çok geriliyorum.
3: Lütfen sakin ol.
4: Tamam.
3: Evlilik.
4: Meh. Bir Nida'yla karşılık verdim. Meh dedim.
3: Bisiklet.
4: Özgürlük.
3: Özgürlük. Ne kadar zamandır biniyorsun bisiklete? Çok çok biner misin?
4: Bayağıdır ya, binerim, yazın çok binerim. Tatlı bir bisikletim var, güzel böyle. Ben bir de Anadolu yakasında yaşıyorum.
3: Anadolu yakasında, of, o sahilde.
4: Bizim çok sahilimiz güzeldir. Çok uzun. Bu sahilde, sahilde. Aynen.
3: Işık.
4: Çok ışık benim için ne ifade ediyor? Ben loş seviyorum ya. Ben loş severim diyeyim. Bu da saçma oldu ama.
3: Uyku.
4: Kararında güzel.
3: Kararında. Az mı çok mu? Senin kararında mı? Ne kadar? Günde 8-9 saat?
4: 9 saat falan uyumam. Ben her sabah kaçta yatarsam yatayım 8'de alarmım ötüyor benim.
3: Kalkıyorsun.
4: Ben mutlaka gündüz insanıyım çünkü gece çok kafam çalışmıyor. Gün mesela gündüz çalışmayı seviyorum. Gündüz böyle herkes ele böyle çekilir ya da kimse uyanmamış olur falan. Kahvemi koyayım, bilgisayarımı açayım, işte projelere bakayım falan.
3: Oh çok güzel.
4: O yüzden erken kalkmayı seviyorum.
3: Su.
4: Hayattır falan diye. Yani su gereklilik yani, gereksinim yaşamında.
3: Makyaj?
4: O da.
3: Kararında.
4: Evet, okey.
3: Beklenti?
4: Çok girmeyeceksin.
3: Vay.
4: Çok beklemeyeceksin. Yalnız var ya, kalkıp kendin yapacaksın.
3: Hayır, sanki bunu biliyormuş gibi cevapladı yani direkt. Radyo?
4: Yoldaş.
3: Yoldaş. Sahne?
4: Hayatımın aşkı.
3: Atatürk?
4: Her şeyi ona borçluyuz.
3: Vay, çok güzel. Nokta nokta noktayı anlamıyorum.
4: Yani çok, anlamadığım çok şey var hani. Ne bileyim ben, neyi anlamıyorum? Çok şeyi anlamıyorum. Yalancı insanları anlamıyorum diye.
3: Yalancı
4: yani.
3: İnsanları. Evet. Nokta nokta olsa şu an dayanamam yerim. Üzerime döktüm bu arada ya. Vallahi billahi.
4: Makarna.
3: Makarna.
4: Her daim.
3: Ciddi misin?
4: 7-24.
3: Sürekli.
4: Aynen.
3: Vay be.
4: Çok severim. Yani sadece yoğurtla falan yerim. Hani öyle severim. Ketçap sıkıp falan yerim.
3: Peynir karıştırıp
4: her şey,
3: falan.
4: Her
3: vay
4: şeyle.
3: Be. Var mı seçtiğin makarna, şu makarna bu makarna, spagetti, fiyonktu, şuydu buydu?
4: Tabii seçerim.
3: Hangisi en çok?
4: Penne severim.
3: Vay.
4: Aynen, penne severim. Bir de böyle salata falan gibi olacaksa böyle severim.
3: Güzel
4: falan.
3: Yapar mısın?
4: Çok güzel yemek yaparım.
3: Yemek?
4: İddialıyımdır.
3: Vay, en güzel yaptığın yemek makarna hariç.
4: Her şeyi çok güzel yaparım, şaka yapmıyorum.
3: Sulu bir yemek söylesene.
4: Her şeyi çok güzel
3: yaparım. Karnabahar mesela.
4: Her şeyi çok güzel. Karnabahar ben yemem.
3: He, ama yaparım.
4: Yani yaparım, ne olacak? Yemek yapmak yani en kolay
3: var
4: şey
3: ya,
4: bence.
3: Onun da var ya, o kadar çok çeşidi var ki. Fırındası var, yemeği var.
4: Brokoliye hastayım ama karnabahar yiyemiyorum. Çünkü böyle hatırlıyorum, küçükken böyle annem böyle ağzıma tıkmıştı karnabaharı bir kere. Gerçekten ya, ben şunu hatırlıyorum karnabahar deyince. O yüzden mesela yemiyorum.
3: Yapıyor musun yemek peki?
4: Çok. Evimde şu an var. Pırasalı kerevizim var, söylemesi ayıp. Yayla çorbam var.
3: Vay vay vay.
4: Salatam var, hazır yapmışım koymuşum falan.
3: Vallahi Özgürcüm hiç kusura bakma, gıcıklık yapacağım ama biz yani yayından sonra muhtemelen.
4: Aa, buyurun gelin Anadolu yakasına
3: ya
4: geçelim.
3: Onlar niye
4: ama
3: geliyor Allah'ını
4: şeye
3: seversen.
4: Gidiyorum, mikse gidiyorum ben yeni şarkım için.
3: Biz kapıda bekleriz. Güliz neredesin?
4: Hayır ben size sofrayı kurayım. Siz oturun, ben gideyim. Siz yiyin. Kapıyı çekin, çıkın sonra.
3: Bir gün mutlaka nokta nokta.
4: Bir gün mutlaka Japonya'ya gideceğim.
3: Japonya'ya gideceksin.
4: Evet.
3: Ha, böyle bir hayalin mi var?
4: Evet çok niye? İstiyorum. Bilmem, istiyorum. Merakım var.
3: Allah
4: ya, gezmeyi çok seviyorum.
3: Benim de en çok endişelendiğim yerlerden biridir Uzak Doğu. Ben çünkü yemek konusunda endişeli bir adamım. Orada giderim aç kalırım falan diye korkuyorum.
4: Yani ben Bali'ye gittim mesela, Endonezya'ya. Asla aç kalmıyorsun. Ama çok kötü bir anım var. Anlatayım mı?
3: Anlatmazsanız. Ney?
4: Ya, iğrenç bir şey benim yaptığım da. Böyle sokak yemekçileri var. Ya yani çok güzel yerler de var burada ama işte herkesin de kötü yerler de var. Çünkü sokaklarda fare falan geziyor yani Bali'de. Böyle sokakta işte arabada karides aldım. İşte böyle karidesten ısıracağım. Tezgaha baktım, tezgahın üzerinde fare gördüm.
3: Ay.
4: Ve dedim ki yani bütün tatilin boyunca kim bilir neler yiyeceksin daha, hani bunu gördün mü?
3: Yemeğe devam ettin mi?
4: Fark etmez dedim ve yedim.
3: Ciddi misin sen? Gülizciğim görüşürüz, hadi kendine iyi bak.
4: Yani çünkü daha neler olacaktı? Hani benim görmediğim neler yaşanacaktı ya, dedim ne yapayım yani
3: ya,
4: yiyeyim
3: ben,
4: gitsin.
3: Ben şimdi hatırladım da bugün gelemeyiz sana. Yani Özgür'ün çok montajı var, Kemal oradan ayrılamıyor.
4: Ay bir
3: benim
4: şey,
3: de benim de yayından sonra
4: bir şey söyleyeceğim
3: yani.
4: Evim her zamanda gerçekten atmıyorum, abartmıyorum, gelen bilir, her zaman misafiri hazır, derli toplu, tertemiz, cillop gibidir.
3: Ama biz yemeğe gelecektik işte yani.
4: Ya bazen bana diyorlar ki işte tırnaklarımızın ya işte bu tırnaklarla nasıl yemek yapıyorsun? Ya önemli olan temizlik diyorum, ben dikkat ediyorum tabii ki de yani, fıstık gibi de oluyor, o konuda şey yapmayın.
3: En çok
4: korkmayın.
3: Nokta noktadan huylanırım. Bitiriyoruz, az kaldı.
4: Böceklerden çok huylanırım.
3: Böceklerden. En büyük kötülük bence nokta nokta.
4: Kendini kandırmak.
3: Kendini kandırmak. Helal olsun. Sevgili Güliz, bir kez daha sana çok teşekkür
4: ben
3: ediyorum.
4: Teşekkür
3: geldiğin
4: ederim.
3: İçin, bizi kırmadığın için
4: davet
3: iyi ki varsın.
4: Davet ettiğiniz için teşekkür
3: her
4: ederim.
3: Her zaman bekliyoruz seni, iyi ki varsın. Ekip arkadaşlarıma diliyorum.
4: Herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Radyo
4: ben de ağırlayan herkese.
3: Dinleyicilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili Güliz Aydın. Yine konuğumuzdu. İnşallah bir başka seferde tekrar bu sohbeti gerçekleştireceğiz.
4: Radyo Sputnik, hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
5: Bunu biliyor muydunuz? Acil müdahale ekiplerinin yaralıların vücut sıcaklıklarını korumak amacıyla kullandıkları termal battaniyeler ilk defa NASA tarafından 1964'te uzay araçlarının ısı yalıtımını sağlamak amacıyla geliştirildi. İnsan vücudu kızılötesi dalga boyunda radyasyon yayarak ısı kaybeder. Yalıtkan özellikteki ince plastik tabakanın yüzeyinin yansıtıcı özellikle metalle kaplanmasıyla üretilen termal battaniyeler, insan vücudundan yayılan kızılötesi dalga boyundaki ışınları yani termal radyasyonu %90 oranında geri yansıtarak vücudun ısı kaybetmesini engeller. Bunu biliyor muydunuz?
6: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,7 derece ile 1991-2020 normallerinin 0,6 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 son 56 yılın en sıcak 16. Ağustos'u oldu. Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece ile normallerinin 0,3 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 19. Temmuz olurken, Haziran ayı 20,3 derece ile normallerinin 0,5 derece üzerinde gerçekleşerek en sıcak 11. Haziran olarak kayıtlara geçti. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, yaz aylarında İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basınç nedeniyle Batı Avrupa'da sıcaklıkların normalin 3-5 derece üzerinde seyrederken Türkiye'de mevsim normalleri civarında kaldığını belirtti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Ağustos 2026 küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0,85 derece, sanayi öncesi dönemin ise 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 kayıtlardaki en sıcak Ağustos olurken, Temmuz 2023 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Haziran 2026 ikinci, Temmuz 2026 ise İkinci en sıcak Temmuz olarak kayıtlara geçti. 2026 yazı da 2024 yazıyla birlikte küresel ölçekte kaydedilen en sıcak yaz oldu. Avrupa'nın birçok ülkesinde yaz boyunca aşırı sıcaklar etkili oldu. Batı Avrupa 1991-2020 ortalamasının 2,54 derece üzerinde sıcaklıkla 2003'teki rekoru geride bırakarak en sıcak yazını yaşadı. Kıta genelinde 2024 ve 2022'nin ardından en sıcak 3. yaz kaydedilirken Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, İspanya, Avusturya ve İsviçre tarihlerindeki en sıcak yazı geçirdi. ABD'de de benzer bir tablo yaşandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 2026 yazını ülke tarihinde kaydedilen en sıcak yaz olarak açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Türkiye'de 3 ayın ortalaması alındığında 2026 yaz mevsiminin sıcaklığının yaklaşık 24,4 derece olduğunu söyledi. Bu değerin 1991-2020 yaz normali olan 0,4 derece üzerinde olduğunu belirten Kadıoğlu, 2026 yazının 1971'den bu yana tutulan 56 yıllık kayıtlarda en sıcak yazlar sıralamasında 13 ile 15. sırada yer aldığını ifade etti. Kadıoğlu, 2024 yazının 26,1 dereceyle son 56 yılın en sıcak yazı, 2025 yazının ise 25,5 dereceyle en sıcak ikinci yaz olduğunu hatırlatarak, 2026 yazının bir önceki yıla göre yaklaşık 1 derece daha serin geçtiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi mevsimlik yaz değerlendirmesi yayımlandığında kesin sıralamanın netleşeceğini söyleyen Kadıoğlu, yaz serin başladı, sonuna doğru ısındı ama baştan sona cehennem olmadı. 3 ayın hiçbiri ilk 10'a giremedi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde ama bir önceki yazın çok altında kaldı, dedi. Yaz dönemindeki asıl anormalliğin sıcaklığın kendisinden çok coğrafi dağılımında görüldüğünü belirten Kadıoğlu, normal koşullarda sıcak bir yaz döneminde Akdeniz Havzası'nın bir bütün olarak ısınmasının beklendiğini söyledi. Kadıoğlu, İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen yüksek basıncın Kuzey Afrika kökenli sıcak havayı batıya, kutup kökenli serin havayı ise doğuya yönlendirdiğini belirtti. Bu nedenle Batı Avrupa'nın 3-5 derece fazla ısındığını, Doğu Avrupa ve İskandinavya'da sıcaklıkların normalin altında kaldığını ifade etti oğlu, Türkiye'de ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiğini söyledi. Türkiye'nin dünya genelindeki ortalama sıcaklıklarla kıyaslandığında daha serin bir yaz geçirdiğini belirten Kadıoğlu, Türkiye'nin özellikle doğu kesimlerinin yaz boyunca normalin hafifçe altında kaldığını kaydetti. Profesör Doktor Kadıoğlu 2026 yazının elinin onun doğmaya başladığı bir dönem olduğunu belirterek Türkiye'de 2025 yazının elinin onun henüz olgunlaşmadığı 2026 yazından yaklaşık bir derece daha sıcak geçtiğine dikkati çekti. Bunun süper elnino olursa yaz mutlaka daha sıcak olur iddiasını desteklemediğini ifade eden Kadıoğlu, elninonun doğrudan güçlü ve tekrarlanabilir etkisinin Güney Amerika'nın Pasifik kıyıları, Avustralya, Endonezya, Hint musonu, Afrika'nın güneyi ve ABD'nin güneyi gibi bölgelerde görüldüğünü söyledi. Miktat Kadıoğlu, Türkiye'nin El Niño'nun çekirdek etki alanında bulunmadığını ancak bazı bölgelerde bazı aylarda istatistiksel El Niño izlerinin görülebildiğini belirtti. Türkiye'de 2026'nın bu dönemine kadar kurak koşulların değil yağışlı koşulların etkili olduğunu aktaran Kadıoğlu, yağış azlığıyla kuraklığın aynı şey olmadığını vurguladı. Jeolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, 66 yılın en yağışlı su yılının sonunda İstanbul ve Ankara barajları Ağustos'ta %40'lara inmiştir. Tek cümleyle 66 yılın en yağışlı yılında barajı yarıya düşen bir şehrin sorunu meteoroloji değil su yönetimidir dedi. Sonbahar için değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, Akdeniz'deki rekor deniz suyu sıcaklıklarının etkisiyle yaz mevsiminin uzayabileceğini ve sonbaharın geç ve ılık başlayabileceğini söyledi. Kopernikus'a göre Ağustos'ta kutup dışı okyanusların yüzey sıcaklığı 21,07 dereceyle bu ay için kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Rekor deniz yüzeyi sıcaklıklarının Avrupa'nın Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de görüldüğünü belirten Kadıoğlu, sıcak denizle soğuk hava girişinin buluşması halinde Türkiye'de ani kuvvetli sağanak ve sel riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Kadıoğlu, 2026'nın dünya genelinde en sıcak ilk 3 yıl arasında olabileceğini belirterek, yılın en sıcak yıl olma ihtimalinin bulunduğunu ancak bunun kesin olmadığını söyledi. Kadıoğlu sözlerini şöyle noktaladı. Rekor olasılığındaki artışın yaklaşık %84'ü tek başına El Niño tahminindeki değişimden kaynaklanmaktadır. Asıl rekor adayı 2027'dir. Karbon brief 2027 için 1,71 derece ve %92 olasılıkla yeni sıcaklık rekoru vermektedir. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 10 yıllık güncellemesinde 2026 sonundaki El Niño'nun 2027'nin rekor kırma şansını artırdığı belirtilmektedir. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu 2026 yazında Türkiye'de sıcakların mevsim normallerinin biraz üzerinde kalmasına karşın Batı Avrupa'nın rekor sıcaklıklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Kadıoğlu, sonbaharda ise sıcak deniz suyuyla soğuk hava girişinin birleşmesiyle Türkiye'de ani sağanak ve sel riskine dikkati çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. MİT koordinesindeki siber casusluk operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gülistan doku soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı. ABD Temsilciler Meclisi İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş şey tasarısını onayladı. Ayrıntılar bültenimizde. MİT koordinesindeki siber casusluk operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca Ankara merkezi bir yazılım şirketine düzenlenen operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suç kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi. İstanbul'da 3,5 milyon uyuşturucu hap üretecek ham madde ve 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. Gülistan doku soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alan üniversite öğrencisi Gülistan doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla, ikisi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Ardahan'ın Hanak ilçesinde kaybolan 32 yaşındaki kişi 5 günlük arama çalışması sonucu yaylada bulundu. Kaybolan kişinin sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin ön tekerlerini kaldırarak ters yönden gelen sürücü trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan sürücüye 610.168 lira para cezası

0: dolara ulaştığı tahmin edildi. ABD Kongresi Bütçe Ofisi, İran'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığı'na maliyetinin 1 Ağustos itibariyle yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi. Raporda söz konusu maliyetin tüketilen mühimmatın ikamesi, muhaberede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt masraflarından kaynaklandığı belirtildi.
1: Ekonomi.
0: Canlı hayvan nakil yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmış hayvanlar resmi veteriner hekim tarafından kesime uygun bulunması halinde bekletilmeksizin tüm masrafları sahibi tarafından karşılanacak şekilde kesilerek sahibine teslim edilecek. Kesime uygun bulunmayan hayvanlarsa karantina altına alınacak. Hayvanların programlı aşımaları karantina sürecince bakanlıkça tamamlanacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.629 puanla işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 65 kuruş, euro 56 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.780, çeyrek altın 11.060, tam altın 44.072, ata altın ise 44.835 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Thomas Reis Trabzon'a geldi. Alman teknik adamın son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imza atması bekleniyor. Reis son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'i çalıştırdı. Messi milli takıma Benin maçıyla veda edecek. Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in Benin'le yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak. Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 25 gol atan Messi, Ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 27, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 30, Trabzon 24 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı ve az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 35, Van 25 derece.
1: Yol durumu.
0: İstanbul'da yağmurun etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu %85'lerde seyrediyordu. Şu anda yoğunluk biraz daha azalmış durumda. %53'lük bir trafik yoğunluğundan bahsediyoruz. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %49, Anadolu yakasında %56'lık bir yoğunluk var. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de yoğunluğun biraz daha artmış olduğunu ifade edelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastalalı'da araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yerse D100 Ağaçlar yan yoldan Hacı Şerif yönüne doğru sağ şeride bakım onarım çalışması sebebiyle o şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rus Büyükelçi Vershin'in Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin yıl sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını söyledi. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını onayladı. ABD'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu resmen açıklamasına Moskova'dan sert tepki var. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk güç ünitesinin açılımına ilişkin Sputnik'in sorusunu yanıtladı. Kesin bir tarihten söz etmek için henüz erken olduğunu belirten Vershin'in Rusya ve Türkiye'nin ilk üniteyi yıl sonuna kadar devreye alma konusunda anlaştığını söyledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin faaliyete geçmesinin sembolik açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Vershin'in projenin Türkiye'nin yeni teknolojilere geçişinde önemli bir atılım niteliği taşıdığını ifade etti. Büyükelçi ayrıca bu atılımın Türk şirketleri ve uzmanlarının çalışmalarıyla sağlandığını da belirterek Türk uzmanların nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında yetkinlik kazandığını kaydetti. Rus ordusu Kiev'de askeri tesis ve Odessa'da askeri kargo gemisini vurdu. Özel askeri harekata devam eden Rusya ordusu Ukrayna güçleri tarafından kullanılan hedefleri ortadan kaldırmayı sürdürüyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri dün gece saatlerinde de Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerini, limanlarını ve gemilerini hedef aldı. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisi'nde savaş yetkilerine yönelik yasa tasarısı. İran'a yönelik saldırılara son verilmesi hedefiyle Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi direktifi veren tasarı 220 evet oyuna karşılık 204 hayır oyuyla kabul edildi. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat üyesi Gregory Mix yaptığı yazılı açıklamada 200 gündür süren gerilimde Trump yönetiminin belirttiği hedefleri elde edemediğini söyledi. Bu savaşı sonlandırmak için Kongre'nin onayladığı 3. savaş yetkileri tasarısı oldu. ABD Başkanı bu başarısız savaşa son vermeli ve Hürmüz Boğazı'nı açacak ve gerilimi azaltacak diplomatik bir çözüm üzerinde çok taraflı çalışmak üzere gayrimenkul geliştiricileri değil gerçek diplomatları atamalı ifadeleri kullanıldı. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin Mekke'yi hedef alan İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilerdense kesin bir dille yalanlama geldi. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada Husilerin bu kez Mekke'yi hedef alan bir İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Fırlatılan İHA'nın Mekke hava sahasında yasaklı bölgeye ulaşmadan önlendiği bilgisi paylaşıldı. Husilerdense Mekke'ye saldırı düzenledikleri yönündeki iddiaya yanıt gecikmedi. Husilerin siyasi kanadının sözcüsü Hazım el-Esed tarafından yapılan açıklamada bu iddia kesin bir dille reddedilerek Mekke'nin hedef alındığına dair iddialar daha önce de başvurulan ve artık kimsenin inanmadığı bayat bir yalandan ibarettir dedi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada doların küresel rezervlerdeki payındaki düşüşü değerlendirdi. Bessent, doların küresel rezerv varlıklarındaki payının ağırlıklı olarak Rusya ve Çin'in rezervlerini azaltması nedeniyle gerilediğini söyledi. ABD para biriminin uluslararası ticarette hala baskın konumda olduğunu vurgulayan Bezent, doların küresellerdeki payının yükselmeye devam ettiğini, bu yılda artış kaydettiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maxim Oreshkin daha önce dolar ve euronun Rusya'nın dış ticaret ödemelerindeki payının son 4 yılda %80'den %15'e gerilediğini açıklamıştı. Oreshkin, Moskova'nın bu para birimleriyle işlemleri tamamen bırakmadığını ancak dolar ve euronun eski konumlarına dönemeyeceğini belirtmişti. ABD'nin yörüngede silahlı sistemlere sahip olduğunu açıklaması Moskova'nın sert tepkisine yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Washington'ın uzayda silahlı çatışmaların yıkıcı sonuçlarını hiçe saymakla ve küresel güvenliği tehlikeye atmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin bencil çıkarlar uğruna insanlığın geleceğini riske attığını belirterek, uzayda silahların tamamen yasaklanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na tasarı sunacaklarını açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meng daha önce yaptığı açıklamada ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı savunmak amacıyla yörüngeye uzay kontrol silahları yerleştirdiklerini doğrulamıştı. Uzmanlar bu sistemlerin düşman uydularının iletişimini kesmeye yönelik radyo paraziti, elektronik harp platformları veya uyduları hedef alan avcı sistemler olabileceğini değerlendiriyor. Avrupa Birliği ülkeleri yapay zeka kurallarını görüşecek. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek. Kurulun toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye uzaydaki askeri yapılanmasını genişletmeyi durdurması ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı koruması çağrısında bulundu. Jiao, Çin'in uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasından ve güvenliğinin korunmasından yana olduğunu belirtti. ABD'de haber kanalına ait helikopter düştü. 3 kişi hayatını kaybetti. NBC News kanalına ait helikopter ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2 kişinin öldüğü bir otobüs kazasını haberleştirmek için havalandı. Kısa süre sonra ise düştü. Helikopter kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin ise hastaneye edildiği açıklandı. Yetkililer hayatını kaybedenlerden birinin kaza anında bölgede bulunan bir yaya olduğunu kaydetti. İran'da yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. İran'da Meşet Kirmanşah seferini gerçekleştirilen yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra lastiğinin patlaması üzerine motor arızası verdi. Kısa süre sonra şiddetli sarsıntı başlayan uçağın kabin bölümünde tavan çöktü. Çok sayıda bagaj yolcuların üzerine düştü. Yolcular korku ve panikle çığlık atmaya başladı. Olayın ardından uçak Meşet Havalimanı'na dönerek acil iniş yaptı. Uçağın güvenli şekilde iniş yaptı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
3: Ama öyle demiyorlar. Ya,
4: öyle demiyorlar. Ya,
2: demiyorlar. Bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz mobilde 60.yüz bu soruya? Hı-hı. Ne operatörler cevap verebiliyor ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız. Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke yani çekirdek şebeke değiştiği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz olmadı.
3: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden Bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
2: Ne kadar hoş, ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. 16 Eylül 2026 çarşambayı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'te saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Başlımar.
0: Gazetelerimizi aldık efendim ve hemen hiç uzatmadan bakalım Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımışlar. Bugünün ilk gazetesi Sabah gazetesi. Bugün genelde gazetelerin hemen hemen hepsinin manşetinde bu mutfağı soyanlara tarihi operasyon haberi var. Sizlerin gazetelerde de öyle değil mi arkadaşlar? Bütün bu halden itibaren operasyon haberleri var. Sabah gazetesi de mutfağı soyanlara tarihi operasyon başlığıyla vermiş efendim bu haberi. Sahte belgelerle sebze ve meyve fiyatlarını uçuran tedarik çetesine ağır bir darbe vuruldu. Vicdansızların birçok üründe olduğu gibi tarladan 6 liraya aldıkları mandalinayı marketlerde 31 liraya sattığı ortaya çıktı. Of of of, hani fahiş rakamlar diyoruz ama hani böylesi çok çok daha fazla. Gerçekten 6 liraya aldıkları tarladan 6 liraya aldıkları mandalinayı marketlere 31 liradan satıyorlarmış efendim. Ve dolayısıyla vatandaşların cebini yakan toplumsal bir yaraya da neşter vurulmuş oldu efendim. Tarladan aldıkları ürünlerin fiyatını uydurma belgelerle üstelik de 5 kat arttıran aracı şirketlere 22 ilde operasyon düzenlendi. 41 şirket yöneticisi fiyatları etkilemek, belgede sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanıyor. Bu arada şüphelilerin vefat etmiş 484 kişi adına 185 milyon liralık 2670 sahte üretici makbuzu düzenlediği de tespit edilmişti. Ölmüş gitmiş insanların bile adına bu şekilde işlemler yapılmış. Yazık gerçekten. İnşallah bunlar bunlardan sonra inşallah mutfağı soyanların bu alacakları cezalar da çok önemli bu kişilerin. Böylelikle bunlar caydırıcı olacaktır ve insanlar en azından böyle zaten pahalılıkla bu kadar uğraşırken bir de üzerine 5 katı olmayan rakamlara kavuşacağız inşallah.
5: Nefes gazetesiyle devam edelim. Nefes gazetesi de yine Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir habere yer vermiş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretli çözüm ısrarı başlığını kullanmış bu haberde. Diyor ki binlerce öğretmen atama bekliyor ama tablo yine değişmedi demiş. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle doğu illerindeki okullarda ilahiyat, tarih ve beden eğitimi gibi bölümlerden mezun ücretli öğretmenleri sınıf öğretmeni yaptı diyor. Diyarbakır Silvan'daki 191 ücretli öğretmenden 18'i ilahiyat mezunu, öğretmenler ayda 140 saat derse girse 25 bin lira alacak diyor. Yani asgari ücretin altında bir maaştan bahsediyor. Bir ücretli öğretmenin de bir ayda en fazla 140 saat derse girdiğini söylüyor ve 25.900 lira gibi bir ücret aldığı belirtiliyor. Bu da 28 bin liralık asgari ücretin de altında kalıyor. Bir öğretmen için gerçekten yaşanması güç koşullarda bir rakam bu. Ve tabii ki yüz binlerce öğretmenin atama beklerken de Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle Silvan'da 18, Hassa'da da 6 ilahiyatçı görev aldı diyerek bu habere başka bir yönden de bakmış Nefes gazetesi.
6: Evet, Milliyet gazetesindeyiz. Hemen diplomasi çağrılarıyla alakalı bir durum olduğunu belirtelim. Dün parti sözcüsü, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle bu Doğu Akdeniz'deki krizden bahsetti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığına toplanan bir MK'dan bahsediyoruz. Parti sözcüsü Çelik toplantı sonrası Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis adasına askerlerle görüntü vermesine tepki göstererek diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz dedi. Çelik Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili de açıklamasının da erken seçimle ilgili olmadığını vurguladı. Burada Erdoğan teşkilatlar arasındaki seçimlere vurgu yapmıştı aslında ve kamuoyunda da bu erken seçim tartışmalarını alevlendirmişti. Diğer bir haftamıza dış gündemle devam edeceğiz. Türkiye uzaya ilk uzay aracını göndermek üzere bir haber paylaşmıştık dün. Bugün de ABD uzaya silahını gönderecek. Silahı ilk kez doğruladı bu arada Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, ABD'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını kabul etti. Mink'in açıklaması ABD'nin uzayda silahlara sahip olduğunu ilk kez resmen kabul etmesi anlamına geliyor. Ancak Mink söz konusu silahın ne olduğuna veya ne zaman yörüngeye yerleştirildiğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.
0: Yani silah olsun da uzaya bile koyarız diyor ABD gerçekten.
6: Bir orası kalmış.
0: Yani Yeni Şafak gazetesiyle devam edeceğiz efendim. Bir şey soracağım sizlere arkadaşlar. Bu Kurtlar Vadisi'ni seyretmiş miydiniz zamanında?
6: İlk
0: sen işte ufaktın ama sana belki.
6: Ama işte bu sonradan değişti.
0: Sonradan. Seyrettin mi?
6: Evet seyrettim.
0: Sen seyrettin mi Emre?
5: Ben hiç izledim.
0: Ha, bir bölümünü bile seyretmedim biliyor musunuz?
5: Ben.
0: Kurtlar Vadisi. O kadar uzağım, o kadar yabancıyım ki. Ha tabii ki diziyi biliyorum. Dizinin gündemini biliyorum, oyuncularını vesairesini. Yani hiçbir şey bilmezsen zaten sosyal medya karşısında çıkan kesitler var. Bir fikrim var tabii ki. Ama bu okudukça bunları ben hayretler içerisindeyim. Çünkü gerçekten diziyi hiç takip etmediğim için dizinin bu kadar güncel hayatla ilgili bilgileri öncesinden böyle vermesi gerçekten şaşırtıcı. Benim aklıma şey geliyor, Simpsonlar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Simpsonların böyle bir kehanetleri var. Ne olursa daha sonra oluyor. Türkiye'deki Simpsonlar'da bu olmuş zannedersem. Efendim mit görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada da Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri efendim 3 senaristi. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadelerini verdiler. Ve tabii ki diyorlar ki senaryo tesadüf diyor. Senaryo yazılımında aktif hiçbir görevim yoktur. Bu tamamen bir hayal ürünüdür. Gerçek hayatla hiçbir ilgisi yoktur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur şeklinde açıklamada bulunmuş senaristler. Bu arada dizinin İlk senaristi ise Osman Sınav'dı efendim. Osman Sınav herkesin çok bildiği bir isimdi. Osman Sınav'la ilgili de şunları söylemiş efendim. Zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi. Ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden izin vermedim. Talebini kabul etmediğim için tehdit aldığını ve bu işi bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı da bu şekilde olmuştur diye ifade vermiş efendim.
5: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına yer vermiş. Dün Anadolu Ajansı editör masasına konuk olmuştu Milli Eğitim Bakanı ve yeni eğitim öğretim yılının başında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Neler bunlar? Öncelikle zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağı ile ilgili bir soruya yanıt verdi ve 12 yıldan 11 yıla düşürülmeyeceğini açıkladı. Zorunlu eğitimin artık düşürülmesin değil mi? O yani, da.
0: Zaten oynuyorlar. Bizim zamanımızda 5-3-3'tü.
5: Evet.
0: 4-4-4 oldu. Şimdi bilmiyoruz yani bundan sonra ne olacak.
5: Üniversitelerin işte 4 yıldan 3 yıla düşürülmesi derken şimdi zorunlu eğitimin düşürülmesi konuşuluyor. Bakalım olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama şimdilik bakanın açıklaması olmayacağı yönünde. Ara tatillerinde devam edeceğini söylemiş. Okulların temizlik ve güvenlik hizmetleriyle ilgili de Şubat ayında yeni bir modele geçileceğini söylemiş Milli Eğitim Bakanı Tekin ve müfredattan da bahsetmiş. Demiş ki Türkiye yüzyılı marif modeliyle ilgili bilgiyi ezberletmek yerine beceriye dönüştürmeyi hedefledik ve müfredatı yaklaşık %30 hafiflettik demiş. Hı hı. Müfredat hala biraz yoğun ancak ders saatlerini daha fazla azalttığımızda çok sayıda öğretmen norm fazlası olabilir. Bu ne tedrici hareket ediyoruz. Model bu yıl 3, 7 ve 11. sınıflarda da yayıldı. Gelecek yıl bütün sınıf düzeyinde uygulanacak demiş bütün sınıflar düzeyinde. Öğretmenlere bir telefon uyarısı var. 2023'ten itibaren öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanmasını yasakladık. Bu yıl öğretmen arkadaşlarımızın ders sırasında cep telefonunu kullanmamaları konusunda da uyardık diyor öğretmenlere bu uyarı. Ve beyaz önlük uygulaması, bu da tartışılmıştı, öğretmenlerin önlük giyme meselesi. Diyor ki ancak siyasi ve toplumsal mesaj taşıyan kıyafetlerle derse girilmesi gibi az sayıdaki kötü örnek bütün öğretmenlerimizi zan altında bırakıyor. 24 Kasım 2023'te olgunlaşma enstitülerimizin tasarladığı beyaz önlükleri tavsiye niteliğinde gönderdik demiş. Öğretmenlerin de 657 sayılı kanuna tabi kamu görevleri olduğunu hatırlatmış. Biz yeni bir yasak koymadık, yürürlükteki kılık kıyafet mevzuatını hatırlattık demiş.
6: Bir Gün gazetesindeyiz. Şimdi gündemle devam edeceğiz ama her gün farklı bir gündemle karşınıza çıkıyoruz. Bugün de gerçek gündeme geri dönelim. Yoksulluktan bahsedeceğiz. Çünkü yoksulluk şu anda ayyuka çıkmış durumda. 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde yapılan yoksullukla mücadele harcaması 2025 yılının tamamında yapılan harcamayı yakaladı. 2026'nın ilk 8 ayında yoksullukla mücadele için 357,1 milyar liralık kaynak kullanıldı. Gerçekten çok ciddi bir kaynaktan bahsediyoruz ki yoksulluğun gelmiş olduğunu nokta şu an bu şekilde. Bir diğer haberimize baktığımızda tarlalara gideceğiz. Çünkü tarlalarda çalışan işçilerin yanında çocukları da var ve eğitim öğretim yılı başladı biliyorsunuz. O çocuklar şu an tarlada çalışmaya devam ediyorlar. Binlerce çocuk okul sıraları yerine tarlalar, atölye iş yerlerinde çalışmak zorunda kalıyor. Bilecik Kurşunlu Ovası'nda mevsimlik tarım işçilerinin yanında çocuklar da çalıştırılıyor. Çilek, şeftali, domates ve biber toplayan çocuklar günde yaklaşık 8 saat çalıştıklarını anlatıyor. Günlük kazançlarının ise 1100 lira olduğunu söyleyen çocuklar çocukluğumuzu yaşayamıyoruz diyerek serzenişte bulunuyorlar. Bu da Bir Gün gazetesinde Sibel Bahçetepe'nin özel haberiydi.
7: Şimdi sen tarlalardan bahsedince ben de sana direkt tarladan, mahsulden bir haber vereceğim. Sözcü gazetesi Manisa'dan bakın çok farklı bir haber çıkacak şimdi. Üzüm üretene çok özel ceza demiş. Şimdi bu çok özel cezadaki özelin böyle bir altını özellikle tırnak içerisinde belirtmek istiyorum. Neden efendim? Türkiye'de üzüm üretiminin merkezi Manisa biliyorsunuz. En kaliteli ürünün alım fiyatı geçen yıl 130 liraymış efendim. Tohumdan mazota maliyetler fırladı ama bu yıl 100 liraya düşmüş. Şimdi diyorlar ki neden düştü diyorlar. En iyi ürün burada diyorlar. Özgür Özel'in bir memleketi Manisa. Şimdi burada da böyle bir şey ortaya çıkıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden kuru üzüm için 150 lira alım bekleniyordu. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 130 lira verdiği 10 numara kalite üzüme 100, geçen yıl 120 lira verdiği 9 numara kuru üzüme de 96 lira fiyat belirledi. Şimdi bütün maliyetler patlıyor. Az önce söyledik işte. Mazota arttı, o arttı, bu arttı. Maliyetler patlarken fiyatın inmesi ise buradaki çiftçileri isyan ettiriyor. Yeni Parti Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu çiftçinin 3 yıl önce 1 kilo üzüm satıp 3 litre mazot aldığını, şimdi ise 1 litre mazot alamadığını söylüyor ve bu tablo karşısında Özgür Özel'in memleketi olduğu için mi bunu yapıyorlar? Bütün Manisa cezalandırılıyor şeklinde bir yaklaşımda bulunmuş Sözcü gazetesinde Veli Toprağ'ın haberi efendim.
5: Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi de çok tartışılan bir konuya yer vermiş. Emlakla ilgili tabii ki birçoğumuzu ilgilendiriyor. Kiralık evlerde ve apartmanlarda ortaya çıkan bakım, onarım ve yenileme masrafları ile ilgili, bu masrafların kimin tarafından karşılanacağı ile ilgili bir yazı var. Ve diyor ki kiracı ile ev sahipleri arasında anlaşmazlıklara neden olan bu konuda avukat Mehmet Deniz Akgül bir açıklama yapmış. Türk Borçlar Kanunu'na göre olağan temizlik ve bakım giderlerinin kiracı tarafından karşılanması gerektiğini söylüyor. Ve tesisatın tamamen yenilenmesi, parkelerin değiştirilmesi, mermerlerin kabarması, apartmanın boyanması ve dış cephe yenilenmesi gibi önemli bakım ve onarım giderlerinin ise normal şartlarda ev sahibine ait olduğunu ifade etmiş ve taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin de önem taşıdığına dikkat çekiyor avukat Akgül. Ve sözleşme serbestisine göre emredici hükümlere ve ahlaka aykırı olmadığı sürece de taraflar kendi aralarında diledikleri sözleşmeyi yapabiliyor diyor. Bu nedenle kira sözleşmesinde bu giderlerin kiracı tarafından karşılanacağına ilişkin bir hüküm varsa hukuken buna göre değerlendirmeler yapılıyor demiş. vatandaşlarımızın da kira sözleşmelerini imzalamadan önce iyice incelemelerini tavsiye ediyoruz diye bir de öneride bulunmuş.
6: Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Şu anda sokak güvenlikler hat safhaya çıkarılmaya çalışıyor. Emniyet güçleri de her bir koldan şu anda sokaklarda insanlara, vatandaşlara kimlik sorgulamasını yapıyorlar. Bir diğer taraftan dronlar da kullanıyor ve Gökbey helikopteri, yeni envanteri sunulan bir helikopter. Aksungur ve dikey kalkabilen Vitol İHA'lar sayesinde polisimiz havada artık daha güçlü. Yüksek optik kameralar ve uydu kontrolüyle 81 şehre anlık istihbarat sağlayan yeni araçlar emniyetin operasyonel yeteneğini artırdı. Polisin sahadaki reaksiyon hızı da en üst seviyeye çıktı. Gamze Erdoğan'ın Türkiye Gazetesi'ndeki haberine yer verdik. Envantere giren yeni nesil helikopter ve İHA'larla emniyetin hava gücünün katlandığı belirtilmiş.
7: Peki efendim, Akşam Gazetesi'ndeyiz. Yaklaşık bir 10 gün oldu mu bilemiyorum. Bir haftalık 10 gündür bir düğünden bahsediyoruz sizlere. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Fatih Mehmet Tançalan ve fenomen Çağla Öz Tançalan'ın düğününden bahsediyoruz. Ne düğünmüş efendim? Arkasından neler çıktı? Ve işte o altınları çok konuştuk biliyorsun sevgili Serkan, Ebru. Hani biz kadınlar olarak biraz farklı gözle de baktık o altınlar. Her ne kadar gözümüze böyle parıl parıl gözükse de efendim bu altınlar incelenmiş, bakılmış. 97 parça ürün incelenmiş ve sadece 19'unun altın olduğu ortaya çıkmış.
6: Evet,
7: diğerleri altın değilmiş efendim. Değerinin 46 milyon lira olduğu iddia edilen sahte çıkan altın takılar arasında işte 20 burma bilezik, 37 desenli bilezik, Hint kolyeleri vesaire vesaire, bunların sahte olduğu ortaya çıkmış. Bu arada her iki isimle
5: aklandılar diyebilir miyiz? Kara Haydar, Akaydar mı oldu?
7: Yok, hiç sanmıyorum bunun. Çünkü onun altında başka bir şey var zaten. Zaten orada başka bir aklama mevzu var. Her ikisi de karı kocanın da bu arada tutuklandığı haberlerini zaten vermiştik. Ama bu altınlarda sahte çıkmışlar efendim. Karı kocanın artık bakalım birbirlerine açıklamanda geliyor gidiyor.
5: Ben şimdi o kadar altının sahte çıkmış olmasına şaşırdım.
7: Bence bir de bu arada şey demek ki çok da güzel atölyelerimiz var bunda. Benim aklım oraya gitti.
5: Çünkü yani, çok gerçekçi çünkü duruyorlardı. Her biri 24 ayar.
7: Evet evet, inanılmaz renginde. Gerçek gibi duruyordu. Yani bir yandan İlginç. Hani dedim ki bayağı bir işçilik falan böyle muhteşem güzel gözüküyor. Ama şey oldum, hani dokunmak istedim o altınları açıkçası. Hani o ağırlık da var mıydı
5: o
7: acaba?
5: Altın bir yelek vardı en Allah çok göze Allah. Çarpan. Oradaki işlemeler, o renk, detaylar. Bilemiyorum ama yani, gerçekten
7: bizim bir gözümüz kaldı.
5: Bizim bir gözümüz kaldı ama şey olarak yani
7: altın olduğu için
5: tabii
7: ki. Bu
5: kadar nasıl taşıyabiliyor anlamında yoksa gözümüz yok.
7: Yok benim altında. Yok ben altın seviyorum falan gerçekten ama hani bu tabii ki işin çok başka kısmı, burada gülüyoruz ağlanacak halimize ama altınlar da sahte çıkmış. Serkan, ne var sporun gündeminde?
6: Sporun gündeminde ne var? Dün Trabzonspor yeni transferini açıkladı. Transfer
5: bir de derbiler belli oldu ben söyleyeyim.
7: Evet, bak nasıl takip ediyor.
6: Fatih Tekke'den boşalan bir teknik direktörlük koltuğu. Thomas Reis geldi. Alman hoca kendisi.
7: Soyadı çok tatlı değil mi? Direkt Thomas Reis arada, deyince ben hiç gibi gelmiyor. Hani Ali Reis der gibi Thomas Reis geldi falan oluyor.
6: Yani şimdi maçlardan sonra eleştirirken de kendisine dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Reis diye yazarsak direkt problem olabilir. O yüzden bu konuda Trabzonspor taraftarları da uyarmak gerekiyor. Sonra sonu kötü olmasın. Beşiktaş tarafına bakıyoruz. Fener tarafında hala isimler konuşuluyor bu arada. Fener'den Ayeri bombası, yine isimler var. Ocak ayı transfer dönemi için çok erken konuşulmaya başlandı. Çünkü Fenerbahçe'nin ligi erken havlu attığını düşünüyorlar. Yeri boşalan oyuncuların yerine özellikle Talişka neden gitti hala bilmiyorum.
7: Ya.
6: Sonra işte Fenerbahçe'de orta sahada oyun kurucu anlamında gerçekten bir düşüş var. Diğer taraftan da Galatasaray'da devre arası için transfer rotasını şimdiden oluşturmuş. Can Uzun sesleri uzun zamandır zaten Cimbom tarafında vardı. Dediğim gibi işte Beşiktaş'ta şu an herhangi bir ses yok. Vlahovic'den
7: Beşiktaş günlük güneşlik gidiyor, mis evet, gibi takır takır çıkıyor, alıyor maçlarını, gidiyor. Taraftar desteği var, şahane bir hocaları var, daha ne olsun.
6: Kesinlikle öyle. Beşiktaş taraftarlar da şu an gidişattan çok memnun. Çünkü oyunda gerçekten
7: mücadele var. Beşiktaş'ı bırakanlar üzülsün bence. Beşiktaş'ı bırakanlar üzülsün. Başka takımlara geçenler üzülsün. Bak nasıl güzel gidiyor.
6: Aynen, var öyle. Evet.
5: Gerçekten sessiz gidiyorum. İzliyorum.
7: Hiç cevap vermiyor sevgili Ebru. Evet,
5: maalesef sesim çıkmıyor.
7: Ama Galatasaray'da lider sonuçta. Galatasaray'da kötü gitmiyor yani.
5: Hani geçtiğim takım artık bitti, hani artık önümüzdeki sezona geçsen, bakmak lazım değil mi?
7: Yok canım, daha 5. hafta hiçbir yani, şey belli değil.
5: Hayır, şimdi Galatasaray'ın şampiyonluğu artık sezondu. Önümüzdeki yeni sezona bakacak olursak işte oradaki hala... şampiyonu ben gözüme kestireyim.
7: Anladım mi? Ama lider ve 5. Evet. yılda alacağız.
6: Lider diyorlar. Ve gerçekten hedefleri de 5. yıl gerçekten şaka yapmıyorlar gibi. Ama dediğimiz gibi daha 5. hafta daha kötü olacağız.
7: Daha neler göreceğiz der gibi. Daha neler göreceğiz bakalım efendim. Peki biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Hoşçakalın.
4: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi.

0: Burası Radyo Sputnik. Bölge 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
1: Paranın hareketi.

0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Motorin 100 TL'nin üzerine çıkacak. Kedil'de 406 adet arsayı satışa çıkardı. Fiyatlar 255 bin liradan başlıyor. Ve et ürünlerinin üretimiyle satışına yönelik kurallar baştan aşağı yenilendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,17 düşüşle 13.868 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,28 artarken holding endeksi ise %0,52 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %0,71 ile finansal kiralama faktöring, en çok gerileyense %2,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Serbest piyasada dolar 48,65 liradan güne başladı. Euro ise 56,22 lirayı gördü. Küresel piyasalara devam edelim. Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı ılımlı bir şekilde yükselirken gözler ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. FED Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 bas puanlık artırma gidilmesine kesin gözüküyor. Bankanın karar metnindeki açıklamalar yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Avrupa borsalarıyla devam edelim. Avrupa borsaları petrol fiyatlarındaki yükselişin risk iştahını baskılamaya devam etmesi ve tahvil piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesiyle dün negatif seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı. Tahvil piyasasındaki satış baskısının hafif bir şekilde azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesi yeni günde Asya piyasalarında ise risk iştahını arttırdı. Emtia piyasalarıyla devam ediyoruz. Altının onsu 4.333 dolardan işlem görürken gram altın 6.771 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 11.070 liradan, Cumhuriyet altını ise 44.147 liradan işlem görüyor. Brent petrol fiyatı da yeni güne düşüşle başladı. Brent petrol %0,86 değer kaybederek varil başına 107,82 dolara indi. ABD tipi ham petrol ise %0,92 düşüşle 104,86 dolar seviyesinde işlem görüyor. Motorine zam bekleniyor. Yurt içinde motorinin 100 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Akaryakıt türlerinden motorinin pompa satış fiyatına bu gece yarısından itibaren litre başına 4 lira 62 kuruşluk bir zam bekleniyor ve bu artışla birlikte motorinin litre fiyatı ilk kez 100 TL sınırının üzerine çıkacak. Emekli maaş promosyonlarında bankalar arasında rekabet kızışırken limitler de yeniden güncellendi. Emekliler için maaş taşıma ve taahhüt yenileme fırsatlarında toplam promosyon 35 bin TL'ye kadar çıkıyor. Toplu Kont İdaresi Başkanlığı 47 ilde 406 adet arsayı satışa çıkardı. Fiyatlar 255 bin liradan başlıyor. Açık artırmalarsa 29-30 Eylül tarihleri arasında saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel'le TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıntılı bilgilere ise www.toki.gov.tr ile müzayede.emlakyönetim.com.tr internet adreslerinden ulaşılabiliyor. Et ve et ürünlerinin üretimiyle satışına yönelik kurallar baştan aşağı yenilendi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile birlikte hazır kıyma satışına son verilirken tavuk kıymanın yalnızca dondurulmuş satılması kararlaştırıldı ve etiketlerde tüketiciyi yanılacak %100 ibaresi tamamen yasaklandı. Düzenlemeye uyum sağlamak için işletmelere 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanındı. Canlı hayvan nakil yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi. Kesimhane veya hayvan satış yerine getirilen tanımlanmamış hayvanlar resmi veteriner hekim tarafından kesime uygun bulunması halinde bekletilmeksizin tüm masrafları sahibi tarafından karşılanacak şekilde kesilerek sahibine teslim edilecek. Kesime uygun bulunmayan hayvanlarsa karantina altına alınacak. Bir düzenlemede içme sütlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan düzenlemeyle içme sütlerinde yağ sınıflandırması tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olarak yeniden belirlendi. Sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin ilavesi engellenirken aroma verici madde olarak sadece doğal aroma vericilerin kullanılmasına izin verildi. Okul kantinleri mercek altına alındı. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte dolu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi. Bir diğer yasak da peynire geldi. Tostlarda eritme peyniri kullanmak yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu getirildi. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu da bazı ürünlerde revize yapıldığını ifade ederek çok şekerli ürünlere yasak getirildiğini ve ambalajlı ürünlerin ise 200 kaloriyi geçmemesi gerektiğini dile getirdi. Osmanoğlu, yeni eğitim öğretim yılında kantin fiyatlarında %6,2 oranında fiyat artışının gerçekleştiğini ifade edip 90 lira olan tostun 100 liraya yükseltildiğini belirtti. Bir tost bir de ayranın toplam maliyetinin 130 lira olduğunu söyleyen Osmanoğlu, çocukların beslenmesi için elimizden gelen fedakarlığı yapıyoruz dedi. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda üretimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat başladı. Tane doldurma döneminde yeterli yağış alınmaması verimi etkilese de üreticiler mahsulün genel durumunun kötü olmadığını belirtirken bu yıl yaklaşık 8 bin ton rekolte bekleniyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Avrupa ekonomileri ciddi bir bunalıma girdiler. Amerikan ekonomisi bir anlamda çöküşe doğru gidiyor. Çünkü orta sınıf orada da çöküyor. İzlenen neoliberal politikaların bir sonucu olarak. Bir de dünyada eskiden başka ülkeleri sömürüyorlardı. Oradan kazançlarını gelip kendi ülkelerinde de biraz paylaşıyorlardı. O da yavaş yavaş artık ülkeler uyanmaya başladı.
3: Trump son bir hamleyle dünyayı harca kesiyor ama yetmiyor. taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.
4: Evet evet.
3: Demokrasiymiş, insan haklarıymış. Avrupa Birliği ayağa kalkardı Türkiye demokrasi insan hakları diye en ufak bir şeydi. Özelini kaparım vazifemi yaparım diyordu. Amerika Trump ne derse onu yapıyorlar. Avrupa Birliği bizi hayal kırıklığı uğrattı. Yani Avrupa Birliği ilkeler değerler mazumesiydi. Daha işte vahşi kapitalizme uzak zannediyorduk. Hani daha ilkeli kalırlardı. Hiç tamamen dümen suyuna girdiler Amerika'nın. Ve bir birlik olma özelliklerini kaybedip Amerika'nın korumasına veya insafına terk ettiler kendilerini. Türkiye yönelik olarak da hiçbir demokratikte bir talebi yok. Bakın ne Trump'ta var ne Avrupa'da birliğinde var.
4: Zaten demek ki
3: bunlar,
4: hiç olmadı
3: galiba. Bunlar bir yalanmış yani. Aşırı bir yalanmış. Aşırı bir yalanmış demokrasi aşırı.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Enerjinin seyri.
5: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Motorin pompa satış fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geliyor. Türkiye'nin LPG ithalatı Temmuz'da azaldı. Fransa'da balıkçıların akaryakıt fiyatlarına protestosu sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. Akaryakıt fiyatlandırma mekanizması çerçevesinde motorinin rafineri çıkış fiyatlarında yukarı yönlü yeni bir ayarlamaya gidilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalar motorin pompa satış fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere litre başına 4 lira 62 kuruşluk artış ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni zamın ardından motorin pompa satış fiyatları tarihte ilk kez 100 lira sınırını aşacak. Motorin İstanbul Avrupa yakasında 100 lira 30 kuruş, İstanbul Anadolu yakasında 100 lira 20 kuruş, Ankara'da 101 lira 10 kuruş ve İzmir'de 101 lira 50 kuruşa yükselecek. Türkiye'nin LPG ithalatı Temmuz'da azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2026 Temmuz ayına ilişkin LPG piyasası sektör raporunu yarın yayımladı. Rapora göre rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2026 yılı Temmuz ayına yapılan LPG ithalatı önceki yılın aynı ayına göre %4,56 azalarak 302.830 ton olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Türkiye, Kazakistan ve Yunanistan olmak üzere 7 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirildi. Rafinerici lisansı sahiplerinin Temmuz ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre %7,20 artarak 95.793 ton oldu. Güney Kore ve ABD, Teksas'ta 20 milyar dolar aşan bir doğalgaz tesisi yatırımı konusunda anlaştı. Güney Kore'nin Teksas'taki bir doğalgaz projesine yapmayı planladığı 22,3 milyar dolarlık yatırımla ilgili olarak ABD ile anlaştığı bildiriliyor. Haberlere göre Seul'ün geçen yılki ticaret anlaşması kapsamındaki ilk ABD yatırımı olacak bu proje, yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji talebini karşılamak amacıyla 6,3 gigawattlık bir doğalgaz santrali kurmayı hedefliyor. Söz konusu yatırım, iki müttefikin geçen yıl imzaladığı ve Güney Kore'nin ithalatında ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinde elverişli koşullar sağlanması karşılığında Seul'ün 350 milyar dolarlık yatırım taahhüt ettiği ticaret anlaşmasının bir parçası olacak. Güney Kore, Alaska'da büyük ölçekte bir nükleer santral inşası veya sıvılaştırılmış doğalgaz projesi de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer potansiyel projeleri de değerlendiriyor. Fransa'da balıkçıların akaryakıt fiyatlarına protestosu sürüyor. Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarına karşı çıkan balıkçıların dün Fos-sur-Mer kentine başlayan eylemleri Frontignan kentinde devam ediyor. Ulusal basındaki haberlere göre dün ülkenin güneyindeki Fos-sur-Mer kentinde akaryakıt artışlarına karşı başlattığı eylem yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki Frontignan kentine de sıçradı. Akdeniz'de faaliyet gösteren ve hükümetin artan akaryakıt fiyatlarına karşı harekete geçmesini isteyen yaklaşık 100 balıkçı sabaha karşı Frontignan'daki petrol deposunun önünde toplandı. Balıkçılar deponun önünde farklı eşyalarla oluşturdukları barikatı ateşe verdi. Dışarıda bekleyen yakıt tankerleri kurulan barikat nedeniyle depoya giremedi. Balıkçılar akaryakıt fiyatlarıyla ilgili talepleri yerine getirene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 108,6 dolardan işlem görüyor. Dün 109,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 108,75 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %0,6 azalarak 108 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas Rohan petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 104,71 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
4: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98. 108.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rus Büyükelçi Vershin'in Türkiye'nin Rusya, ABD ve Ukrayna arasında İstanbul'da üçlü müzakereler düzenlemesi yönündeki girişimini değerlendirdi. Gülistan doku soruşturmasında iki zanlı dağlandı. Hakkında 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan suç örgütü lideri Pülümür Vadisi'nde yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in Sputnik'e verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya, ABD ve Ukrayna arasında İstanbul'da üçlü müzakereler düzenlenmesi yönündeki girişimini değerlendirdi. Türkiye'nin bu tür diplomatik ve siyasi temaslar için İstanbul'u yeniden müzakere platformu olarak sunmaya hazır olmasını her zaman takdirle karşıladıklarını belirten Vershin'in daha önce de kentte birkaç tur görüşme gerçekleştirildiğini hatırlattı. Türkiye'nin girişinin Rusya'nın Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarda çözülmesinden yana olan temel yaklaşımıyla örtüştüğünü söyleyen Vershin'in olası bir anlaşmanın geçici önlemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Vershin'in Moskova'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik ve siyasi temasları İstanbul'un yeniden ev sahipliği yapmasına hazır olduğunu açıklayan Türkiye'ye minnettar olduğunu da sözlerine ekledi. Gülistan doku soruşturmasında iki zanlı daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan doku ile ilgili soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 6 zanlıdan ikisi daha tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla, diğer ikisi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım adlı şirkete operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale de el konuldu. Hakkında 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan suç örgütü lideri Pülümür Vadisi'nde yakalandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Eylül sabahı sokaklar güvende operasyonu düzenlendi. Operasyonda hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün...

0: açıklamalarda bulundu. Emre, Yenilik Partisi'nin yeni parti isminin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay'a başvurusuna ilişkin konuştu. Emre, bir iltibas içermediğini düşünüyoruz. Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve iç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, İstanbul, İzmir, İtalya ve Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu. Bu bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara 27, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 30, Trabzon 24 derece. Gaziantep, Diyarbakır ve Van parçalı az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 35 ve Van 25 derece.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.370 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 65 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.774 lira, çeyrek altın 11.053, tam altın 44.055, ata altın ise 44.812 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar, sevgiler, hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim kıymetli dinleyiciler. Saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğim. Bu yeni gelen günde ben ve ekip arkadaşlarım buradayız. Okan Albayrak bugün canlı yayında konuğum olacak, stüdyoda konuğum olacak müzisyen. Kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım. Biraz daha saat 2.30'dan itibaren kıymetli dinleyiciler. Editör masasında sevgili İknur, teknik masada sevgili Simge ile beraber değerli dinleyiciler yolculuğumuzu sürdüreceğiz 13.25'e kadar. Sizler de bu tarafa doğru yaklaşırsanız, Radyo Sputnik iskelesine değerli dinleyiciler bağlanı verirseniz böyle bir saat 25 dakika falan takılın, ondan sonra açılırsınız açıklara. İlerleyen saatlerde de yine yayınlarımız, tabi canım diyorum bak, ilerleyen saatlerde de açık denizde de rahat rahat dinleyebilirsiniz yani. Her yerden takır takır dinleniyoruz. Bak 24 şehirde yayındayız be, daha ne olsun yani. Şeyden, sosyal medyadan yayındayız. Telegram'dan canlı yayındayız. Vallahi billahi maşallah,

0: Allah nazarlardan saklasın diyelim. WhatsApp üzerinden mesaj göndermek isterseniz WhatsApp numaramız simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bence var ya, bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kodanmayın falan mı böyle? Yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan. Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var, yanı sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela drone'lar.
2: Takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Şimdi hani her mesleğin bir erbabı vardır ya, bizim mesleğin, bizim işin erbabı sevgili Kemal tabii ki yıllarını radyo piyana müziğe vermiş. Hakikaten öyle. Ya bu az önce dinlemiş olduğunuz tanıtım, o duymuş olduğunuz sesler, o sesleri almak, onları birleştirmek, oraya uygun farklı sesleri yerleştirmek, efektlendirmek, reverb vermek, ne bileyim çift etmek, şudur budur falan filan, altta kullanılan müzikler, temalar, şunlar bunlar falan, gerçekten bambaşka bir şey bu. Öyle normal bir beynin yapacağı iş değil. Kayışı koparmış olması lazım. Kemal de kayışı koparmış olan arkadaşlarımdan bir tanesi. İşte böyle güzel işler çıkıyor. Şu anda bir hilti sesi gelmeye başladı. Yani sen yıllarını radyoya ver, şu hilti kadar olama. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi billahi ya. Kemal'cim çok teşekkür ediyorum gerçekten. O emniyetin drone kontrollerini işlediğimiz o günkü sohbet baya hoşuma gitti, biliyor musun? O tanıtım, bir daha dinlemek isterim o tanıtımı. Vallahi billahi ya. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki başlıklara bakmadan evvel hemen bir kere daha sevgili Kemal'imin çok sevdiğim, gerçekten çok güzel olmuş. Bir daha bir dinletelim size, sonra yolumuza devam edelim. Bence var ya, bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle, değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kodanmayın falan mı böyle, yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan. Abi bakıyorsun yukarıda vik vik yanan bir şey var, yanı sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela dronlar.
1: Şşt, takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te tekrar sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor kıymetli dinleyiciler. Bugün Dünya Ozon Tabakasını Koruma Günü. Ne yaptın ozon tabakasını korumak için Simge? Var mı bir katkın? Bir şey yaptın mı? Ne inek değilsin. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. İknur. Deodorant sıkmadım dedi ve işte bakalım panomuzda var mı? Deodorant sıkmadım. Evet, varmış. 10 puanla uğurladık. Böyle bir şey var değil mi? Deodorantlar zarar veriyor falan filan diye. Veriyor mu gerçekten İknur? Öyle diyorlar. O diyen arkadaşlardan var mı birkaç tane, alabilir miyiz? Şöyle şu köşeye. İçeride de var, varsa, yakında varsa daha iyi. Temiz temiz, sıcağı sıcağına hallederiz bu konuyu yani. Yani deodorant şimdi tabii günümüzde çok önemli değerli dinleyiciler. Özellikle toplu taşıma araçlarında, kalabalıkta, şurada burada falan filan. Ya bir de var ya, şöyle bir kötü bir şey var. Başınıza hiç geliyor mu bilmiyorum. Asansöre bineceksiniz. Asansöre bindiğiniz anda sizden evvel asansörde bulunan kişinin, çok affedersiniz özür dilerim, o yoğun ter kokusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bak bu kötü bir şey, sizin açınızdan iki tane kötü noktası var. Bir, gideceğiniz kata kadar o kokuyla cebelleşmek durumundasınız. İkincisi, indiğiniz anda orada asansörü bekleyen varsa o kokuyu direkt üstlenmiş oluyorsunuz. Yani size dönüp şöyle bakacaklar. Konuyla hiç alakanız olmadığı halde dönüp şöyle bir bakacaklar. Ya insan bir duyarlan bir parfüm sıkar falan diye fırçayı siz yiyeceksiniz. Halbuki kokunun gerçek sahibi başka başka mekanlarda, başka başka yerlerde yeni yeni insanları delirtmekle beraber bir meşguliyetin içerisinde hayatını devam ettirecek ve gidecek. Bugünkü ozon tabakası hikayemizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte. Hakikaten ya. Lütfen birazcık gerçekten dikkat edelim. Çok rica ediyorum. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız yapmanız gereken şeyi söyleyeyim kıymetli dinleyiciler. Asansöre binmiyorsunuz. Bu kadar. Bir de şöyle bir şey var. Kalabalık bir ortamdasınız. Tamam mı? Hani asansör, yine oradan yürüyelim. Asansörde diyelim ki 7 kişi var. Niyeyse 7. Yani aklıma 7 geldi. 7 kişi var ve bir yerden bir ter kokusu, çok affedersiniz özür dilerim, geliyor. Kimse o 7 kişi kokuyu üstlenmez. Böyle de bir şey var. Yani herkes böyle bir şey yapar. Burnunu falan bir ovuşturur, bir şey yapar. Böyle şey, burnunu kapatır. Evet, şöyle eliyle İknur gösteriyor. Şöyle bir yelpaze yapar. Allah belanı versin falan filan der böyle. Kendince hareketler yapar ama o ter kokusunun kimden geldiği bilinemez. Dolayısıyla asansörleri kullanmadan evvel deodorant sıkalım değerli dinleyiciler. Ozon tabakası bizim için çok önemli. Zaten delineceği kadar delinmiş. Yani zaten başına gelmedik kalmamış. Daha fazla o kadar üzerine yüklenmeyelim diyorum. Ve başka konularımızda programımıza devam ediyoruz kıymetli dinleyiciler.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Albayrak birazdan canlı yayında konuğum olacak stüdyoda. Şimdi şu gözlüğümü bir takayım. Ailem güvende operasyonları kapsamında Ankara'da gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı. Kaos, YR yöneticileri ve gazeteci Tuğba Tekerek'in aralarında bulunduğu 15 kişinin sorgusuna başlanmadığı bilgisi var ama belki de başlanmıştır. Değerli dinleyiciler, 15 ili kapsıyor. 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli süreç başlatıldı. Ankara'da gözaltına alınan 21 kişiden 5'i tutuklandı. Şimdi kaba iş dosyası. Şimdi bu dosyayı yakından takip eden isimlerden bir tanesi radyomuzda sevgili Mustafa Hoş. Değerli dinleyiciler, muhtemelen bugün bu konuyla ilgili olarak bilmiyorum ama yayından evvel konuşuyorlardı sevgili Alkan'la Mustafa Hoş. Herhalde bir görüşme yapacaklar, bir telefon görüşme bu konuyla ilgili yaparlar diye tahmin ediyorum. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Rojin Kabaiş babası Nizamettin Kabaiş'i dinlemeden uzaklaştığı iddiasını aileden değerli dinleyiciler. Şimdi şöyle bakın. Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Babaiş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan arasında Diyarbakır'da bir görüşme gerçekleşiyor. Görüşme 14 Eylül'de dün Ulu Cami'de gerçekleşiyor Diyarbakır'da ve sonrasında görüntüler de sosyal medyada gündem oluyor. Nizamettin Kabaiş Bilal Erdoğan'a kızının ölümünün aydınlatılması konusunda destek istediği, işte Kabaiş Gülistan Doku dosyasını hatırlatarak yaklaşık olarak çok acı çektik, Tunceli'de ne olduysa Van'da da o oldu şeklinde konuşuyor. Bilal Erdoğan da kendisine ateş düştüğü yeri yakar, İnşallah yargı işini yapar, hiç merak etmeyin karşılığını vermiş değerli dinleyiciler. Konu yeniden büyüyünce de büyümesinin bir nedeni işte babanın görüşmeden sonra yaptığı açıklama. Nizamettin Kabaiş, Bilal Erdoğan daha uzun konuşup derdini anlatacağını ve bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletileceğini umduğunu, ancak görüşmenin çok kısa sürdüğünü, beni dinlemedi, ben çok üzüldüm, pişman oldum, keşke gitmeseydim ifadelerini kullanıyor. Ayrıca ateş düştüğü yeri yakar sözünden de rahatsız olduğunu değerli dinleyiciler belirtiyor. Dosyanın baktığımız zaman ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, HTS baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesinin tamamlandığını ve raporda 4 şüpheli noktaya rastlandığını açıklıyor. Bunlardan biri Rojin'in kaybolduğu akşam 3 kişinin ağır bir cismi bir eve götürürken görüldüğü iddiası ile ilgili. Avukat bu kişiler ve başka şüpheli noktalar hakkında savcılıktan yeni araştırmalar talep ettiğini değerli dinleyiciler aktarıyor. Böyle bir üzerinden geçmiş olalım bu haberin kıymetli dinleyiciler. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle yaptığı buluşmada 2026 NATO zirvesine katılan liderlere neden tabanca hediye ettiğiyle ilgili olarak açıklamaları vardı. MKE'nin ürünleri ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretimini yabancı liderlere tanıtmak ve göstermekti. Zaten biliyorsunuz bu o dönemde çıkmıştı. İknur şu anda aldı hemen anında, vallahi billahi ya, Allah'a çat diye hemen aldı ya şeyi, fotoğrafı. Ben hiçbir şey dememiştim ha, editör işte ya. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği, liderlere hediye ettiği tabanca. Şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı, biz Türkiye'yiz, eserlerimizi onlara takdim edelim istedik ifadesini kullanıyor. Ankara'da düzenlenmiş NATO zirvesi, onun ardından da isimlerinin işlendiği MKE üretimi 357 Magnum revolver ve mühimmat hediye edilmişti değerli dinleyiciler. Hatta bununla ilgili olarak o liderlerin kendi paylaşımları falan da olmuştu sosyal medya hesaplarında. Suç örgütlerine yönelik bir ağır darbe, bir günde 2477 gözaltı. İçişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okulların açıldığı ilk gün organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 2477 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yurt dışına kaçan suçluların iadesi için çalışmalarının sürdüğünü ve peşlerini bırakmayacağız açıklamasında bulundu İçişleri Bakanı. 48 noktada düzenlenen operasyonlarda 1008 kişi gözaltına alındı. Organize
ve suç örgütlerine yönelik diğer işlemlerle birlikte toplam 2447 değerli dinleyiciler sayısını görüyoruz. Bakan yaklaşık bir gün önce 3500 kişi hakkında işlem yapıldığını, operasyonların hem okul çevrelerinin güvenliği hem de organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütüldüğünü söylüyor. Yunanistan, Almanya, İtalya'ya temaslarda bulunulacağını söylüyor. İçişleri Bakanı Gürcistan 2026 yılı içinde kırmızı bültenle aranan 438 kişiyi Türkiye'ye iade etti açıklamasında bulundu değerli dinleyiciler. Şimdi gel gelelim. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Şimşek'in açıklamaları vardı. Televizyon programına katıldı Sayın Şimşek. Neler söyledi? Dur gözlüğümü takayım. Gözlüksüz olmuyor. Göremiyorum. Yazılar küçük. Benimle bir alakası yok. Yazılar küçük. Şimdi Mehmet Şimşek, rakamlara baktığımızda enflasyonda ciddi anlamda yavaşlama var. Savaş olmasaydı enflasyonda yıl sonunu %20-22 civarında tamamlardık dedi. Değerli dinleyiciler, yine seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Ücretlere ilişkinde bütün kamu çalışanlarımızın, emeklilerin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak ifadelerini kullandı Bakan Şimşek. Gelecek yıl Eşel Mobil'i devam ettirmeyi düşünmediklerini, Eşel Mobil'in yıl sonuna kadar mazotta sürdürülebileceğini söyledi. Motorin ne kadar? 95 küsür. Bazı yerlerde bana arkadaşım 97 falan dedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir litresi değerli dinleyiciler. Gerçekten çok enteresan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasına ilişkin Vergi Denetim Kurulu raporu değerli dinleyiciler. İncelemelere bakıldığında toplam alımların en az %70'i müstahsil makbuzuna dayanan ve çiftçilerden 300 milyon TL ve üzeri belgeli alım yapan 207 firma riskli grup kapsamına alındı. Raporda bazı vefat etmiş kişiler veya fiilen çiftçilik yapmayan kişiler adına müstahsil makbuz denlendiğine, bazı kişilerin de firmaları tanımadıklarını ve ürün teslim etmediklerini beyan ettiğine ilişkin tespitler var. Bazı belgelerde gösterilen ürün miktarlarının çiftçilerin arazi büyüklüğü ve makul üretim kapasitesiyle uyuşmadığı, ürün türü, miktarı ve fiyatına ilişkin bilgilerinde üretici beyanlarıyla çeliştiği bilgisi var değerli dinleyiciler. Yine rapordaki değerlendirmelere göre gerçek dışı belgeler kullanılması durumunda muhasebe, hayali stok ve yüksek maliyet oluşturulması, böylece karın ve vergi matrağının olduğundan düşük gösterilmesi mümkün olabiliyor. Özellikle 41 firmaya ilişkin belgelerde üretim kapasitesi ve üretici beyanı, teslimat ve ödeme kayıtları açısından değerli dinleyiciler önemli uyumsuzluklar bulunduğu bilgisi var. Fakat rapor bu bulguların sektörün tamamına veya bütün zincir marketleri genellemeyeceğinin de altını çiziyor. Soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticiler hakkında gözaltı kararı verildi. Anadolu Ajansı'nın daha güncel haberine göre de 38 yöneticinin gözaltındığı bilgisi var. Kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım bu yeni gelen günde. Arda'nın golünü gördünüz mü? Real Madrid'de serbest vuruştan attığı gol. Çok güzel bir gol attı değerli dinleyiciler. Real Madrid'in yıldızı, Mourinho'nun yönetiminde Real Madrid değerli dinleyiciler. Dün de çok güzel bir gol attı kendisi. Ondan sonracıma tebrik edelim buradan sevgili Arda'yı ve başarılarının devamını dileyelim değerli dinleyiciler. Trabzonspor'da bir teknik direktör değişikliği oldu biliyorsunuz. Fatih Tekke ile yollarını ayırdı Trabzonspor. Önce bir Fatih Tekke değerli dinleyiciler istifa etmişti. Ondan sonra istifası kabul edilmedi, görevinin başındadır denildi. Şimdi Fenerbahçe'de de benzer bir durum oldu bak. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal istifa etti. Sonra döndü, beraberlikle ligdeki bir beraberlik var. Bilmiyorum yani, böyle enteresan şeyler oluyor. Galatasaray'da yine fokur fokur durumlar var. Yok değil yani. Okan Buruk da her an böyle bir nasibini alabilir. Futbol bu. Her şey olabilir. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de en çok kazandıran 10 meslek belli oldu
Efendim? Söyleyelim. Tahminin tahmini ama bak öyle bakmayacaksınız. Bir yerlerden bakmayacaksınız. Bak gebertirim. Evet. Türkiye'de en çok kazandıran meslek hangisi olabilir? YouTuber'lar alıyordur. Influencer, YouTuber onlar alıyordur. Simge bir çekilir misin kenara? İlk Nurcuğum. Sen haberi gördün bak böyle de samimi. İlknur haberi görmüş ondan şey vermeyeceğim diyor cevap. Kemal vinç operatörü dedi. Abi vinç operatörleri de güzel şey yapıyor. Ne yapsak vinç kursuna mı gitsek acaba? Sorarlarsa bu videodan öğrenmekle olmuyor iş. Her şeyi de videodan öğreniyoruz ha. Vallahi billahi ya. Yalnız onun söylemesi de bir acayip olur ha. Nereye gidiyorsun? Vinç kursuna gidiyorum. Allah Allah. Vinci eve getiremeyeceğimize göre. Değil mi? Hayır öyle değil. En fazla ben şimdi hemen hızlıca bir sıralayayım arkadaşlar. Bir kere noterdi değil mi? İknur. Noter. En çok kazandıran meslek noter. Noterler çok kazanmış. Tabii burada ortalama alınıyor. Ortalama alınıyor burada. Bir de şey mesela pilotlar mesela yine kazanıyor ama daha aşağılarda. Fakat benim önümdeki haberde bu araştırmaları yapanlar kimler bilmiyorum. 10 numarada petrol mühendisliği var. 190 bin TL kazanıyor. 9 numarada mali müşavir 200 bin TL. Yönetim danışmanlığı 210 bin TL. Doktor 230 bin TL. Eczacı 242 bin TL. Avukat 264 bin TL. Sigorta uzmanlığı 270 bin TL. Melis'le bir konuşalım bu konuyu. Yani bak Melis'e bir telefon açsam yani var ya bir dokun bin ah işit olur değerli dinleyiciler. Duyayım bir İknur'u. Evet o sosyal güvenlik uzmanlığı. Sigorta uzmanlığı başka bir şey doğru söylüyorsun. Yazılım mühendisliği 348 TL. 350 bin TL 2 numarada pilot ve 456 bin TL ile noter. Noterler kıymetli dinleyiciler. Ne yapıyoruz gidiyor muyuz? Geldi mi konuğumuz bu arada arkadaşlar? He? Tamam bir bakın bakalım konuğumuz sevgili Okan Albayrak geldi mi ona göre biz de devam edelim yolumuza sevgili dinleyiciler. Yarın da yine canlı yayında stüdyoda konuğum olacak. Stüdyo konuğum olacak. Barbaros burada olacak. Değerli dinleyiciler saat 12.30'dan sonra İtalyanca şarkı söylettireceğim ona canlı yayında. Aa çok güzel söylüyor. Of ne isimlerle şarkılar söyledi be. Geldi mi konuğumuz? Peki. Kıymetli dinleyiciler sevgili Okan Albayrak geldi. Ben bir müsaade istiyorum sizlerden. Konuğumuzu buraya davet edeceğiz sonra buradayız.

0: Nasılız hanımlar beyler ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
1: Bu nedir?
2: 17 milyon ha.
1: Hani biz okuma bilmiyorduk.
2: Ama para biliyor.
0: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
3: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
4: İkincisi?
3: İkincisi de paradır.
0: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de...

0: bize sıyrılmaz. Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te geldik. Bugünün konuğuna sevgili Okan, hoş geldin Okan Albayrak.
1: Merhaba Albayrak. Okan, ne haber, nasılsın?
0: İyiyim sağ ol, sen nasılsın?
1: İyiyim iyiyim, her şey yolunda.
0: Aramızda biri de yok ki, dilek tutabilirsiniz bak, bulmuşken hazır fırsatı. Yani iki Okan'ın arasında öyleydi değil mi abi?
1: Evet.
0: Özellikle Okanlar'da çok tutuyormuş.
1: Evet.
0: Böyle bir araştırma var, ben söyleyeyim yani, ha, kaçırmayın bu fırsatı.
1: Ben genelde Okan bulamadığım için deneyimleyemedim onu ama da deneyimleyeceğiz. Kendim için bile dilek tutabilirim araya.
0: Gidip. Abi ha, bir de öyle bir şey var ha, iki Okan'ın arasına üçüncü Okan girdiğinde herhalde ışık hüzmesiyle falan yükseliyor, bir şey oluyordur ortadaki.
1: Abi ne güzel enerjim var ya.
0: Canım kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş. Nasılsın, iyi misin? Keyifler nasıl?
1: İyiyim iyiyim. Süreçteyiz. Güzel gidiyor hikaye. Her şey yolunda.
0: Şimdi oradan en sonki hikayeden başlayalım. Şarkıdan başlayalım. Bir kere davetin için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica
0: çok
1: ederim.
0: Çok güzel bir lansman oldu. Şarkının lansmanına gittik değerli dinleyiciler. Sağ olsun Okan çok güzel ağırladı bizi orada. Herkese tek tek ilgilendi. Ve iş şarkıyı dinleme aşamasına geldiği zaman gerçekten çok güzel. Gitmem lazım. Bu yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz aslına bakarsan. Bu bir başlangıç olarak düşünebilir miyiz bunu? Ne diyorsun?
1: Yani başlangıç olarak da aslında bir kısmını düşünebiliriz.
0: Abi çünkü bir de gitmem lazım yani. Evet. Hani başlangıçta gitmem lazım falan, biraz böyle hikayeyi
1: aslında
0: de anlat.
1: Şöyle biraz ikonik bir tarafı var mevzunun. Nasıl giderken başlangıç olabiliyor? Hı. Çok doğru tespitlisin. Benim böyle çok fazla aşk meşk hikayelerinde donup kaldığım, aslında kendi işimle alakalı ya da yeteneğimle alakalı tamamlayamadığım birkaç sürecim oldu, olmadı değil. Yani aşka düştüğüm zaman ben içeride bir evde böyle bir şey gibi oluyorum. Bir aşk kuşuna dönüşüyorum.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Tabii mükemmel yemekler yapalım bilmem ne falan, her şey çok mükemmel. Ama konu şeye gelince, tabii beni iş hayatımda tanıyanlara gelince, Allah'ım yine Okan bir aşka düştü gibilerinden. Bu aslında pozitif bir konu. Aşka düşmek, ama benim nezdimde biraz beni başka bir noktaya götürüyor aşk ve gitmem gereken noktalardan bir tanesi de buydu ve bir deneyimim vardı bu konuyla alakalı. Evden çıkarken gerçekten şarkının sözlerinde, yani evden çıkarken bayraklar yarıya kadardı dediğimde gerçekten yarıya kadardı o bayraklar. Bir yaz durumum vardı artık yani.
0: Allah Allah.
1: Tamamlamam gibi. Bak tüylerim kalktı.
0: Ne zaman oluyor bu Okan bu arada?
1: Bu aslında 3-4 yıl önce yazılmış bir şarkı. Ama sonra tekrardan aynı baga düştüğümde 4 ay önceki ilişkime de bir manifest yapmış gibi oldum. Ya bu benim hayatımın manifesti aslında. Yani kendim olamadığım ya da parlayamadığım noktalardan gitmem gerekliydi benim. Çünkü öyle ya da böyle yazıyorum, çiziyorum, işte müziği seviyorum, müziğin içindeyim ve bu tarafa daha eğilimli olmam gereken bir kariyerim olması lazım. Benim biraz daha
0: Bu bir şey mi aslında, bir dezavantaj, ne bileyim, eksiklik ya da zayıf bir nokta mı, ne diyelim ona? Bu kadar çok etkilememesi mi? Ya etkilemesi güzel de etkilediğinde uzaklaşmak biraz tuhaf değil mi?
1: İki tarafı ya, şimdi eğer ki işte aşk tarafında, aşk tarafını tercih edersem ya ben dolu dolu yaşıyorum duygularımı.
0: Ne hale sokuyor seni aşk?
1: Beni ne hale sokuyor da, ya daha biz olmayı
0: başka
1: tercih
0: bir şey
1: ediyorum.
0: Görmüyor musun?
1: Yani böyle? Aslında biz olmayı tercih ediyorum. Yani aşk hikayesine girdiğim zaman hep biz olabiliyorum. İşte biz, işte birlikte.
0: Çok güzel işte, bir şey bu.
1: Çok güzel bir şey. Ama işte o bizi, benim hayatımda bir olmam gereken bir ben noktası var. Yani kendimi gördüğüm, kendi idealarımı gerçekleştirdiğim bir hayatım olmalı. Bunu gençliğimde yapıyordum. Sonra yavaş yavaş belki yaşanmışlıklar, biraz da müzik sektörüne ve müziğe karşı biraz bakış açımı değiştirdiğim şeyler de yaşadım. Çok uzun hikayeler. Belki bunlar da beni biraz eve kapattı, aşka kapattı. Aşka kapanmak kötü bir şey değil, ama ben kapandığım zaman aşka bütün real dünyalardan kopuyorum. Şarkı yazar çizer hale geliyorum, aranjeleri evde yapıyorum bilmem ne, ama bunu hayata entegre edemiyorum o noktada. Çünkü hep diyorum kendimi, ya işte üzülürse hayatımdaki birisi, ya bilmem ne, bunlar.
0: Ha, ne güzel hassas şeyler bunlar.
1: Çok hassas.
0: Ya. Ama bu hassaslık yorar be Okan ya.
1: İşte ben de yorduğu için şey yapamıyor, yoruyormuş demek ki ruhumu ve zihnimi yoruyormuş ki ben de iş hayatında kendimi çok parlatan bir tarafı tercih etmiyormuşum.
0: Aslında bu ya o kadar değişik bir şey ki, yani bir insanın aşktan yorulması, biz olma çabası onu aslında bakarsan üretime yönlendiriyor. Eve kapanıyorsun, şarkılar yazıyorsun, beste yapıyorsun. Ortaya harika şeyler çıkıyor ve gerçekten de çok güzel yani. Ben bayıldım şarkıya. Bir de bak, bu şarkıyı var ya Simge, sesi açacaksın. Yüksek sesle dinleyeceksin. Bu şarkıyı bir de canlı mesela sahnede dinleyeceksin, evet. Mesela. Onun havası her zaman başkadır. Şimdi böyle bir durum var. Bu şu demek o zaman Okan. Yani yeni yeni güzel güzel şeyler, böyle etkileyici şeyler de birikti o zaman, öyle mi?
1: Birikti. Cepler dolu. Zaten ben bu single sürecini şöyle ilerlettim. DMC ile 3 şarkılık bir proje olarak imzaladık ve diğer 2 şarkı da hazır zaten. Bunların süreçleri de tabii ki hani aksama olur bilmem ne, ama hani Mayıs'a kadar 2 şarkı daha çıkartacağım bir süreç var. Bununla birlikte cebimde daha çok fazla şarkı var. Belki hayat beni biraz daha buralara getirdi. Belki işte dönüp bakmamı sağladı yazdığım, çizdiğim şeylere. Ceplerimi doldurması güzel. Ama tabii kariyerim boyunca kendi şarkılarımı yapacağım, kendi aranjımı yapacağım diye bir kaide yok. Ama şu anda güvendiğim bir arka background'um var şarkılarımla.
0: Çok güzel bir şey.
1: Evet,
0: biraz birikti. Senin altyapı gerçekten çok iyi. Yani ve müziğin çok uzun yıllarca işin içinde olan, mutfağını görmüş, mutfağında bulunmuş, çok önemli isimlerle çalışmış bir insansın. Oralara ayrıca geliriz. İki şarkıdan ya, bu iki şarkı Mayıs'a kadar.
1: Mayıs'a kadar. Gelecek. Belki Aralık Ocak gibi bir geceler diye bir şarkım var. Onu çıkartacağız.
0: Slow bir şarkı.
1: Evet, slow bir şarkı. Sonrasında Nisan Mayıs gibi de böyle bir Bile Bile diye bir şarkım var. O da böyle keyifli, eğlenceli, biraz daha böyle old school bir hissiyatı var ama güzel, böyle yazı
0: oluyor. Çok güzel. Oyun. Şarkılar bitti mi bu arada?
1: Bitti bitti, hepsi hazır.
0: Hazır.
1: Evet evet.
0: Klip yani, olacak mı onlarda?
1: Tabii ki olacak.
0: Gitmem Lazım'ın klibini nerede çektin?
1: Amsterdam'da.
0: Amsterdam değil mi orası? Evet. Çok güzel. Nasıl geldi aklına? Nasıl planladın?
1: Şöyle. Ya bunların hepsi işte abi birbirine layer hikayeler. Yani bir önceki işimde mesela, Gitmem Lazım'dan önceki işimde gerçekten iyi bir klip çektim. O klibe güzel bütçeler ayırdım ama bazı dengeleri kaçırdım. Bu sefer bu Gitmem Lazım'la başlayan 3 şarkılık projemi güzel planladığıma inanıyorum ve çok yormadan, aslında kendimi süreçte, hazırlık sürecinde yormadan gerçek sürece geçmeyi istedim. İşte sizinle tanışmak işte lansmandır. Çünkü buralarda hikayenin çok önemli noktaları. İyi ki varsınız bu arada, teşekkür
0: sen
1: ediyorum.
0: Sen de öyle, sen de öyle.
1: O yüzden böyle bir seyahate çıkmıştım artık. Bu şarkı anlaşma sürecine gelmeden önce bir seyahate çıkmak istedim. Amsterdam'ı tercih ettim. O da en hani şey olan Hollanda'ydı aslında. Bir tek Amsterdam olarak konuşmayalım. En uygun olandı. Oraya gittiğimde de aslında bir kamera almıştım yanımda ve hedefim oydu. Yani klip çekeceğim, tek başına çekeceğim. Belki yürüyen bir halim olur, belki bir şey olur. İşte oranın bir golden hour saati var, böyle golden hour şeyi var, güneşin en güzel olduğu an. Bir denedim birkaç kere, bir 5 günlük bir seyahatimde. Birkaç kere dedim, baktım güzel çıkıyor.
0: Çok güzel.
1: Şarkı da çok uygun. Şarkının aslında şeyi, anlatımı ve tarzı klibin basitliğini şey yapmıyor, göstermiyor. Abi şarkı o kadar keyifli ki benim adıma, bir dinleyenler adına, klipte sadece yürümem, sadece o görseli sunmam yeterliydi ki yönetmen de değilim.
0: Ama bir şey, vallahi bir
1: editini falan ben yaptım. Çok keyifli süreçlerdi.
0: Ama yani sen bunların hepsinde varsın değil mi? Yani evet. Sadece okuyan taraf, seslendiren taraf değil, sen müzik deyince müziğin ki bu şarkının her şeyi sende zaten.
1: Evet. Evet, bir süreç var orada da, şeyde de konuşmuştuk, Abil Bey'le de konuşmuştuk o konuyu. Bütün her şeyde Okan'ın ismi yazıyor. Hayırdır, yine mi bütçesiz iş falan gibi bir şey söylüyor. Ben bunu söyleyeceğim, belki de kızacak Abil Bey bana şu anda, ama yani şey, şarkının içinde olmayı, yani sürecin içinde olmayı çok seviyorum.
0: Ama insan bunları yapabiliyorsa ve iyi de yaptığına inanıyorsa bence bunda da bir sakınca yok ki. Yani inceleyip sık dokumak böyle bir şeydir. Yani şarkı zaten senin şarkın. Ben mesela klibi sevdim.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten yormuyor, kafa karıştırmıyor. Şarkıyla beraber, senin yürüyüşünle beraber o kadar güzel akıp geçiyor ki klip. Harika
1: tam
0: olmuş
1: güzel.
0: Yani. Çok
1: renkler
0: güzel.
1: Güzel
0: yani.
1: Her şey çok güzel uyudu. Ya belki abi sonraki sürecinde yorgunluk ortaya çıkabiliyor. Şarkıyı hazırladın, o stüdyo süreci biliyorsun yani. Burası bile bir stüdyo olarak kabul ettiğimizde görünmeyen bir yorgunluk oluşabiliyor. Sonraki sürece gücünü saklaman lazım. Yani işte PR sürecidir, işte şarkıyı anlatım
0: yorucu
1: sürecidir.
0: Mu bunlar?
1: Şu an için bu zamana kadar hepsini eksik yaptığım işlerim olduğu için şimdiki bu süreçte hiç yorulmuyorum. Belki ikinci, üçüncü işte yine yorulacağımı düşünmüyorum. Çok keyif veriyor çünkü bana.
0: Diğer iki şarkı nasıl bu arada Okan? Yani hani Gitmem Lazım taze taze çok da güzel gidiyor. bu arada. Ama şimdi şöyle bir şey vardır. Ben bunu konuklarıma genelde soruyorum. Bir insanın özellikle müzikte bu böyle. Bir şeyi yaptığında, iyi de bir şey yaptığın zaman sonrakinin vasat olmaması, kesinlikle, daha iyi olması lazım. Bu da biraz şey sıkan, daraltan bir süreç yani baktığın
1: biraz
0: zaman.
1: Biraz öyle. Biraz öyle. Üstüne ne çıkma diyorsun? Çabası çok gergin bir süreç bence. Ben bunu kendi kariyerimde yaşamasam bile, yani yine psikolojik olarak yaşadım ama ben Soner Sarıkabadayı ile bunu çok yaşadım. Yani hep üstüne koymaya çalışan bir adam görüyordum stüdyoda, işte bilmem ne. O da benim gibi birçok şeyle uğraşıyor. Diğer şarkılar aslında ben bu projeyi şöyle
0: şarkılar
1: adlandırdım.
0: Şarkılar senin mi bu arada?
1: Benim, hepsi benim.
0: Ha, güzel.
1: Yani yine o cebimdeki şarkıları aslında ben, harika, bir araya getirdim ve DMC ile bu toplantıları yaptığımızda aslında bu projeyi sunmak beni buralara getirdi. Yoksa tek, evet, şarkılık bir anlaşma değildi. Diğer şarkıları da bakınca hepsi, ya ben projeye şöyle bakıyorum. Bu benim bir başlangıcım. Yani o kısa vadeli projem, gitmem lazım. Orta vadede geceler geliyor ve uzun vadede bile bile geliyor. Başlangıç, devam ettirme ve bitiriş. Aslında böyle baktığım için şarkıların hepsi birbiriyle uyumlu. Hepsi birbirine hizmet eden, hepsinin anlatımı benzer.
0: Yani bir paket gibi.
1: Evet, bu bir paket. Aslında işte maxi single gibi bir şey ama ben bunu tek tek sunacağım dinleyenlere.
0: Ama zaten günümüzün şeyi bu, gerekliliği, evet, bu. Yani günümüzde artık sistem böyle ilerliyor. Bak, bilmiyorum, bundan şikayet ediyor musun? Yani bu sence iyi bir şey mi?
1: Geçenlerde öyle bir röportaj oldu. Çok tüketim çağındayız gibi bir soru gelmişti ve orada şunu söylemiştim. Yani bundan dert yanmak gibi bir şey artık söz konusu değil insanlarda. Bu bizim genlerimize işledi. Dünyanın genine işledi bu. Hani buna
0: kabul etmek lazım.
1: Kabul etmek lazım. Çünkü söylendiğimiz anda sistem seni hemen dışarı itiyor. Ve ben dışarı itilmek istemiyorum. Buna uyumlu olduğuma inanıyorum. Çünkü 2001 yılında İstanbul'a geldim. Tek başına geldim İTÜ Konservatuvar Lisesi'ne. Yani İstanbul'un dinamiklerinin her noktasında bulunmaya çalıştım ve görebildim bu. Uyumlu olmayan insanları bir şekilde dışarı atabiliyor. O yüzden evet, bu bir gerçek. Hızlı tüketim, hızlı paylaşım bir gerçek ama buna uymak da lazım artık yani.
0: Ya şimdi ben o arayı bir türlü denk getiremiyorum. Şöyle ki biz mesela, ben 90'lı yıllarda 90'lı yılların ortalarında işte radyoculukla beraber bu mesleğe de başladığım dönemlerde nedir? Radyolarla beraber, daha doğrusu işte albüm çıkardı. 10-12 tane şarkılık albümler. Ondan sonra hep söylüyorum bunu. İçinden biz şarkılarımızı tutardık ederdik falan ama şimdi diyorum ki ulan acaba bu daha mı iyi? Yani bir şarkıya bir şarkı geliyor, onunla bir güzel bir haşır neşir oluyorsun, bir süre böyle bir yürüyorsun onunla, ardından çok uzun sürmeden, aradan birkaç ay, belki bir iki ay geçtikten sonra yeni bir şarkıyla daha karşılaşıyorsun sevdiğin bir isimden. Evet. Acaba böyle daha mı iyi diye düşünmeden edemiyorum
1: bu
0: yani.
1: Bu şarkı üreten insanlar için pozitif bir yolculuk ama şarkı üretemeyip de sadece hani birilerinden şarkı alıp bu yolculuğuna devam eden sanatçılar için bence biraz zor. Çünkü şarkı aramak, şarkı bulmak, evet sana şarkı geliyor çok fazla. İşte şunu dinle, bunu dinle ama bence üretim tarafında tarafını beslemeyen sanatçılar için biraz zor bir süreç gibi geliyor bana. Çünkü hep şarkı bulmaya çalış. Bu biraz çaba gerektiriyor.
0: Senin için herhalde zor olmasa gerek. Sen baya baya kolay yazıyorsundur diye
1: düşünüyorum. Ben seviyorum yazmayı. Yani ben şeyi seviyorum. Dışarıdaki bir şeyi gördüğüm zaman da yazabiliyorum. Mesela şu an bu oturduğumuz duruma da yazabiliyorum.
0: Ciddi misin ya?
1: O biraz keyif veriyor.
0: Ya yemez, hadi
1: yaz bir tane.
0: Yemezler öyle. Yazdırırlar adama. Sen kendin kaşındın, ben sana söyleyeyim.
1: Sabah sabah bir kahvem iç. Yazarım ki ya. Neye yazayım? Ver bir kalem kağıt, alıyorum şu an.
0: Ciddi misin?
1: Evet, niye yazayım?
0: Ya bırak Allah.
1: Bana 5 dakika ver.
0: Var mısın Bahse? Bahse var mısınız? Simge abi, kalemlerini hep orada. Özgür.
1: Aksortisle başlayayım mı Simge?
0: İknur buradasınız. Evet, şu an da canlı, tamam, yayında bulunduğumuz ortamda.
1: Ben arada gireceğim buraya.
0: Tamam, sana bırakıyorum.
1: Tamam, mükemmel.
0: Bir şey vermemize gerek var mı?
1: Yo,
0: Radyo Sputnik'tesin,
1: hayır,
0: stüdyodasın.
1: Buradan bütün dinleyicilere selam olsun.
0: Dinleyicilere selam. Okan'dan özellikle bahsedersen.
1: Tamam, şöyle yapacağız.
0: Şimdi... Hanımlar beyler, şu anda Okan Albayrak canlı yayında, canım kardeşim. Mutlaka hem sosyal medyadan çok rica ediyorum takibinizi yapın, hem de çok güzel bir şarkı, Gitmem Lazım, yepyeni gıcır gıcır bir şarkı. Onu da dinlemenizi biz zaten yer veriyoruz, tavsiye ederim. Şu anda da stüdyomuzda kendisi, hanımlar beyler, şarkı sözü yazacak ama ben onu rahat bırakmayacağım. Şimdi orada kenara bırakıp rahat rahat kafayla bırakıp, öyle yok. Öyle,
1: tamam, tamam.
0: Öyle hikayeden teyari yok. İlk müzik nereye bitirdi? Birazcık şans vereyim dedim.
1: Çok ciddi challenge. Benzer isimlerden geçti ruhum diye başladım. Benim şimdi şöyle bakalım.
0: Dur bakalım sonu nereye gidecek? Ben bunu konuşturmaya devam edeyim. Okan. Şimdi müzikle harmanlandın, müziğin içinde mutfağındasın ama yani çocukluktan beri herhalde bu değil mi? Ve güçlü bir eğitim de aldın ve çok da isimlerle çalıştın. Bildiğim kadarıyla Murat Boz var değil mi? Evet, Soner Sarıkabadayı,
1: Gökhan Tepe,
0: Demet Akalın.
1: Yani aralardan
0: şimdi
1: bir...
0: Nasıl başladı şeyler ve ilk hangi isimle yolların ki onlarla çalışmanın sana kattığı şey neydi abi?
1: İlk şöyle başladı. Ben normalde çocukluğumdan beri benim babamdan gelen bir müzik şeyim var. İçine çekilme durumum var. Ama profesyonel olarak İTÜ'nün lisesine girdiğim anda başladı benim için hikaye. Orada ilk ünlüleri, orada ilk İstanbul'un hikayesini görmeye başladım. Burada aslında benim İstanbul'a ilk geldiğimdeki asıl amacım şuydu. Okulda öğretim görevlisi olmak istiyordum ve TRT'de sanatçı olmak istiyordum, yani hikayem buydu. Ama sonra tabii dinamiklerin o kadar değiştiği bir dünya ki İTÜ, orada yavaş yavaş beni işte yönlendirdikleri noktalar değişmeye başladı. Ses eğitimine gitmek yerine kompozisyon diye bir bölüme geçtim. Ki kompozisyon bölümü de biraz daha hani armoni, işte müzik yaratımı, işte orkestra şefliği gibi böyle şeyler vardı onun içinde. Ben bu süreçte de bir yarışma geçmişim oldu benim Popstar Alatı.
0: O nasıl oldu? Sen mi gittin?
1: Ben normalde gitmezdim oraya. O dönemde ben kompozisyon ve idealist bir yaklaşımla gidiyordum hikayeme.
0: Bir de Popstar Alaturka.
1: Yani. Alaturka bir de. İlki bir de. Bak bu da bana bir şey yazdıracak şimdi. Ah ulan kararlar falan.
0: Yaz abi.
1: Hepsi çok güzel.
0: Hikaye sende.
1: Oraya da şöyle oldu. Yani Popstar Alaturka, babam bana şey dedi, dedi ki oğlum dedi böyle dedi, biraz dedi güçlü bir şeyi vardır babamın. Burada dedi Alaturka dedi, sen de dedi işte sanat müziği söylüyorsun, git. Baba dedim yapma, git. Profilo AVM'nin orada sabah 6'da kendimi buldum.
0: Hayda.
1: İnanılmazdı. Çok değişik anlar. Çok güzel deneyimlerdi. O okul sürecinde ben yarışmaya girdiğim anda benim bütün hikayem aslında başka bir yere evrildi. Çok da güzel ilerlediğim bir yarışmaydı.
0: Yani sana katkısı oldu mu diyelim?
1: Bana
0: yönünü mü değiştirdi?
1: Ben olması gereken olmuştur tabii ki, ama evet yani ya okulda dedim ya, okulda hocalıkta vokalistliğe giden bir süreç oldu işte, o piyasanın içine giren bir süreç oldu. Çünkü yarışma çok iyiydi, evet çok ünlüydük, tanınıyorduk, hatırlarsın.
0: Evet.
1: Ama sonra öyle ilerlemiyor konular yarışmadan sonra, ki ben de şöyle bir şey söyledim, bu iş böyle olmayacaktır. Benim vokalistlikte bir süreç oluşturmam lazım belli ki. Ki o dönemde de bizim Murat Boz okuldaydı, o sınıf arkadaşımdı benim, derslerini seçiyorduk bilmem ne. Ve hep karşılaşıyordum onunla. Sonra ben yarışmadan çıktıktan sonra Demet Akalın da Gölcüklü'dür, benim memleketim. Onunla karşılaştığımda dedi ki gelsene vokalist ol dedi. O dönem Merve Özbey sınıf arkadaşım vokalistiydi gibi, böyle benim o Demet Akalın'la bir şekilde.
0: Adamın etrafındaki isimlere bak arkadaş, yani.
1: Çok Burak iyi değil mi?
0: Havalı ya vallahi bile. Hiç bizim böyle bir şeyimiz olmadı ya. Simge ya. Vallahi ya. Düşünsene yani Murat Boz sınıf arkadaşım. Şeyleri beraber seçiyoruz. Demet Akalın'la karşılaştım. Yalvardı gel dedi ya, vokalistlik yap dedi.
1: Ya öyle orada da şeydi.
0: İşte buradan Demet Akalın'a selamlar, sevgiler tabii. Ondan sonra
1: çok severim. Hepsini çok severim. Sonra Demet Akalın'la ben Rumeli Hisarı'nda konser veren bir kariyerim vardır.
0: O teklifine tamam dedin yani.
1: Evet tamam dedim tabii ki.
0: İlk Demet Akalın mıydı?
1: İlk Demet Akalın'dı. Merve Özbey ve ben vokalist olarak Demet Akalın'ın şeyindeydim ki. Ersu Yüner'ler falan ekibindeydi o dönem. Çok prime zamanıydı.
0: Çok
1: dans
0: güzel.
1: Dans et alabilir muhtemelen.
0: Vay hakikaten.
1: Çok keyifliydi. Sonra ben bu Rumeli Hisarı konserinde biz Murat Boz'la karşılaştık. O da konuk sanatçı olarak geliyordu. Rumeli Hisarı. Tabii Rumeli Hisarı. Böyle benim hep grifttir hikayem ya. Yani. Oradan Murat Boz'a.
0: Hatırladı mı?
1: Hatırladı böyle. Tabii ki.
0: Öyle, canım. Biz hep artistlik yapmadı değil mi?
1: O dönemki artistliği çok şey değildi ya. Hani bir iş çıkartmıştı tutmama gibi bir şey. Karışık oralar yani. Şimdi girmeyeyim oralarda. Bence Murat Boz uçurumla yürüyen bir kariyeri var. Ama öyle bir karşılaşmıştık.
0: Ama çok sevilen de bir isim.
1: Çok.
0: Yani hani sen onu yakından tanıyorsun tabii. Murat Boz gerçekten hareketleriyle, müziğiyle, söyledikleriyle, öyle değil mi? Yakışıklılığıyla. Abi etrafındakiler de, kendi de yakışıklı. Etrafındakiler de güzel, yakışıklı böyle.
1: Bizim okul zamanında vokalistiydi ve ben onu gıptayla bakıyordum ona bir şekilde. Yani Tarkan'ın vokalistisin. Bir yere geleceği muhakkak belliydi konunun. Dediğin gibi bütün doneler çok uygundu. Sonra işte böyle karşılaşa. Onda Murat Boz'un işte 4 yıl vokalistliğini yaptım. Sonra Soner...
0: Murat Boz kendi mi söyledi sana?
1: Evet. Ya gel bari vokalistim ol falan dedi.
0: Aa, çok güzel.
1: Hep ben onun işte dolaşıyordum etrafında okul döneminde işte Tarkan mevzusundan. Gel vokalistim ol Demet Akalın'daysan diye. Sonra oraya. Sonra oradan Soner Sarıkabadayı devreye girdi.
0: Bir şey soracağım. Girift. Şunu merak ediyorum. Böyle hani... İsimlerin vokalistinden diğerine geçiyor olmanda, hı hı, tercih ediyor olmanda bir şey oluyor mu? Sıkıntı oluyor mu? Yani Demet Akalın abi, Murat Boz benim vokalistimi aldı veya şöyle oldu böyle oldu diye.
1: Oluyor.
0: Ciddi misin
1: sen? Tabii oluyor. Çünkü vokalistlik denilen şey bence bizim ülkede çok değeri bilinmeyen bir konu. Eskiden biliniyordu ki hepsi değer buluyordu. Sertab Erener'ler işte bilmem neler, çok fazla vokalistten gelen, Işın Karaca'lar bunların hepsi vokalistlikten gelen.
0: Evet.
1: Ama bizim dönemimizde biraz değeri artık kaybolmaya, orkestranın için en düşük kaşeyi alan kişi olmaya doğru ilerledi ne yazık ki. Ama çok da yaslanılan şey oluyordu vokalist, sanatçı için. Yani
0: evet, kurtarıcı noktası.
1: Yani ne hikayelerim var benim, çok da severim, çok da beni de büyüten konulardır bunlar hep. Genelde işte bir taraftan başka bir yere geçince gördün mü bak benim vokalistimi de aldı gibi bir geri dönüş oluyordu muhakkak.
0: Hmm. O yüzden orada seni de etkiliyor tabii. Tabii. Bir taraftan sana da böyle bir tepki konuyor. Yani neden böyle bir tercih
1: evet
0: yaptın diye falan.
1: Ya mobbingler bile uygulanabiliyordur diye düşünerek
0: Allah
1: burada bu konuyu kapatmak istiyorum. Çünkü biraz magazine doğru gitmeye başladı
0: ama,
1: bu kadar.
0: Ama en azından hani böyle bir şeyi çünkü hani insanoğluyuz, gayri ihtiyari böyle davranabiliriz, böyle hareket edebiliriz. Ben çok da için gerçeği şaşırmıyorum.
1: Evet.
0: Peki sevgili Okan, yani bu kadar isimle çalıştın. Aslında bu isimleri sen zaten tanıyordun.
1: Evet.
0: Yani birlikte eğitim sürecinde de gördüğün insanlardı. Sonra birlikte çalıştın. Bunların sana katkıları oldu değil mi? Yani
1: muhakkak,
0: ilerlemende tecrübe konusunda.
1: Muhakkak. Yani sahnede bir kere kişileri arkadan izlemek. Ya bu en büyük, en yoğunluğunu Murat Boz'da yaşadım.
0: Hı hı.
1: Yani Murat Boz'da inanılmaz konserler, inanılmaz şeyler. Yani çok büyük kitlelere konserler verdik ve Gökhan Tepe ile de öyleydi, Soner'de de öyleydi, Demet Akalın'la da öyleydi ama Murat Boz'unki başka bir hikayeydi. O tam bir star kıvamında ilerleyen, yani yer altından çıkan bir konseysi. Onları arkadan izlemek inanılmaz deneyim. Hem kendi egonu bir kere, kendin için egonu şey yapmaya, dizginlemeye çalışıyorsun. Çünkü orada olmayı çok istersin vokalist olarak. Bu dizginleme, bu sabrı öğretiyor. Ne bileyim hani zamanı kollamayı öğretiyor. Hem de onu gözlemliyorsun. Bakışları, işte halkla iletişimi. Bir tek sahnede de değil yani. Çok fazla birlikteydik. İşte gidip kafede de oturabiliyorduk ekip olarak bilmem ne. Bir bana gerçekten duruşu, tavrı, ilişkileri genç yaşta şimdi öğreten insanlardı bunlar. Gökhan Tepe'de biraz öyle.
0: Hı hı.
1: Soner Sarıkabadayı'nın bir başına kalıp kendi çabasını vermesi. Hepsinden bir de onu aldım.
0: Çok
1: yani
0: güzel.
1: Hepsi bana bir şey öğretti.
0: Sonra nasıl peki? Tamam dedin artık, ben kendim, arkadaş yeter yani.
1: Yeter dedim. O da şöyle oldu. Soner Sarıkabadayı'nın vokalistiyken benim şarkılarımı ben Soner Sarıkabadayı'ya yolladım. Soner çok güzel şarkılar var dedi aralarında. Şu şarkıyı yapalım dedi ve benim ilk şarkım Yazı Turay'ı ortaya çıkarttık onun stüdyosunda.
0: Evet, evet.
1: Sonra onun şirketinden çıkarttım zaten ben.
0: Dur, lafını unutma. Hanımlar beyler, bir saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı duyuz. Ondan sonra tekrar buradayız. Sizlerle birlikteyiz. Okan'la beraber.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, gerçekten çok güzel bir sohbet gerçekleşiyor ama zaman çok hızlı akıp gidiyor. Abi hadi bitir. Bitirdin mi?
1: Bitti abi, iki satır yazdım.
0: İki satır yazdım.
1: Şimdi devamını ettireceğim, devam ettireceğim.
0: Sevgili Okan. Burada Okan Albayrak stüdyoda geldi ve burada bile yazarım dedi. Hadi be dedik ya, bırak dedik. Vallahi yazdı. Ne yazdın?
1: Yazıyorum abi, benzer isimlerden geçti ruhum diyor Ozan. Gelir dediğim sen geçmedin karşıma bir tek diye böyle devam ediyor.
0: Vay arkadaş ya, hakikaten ya. Var mıdır böyle bir şey, yani özel bir şey var mıdır? Ambiyans arar mısın yazarken?
1: Ne hissettiğime bağlı. Mesela Simge'nin aslında isminin benim Simge Sağın'la benzediğini düşünerek benzer isimlerden diye başlıyorsun.
0: Ya oradan bu bir biraz, şey...
1: Evet. Abi, her şeyi her yerden çıkartabilirsin burada ama en... Ya bunun bir şeyi yok ki. Şu formda yaparsam ya da şu duyguda yaparsam doğrusunu çıkartırım diye bir şey yok. Nereden biliyorum? Çünkü ben yıllardır yazıyorum. Ve birçok şeyin geri dönüşlerini aldım şarkılarımın yani. En iyisi bu oldu dediğim ama birçok radyocudan mesela abi, senin gibi değerli insanlardan ki önceki işlerimde mesela bu olmadı, bu şu, bu diye çok geri dönüşler aldım ve aslında gerçek şarkı yazma şeklinin bir şeyi yok, bir formu yok ya yani. Bir olayı yok yani hani.
0: Peki şeyi merak ediyorum Okan, bazıları böyle başlıyor abi dedim diyor, attım kenara diyor, birkaç sene dur, sende öyle bir şey oluyor mu?
1: Var öyle nakaratlarım ya da öyle

0: mevzularında çok istediğim ve ilgilendiğim alan. Benim kafamı rahatlatıyor.
1: Okan, şeyi düşünüyor musun? Ne bileyim, böyle son dönemlerde sosyal medyayla beraber işte akustikler falan filan çok meşhur olmaya başladı. Çok zor ve masraflı biliyorum ama yapması. Bir de şöyle, genelde daha çok hanımefendiler bunu yapıyor. İşte Zeynep Bastık, Erik Buse Doğan vesaire sayabileceğimiz isimler var.
0: Erik Buse'ye hayranım. Çok
1: erkeklerde
0: seviyorum.
1: Pek görmüyorum. Bazı isimler bunu bence yapmalı diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bizde şöyle bir durum var. Erkek tarafım bilmiyorum ama genel sanatçıların YouTube'a kendini akustik olarak verme hikayesi biraz... Cringe mi geliyor insanlara, ya da artık oraya giden insan zor durumda mı hissettiriyor bilmiyorum ama aslında açık bir kapı ben de istiyorum. Ben de akustik yapmak istiyorum. Hatta kafamda birkaç tane maddelendirilmiş projeler de var. İşte arabesk sanat müziği ya da işte halk müziği ya da işte kendi şarkılarım.
1: Sanat müziği çok güzel okuyorsun değil mi?
0: Seviyorum.
1: Bir tane bir kısa bir okusana.
0: Ne söyleyeyim, söyle.
1: Vallahi ne istiyorsan ya, ne bileyim ben... Hani güzel, bizim mest edecek bir şey, senin içinden ne geliyorsa söyleyebilirsin. Şöyle. Ya.

0: Alkan gördün mü Alkan?
1: Bir taraftan şarkı yazıyorum, bir taraftan sanat izi okuyorum. Çok iyiymiş.
0: Allah Allah. Adam hızını alamayacak ondan sonra. Okan sahnen müthiştir senin.
1: Teşekkürler.
0: Be.
1: Bir planlıyoruz. Biz şöyle bir hafta bir misafir edeceğiz sizi.
0: İnşallah
1: sahnemde.
0: İnşallah sahne ne kadar sürüyor? Yani sahne...
1: 2 saattir benim iki sahnem. Saat. Ama böyle çok güzel bir oluşumla devam edersek, seyirci biraz daha talep ederse ki bu talepte pozitiflerse ben de devam ediyorum o sahneden.
0: Çok güzel bir şey değil mi?
1: Çok.
0: Ya? Bir de insanın kendi sahnesinde olması evet, başka bir şey ya.
1: Çok. Ben orada kendimi ya çocukluğumdan beri ya babam beni düğünlerde sahneye atıyordu yani 3-5 yaşındayken.
0: Abi o da çok enteresan çok. Okan. Babanın bu konuda bu kadar şey olması.
1: Değişik.
0: Aranız
1: değişik.
0: Nasıl bu arada?
1: Çok iyidir. Severiz kendilerini. Oh, reisimizi severiz. Ya beni her zaman güzel tarafta tutmaya çalışmışlar. Yani çocukluktan gelen ve sonuçta İstanbul'a geliyorsun. Hikayeler biraz karışabilir.
0: Sen 2021 yılında geldin.
1: 2001 yılında
0: geldin. Pardon özür dilerim. 2001 yılında çok evet. Pardon. 2001'de geldin. Tek başınaydın.
1: Tek başınaydım. Bir 2 yıl sonra ya tek başına olarak hayal ettiler beni ama ben bir böyle bir panik ataklar geçirdim. Ne oluyor? Çünkü depremden de çıkıp gelmiştik biz buraya. Gölcük'ten
0: geldik.
1: Hani bir 2 yıl sağ olsun anacığım da vefakar. Bizim İTÜ'deki konservatuvarın kantinine gelip örgü falan örerdi ben lise 1'de 2'deyken. Ya çok emek verildi.
0: Ah canım benim ya.
1: Hani çok emekler verildi. Karşılığında da işte ya başından beri babam ve annem üzerimde büyük emekleri var. Abim de vardır ama yeteneği görünce biraz doğru oynamış gibi babam. Hı. İyi ki de oynamış, iyi ki de o şeyleri dinamikleri.
0: Okan ilk sahneyi hatırlıyor musun?
1: İlk sahnem babam tarafından gelirse evet, bir işçi gazinosu diye bir yer vardı. Orada bir düğüne çıkmıştım ben. Evet evet. O düğünde böyle 7 yaşında bir çocuk düğünde şarkı söylüyor. Babam arkada işte Fidayda da çalıyor falan orada. Videoları falan vardır kesin sağda solda yani, çıkar yakında muhakkak.
0: Çok heyecanlanmışsındır ya.
1: Çok heyecanlıydım.
0: Ama ondan sonra profesyonel olarak ilk sahnem?
1: Profesyonel olarak ilk sahnem Etiler'de bir şey vardı, bir mekan vardı. Orayı hatırlıyorum.
0: İsmini ne dedim vermeyeyim. Simge? Duymadım.
1: Heh, tamam. Kalem çok kalem. Özür dilerim. Geçmişe gidince biraz şey oluyorum.
0: Heyecanlandık, ne yapalım ya? Allah Allah.
1: Ne yani ilk sahnemi öyle spesifik hatırlayamıyorum biliyor musun? Hmm. Çok zaman geçmiş üzerinden belki. Ama hiç unutamadığım bir sahneyi örnek verebilirim sana.
0: Ne?
1: Geçenlerde rahmetli, Allah rahmet eylesin, Karadenizli sanatçımız kimdi ismini?
0: Volkan Konak mı?
1: Volkan Konak'ın benim sahneme konuk olduğu bir an vardır.
0: Ah ciddi misin
1: evet,
0: ya?
1: Ben o anı hiçbir zaman unutamıyorum. Allah rahmet eylesin.
0: Ah canım benim ya.
1: En değerli sahnelerimin başı, ya bir numaraya yazarım onu.
0: Ah canım benim.
1: Mükemmeldi. Suadiye'de Rise and Fall diye bir mekanda sahne alıyorum. Hala orada alıyorum. Siz de orada davet ediyorsunuz.
0: Rahmetli de zaten oralarda şey evet. Sahne aldığı dönemler vardı.
1: Mükemmel bir andı benim için. Unutamadığım sahnemdir yani o sahne.
0: Vay
1: İlk
0: be.
1: Sahnemi hatırlayamasam da unutamadığım tek sahne olarak onu söyleyebilirim.
0: Ne güzel bir şey. Evet, Allah evet. Rahmet eylesin. Gerçekten ülkemizin müzik dünyasının değil en önemli kayıplarından bir tanesi bence. Ben çok kesinlikle. Üzülmüştüm. Bir kez daha ailesine, bütün hepimize sabırlar diliyorum.
1: Değerli
0: nur içinde yatsın sevgili Volkan.

0: Konak. Sahnede böyle enteresan aksilikler, şunlar bunlar, yaşadığın şeyler unutmadın mı bir şey?
1: Olmaz mı yani?
0: Öyle komik bir şeyler falan.
1: Komik şeyler ne olabilir? Mesela şöyle Murat Boz'da yaşamıştım. Oradan geleyim mi?
0: Ne oldu?
1: Murat Boz'da vokalist.
0: Merdiven mi arızalandı?
1: Yok, şöyle oldu. Biz normalde sahnenin belirli bir kısmında fasıl yapıyorduk işte. Vokalist kız arkadaşlarım ve ben çıkıyordum. Murat'la böyle sırayla diziliyorduk. Bursa'da bir sahnedeydik ve bir gün... Ya bunu anlatması ne kadar doğru bilmiyorum ama bu benim için çok şey, kritik bir andı. Seyircilerden biri şöyle yaptı. Murat sen sus, vokalistin söylesin diye beni gösterdi. Aha. Ve Murat'ı da çok, gerçekten çok severim, saygı duyarım. O günden sonra benimle alakalı bazı düşünceleri oluşmaya başladığına inanıyorum. Bu mesela çok benim için şey, kırılma anıdır yani hani.
2: Allah Allah.
1: Okancığım buralardan yürüyüp artık biraz daha gitmen lazım dediğin anlardır. Ama tabii yıllar önce yani.
0: O an öyle bir şey mi düşündün?
1: Düşündüm çünkü artık hani öyle ya da böyle seninle solist arasında, sanatçı arasında biraz şey oluşabiliyor yani. Ya onları da yaşadım, o mobbingleri de yaşadım sanatçılarla. Bunlar anlatılmaz ama anlatmayacağım da zaten ama. Biraz orada hadi Okan'cım artık kendine dönmen lazım çünkü bulunduğun yere bakman lazım gibi.
0: Okan şeyler. Bu gecikmiş bir karar mı? Yani
1: işte.
0: Çok daha evvelinde vermen gereken bir şey miydi o yürüyüşü? Artık tamam, ben tek başıma sürdürmeliyim. Evet, bir şekilde bir aşamalardan geçtim. Bu işin zaten mutfağından geliyorum ve piştim artık deme vakti sanki bir tık gecikmiş gibi.
1: Biraz gecikmiş gibi ama onun da çok değişik hikayeleri var. Yani daha yaşın çok gençten sonra senin yaşın geçmişe kadar geçen bir süre var. Yani ben çok çabaladım. Yani değişik.
0: Çok değişik gerçekten.
1: Çok değişik
0: ya.
1: Karmaşık hikayeler yani. Yani Gökhan Tepe ile yaşadığım bazı şeyler, Murat'la yaşadığım bazı şeyler. Birçok dinamik var işin içinde ama doğru zaman klişesini şimdi gelmeyeyim yani.
0: Baba var ya, bak çok doğru. Simge bir tarafta devam ettirirken şu anda çok erken.
1: Evet.
0: Çok erken. Bir yerden sonra tamam diyorsun, o tarafı bitiriyorsun. Ben tek yürüyeyim diyorsun. Çok geç kaldım,
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, Ahmet Çelenk söylemişti bana bunu. 27-28 yaşında. Yaşın kaç dedi bana? 27-28 falan dedim Ahmet abi. dedi geçmiş senden oğlum dedi. Nasıl dedim ya? Dedim bu saate kadar beklettiler. Daha erken diye. ya işte doğru zamandır herhalde deyip yaradanımıza sığınıp yolumuza devam ediyoruz.
0: Çok güzel ya. Vallahi Allah yolunu da açık etsin. Hepimiz. Öyle olacaktır da diye düşünüyorum. Nasıl geçiyor bir gün? Neler yapıyorsun?
1: Yani... Sabah saat 8:30'da uyanıyorum. Normalde
0: düzenli bir insan mısın?
1: Düzene bağladım artık. Böyle son bir yıldır falan düzene bağladım. O da benim hayatımda buraları doğru şekilde yönetmeme sebep oldu zaten. Normalde gececiyiz biz biliyorsun. Sahne yaparız işte, gece saat 5'te yatarız bla bla. Gündüze geçtiğim anda biraz daha işte spor, hayat enerjisini doğru planlama, hikayeleri sıkıştırmadan bütün güne yayma, bunlar bana çok iyi geliyor şu anda. İşte sabah kalkıyorum, spor yapıyorum, bir Habil Bey'le bir 11-12 gibi toplantımız olur. Bir ne yapacağız, ne edeceğiz? Şu anki hikayem bu. Sonra işte oturuyorum, şarkıyla alakalı nerelere geldi? İşte şarkı ne durumda? Benim ben ne yapmalıyım? İşte sosyal medyada nasıl zaman geçirmeliyim gibi, böyle hep işimle ve kariyerimle alakalı zaman geçiriyorum şu anda. Hafta sonu sahnem oluyor cumartesi günü. Hafta sonu cuma günü akşamdan sonra pazartesi sabaha kadar kendimi ofluyorum.
0: Oo.
1: Tabii efendim.
0: Tamamen belki sahne odaklı yani.
1: Sahne odaklı. İşte giyinmemdir, işte ne bileyim saçım başımdır.
0: Saçınla çok oynuyor musun Okan?
1: Eskiden çok oynardım. Benim saçlarım kıvırcıktı.
0: Evet.
1: Hala da kıvırcıktı, ne demekse kıvırcık.
0: Ama bu çok yakışmış.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu sarı hikayesi nereden? Yani nasıl geldi aklına?
1: Bu şöyle oldu. Ben zaten sürece başladığımızda işte single sürecine başladığımızda biraz böyle konuşuyorduk işte. Ben saçları yıllar önce bir gitmem lazım yazdığım dönemde ben saçları sarı yaptım zaten. Yani Icardi yoktu bu ülkede. Baktım çok uğraşıyorum saçlarla ama parladığımı hissedebiliyorum yani sahnedeki etkiler, dışarıdaki etkiler. Evet, saçta bir kendim,
0: dikkat çekiyor.
1: Hoşuma da gitti bu. Bir de yaş ilerledikçe artık yavaş yavaş, bunu da söylemek şey değil ama yani öyle biraz gençleştirme çabası da var içinde, bilmiyorum.
0: Ya adam da var ya, zannedersin var
1: 55
0: ya.
1: 55 yaşında.
0: Hakikaten ya. Ya sus. Oturduğun yerde.
1: Ne güzel anlaşıyorsunuz Simge
0: Hanım'la. Çok iyiyiz. Bildiğin gibi değil. başka renge falan boyama düşünmüyorum.
1: Yok, hayır yok. O kadar marjinal değilim ya.
0: En fazla marjinal, sarı diyorsun.
1: Ya sarıdır. İnsanlar şey diyor, saçlarını uzat, kıvırcık hali de çok güzel. Yani aslında çok fazla seçeneğim var. Aa, bu ara buradayım.
0: Abi bence çok yakışmış. Evet. Aa, bu çok güzel.
1: Lansman günü daha da ilk boyatıp gelmiştim. Orada daha civciv gibi geziyordum. Şimdi biraz daha dibimi bir geldi. Sohbete bak.
0: Var ya, bir de böyle bir şey var. Saçlarımın dibi geldi.
1: Dibi geldi. Şimdi konfere gideceğim. Ya keyifli ya. Kendimle böyle şey yapmak.
0: Kılık
1: hani,
0: kıyafet alışveriş yapıyor musun?
1: Severim. Severim. Severim abi. Yani şeydir. Böyle çok artık yüksek şeyde geç, sınırlarda gezmem ama kendime yakıştırdığım şey.
0: Okan kilolu oldun mu hiç?
1: Olmaz mıyım yahu? Benim işte bu 4-5 yıl önce kiloluydum mesela.
0: Kaç kilo?
1: Zaten konu o. Ben eve aşka bulaşırsam eğer kilo da alıyorum.
0: Aman yani, gözünü seveyim evet. Ya. Evet. Nedir şu aralarda?
1: Şu an her şey mükemmel. Zaten evet. Abil Bey'e biraz da tembirlemişler. Okan'ı sakın aşık etme kimseye diye.
0: Gözünü seveyim bak. Üzerim seferber mi olduk? Bize de yazdı Habil. Yeni bak, göreviniz dedi. Hepimize görev gönderdi. Benim de bir görevim var orada.
1: Lütfen bana sahip çıkın. Dinliyorum, ne olur.
0: Aşık olmanı engellememiz lazım.
1: Evet
0: yani.
1: Yok artık artık.
0: Ben ekip kendime var abi. Beğenilerini takip eden, seni beğenileri, evet, beğenenleri takip eden. Evet. Hiç. Gözünün onlar, yaşına
1: yok,
0: bakmayız.
1: Ben artık. Aşkımı bu sene tuttuğum takıma ve şarkılarıma ayırıyorum.
0: Hangi takım tutuyorsun?
1: Fenerbahçe. Fenerbahçeliyiz.
0: Niye çekinerek söyledin? Fenerbahçeli. Birçok çalışma arkadaşım Fenerbahçeli.
1: Fenerbahçeliyiz.
0: İçeride Mustafa Hoş var. Sarı lacivert giyinip geliyor
1: selam
0: sürekli.
1: Selam olsun hepsine. Yok, Fenerbahçeliyim. Seviyorum da Fenerbahçe'yi ama şey, orayı çok değişik ya. Beşiktaş maçına gittim en son Kadıköy'deki. Telefonumun geldiği son hal. Yani görmeyin kimse. Şöyle göstereyim. Hani oralar bizim stres atmamız gereken yerlerken stres doluyoruz oralarda.
0: Şaka maka, aynen, kaç kiloydun da kilo verdin?
1: 102 kilodan şu an 81'e kadar geldim.
0: Ciddi misin,
1: evet,
0: sen?
1: Evet.
0: 102 kilo.
1: Evet, 102. Vay, çok arkadaş, iyi yemek yaparım. Ne? Çok iyi yemek.
0: Onu zaten az önce söyledim. Evet. En güzel yaptığın yemek ne? Bu hep böyle miydi bu arada?
1: Hep böyleydi. Ben bekar yaşadığım için işte 2003 diyeyim hadi, 2001 demeyeyim, annem buradaydı ama hani şöyle, benim ilk ıslak, işte daha doğrusu sulu yemeğim kuru fasulyeydi. Of. Ve ben onu ıslatmadan yaptığım için 8 saatte, bu ilk deneyimimdir benim yani. Demek ki fasulyeyi ıslatmamız lazımla başlayan bir hikaye.
0: Ya böyle
1: var.
0: Tenis topuna dönmüştü,
1: evet,
0: onlar zaten.
1: Evet, suyuna bandıra bandıra yedim ben onu abi. Lakin en sevdiğim, yani yapmaktan en keyif aldığım yemek, öyle bir ayrımım yok ya. Ama şey, birçok yemeği yaparım. Tava tostunu güzel yaparım mesela.
0: Tava tostu. Evet abi. Vay arkadaş. Eve sana gelsek demek ki güzel ağırlarsın yani.
1: Çok severim.
0: Neyi nasıl keşfedin? Tava tostunu.
1: Tava tostunu mu?
0: Nasıl keşfedilir tava tostu ya?
1: Var şeyde, ilk önce Adanalı biri vardı ya, böyle tostçu bilmem ne oralarda. Yok, tava tostu şey, Uzak Doğu'da aslında vardır. Çin, Japon tostu diye geçer o. O Japon tostunu bize işte tava tostu olarak ayıkmışlar.
0: Mis gibi ya. Şimdi kendin mi yapıyorsun yemekleri?
1: Kendim yaparım. Kendim yediririm. Mangal yapmayı severim. Haliyle benim kilo almaya çok müsait bir hikaye.
0: Ama dikkat ediyorsun.
1: Artık ediyorum.
0: Şimdi nasıl besleniyorsun? Yeter.
1: Şu anda daha dikkatli. Bir arada böyle bir işte hafta sonuna kendimi ayırıyorum belki. Yine de ama şey.
0: Spor peki ne yapıyorsun?
1: Spor, sabah uyanıyorum. İşte bayağı bir şey. Nasıl söyleyeyim sana? Hı. İşte koşudur. İşte vücut çalışmadır artık. Onun isimleri yok bende. Belirli şeyler.
0: Dövme bir orada dövme var galiba.
1: Abi. Bu var. Burada benim işte kurduğum, benim şirketim 234. Heh. Burada benim Koç burcu logom var. Benim,
0: özelliklerini taşıyor musun Koç burnunun?
1: Abi burcuna? Benim aslında benim akrabe terazi de. Heh. Burada da haritam, doğum haritam vardır.
0: Vay arkadaş ya.
1: Koç biraz benim
0: var mıdır abi batıl inançların, böyle şeyleri, tuhaf totemlerin, motemlerin falan bir şeylerin?
1: Yani ilk önce ben yukarıdakine inanırım, yaradanıma inanırım. Heh. Ve ona sığınırım her zaman. Onunla birlikte bazı tabii yan şeyler oluştu hayatımızda. Kimisi işte astrolojiye gitmiştir, kimisi işte başka bir yere gitmiştir. Ben de astroloji pandemi döneminde eğitimini falan aldım. O boşlukta hepimiz kafayı yedik biliyorsun. Ben de eğitimini abi, aldım bir dönem var.
0: Astroloji, bak şimdi yani astrolojide bile abi sen hakikaten tuhafsın, ben sana söyleyeyim.
1: Niye?
0: Abi boşuna bize mesaj göndermemiş.
1: Niye?
0: Bunu sıkı sıkıya tutmamız lazım. Çok eyle buca sığmıyor
1: ya
0: bu diye.
1: O, benim o astroloji mevzusu körü körüne inandığım bir dönemim oldu ama sonra hepsini dengelemek lazım. Hepsini. Anda da kalmak lazım. Yukarıya bak lazım, sağa sola.
0: Doğum haritasına baktırdın.
1: Baktırdım.
0: Ne kadar oldu?
1: Bu dövmeyi yaptırmak mı yoksa
0: hayır,
1: baktırmak mı?
0: Hayır, haritaya baktırmak.
1: Abi bu benim ilk keşfim bu dönem 7 yıl falan önceydi.
0: Oldu
1: 7
0: mu
1: yıl
0: peki?
1: Önce falan oldu. Heh. Ya birçok şey çıkıyor zaten, o yüzden gitmem lazım benim işte.
0: Vay.
1: Evet zaten. Hani burada benim öyle bir hikayem
0: tarihlere,
1: var.
0: Tarihlere marihlere falan önem verir misin peki? Hani şu
1: çıkış tarihlerine
0: olsun,
1: falan vermem. Hele ki bu işte hiç vermedim. Heh. lakin karşılığında en doğru zamanlarda oluyor şu anda.
0: Yani, öyle denk geldi
1: yani. Evet, hani gökyüzü hikayeleri olarak.
0: İnanmak ama, o enerjiyi çekmek de güzel.
1: Evet. Ya yani mesela şeyde yaşadık bunu. Lansmanda yaşadık. Orada bir Mine Hanım vardı. Mine Ayman vardı. O astroloji.
0: Mine Hanım. Mine Ayman tanınma.
1: Dün, o mesela inanılmaz.
0: Dün önceki gün buradaydı.
1: Çok iyi dedi zaman dedi. Dolunay dedi falan dedi. Ben de aslında enerjileri sıkıştırmak istemiyorum.
0: Mine herkes yani. Öyle diyor.
1: Mine, Mine'cim candır. Sevdim. Mine'cimi de sevdim. Bir gün haritama baktıracağım ona.
0: Dün değil evvelki gün buradaydı. Zaten, selam olsun. Zaten sağ olsun her zaman şarkıyı çıkarır burada.
1: Çok severiz.
0: Nokta nokta olunca benden uzak durun çünkü huysuz olurum.
1: Fenerbahçe yenilince benden uzak durun yoksa çok üzülürüm. Çok huysuzum.
0: Benim gizli yeteneğim nokta nokta ama pek kimse bilmez.
1: Benim gizli yeteneğim otopark bulmaktır.
0: Otopark bulmak.
1: Evet. Hmm. Araba kullanırken.
0: Bir şey
1: ama
0: söyleyeceğim.
1: Kimse bilmez.
0: Bak şu gelen güzel hanımefendi.
1: Merhaba.
0: O kadar fena yakalandı ki. Suyla yakalandı ya.
1: Merhaba.
0: 3-3 Fener'de şöyle.
1: Vay.
0: Ama Selin öyle böyle bir Fenerli değil.
1: Eyvallah. Yani, Fenerbahçe güzelliği var canım hanımefendi de.
0: Hani belki buradan selamlar gönderelim. Başkan Aziz Yıldırım bile o kadar Fenerli olmayabilir.
1: Allah yardımcınız olsun deyip konuyu kapatıyorum.
0: Bir sabah uyandım ve... bir dakika karıştırdık. Beni tavlamak istiyorsan nokta nokta yapman yeterli olabilir. Abi ona izin vermeyiz, mümkün değil. aşk konusu uzak.
1: Ben bu soruya o zaman cevap vermeyeyim.
0: Verme ya. Abicim gözünü
1: seveyim. Bunlardan tavlamayayım ben. Tavlamayayım.
0: Peki bir daha asla nokta nokta demiştim ama yine yaptım.
1: Aşık oldum. Evet. Ha. O yüzden artık gitmem lazım deyip konuyu kapatıyorum.
0: Vay arkadaş ya. Ne kadar vaktimiz kaldı? Yavaş yavaş bitireceğiz. Sevgili dinleyiciler, kelimeler bölümümüz. Kelime aklına ilk gelen şeyler.
1: Mükemmel.
0: Süpersin. Saat.
1: Oo, yaşam.
0: Uyku.
1: Düzen.
0: Araba.
1: Ulaşım.
0: Fenerbahçe.
1: Aidiyet.
0: Bak bu çok doğru ama biliyor musun gerçekten? Fenerbahçe taraftarına ben buradan sevgilerimi gönderiyorum. Siz başka bir taraftarsınız. Yani ben objektif bir taraftarım sevgili Selim bilir. Galatasaray diyorum ama dediğim gibi objektif bir taraftarım ben. Biz Selin'le de çok konuşuruz. Fenerbahçe taraftarının bağlılığı, sevgisi başka bir şeydir yani.
1: Nereden geldi bilmiyoruz bu ama bir şekilde işledi bizim kanımıza yani az çok yorumumuz.
0: Yağmur.
1: Toprak kokusu.
0: Aa güzel. Umut.
1: Beklenti.
0: Beklenti. Radyo Sputnik. Vay. Sadece burası bile yeter. Yani güzel bir şey söyle abi.
1: Söyleyeceğim. Oku. Muhabbet.
0: Muhabbet.
1: Evet, çok haber güzel. De olabilir. Birçok şey geldi. Beşiktaş geldi. Birçok şey geliyor şu anda. Ama muhabbet
0: güzel.
1: Geldi
0: çok
1: şu
0: güzel.
1: Anda benim
0: için. Yine bekliyoruz. Bu başlangıç lütfen. Söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Yalan.
1: Kolay.
0: Kolay.
1: Kolay.
0: Okan çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık. Sizin geldiğin de. İçin çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ ol, var ol. Gerçekten çok güzel, çok efsane bir şarkı olmuş. Yeni yeni şarkıları sabırsızlıkla bekliyoruz. Sen o yeni şarkıları çıkardıkça biz de zaten Habil'le planlamayı yapacağız.
1: Hepsi ulaşacak
0: bize. Ve seni burada misafir edeceğiz.
1: Lütfen.
0: Muhabbetin
1: lütfen.
0: Devamı daha anlatacak çok şey var.
1: Aynen öyle.
0: Kardeşim ayağına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok hanımlar beyler, Okan Albayrak canlı yayında konuğumdu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yeni parti isim değişikliği için Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecek. Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın Avrupa Birliği'ne maliyeti 90 milyar euro oldu. Ayrıntılar bültenimizde. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir girandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verdi. CHP'nin kurultay davası ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı ceza davasında ara karar açıklandı. Mahkeme duruşmayı 21 Ekim'e erteledi ve dinlenmesine karar verilen tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesini istedi. Yeni parti iklim değişikliği için Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecek. Yeni parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yönündeki tebligatına rağmen bu aşamada isim değiştirmeme kararı aldı. Parti yönetimi isim benzerliğinin siyasi partiler kanunundaki iltibas kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunarak Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" açıklaması erken seçim yorumlarına neden olmuştu. Gazeteciler Çelik'e bu yorumlara sordu.
2: Seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız "önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz?" der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğümde, hem onların desteklerini duyduğumda, hem de teşkilatlarımızı gördüğümde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Peki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. Şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla, biri ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gülistan 9 soruşturması durmasında 2 zanlı daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla, ikisi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Midesinde uyuşturucu kapsülleri bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti. Nevşehir'de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan İran uyruklu Abdullah Asgari'nin üst aramasında ve hastanedeki muayenesinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Hastanede fenalaşarak hayatını kaybeden Asgari'nin otopsisinde midesinde 8 kapsül daha bulundu. Kesin ölüm otopsi sonucuyla belirlenecek. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki karısıyla kaynana ve kayınbabasını silahla vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Dış gündemle devam edelim. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde kızamıkla bağlantılı 4. ölüm bildirildi. 18 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesiyle eyaletteki salgında ölü sayısı 4'e çıkarken bu sayı ABD'de bir yıl içinde son kez 1992'de görülmüştü. Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmanın Avrupa Birliği'ne maliyeti 90 milyar euro oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hürmüz Boğazı'nda yaşanan çatışmaların başlangıcından bu yana Avrupa Birliği'nin fosil yakıt ithalatı için 90 milyar euro ek ödeme yapmak zorunda kaldığını açıkladı. Trump yönetimi İsrail'e 2,8 milyar dolarlık 40 bin bomba satışına hazırlanıyor. ABD yönetiminin İsrail'e toplam 2,8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de kullandığı 1 tonluk MK-84 bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi. İsrail'in özellikle Gazze'deki soykırımda defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonun delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturması ile biliniyor. Ekonomi. TOKİ, 47 ilde bulunan 405 arsayı 29-30 Eylül 2026'da açık artırmayla satışa çıkaracak. Fiyatların 255 bin liradan başladığı satışta bazı arsalar için %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulacak. Açık artırmalar 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel'le İstanbul Hizmet Binası'na gerçekleştirilecek. Motorin 100 liranın üzerine çıkacak. Akaryakıt türlerinden motorinin pompa satış fiyatı bu gece yarısı itibariyle litre başına 4 lira 62 kuruşluk artışla tarihte ilk kez 100 lira sınırının üzerine çıkacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.366 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 17 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.793, çeyrek altın 11.081, tam altın 44.165, atı altın ise 44.924 liradan işlem görüyor. Spor. Formula 1 2027 resmi takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1 ila 3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix'si 2027'den itibaren 5 yıl boyunca takvimde yer alacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransız ekibi Olympique Marseille'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynayacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Andre Colombo yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Merhabalar, ben Melis Elmen. Prim gün sayısı gözetmeden bizde uluslararası sendika konfederasyon bana gene dalga geçecekler değil mi? İlgili birimlerine ya da iş kur ben bugün okuyamıyorum. Sanırım bitiriyorum değil mi? Bitirmiyormuşum. Bana son dakika demişlerdi, ben de dakikamı son zannettim. Kamu işçisi için anlaşma sağlanmış. Beni bugün hiç almasalarmış yayına. Sağlandı. Ben size daha da komik söyleyeyim. Rejissörün ilk programcığım bilir. Ben bayramda kalktım. Giyindim, süslendim. Metroya iniyorum. İlk duralımcığıma da konuları attım. Melis Hanım kimse yok ofiste. Ne yapacaksınız orada? Ben size kavuşmak için ne bayram dinledim, ne tatil dinledim. Geliyordum yani.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Günaydın.
2: Ne arıyorsunuz burada?
1: Alışverişe çıktım. Burası mağaza değil mi?
2: Burada yalnız bebek eşyası satılır. Size göre malımız yok.
1: Ben de bebek eşyası alacaktım.
2: Ya, demek bir de çocuğunuz var.
1: Kardeşim var, kardeşim. Hem ben müşteriyim, bana bakmaya mecbursunuz.
2: Peki, buyurun. Ne istiyorsunuz?
1: Şey, kardeşime elbise alacaktım. Bir lastik don.
2: Kaç yaşında?
1: 25. Yani 25 aylık.
3: Yeşilçam'ın cici çocuğu, politik yakışıklısı Tarık Akan'ın bugün ölüm yıl dönümü. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan, 16 Eylül 2016'da aramızdan ayrıldı.
2: Ne arıyorsun kameramda?
4: Bir emriniz var mı diye soracaktım da.
2: Evet var, defol çık git buradan.
4: Bırak bu numaraları, söyle bana. Senin ne işin var bu gangsterlerin arasında?
2: Seni ilgilendirmez.
4: Nasıl ilgilendirmez? Sen ortalıktan kaybolduğun günden beri deliye döndün.
2: Benim delilerle işim yok. Deliysen tımarhaneye hadi Allah.
4: Dinle Zeyno, seni aramadığım yer kalmadı.
2: Ne diye arıyorsun beni?
4: Sana evlenme teklif etmek için. Bak, nişan yüzüklerimizi bile aldım.
2: Sen önce karnını doyur, aç köpek.
4: Bak Zeynep, bu Bekir denen herif azılı bir sabıkalı.
2: Çamur atma. İyi yürekli, mert, baba bir adam. Üstelik de para babası, para.
4: Parası batsın, kimseye hayır gelmez ondan.
2: Ya kimden hayır gelir? Senin gibi zibidilerden mi?
4: Aklını başına topla Zeyno. Burada her an tehlikedesin. Ben seni kurtarmak için girdim bu gemiye.
2: Seni kim kurtaracak? Şimdi bağırıp tayfaları çağırırsam kendini denizin ortasında, köpek balıklarının arasında bulursun. Hadi bas buradan.
4: Peki, gidiyorum. Ama sonra çok pişman olacaksın.
3: Tarık Akan 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1970'te Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci olan oyuncu ilk kez 21 yaşında kamera karşısına geçti. Tarık Akan kariyerine 1971 yılında Filiz Akın'la başrolü paylaştığı Emine filmiyle başladı. 2 yıl sonra Atıf Yılmaz'ın Suçlu adlı filminde üstlendiği başrolle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Ardından gelen Canım Kardeşim, Yeşilçam tarihinin en iyi filmleri arasına girdi.
5: Efendim bey, hesap ödemedi.
6: Ya sen işine bak. Nedir mesele? Niçin ödemediniz hesabı?
5: Bir yanlışlık oldu müdür bey. Paramız yetecek sandık, yetmedi.
6: Ha,
5: borcumdur. Öderim tabii.
6: Müessesemizde taksitle servis yoktur.
5: Tabii. Olur mu hiç? Yalnız aslında kötü bir niyetim yoktu, emin olun.
6: Niyetiniz iyi veya kötü, bu bizi ilgilendirmez.
5: Elbette, ama halimi bilmiyorsunuz. Başıma bir felaket geldi. Bir kardeşim var, küçük bir çocuk, kanser oldu. Yakında ölecek.
6: Ya.
5: Ya. Onun için kardeşimi son günlerinde iyi yaşatmaya çalışıyorum. Anlıyorsunuz değil mi?
6: Anlamaz olur muyum hiç?
5: İzin verin, bir iki gün sonra getireyim borcumu. Söz veriyorum.
6: Delikanlı, biz bu lafları çok dinledik.
5: Yani söylediklerime inanmadınız mı?
6: Bu masalları sen başkasına anlat.
5: Ben masal anlatmadım efendi. Seni insan zannettim, derdimi söyledim. Söylemez olaydım.
6: Lafın kısası, ya parayı ödersin ya polis çağırırım.
5: Çağır kardeşim.
6: Çağır beyim.
5: Polis çağır, jandarmaya haber ver. Hapse tıksınlar. Dilersen garsonlarına dövdür beni. Kanını satarak kardeşine bir yemek yedirdi diye istersen astır beni. Hadi durma, ne duruyorsun? Çağırsana polisi.
6: Sakin olun, rica ederim.
5: Olmayacağım işte, ne yaparsın be? Ne yaparsın? He?
3: 1975 yılında ise Tarık Akan bir komediyle, Hababam sınıfıyla sinema severlerin karşısına çıktı. Akan'ın damat Ferit karakterine hayat verdiği Hababam sınıfı, Türk sinema tarihinin bir klasiği haline geldi.
7: Sayın hocalarımız, sevgili arkadaşlar, bu gece kendimize küçük bir eğlence hazırladık. Siz de beğenirsiniz inşallah. Biz 6 Edebiyat A, yani sizlerin koyduğu isimle Hababam sınıfı yarın okulumuza veda ediyoruz. Okuldan ayrılmak acı bir şey ama biz Hababam gibi geldik, Hababam gibi gitmek istiyoruz. Gerek öğrenci kardeşlerimize, gerekse sevgili hocalarımıza şimdiye kadar ne kusur ettikse affola.
3: Uzun boyu, yeşil gözleri, giyimi ve saç stiliyle Yeşilçam'ın cici çocuğu olan Tarık Akan, 70'lerin son yıllarına kadar Bizim Aile, Sev Kardeşim, Mavi Boncuk, Tatlı Dillim, Ateş Böceği ve Delisin gibi unutulmaz filmlerde başrol oynadı. Adile Naşit, Münir Özkul ve Kemal Sunal gibi usta isimlerle defalarca aynı sahneyi paylaştı.
0: Oo, maşallah, eski çapkın kitapçı mı oldu? Kızlar Nasıl Aldatılır isimli kitap acaba var mı size?
4: Alay etmekle öc alıyorsan belki haklısın. Çalışmak ayıpsa bil ki yalnız sevdiğim kız için çalışıyorum artık.
0: Zehra mı?
4: Evet, Zehra.
3: Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu gülümseten bu aile filmlerinin ardından sosyal yaralara dokunan önemli yapımlarda da yer aldı. 1978'de Maden, 1979'da Sürü filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 12 Eylül 1980'deki askeri darbenin ardından bir süre hapis yatan Tarık Akan, 1982'de Yılmaz Güney ve Şerif Gören'in yönettiği Yol filminde Seyit Ali karakterine hayat verdi. Film gelmiş geçmiş en iyiler arasına girdi. Bu başyapıt Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazandı. Bu Türkiye için de ilk uluslararası başarı oldu. Usta oyuncu Tarık Akan 1971 yılında başladığı kariyeri boyunca komediden drama toplam 120'den fazla film ve dizide rol aldı. Akan son olarak 2009'da Şerif Sezer'le birlikte Deli Deli Olma filmiyle izleyiciyle buluştu. Bu filmde oğlu Barış Zeki Üregül babasının gençliğine hayat vermişti. Filmde Mişka karakterini canlandıran Tarık Akan'ın piyano başında söylediği "Bir sarmaşık olsaydım" şarkısı hafızalara kazındı. 66 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Tarık Akan, Türk sinemasında yeri doldurulamayacak bir boşluk bıraktı. Yeşilçam'ın yakışıklısı, Hababam sınıfının damat Ferit'i, Yol'un Seyit Ali'sini özlemle anıyoruz.
8: Babam bana bir mani öğretmiş, sana öğreten.
9: Olar.

0: maalesef yok işte.
1: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin beslenmesi yeniden gündeme gelirken, okul kantinleri için 3 bakanlığın işbirliğiyle önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamında kantinlerde asitli içecekler, cipsler, patates gibi yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdaların satışı tamamen kaldırıldı. Yapılan düzenleme peynir kullanımını da kapsayacak şekilde genişletildi. Tostlarda halk arasında krem peynir olarak bilinen eritme peynirlerin kullanımı engellendi ve tost başına en az 20 gram peynir bulunması zorunlu kılındı. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu bazı ürünlerde revize yapıldığını ifade ederek çok şekerli ürünlere yasak geldiğini ve ambalajlı ürünlere ise 200 kaloriyi geçmemesi gerektiğini dile getirdi. Belirlenen yeni fiyat listesinde simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk dönerse 145 lira olarak yer aldı. İçecek ve diğer yiyecek kalemlerinde yarım litrelik su 15 lira, çay 25 lira, soğuk sandviçler 100 ila 125 lira arası, hamburger 160 lira, ekmek ası köfte ile et dürümse 180 lira seviyesinden satışa sunuldu. Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde satılan ürünlerle ilgili alınan bazı önlemler uygulamaya kondu. Önlemler kapsamında asitli içecekler, cipsler, kızartmalar, şekerlemeler ve eritme peynirleri satışı yasaklanırken ambalajlı ürünlere 200 kalori sınırı ve tostlara en az 20 gram peynir şartı getirildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Kurtlar Vadisi Pusu dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Bahçeli İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. CHP kurultay ceza davasında ara karar verildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini olarak gösterilmesi ve ardından öldürülmesiyle bazı sahnelerde yer alan FG plakalı aracın örgütsel bir mesaj olup olmadığının inceleneceği belirtildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Radyo Sputnik programcısı gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri Bahçeli bu yorumların doğru olmadığını belirterek birileri villa yorumu çıkardı, villa diye bir şey yok, villa değil cezaevi yerleşkesinde 250 metrekare bir konut yapıldı diye konuştu. Öcalan'ın 26 yıldır cezaevinde olduğunu anımsatan Bahçeli, bu süreçte örgütü feshetmesi ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır dedi. MHP lideri, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği barış süreci siyasallaşma koordinatörü önerisinin de geçerli olduğunu söyledi. CHP kurultay ceza davasında ara karar verildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Denilecek tanıkların hazır edilmesi istendi. Dosyada tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dahil 12 kişi sanık olarak yer alıyor. Elazığ'da 8 Eylül gecesi evde çıkan yangında öldüğü düşünülen A ve Hayriye Üykü'nün cinayete kurban gittiği belirlendi. JASAT olayı X-ray cihazındaki ayrıntıyla aydınlattı. Bakanlık, jandarma suç araştırma timinin Üykü çiftinin gasp edilen ziynet eşyalarını havalimanı X-ray görüntülerinden belirleyerek katil zanlısı H.Ç.'yi yakaladığını belirtti. 26 Haziran'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vasiyetlerinin açılacağı tarih belli oldu. İnanır'ın seneler önce noter huzurunda hazırladığı 3 ayrı vasiyetin yarın sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde açılacağı öne sürüldü. Bunun ardından 77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın mal varlığını bıraktığı da netleşecek. Spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu 5. ve son maçında bu akşam Letonya ile karşılaşacak. D grubunda Fransa, Almanya ve Romanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Ay Yıldızlı ekip Letonya'yı yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Saat 17'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Formula 1'de 2027 takvimi açıklandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Grand Prix'sinin tarihi de netleşti. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
0: Ekonomi.

0: BIST endeksi 13.366 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 17 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.793, çeyrek altın 11.081, tam altın 44.165, ata altın ise 44.924 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Tarihte bugün.
1: Türkiye siyasi tarihinin kara günlerinden biri. Takvimler 16 Eylül 1961'i gösterdiğinde Demokrat Parti hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'yla Maliye Bakanı Hasan Polatkan İmralı Adası'nda idam edildi. Diplomasiden ekonomiye devletin önemli kademelerinde görev yapan iki ismi dar ağacına götüren süreç 27 Mayıs askeri darbesiyle başladı ve Yassıada'da kurulan mahkemenin kararlarıyla son buldu. Türkiye 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçti. Demokrat Parti 1950 seçimlerinde iktidara geldi. İktidarının 10. yılında ise Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subaylardan oluşan 38 kişilik Milli Birlik Komitesi Demokrat Parti'nin ülkeyi baskı rejimine ve kardeş kavgasına sürüklediğini ileri sürerek 27 Mayıs 1960 sabahı yönetime el koydu. Darbeyle birlikte Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedildi, siyasi faaliyetler askıya alındı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, hükümet üyeleri ve Demokrat Partili milletvekilleri gözaltına alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhon'un yanı sıra bazı askerler ve üst düzey kamu görevlileri de tutuklandı. Tutuklanan Demokrat Partililer, Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı'nda hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmalar adadaki spor salonunda gerçekleştirildi. Yargılama süreci Yassıada Saati adı verilen programla radyo kamuoyuna aktarıldı. 14 Ekim 1960'ta başlayan yargılamalar 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. 19 dosyada toplanan davalar anayasayı ihlal davasıyla birleştirildi. Yargılanan 592 kişiden 288'i hakkında idam cezası istendi. Yüksek Adalet Divanı 15 sene idama mahkum etti. Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakanı Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkındaki kararlar oy birliğiyle alındı. Bayar'ın cezası yaşı nedeniyle müebbet hapse çevrildi. Milli Birlik Komitesi Menderes, Zorlu ve Polatkan hakkındaki cezaları onayladı. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de İmralı Adası'ndaki cezaevine götürüldü. İki devlet adamının cezaları aynı gün sabaha karşı infaz edildi. Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs diplomasisinin önemli isimlerinden biriydi. Zorlu, 1912 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi, Paris Siyasi İlimler Mektebi ve Cenevre Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. 1932'de Dışişleri Bakanlığı'nda aday meslek memuru olarak göreve başladı. Devlet kademelerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1952'de Türkiye'nin NATO nezdindeki Paris Daimi Temsilciliği'ne büyükelçi olarak atandı. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti'den Çanakkale Milletvekili seçilen Zorlu, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının ardından 1957 ile 1960 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yaptı. Zorlu'nun siyasi yaşamında Kıbrıs meselesi önemli bir yer tuttu. 1955'te düzenlenen 1. Londra Konferansı'na Türk Heyeti'nin başkanı olarak katıldı. Türkiye'nin de Kıbrıs meselesinin taraflarından biri olduğunun uluslararası alanda kabul edilmesinde etkili oldu. Zorlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Averof'la yürüttüğü görüşmelerde de aktif rol üstlendi. Bu müzakerelerin ardından imzalanan Zürih ve Londra anlaşmaları, Kıbrıs toplumun ortaklığına dayanan bağımsız bir devlet kurulmasının önünü açtı. Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye garantörlük hakkı tanındı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran sürecin temel belgeleri arasında yer alan bu anlaşmaların hazırlanmasında Zorlu'nun önemli payı bulunuyordu. Ancak 27 Mayıs'ın ardından Zorlu, Yassıada'da 6-7 Eylül olayları da dahil olmak üzere çeşitli davalarda yargılandı. Hakkındaki suçlamalar diğer davalarla birleştirildi ve idama mahkum edildi. Fatih Rüştü Zorlu'nun cezası 16 Eylül 1961'de sabaha karşı infaz edildi. İdam sehpasına büyük bir metanetle yürüdü. Kendisine dini telkinde bulunan hocanın Arapça kelimeleri söylerken yaptığı hataları düzeltti. Kolları arkasına bağlanan Zorlu, başsavcıdan ellerinin önden bağlanmasını istedi. Ancak bunun kanunen mümkün olmadığı kendisine bildirildi. İdamından önce ailesine kısa bir mektup yazmasına izin

0: verildi. Annesine, eşine, kızına ve abine seslendiği mektubunda şöyle diyordu: "Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Sakinim, huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaşamanız beni daima müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiri böyleymiş. Hizmet ettim ve şerefimi daima muhafaza ettim. Hepinizi Allah'a emanet eder, tekrar üzülmemenizi ve hayata berdevam olarak beni huzur içinde bırakmanızı rica ederim. Allah memleketi korusun." Hasan Polatkan 1915 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Çocukluğu, Kurtuluş Savaşı yıllarının yokluk ve sıkıntıları içinde geçti. Bir yandan eğitimini sürdürürken, bir yandan da babasına iş yerinde yardım etti. Elektriğin bulunmadığı yıllarda sokak lambalarının altında ders çalıştı. Eğitim gördüğü okulları birincilikle bitiren Polatkan'ın ekonomi ve maliye konularına ilgisi de öğrencilik yıllarında başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1936'da mezun oldu. Ardından Ziraat Bankası'nın müfettiş yardımcılığına başladı. Polatkan, 1946 seçimlerinde Eskişehir'den Demokrat Parti milletvekili seçildi. 1949 yılında Mutahare Hanım'la evlendi. Çiftin Sema ve Nilgün adlarında iki kızı oldu. 1950 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Polatkan, 1. Adnan Menderes hükümetinde Çalışma Bakanlığı yaptı. Daha sonra Maliye Bakanlığı'na getirildi ve kısa bir kesinti dışında 27 Mayıs 1960 darbesine kadar bu görevi sürdürdü. Çalışkanlığıyla tanınan Polatkan'ın sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar makamında bulunduğu aktarılıyordu. Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra çiftçilerin desteklenmesi, işçilerin sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerine de durdu. Hasan Polatkan, darbeden bir gün önce Başbakan Adnan Menderes'le birlikte Eskişehir'deydi. 27 Mayıs sabahı ordunun yönetime el koyduğunu eşi Mutahare Polatkan'dan öğrendi. Menderes'le birlikte Kütahya'ya geçen Polatkan, burada darbeci askerler tarafından tutuklandı. Önce Ankara Harp Okulu'na, ardından diğer Demokrat Partililerle birlikte Yassıada'ya gönderildi. Polatkan, Ali İpar, Barbara, Ankara ve İstanbul olayları, anayasayı ihlal ve Vinilex dosyalarından yargılandı. 15 Eylül 1961'de idam edileceğini öğrendi. İnfazdan önce hemşerisi olan bir üst emine son kez seslendi: "Karıma ve çocuklarıma söyleyin, suçsuzum. Allah'a ve vicdanıma güveniyorum. Aynı sözleri anneme ve kardeşlerime de söyleyin." Dar ağacına getirilen Polatkan, sandalye üzerine çıkarılıp boynuna ilmek geçirildiğinde ise son bir istekte bulundu: "İp gömleğimin üzerinde kalmasın." Hasan Polatkan da 16 Eylül 1961 sabahı İmralı Adası'nda hayata gözlerini yumdu. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın idam edilmesinden bir gün sonra 17 Eylül 1961'de Başbakan Adnan Menderes'in cezası infaz edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 Nisan 1990'da kabul edilen kanunla Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın itibarları iade edildi. Üç ismin naaşı 17 Eylül 1990'da İmralı'dan alınarak devlet töreniyle İstanbul Vatan Caddesi'ndeki anıt mezara nakledildi. Yargılamaların yapıldığı Yassıada ise 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açıldı. 16 Eylül 1961, Türkiye'nin siyasi hafızasında kapanmayan bir yaranın tarihi oldu. Biri Kıbrıs meselesinde Türkiye'yi uluslararası masalarda temsil eden bir diplomat, diğeri yaklaşık 10 yıl boyunca ülkenin maliye yönetiminde görev alan bir siyasetçiydi. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'dan geriye ailelerine bıraktıkları son sözler, idam sehpasına giderken sergiledikleri metanet ve üzerinden yıllara rağmen tartışmaya devam eden Yassıada kararları kaldı. İtibarları 29 yıl sonra kanunla iade edildi. Ancak verilen idam kararlarının geri dönüşü yoktu. Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde hatırlıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. Proje 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da uygulanacak kiralama modeli olarak hayata geçiriliyor. Projenin ilk etabında 1071 konut bulunuyor. Konutlar şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıllığına kiralanacak. 3 yıllık sürenin sonunda yeni hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Kiralık sosyal konutlarda 1 artı 1 dairelerin kirası 10 bin lira, 2 artı 1 dairelerin kirası 12 bin lira, 3 artı 1 dairelerin kirası 15 bin lira, 4 artı 1 dairelerin kirası ise 18 bin liradan başlayacak. Projenin temel amacı özellikle dar gelirli vatandaşların İstanbul'daki yüksek kira maliyetleri karşısında daha uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlamak ve kira piyasasındaki baskıyı azaltmak olarak açıklandı. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve E-Devlet üzerinden yapılacak. Projeden yararlanmak isteyenler de 18 yaşını doldurmuş olma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, evli olma, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme ve aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gibi şartlar aranıyor. Ayrıca başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. İlk etapta kiralık sosyal konutların İstanbul'un farklı ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların bulunduğu bölgeler arasında Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy yer alıyor. Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak. İstanbul'daki uygulamanın ilk etapla sınırlı kalmaması, projenin ilerleyen dönemde toplam 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşması hedefleniyor. Sözleşme imzalanmadığı takdirde ise cayma bedeli bulunmuyor. Yani konutun çıktığı bölge vatandaşlara uygun değilse vazgeçmek mümkün. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Peki 10 bin liralık sosyal konutu hak sahibi 20 bin liraya başkasına kiralarsa ne olacak? Suistimal edilmesi ihtimalinin önüne nasıl geçilecek? Tahsis sahibi veya eşinin tahsis şartlarından herhangi birini kaybettiğinin veya sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Kullanım hakkının amacı dışında kullanılması, konut mülkiyet durumunun değişmesi, maddi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, medeni durum değişikliği gibi durumlar tahsis hakkının sona ermesine neden olacak. Açıklanan şartlara göre konut yalnızca hak sahibi ve birinci derece yakınları tarafından ikamet amacıyla kullanılacak. Konut boş bırakılamayacak, üçüncü kişilere kiralanamayacak ve kullanım hakkı devredilemeyecek. Ayrıca ofis, ticarethane veya herhangi bir ticari faaliyet amacıyla kullanılamayacak. Tahsis süresi boyunca tahsis sahibi veya eşi adına bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Tahsis süresi boyunca hak sahiplerinin tahsis şartlarını taşımaya devam edip etmediği yıllık olarak kontrol edilecek. Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle kira arttırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında TÜFE oranında artış yapılacak. Ayrıca 3 yılla sınırlı olan tahsis süresi 3 yılın sonunda uzatılamayacak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut 3 yıl süreyle aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kiraya verilecek. Peki projenin detayları ne? Suistimal edilmesinin önüne nasıl geçilecek? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, soruşturmanın detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınına şu sözlerle anlattı.
2: Bu operasyonu şaşırdınız mı?
3: Şaşırmadım açıkçası. 2010 yılında biz bir hal yasasını çıkardık. Dedik ki, yani hükümet dedi ki, bu hal yasası çıktığında yaş, sebze, meyve fiyatı %25 ucuzlayacak dedi. Yasa 2012'de yürürlüğe girdi. O %25'lik indirimi biz bir türlü göremedik. 2014 yılına geldik. Gıda fiyatları yine çok gündemde. Bir gıda komitesi kuruldu ki bu komiteyle fiyatları düşüreceğiz denildi. O da olmadı. Yine biliyorsunuz Tanzim satış çadırları bir ara kuruldu daha ucuza satılsın diye. Tarım kredi kooperatiflerinin market sayısı arttırıldı ama hiçbirinin bu istenen fiyat düşüşünü sağlayamadığını görüyoruz. Dolayısıyla operasyon yapmakla, depo basmakla, yani bu tür şeylerle bu fiyatın düşmediği çok net görüyor. Çünkü sorun orada değil. Yani biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç. Yani sizin uyguladığınız tarım politikasının, dış politikasının, destekleme politikasının hepsinin sonucu bir etiket olarak karşımıza çıkıyor.
2: Mandalinayı 12 liraya almış, 31 lira göstermiş ama bu 31 lira demek marketlerde 60 lira, 70 lira, 50 lira, 80 lira gibi daha fahiş bir fiyata geliyor. Ama burada çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyattan baktığımızda aradaki uçurum çok net bir şekilde görünüyor ama bu şekilde sistemin nasıl işlediğine ilişkin bir denetim şu ana kadar ben görmemiştim.
3: Yani çiftçi zaten ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diye söylüyor. Tüketici de ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu zaten kesin. Yani çiftçinin o maliyet problemini bizim çözmemiz lazım. O zaman çiftçi para kazanacak, kaça sattığını bilecek, kayıt sistemi var burada. Ya çiftçi kayıt sisteminde çiftçi hangi tarlaya, hangi bahçeye ne ekeceğini zaten bildiriyor. Ama bu sadece operasyonla, sadece depo basmakla, sadece ihracatı yasaklamakla bu işlerin olmayacağını, bütüncül bir politikaya ihtiyaç olduğunu, üreticiden başlayarak son tüketiciye kadar olan zincirin doğru yönetilmesi, halkın yararına kullanılması önemli burada.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı firmalara yapılan operasyonun detaylarını anlattı. Operasyon yapmakla, depo basmakla bu fiyatın düşmediği çok net görüldü diyen Yıldırım, çünkü sorun orada değil, biz etikete bakarak özmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç ifadesini kullandı. Operasyona şaşırmadım diyen Ali Ekber Yıldırım, çiftçi ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diyor. Tüketici ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu kesin diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kuantum iletişim teknolojileri üzerinde çalışan bilim insanları aynı anda çok sayıda kuantum bilgisinin aktarabildiği bir deney gerçekleştirdi. East China Normal Üniversitesi'nden araştırmacılar 100 ayrı bölüme ayrılan görüntünün her bir parçasındaki kuantum bilgisini eş zamanlı olarak başka bir noktaya iletti. Aktarılan bilgiler daha sonra yeniden birleştirilerek başlangıçtaki görüntü oluşturuldu. Deneyde kullanılan görüntü Q harfinden oluşuyordu. Görüntüdeki 100 küçük bölümün her biri ayrı bir piksel gibi değerlendirilirken, bu bölümlere ait kuantum bilgilerinin tek tek değil, aynı anda aktarılması çalışmanın öne çıkan yönü oldu. Deneyde kullanılan kuantum ışınlama yöntemi, bir nesnenin veya görüntünün fiziksel olarak bir noktadan diğerine gönderilmesi anlamına gelmiyor. Bu yöntemde bir sistemin kuantum durumu, kuantum dolaşıklık ve klasik iletişim kullanılarak başka bir sisteme aktarılıyor. Dolayısıyla deney sırasında görüntünün kendisi bir yerden başka bir yere taşınmış olmadı. Araştırmacılar daha önce kuantum bilgilerinin farklı mesafeler arasında aktarılmasını sağlayan çalışmalar gerçekleştirmişti. Bu deneyin farkı ise çok sayıda kuantum bilgisinin eş zamanlı olarak aktarılabilmesi oldu. Kuantum bilgisayarların birbiriyle iletişim kurması için büyük miktardaki kuantum verisinin hızlı biçimde aktarılması gerekiyor. Araştırmada ortaya konulan sistemin çok sayıda bilginin aynı anda iletilmesine imkan vermesi nedeniyle gelecekte oluşturulması planlanan yüksek kapasiteli kuantum iletişim ağları açısından önem taşıdığı belirtildi. Araştırmacılar ayrıca aktarımın doğruluğunu da test etti. Deney sonuçlarının kuantum dolaşıklık kullanılmadan ulaşılabilecek klasik sınırın üzerinde olduğu görüldü. Bilim insanları daha güçlü lazerlerin kullanılması durumunda geliştirilen yöntemle aynı anda yüzden fazla parçanın kuantum bilgisinin aktarılabileceğini ifade etti. Çin'deki araştırmacılar bir görüntüyü 100 parçaya ayırarak her bir noktadaki kuantum bilgisini aynı anda başka bir noktaya aktarmayı başardı. Deney, yüksek kapasiteli kuantum iletişim ağlarının geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya'nın simge noktalarından Fuji Dağı'nda tırmanış sezonu dışında gerçekleştirilen kurtarma operasyonları için ücretlendirme dönemi başlıyor. Yamanashi Eyalet Yönetimi resmi tırmanış sezonu dışında Fuji Dağı'na çıkılmasını caydırmak ve kurtarma çalışmalarının maliyetinin bir bölümünü karşılamak amacıyla yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Kyoda'nın haberine göre 1 Temmuz 10 Eylül arasında resmi tırmanış dönemi dışında dağa çıkan kişilerin kurtarılması için kullanılan afet önleme helikopterleri için ücret alınması planlanıyor. Yamanashi Valiliği tarafından 14 Eylül'de açıklanan pakette yer alan uygulamanın 2027 yılının Eylül ayında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Yeni sistem kapsamında ücretin kurtarma helikopterinin havada kaldığı süreye göre hesaplanması öngörülüyor. Japon basınındaki bilgilere göre dağcılardan her 5 dakikalık helikopter uçuşu için yaklaşık 8.000 yen alınması planlanıyor. Bu miktar yaklaşık 50-55 dolara karşılık geliyor. Yamanashi yönetimi uygulamanın yalnızca kurtarılan kişilerden ücret alınmasına dayalı bir sistem olmasını istemiyor. Tırmanış öncesinde bildirimde bulunan ve gerekli güvenlik önlemlerini alan dağcıların ücret konusunda indirimden yararlanması planlanıyor. Bu düzenlemeyle hem kurtarma operasyonlarının oluşturduğu maliyetin karşılanmasına katkı sağlanması hem de dağcıların güvenlik kurallarına uymasının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Yamanashi ve Shizuoka eyaletleri arasında bulunan Fuji Dağı, 3776 metrelik yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek noktası olma özelliğini taşıyor. Ülkenin önemli turistik ve kültürel sembollerinden biri olan dağ, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine Fujisan Kutsal Yer ve Sanatsal İlham Kaynağı adıyla dahil edildi. Japonya'da Yamanashi eyaleti, Fuji Dağı'nın tırmanış sezonu dışında dağa çıkan ve kurtarılmak zorunda kalan kişilerden helikopter operasyonları için ücret almaya hazırlanıyor. Yeni sistemde her 5 dakika uçuş için yaklaşık 8.000 yen, yani 50-55 dolar ücret alınması planlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayhan'la Yeni Şeyler rehberi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Yine bir Ankara'dan haber var programında. Ben Zülfikar Doğan. Demin ve dünyanın sıcak ekonomi, diplomasi ve siyasi başlıklarıyla karşınızdayım. Bütün dünya piyasaları adeta diken üstünde. Çünkü Şubat ayının sonundan bu yana Körfez bölgesinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim enerji piyasalarında tüm gelişmeleri negatife dönüştürdü diyebiliriz. Sık sık vurguluyoruz, Hürmüz Boğazı'nın kapanması uluslararası piyasalara petrol sevkiyatını neredeyse sıfır noktasına indirirken, diğer yandan da Yemen'de Ensarullah Husilerin, İran destekli Şii isyancı güçler Husilerin peş peşe gerçekleştirdikleri operasyonlarla gerek Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri ve boru hatları, gerekse Kızıldeniz üzerinden yapılan petrol ticareti ciddi bir şekilde kesintiye uğradı. Öyle ki dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden birisi olan Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nden doğalgaz satın alabilmek için girişimde bulundu. Körfez'in zengin petrol ve enerji ülkeleri, doğalgaz ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri Sultanlığı, Katar, Kuveyt, hepsi ciddi sıkıntı içerisinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdukça, İran da bölgedeki Amerikan müttefiklerinin üslerini, enerji tesislerini, askeri tesislerini vuruyor. Diğer taraftan az önce söylediğim gibi İran destekli Husilerin özellikle Suudi Arabistan'a yönelik başlattıkları saldırılar sonrasında Suudi Arabistan hükümeti Mekke ve Medine'de olağanüstü durum, kırmızı alarm ilan etti. Kabe hava savunma sistemleri tarafından korumaya alındı. İnsansız hava araçlarıyla vurulan Doğu Batı petrol boru hattı ve Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait Yanbu limanından yapılan petrol ihracatı tümüyle durdu. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yapmış olduğu açıklamalara bakılırsa küresel petrol arzı günlük 5,7 milyon varile kadar, yani %6 düzeyinde düşebilir deniliyor ki bu 10-15 milyon varildi en az. Yani 3'te 1 seviyesine gerilemiş durumda. Yakın gelecekte bir enerji krizi, 1970'li yıllarda olduğuna benzer bir enerji krizi tüm dünya piyasalarını daha da derinden sarsabilir. Tabii bunun etkileri dalga dalga yayılıyor. Çünkü enerji fiyatları, petrolün varili 108, 109, 110, 112 dolar diye arta arta gidiyor. Tabii ki bunların ülkelerin ekonomilerine ve iç piyasalarına yansımaları da oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ağustos ayı üretici fiyatları %5,4 arttı. Tabii bu söylediğim rakam yıllık.

kararını duyuracak. Şu ana kadar oluşan beklentiler, işte az önce söylediğim üretici fiyatlarındaki yıllık %5,4'e varan enflasyon, tüketici enflasyonunun da yine Amerika'da yükselişe geçmesi nedeniyle bir faiz artışına gidileceği yönünde. Dünya borsaları, dünya para piyasaları, enerji piyasaları, gıda ve emtia piyasaları bir taraftan enerji fiyatlarındaki bu olağanüstü artışların, diğer taraftan kuraklığın baskısı altındaydı. Şimdi buna bir de yapay zeka şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin araştırmaları ve süreci yavaşlatma yönündeki girişimleri eklendi. Bu da teknoloji hisselerinin hızla değer kaybetmesine, düşüşe geçmesine neden oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası şayet bu akşam büyük olasılıkla beklentiler doğrultusunda bir faiz artışına giderse, bu faiz artışının etkisi küresel para piyasalarında çok daha çarpıcı sonuçları beraberinde getirebilecek. Sürekli vurguluyoruz programımızda, Türkiye bu gelişen en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Çünkü enerji açısından %70'e varan düzeyde dışa bağımlılık söz konusu, gerek doğalgazda gerek petrolde. Ve artık akaryakıt zamları gün aşırı olmaktan çıktı, günlük olarak uygulanıyor. İşte bu akşam yine motorine 4 lira 62 kuruş civarında bir zam bekleniyor. Saat 16'ya kadar bu zammın kesinleşmesi söz konusu. Eğer bunun öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı son anda yeni bir özel tüketim vergisi indirimi ya da zammı erteleme gibi bir yaklaşım sergilemezse, bu andan itibaren Türkiye'nin pek çok ilinde mazot fiyatları 3 haneli rakamlara ulaşacak, 100 liranın üzerine çıkacak ki bu tarihi bir rekor. Bugüne kadar akaryakıtta 3 haneli rakamlar görülmedi. Geçmişteki 3 haneli enflasyon dönemlerini dışlıyorum, çünkü o dönemde zaten Türk lirası milyonlarla, milyarlarla ifade ediliyordu. Şu anda 4 yıldır devam eden bir dezenflasyon programının yürürlükte olduğu dikkate alındığında, işte bu akaryakıt fiyatlarında peş peşe gelen zamlar yeni bir zincirleme zam furyasını, enflasyon artışını tetikleyecek gibi görünüyor. Nitekim Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Budapeşte de katıldığı uluslararası bir toplantıda enerji şoklarının etkisi, enflasyon üzerindeki etkisi uzayabilir dedi. Yani önümüzdeki dönem için umut vermedi ki, bir taraftan da enflasyonla mücadele edileceği yönünde açıklamalar yapılıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada umutları pek yeşertecek ifadeler kullanmadı. Dezenflasyon programı maalesef yavaşladı dedi. Şayet İran savaşı olmasaydı şu anki mevcut enflasyon seviyesi 7 puan daha düşük olacaktı dedi. Aslında tabii bunlar gerekçeler. Dediğim gibi diğer ülkelerde de aynı ekonomik koşullar söz konusu, ancak oralardaki enflasyon artışı bizdeki kadar yüksek ve hızlı değil ve bunun akabinde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milyonlarca memur, emekli, işçi ve asgari ücretli için pek de umut içermeyen ifadeler kullandı. Dedi ki maaşlar enflasyon kadar artacak, zaten bu bilinen bir uygulama, enflasyon kadar maaşlarda zam yapılıyor her yıl. 6 ayda bir Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağkur emeklileri için böyle bir uygulama söz konusu. Ama beklentiler enflasyonun üzerinde, en azından geçmiş enflasyonu ve enflasyon nedeniyle uğranılan gelir kaybını telafi edecek bir ek artışın yapılması. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ifadelerinden anlıyoruz ki şu anda ekonomi yönetiminin gündeminde 3-4 ay sonrası için yürürlüğe girecek maaş artışları konusunda böyle bir uygulama yok. Aksine mevcut enflasyon seviyesinde bir zam söz konusu olacak. Tabii bu gelişmeler hayatın pek çok alanını vuruyor. Eğitimden gıdaya, ulaşımdan ticarete kadar pek çok alanda, işte bu akaryakıt fiyatlarının dayattığı yüksek fiyat artışları, buna bağlı olarak yükselen enflasyon ve enflasyonla mücadele içinde merkez bankalarının faizi art politikalarına yönelmesi pek çok sektörde, hayatın pek çok alanında koşulları güçleştiriyor. En somut yansımalardan bir tanesi dün yaşandı. Türkiye'de 34 futbol kulübü amatör liglerden çekildiğini açıkladı. Eskişehir'den İzmir'den

Kocaeli'den Kütahya'ya, Kahramanmaraş'tan Hakkari'ye, Iğdır'a kadar uzayan pek çok ildeki amatör futbol kulüpleri ortaya çıkan ekonomik maliyetler çerçevesinde deplasmana gitmek, futbolcuların forma, ayakkabı ve diğer masraflarını karşılamak, hatta futbolcuların karnını doyurmak, içecek su temin etmek konusunda olağanüstü ekonomik güçlük yaşadıklarını ve ligleri bu koşullarda tamamlayamayacaklarını belirterek çekilme kararı aldılar. 34 kulüp. Bu sayının önümüzdeki günlerde 50'ye 55'e kadar çıkması bekleniyor. Tabii kulüpleri bu noktada zorlayan, çünkü futbolun altyapısı, sporun altyapısı amatör kulüplerden geliyor. Buralarda spora başlayan, yıldızlaşan oyuncular profesyonelliğe geçiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulama ilkelerine göre amatör kulüplerin profesyonel lige geçiş için 250 bin lira nakit katılım payı ödemeleri gerekiyor. Ayrıca 700 bin lira da bir teminat vermeleri, bir banka teminat mektubu vermeleri gerekiyor. Yani 1 milyon liralık bir gider söz konusu, öyle ki kulüpler bunu bile karşılayabilecek durumda olmadıklarını belirterek liglerden çekildiler. Bu da Türkiye'deki amatör spora ekonomik koşulların negatif etkilerinden bir tanesi. Çünkü sporun, futbolun ülke çapındaki yaygınlığı düşünüldüğünde ve özellikle de altyapıdan yetişen genç sporcuların Türkiye'deki spor kültürüne, spor gelişmelerine yaptığı katkı dikkate alındığında bu oldukça ciddi bir gelişme Türkiye sporu adına. Peki enflasyonla mücadelede bir taraftan yöneticilerin açıklamaları var. İşte İran Savaşı nedeniyle bu etki daha uzun süre devam edebilir. Enflasyonla mücadele yavaşlayabilir. Fiyat artışlarını dizginlemekte zorlanabiliriz. Çünkü geçen yılda hatırlayacaksınız, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yine enflasyondaki artışın önlenememesi üzerine özellikle yaş meyve sebzede yaşanan iklim krizi, don olayı nedeniyle üretimde düşüş olduğunu, gıda fiyatlarının arttığını, bu yüzden de programın gerilediğini, enflasyonla mücadelenin gerilediğini söylemişti. Bu yılın gerekçesi ise İran Savaşı ve enerji fiyatlarındaki artış oldu. İşte o yüzden bir anda dün sabahtan itibaren Türkiye'de yaş sebze meyve dağıtımı, satışı ve toptancılığı da önde gelen 41 firmaya İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla operasyon başlatıldı. Bu 41 şirketin yöneticileri gözaltına alındı. Bunlar için gözaltı kararları çıkartıldı ve yapılan açıklamada da ürün satış fiyatıyla müstahsil makbuzları arasında fahiş fiyat farklarının tespit edildiği, 8-9 liralık örneğin kapya biberin satış fiyatı 8-9 lirayken müstahsil makbuzlarında bunun 18 ila 23 lira arasında düzenlendiği, diğer taraftan üreticilerle de mülakatlar yapıldığı, binin üzerinde üreticiyle de mülakat yapıldığı vurgulandı savcılık açıklamasında. Üreticiler söz konusu fiyatlardan satış yapmadıklarını, hatta bazıları bu şirketlere mal satmadıklarını söylediler. Mali Suçları Araştırma Kurulu devreye girdi. İşte bu zinciri takip etmek için savcılık tarladan markete fiyatın yolu veya yönü diye adlandırılan bir operasyonla bu süreci başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de başlatılan bu operasyonun arkasından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dedi ki üreticinin emeği, vatandaşın bütçesi ve piyasanın adil işleyişini koruma amaçlı gerçekleştirdik bu operasyonu. Fiyat manipülasyonlarına, haksız kazanç ve ekonomik düzeni bozanlarla mücadele edeceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu operasyonu yürütecek dedi. Ticaret Bakanlığından hal kayıt sistemi verileri, Tarım ve Orman Bakanlığından çiftçi kayıt sistemi verileri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'ndan da işte bu kesilen makbuzlar, faturalarla ilgili belgeler derlendikten sonra bu operasyonun başlatıldığı
piyasadaki, sebze meyve piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanan 41 firmaya bu operasyonun gerçekleştirildiği duyuruldu. Hatırlayacaksınız, kısa süre önce de beyaz et sektörüne, tavuk eti üretim sektörüne benzer bir operasyon yapılmış ve onlarca şirketin CEO'su, yönetim kurulu başkanları gözaltına alınmıştı. Hatta orada bir adım daha ileri gidilerek bu şirketlere tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından idari kayyum, geçici olarak idari kayyum atanmıştı. Ancak daha sonra bu operasyon sönümlendi. Bir anda heyecan ve operasyonun sonuçları gündemden düştü. Mahkeme kararlarıyla idari kayyumlar tek tek iptal edildi ve şirketler yeniden eski sahiplerine döndü. Ancak tavuk fiyatlarında, beyaz et fiyatlarında çok da ciddi bir düşüş yaşanmadı. İşte akaryakıt fiyatlarının 3 haneye çıkacağı hemen öncesinde gerçekleştirilen bu operasyonda bir taraftan enflasyonla mücadele edildiği söylenirken diğer taraftan da belki kamuoyuna ya işte bakın biz enflasyonla elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz ama böyle işte sebze meyve fiyatlarını arttıranlar var, tavuk eti fiyatlarını arttıranlar var, yumurta fiyatlarını arttıranlar var, onlarla da mücadele ediyoruz gibi bir mesaj da verilmek isteniyor olabilir. Çünkü tarladan markete bir ürünün hangi aşamalardan ve hangi mekanizmalardan geçtiği zaten yıllardır biliniyor. Daha önce buna benzer operasyonlar hatırlayacaksınız. Soğan için, patates için yapıldı. Soğan depoları basıldı. Üreticiler tutuklandı, gözaltına alındı. Arkasından tanzim satış çadırları kuruldu. Ancak soğan ve patates fiyatları yine düşmedi ki bu yılda rekor kırıyor. Öyle ki soğan ithalatı serbest bırakıldı, kuru soğan ithalatı ve soğan ithalatından alınan gümrük vergisi de %49'dan %5'e düşürüldü ve hala soğan patates fiyatları oldukça yüksek. Çünkü bu konuda, gıda fiyatları konusunda temelde çok ciddi yapısal sorunlar var. Öncelikle üretici ürettiği ürünün fiyatını belirleme imkanından yoksun. Tarlasında ürettiği ürün çoğu zaman yeterli fiyattan alıcı bulamadığı için ürünü hasat etmekten bile vazgeçiyor. Çünkü maliyetler o kadar yükseldi ki işte mazot fiyatları 3 haneli rakamlara ulaştı ki üreticinin en çok kullandığı akaryakıt türü mazot traktöründe, pulluğunda, döveninde, hepsinde bu ürünü, bu akaryakıtı kullanıyor. Tohum ve gübre fiyatları ithalata dayalı olduğu için olağanüstü arttı kurlardan ötürü. Bunun yanı sıra işte köprüler, otoyollar paralı, lojistik fiyatları oldukça arttı. Hal komisyonları yüksek. Bütün bunlar tabii ki tarladan markete ulaşıncaya kadar bir ürünün fiyatında oldukça ciddi artışlar yaratan unsurlar. Ancak bütün bunları bir kenara bırakıp sadece etiket üzerinden işte fahiş fiyat, fahiş kazanç, muhtemelen böyle art niyetli insanlar var. Piyasadaki hakim konumunu kullanan şirketler, üreticiler veya toptancılar var. Bunlarla mücadele edilirken topyekün bir sektörü olduğu gibi itham etmek de yanlış bir şey. Kaldı ki şunu da vurgulamak gerekiyor. Bu tür operasyonlar ve soruşturmalar da Cumhuriyet Savcılıkları açıklamalar yapıyorlar, kapsamlı açıklamalar, hangi gerekçelerle bu operasyonun gerçekleştirildiğine ilişkin şunu vurgulamak gerekiyor. Operasyonlar kesinleşmiş suç anlamına gelmiyor. İthamlar ve iddianameler adı üzerinde iddianame, bu iddiaların gerçekliği delillendirildikten sonra araştırılacak ve ancak mahkeme kararıyla kesinleşecek. Nitekim daha önce sebze meyve fiyatları için gıda sektörüne yönelik olarak Rekabet Kurulu tarafından da bir soruşturma başlatılmıştı. Şu anda dün savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yer alan yaş sebze meyve toptancılarının önemli bir kısmı Rekabet Kurulu tarafından da geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıllarda yapılan rekabet ihlali, anlaşmalı fiyat belirleme iddiaları gibi nedenlerle soruşturulmuştu. Ancak sonrasında Rekabet Kurulu dedi ki biz böyle bir ihlal, böyle bir piyasa dışı anlaşma, rekabet dışı anlaşma tespit edemedik dedi ve bu şirketlere yaptırım uygulamadı. Şimdi benzer bir süreç bu defa savcılıklar eliyle yürütülüyor. Burada da dediğim gibi bu kişilere isnat edilen iddialar ve suçlar
ispat edilene kadar yargı tarafından somut şekilde delillendirilip kabul edilene ve mahkumiyete bağlanana kadar masumiyet karinesi ilkesini göz ardı etmemek gerekiyor. Ancak dediğim gibi ekonominin temel sorunu öncelikle tarımın, Türkiye'deki tarımın çok ciddi kronik yapısal sorunları var. Kırmızı etten yumurtaya, ayçiçek yağından diğer ürünlere varıncaya kadar özellikle yaş sebze meyve de başta olmak üzere temel gıdalarda çok ciddi yapısal sorunlar var. Arz var, üretim var fakat bunun piyasaya gelmesi, tüketiciye ulaşması aşağı kadar çok ciddi sorunlar ve sıkıntılar var. Bunlarla mücadele etmek için daha önce Gıda Komitesi kuruldu, çeşitli bakanların yer aldığı. Fahiş Fiyat Komitesi kuruldu, fiyatları yakından takip etmek için. Ancak bütün bu bürokratik işler tarlada üreticinin gerçek sorunlarını çözmediği müddetçe Türkiye'de sorunun çözülmesi kanımca mümkün görünmüyor. En temel konuların çözüm önerilerinin başında da üreticinin kooperatifleşmesi geliyor. Cumhuriyet kurulduğunda üretici kooperatifleri çok ciddi teşvik edilmişti. Hatta Atatürk'ün kendisi Tariş'in Ege'de kullanılan tarım ürünleri üreticilerinin kurduğu Tariş'in bir numaralı üyesiydi. Bir nolu üye olmuştu kooperatife. İşte kuru üzüm, tütün, incir, zeytin, zeytinyağı üreticilerinin bir araya geldiği bir kooperatifti Tariş. Halen varlığını sürdürüyor ancak etkisi azaldı. Fisko Birlik, Marmara Birlik, Çuko Birlik gibi üretici kooperatiflerinin doğrudan üreticilerin ürettiği ürünleri sahiplenmesi, bütün bu mekanizmaların kooperatiflerce üstlenilmesi ve üreticinin doğrudan kendi ürününü kendisi toplayıp fiyatını belirleyip pazara sunacak sistemleri kurması hayata geçirilmediği müddetçe aracılarla, hallerle, komisyoncularla, pazarlama ve dağıtımcılarla bu sistemin işlediği sürece fahiş fiyattan, yüksek fiyattan gıda etiketlerini marketlerde görmemiz kaçınılmaz görülüyor. Çünkü aklın yolu bir, Avrupa Birliği ülkelerine ve diğer dünyadaki ülkelere baktığımız zaman ucuz gıda, kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişim ancak üreticilerin birleşmesi, kooperatifleşmesi ve kendi alın terine, emeğine, ürününe sahip çıkarak mekanizmaların, zincirin tüm halkalarında etkin konuma gelmesiyle mümkün. Bunun örnekleri de var. Dolayısıyla dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu tür adli operasyonlar, işte gözaltılar, sektöre yönelik peş peşe arka arkaya farklı sektörlere operasyonlarla enflasyonu düşürmek, gıda fiyatlarını aşağı çekmek mümkün görünmüyor. Bu da sanıyorum yaş sebze meyve operasyonları da önümüzdeki dönemde yine bir kenara atılacak veya unutulacak. Sonuçlarını pek de görebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü önümüzdeki aylarda turfanda ürünler piyasaya çıkacak, kış sebze meyveleri piyasaya çıkacak ve yine bu ürünlerin yüksek fiyatları gazetelerde, medyada manşetlere ulaşacak. Tabii dünyadaki ekonomik gelişmelerin, sözlerimin başında vurguladığım gibi, Türkiye ekonomisine de yansımaları oluyor. Bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret kurallarını alt üst eden uygulamaları var. Başkan Trump pek çok ülkeye ek gümrük vergileri, cezalar getiriyor. Türkiye'ye de zaman zaman bu yaptırımlar uygulanıyor. Son olarak Kanada'ya %50 gümrük vergisi getirdi Başkan Trump ve Kanada'ya adeta bir gümrük duvarı ördü. Çünkü daha önce Kanada'ya gelin bizim yeni eyaletimiz olun teklifinde bulunmuştu. Kanada bunu reddedince de bu tür ekonomik yaptırımları devreye soktu Başkan Trump. Kanada'ya getirilen %50 gümrük vergisi Kanada Amerika Birleşik Devletleri ticaretini olumsuz etkileyecektir. Kanada da buna karşılık mukabil gümrük vergilerini yürürlüğe koydu. Ve iki ülke arasındaki, Kuzey Amerika'daki iki büyük ekonomi arasındaki bu ticaret savaşı farklı bir boyuta ilerleyecek gibi görünüyor. İşte bu noktada sizlere Kanada'nın çok ünlü bir sesiyle, Kanadalı ünlü sanatçı Celine Dion baş başa bırakmak ve tanıştırmak istiyorum. Celine Dion, Kanada'nın Quebec eyaletinde, Fransızca konuşulan Quebec eyaletinde dünyaya geldi. 14 kardeşi vardı. 14 kardeşin en küçüğüydü. Ailesi yoksuldu. Quebec eyaletinin kırsal kesiminde küçük bir kasabada dünyaya geldikten sonra okul sırasında da işte küçük, naif ve zayıf bünyesi nedeniyle arkadaşları
Ona vampir adını takmışlardı çünkü çok zayıf, dişleri zayıf, bünyesi zayıf birisiydi. Ancak okul korosundaki sesini bir kişi keşfetti ve daha sonra o kişi René Angleil, Celine Dion'un aynı zamanda menajeri oldu ve onun şöhreti yakalamasına kadar tüm aşamalarda hayatı boyunca hep yanında yer aldı. Öyle ki 14 kardeşin çok küçük olan, aralarında birer yaş belki daha az fark bulunan küçüklere beşik sıkıntısı yaşandığı için aile Celine Dion'u çekmecede büyüttü bebekliğinde. Ve dediğim gibi bu yoksulluktan çıkışta işte kendisini, sesini keşfeden René Angleil'in büyük etkisi oldu. Ve hayatı boyunca bu ikili hiç ayrılmadı. Ta ki 1999'da eşi René Angleil kanser oluncaya kadar ve o dönemde Celine Dion müzik kariyerine ara verdi. Ben eşimin yanında olacağım. Kanser tedavisi boyunca onun bırakmayacağım dedi. Ve 2016 yılında eşi öldükten sonra tekrar sahnelere döndü. Fakat bu kez de kendisine bir başka sağlık sorunu bekliyordu. Dünyada milyonda bir rastlanan katı kişi sendromuna yakalandı. Kasları sertleşiyor, ses telleri sertleşiyordu. Ve yıllardır da bunun tedavisini gördü. Sahnelerden uzak kaldı. İşte bu hafta sonu ilk Paris'te uzun bir tedavi sürecinden sonra dinleyicileriyle tekrar buluştu. 35 bin dinleyiciye hitap etti konserinde ve gözyaşları içerisinde sahneye çıktı. Beni unutmadığınız için, yıllardır beni terk etmediğiniz için çok teşekkür ederim dedi. Ağlayarak söyledi şarkılarının birçoğunu, ama asıl söylediği bir şarkı vardı ki işte bu 14 kardeşi bakan, büyüten, yokluk içerisinde onları var eden babaları için yazdığı bir şarkıydı Celine Dion'un. Babamla konuşmak diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz şarkı Parle mon père.

Zamanı unutmak isterdim, bir iç çekiş, bir an için ve kalbimin beni ittiği yere gitmek. Bir gemi seçmek isterdim, en güzelini ya da en büyüğünü değil. Onu resimlerle doldururdum ve yolculuğumun korkularıyla. Babamla konuşmak istiyorum. Baba, seninle gitmek istiyorum. Baba, seninle düş görmek istiyorum. Baba, seninle birlikte ayı yeryüzüne indirmek istiyorum, toprağa ermek istiyorum. Ama hepsinden önce babacığım, seninle konuşmak istiyorum. Celine Dion yıllar sonra çaresiz bir hastalığı yenip tekrar sahnede dinleyiciler ile buluştuğunda, işte kendisini dünyaya getiren 14 kardeşin en küçüğü olarak yoksul bir ortamda hayatında var eden babası için yazdığı bu şarkıyla dinleyicilerine merhaba demişti. Sevgili dinleyiciler, az önce yaş sebze meyve komisyoncularına yönelik olarak başlatılan ve 41 büyük şirketi kapsayan soruşturmadan söz ettik. Fiyat uygulamalarında, etikette, fahiş fiyat tercihlerinde bir takım işlemler saptandı ve bu şirketlerin yöneticileri gözaltına alındı. Önümüzdeki dönemde bakalım bu operasyonlar sonrasında sebze meyve fiyatlarında bir düşüş yaşanacak mı? Den savcılığın yaptığı açıklamada iddia edildiği gibi aralarında anlaşarak üreticiyi ve tüketiciyi mağdur ederek yüksek kazançlar için fahiş fiyatları birlikte belirleyerek uyguluyorsa bu toptancılar, hal komisyoncuları ve gıda dağıtımcıları, tabii ki adaletin hak ettikleri cezayı vermesi kaçınılmaz. İşte Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek son dönemde beyaz et sektörü, arkasından kripto para sektörü, finans sektörü, borsa ve hisse senedi piyasaları, kripto para aktarma ve transfer şirketleri gibi pek çok alana yönelik dev operasyonları duyurdu. Tabii diğerlerinden bahsetmiyorum, sanal bahis, uyuşturucu çeteleri, faili meçhul cinayetler ayrı. Ancak ağırlıklı olarak ekonomiyle ilgili çok ciddi operasyonların duyurusunu yaptı Sayın Akın Gürlek. Ve bu duyuruları yaparken de Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları ve liderliğiyle Türkiye ekonomisinin bu şekilde bir takım kötü niyetli kişiler tarafından zedelenmesini önleyeceklerini sıkça vurguluyor. İşte bu vurgulamalardan bir tanesini de dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda yaptı. Türkiye'nin dünya ile ticaretini, ülke bazındaki ticaretini düzenleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda iş dünyasına, ihracatçılara, sermayedarlara seslendi ve dedi ki biz atacağımız adımlarla ekonomiyi zehirleyen çıkar amaçlı suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ekonomik düzenin güvenliğini, hukuk devletinin sorumluluğunu sağlayacağız. Yatırım ortamının güvenliğini temin edeceğiz. Ekonomik hayatı tehdit eden hukuk dışı yapıları etkisiz hale getireceğiz. Tabii bütün bu söylenenler çok güzel. Daha önce de benzer açıklamaları olmuştu Sayın Bakan'ın. Yatırımcılarımız hukuk düzenine güvensin dedi. Türkiye yüzyılının adaletteki karşılığı adaletin yüzyılı olacaktır. Hedefimiz budur dedi. Devletin tüm kurumları, üreten, yatırım yapan, yeni pazarlara açılanların yanında güçlü bir ekonomi için de neler olması gerektiğini vurguladı başlıklar halinde. Dedi ki öncelikle öngörülebilir bir hukuk düzeni, güven veren bir adalet sistemi ve gereksiz bürokrasi ve hukuki engelleri kaldıran uygulamalar gerekiyor dedi. Bunların hepsi doğru tespitler. Çünkü sistemin başında zaten Sayın Adalet Bakanı var. Bahsettiği gibi öngörülebilir bir hukuk düzeni, adil bir yargı sistemi, bürokratik engelleri kaldıracak bir mekanizmanın kurulması, bunların hepsi yönetenlerin görevi. Bu çerçevede de iş adamlarına özellikle uzayan ticari davalardan dolayı ortaya çıkan yakınmaları kaldırmak için istinaf mahkemelerinin kapasitelerinin artırılacağını, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir tahkim dairesi kurularak uluslararası ticari anlaşmazlıkların çözümünün hızlandırılacağını ifade etti. Bilirkişi sistemindeki aksaklıkları da
göz ardı etmediklerini ifade etti Sayın Bakan ve dedi ki artık mahkemelerde hakimler her şeyi bilirkişiye havale etmeyecek. Hakimler hukuki değerlendirmeyi bilirkişiye bırakmayacak. Sadece çok olağanüstü teknik uzmanlık gerektiren konular bilirkişiye gidecek. İş davaları yani işçi işveren uyuşmazlıkları da kısa sürede çözümlenecek. Bununla ilgili de gerekli altyapısını kuruyoruz dedi. Ve son söz olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda iş adamlarına şu sözü verdi. Devlet bütün kurumlarıyla üreten, yatırım yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan iş dünyasının yanındadır. Kimse korkmasın, hukuk düzenimize, adaletimize güvensin. Gelin ya Türkiye'de yatırım yapın. Şimdi Sayın Bakan'ın bu söyledikleri çok güzel şeyler. Bütün dünyada da olması gereken şeyler. Ancak nasıl karşılık buluyor? Özellikle Türkiye'nin ciddi ihtiyacı olan sermaye açığı, doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda bu söylemler nasıl bir karşılık buluyor? İşte orada tablo tam tersi. Çünkü Merkez Bankası'nın açıkladığı Temmuz ayı ödemeler dengesi rakamlarına baktığımızda doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişleri negatif seviyeye gelmiş durumda. Aksine Türkiye'den yerli sermaye çıkışları gelen yabancı sermayeden daha fazla. Yani Türkiye bir net sermaye ihracatçısı ülke konumuna geldi yıllar sonra ilk kez. Oysa sermaye ihracatçısı olabilmek için düzenli bir şekilde cari işlemler fazlası verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin tam aksine ciddi bir cari açığı söz konusu. İşte Çin trilyonlarca dolar cari fazla verdiği için dünyanın dört bir yanına yatırımlar yapıyor, sermaye aktarıyor, şirketler kuruyor, ortaklıklar kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Güney Kore hepsi aynı şekilde ama Türkiye cari açık sorunlu çözmeye çalışırken bir taraftan da net sermaye ihracatçısı konumuna geldi. Neden böyle bir tablo? İşte 2023'te yabancı sermayenin Türkiye'de sıcak para olarak adlandırdığımız yabancı sermayenin hisse senedi, mevduat, tahvil piyasası ve portföy yatırımları olarak Türkiye'ye getirdiği para 36 milyar dolar iken Türkiye'den aynı amaçla sıcak para amacıyla yurt dışında hisse senedi tahvil almak, mevduat aktarmak amacıyla Türkiye'den çıkan yerli sermaye 20,6 milyar dolar imiş 3 yıl önce. 15,3 milyar dolar fark var yani Türkiye lehine. 2007'de yabancı sıcak para girişi 21,8 milyar dolar olurken yerli sermaye çıkışı, yerli sıcak para çıkışı 24,7 milyar dolara yükselmiş. Yabancı girişinin 2,8 milyar dolar daha fazlası bir sermaye çıkışı olmuş Türkiye'den. 2025'te tablo daha da vahim bir hal alıyor. Yabancı sıcak para girişi 15 milyar dolar olurken yerli yatırımcıların yurt dışında hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul kıymet alımları için çıkarttıkları para 38,5 milyar dolar. Yani yabancı girişinin 2,5 katı yerli sermaye çıkışı olmuş. Şimdi sıcak para girişi çok önemli değil. Asıl Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak olan doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi. Çünkü bu sermaye Türkiye'de yatırım yapıyor, istihdam yaratıyor, üretim yapıyor ve ihracata katkı veriyor. Bir dönem Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci açıklandığında yıllık 22 milyar dolara kadar çıkmıştı doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişleri. Şimdi bakıyoruz rakamlara. 2026 yılı itibariyle doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi 10 milyar dolar olmuş bazda. Peki yerli yatırım sermayesi çıkışı ne kadar? 10 milyar 325 milyon dolar. İşte ilk kez Türkiye doğrudan yabancı sermayeli yatırım girişinden 325 milyon dolar daha fazla yatırım sermayesini yurt dışına çıkartmış. Yani yerli yatırım sermayesi yurt dışına gitmiş. 10 milyar doların üzerinde bir sermaye çıkışı söz konusu. İkisini birlikte topladığımızda yani hem sıcak para girişi, portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2026 Temmuz itibariyle yabancılar açısından bu tutar 38 milyar dolar olurken Türk yatırımcıların doğrudan yatırım sermayesi çıkışları ve sıcak para, hisse senedi, tahvil, portföy yatırımları için çıkarttıkları paranın toplamı ise 61 milyar dolar. Yani neredeyse gelen sermayenin iki misline yakın bir kaynak çıkışı olmuş Türkiye'den. Bu çok vahim bir tablo çünkü Türkiye yatırıma, sermaye girişine ihtiyacı olan bir ülke ama yerli sermaye bile
milyarlarca doları yurt dışına çıkartmayı tercih etmiş ki yabancı sermayenin gelişi zaten yavaşlamış, azalmış. İşte bu tablo Sayın Bakan Gürley'in az önce Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda aktardığım konuşmasında dile getirdiği hukuka güvenin, adalete güvenin, yatırım yapın, üretim yapın, istihdam yapın, biz devlet olarak sizin yanındayız söyleminin yerli yatırım sermayesinde pek karşılık bulmadığını, aksine bu söylemlere rağmen yerli yatırımcı sermayesinin ve sıcak para portföy yatırımcılarının yurt dışında yatırım yapmayı tercih ettiklerini gösteriyor. Merkez Bankası'nın resmi verileri bunlar. Dolayısıyla bu davalar, operasyonlar bir taraftan ekonomideki olumsuzlukları, bu tür örgütlenmeleri, organizasyonları yok etmeye yönelik, ama diğer taraftan da yerli sermaye ve yatırım sermayesi, sıcak para yatırımcıları maalesef paralarını yurt dışına çıkartmayı tercih ediyorlar. Sisteme güvensizlik arttıkça sermaye kaçışının da arttığını gösteriyor Merkez Bankası'nın rakamları ve bunun sürdürülebilir bir tablo olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tablo, bu sermaye kanaması sürdürülemez. Türkiye, nitekim Merkez Bankası rezervleri son 3 haftadır üst üste düşüşe geçti. Çünkü bu kaynaklar Türkiye'nin dövizleri, Türkiye'nin yurt dışına aktardığı dövizler ve Merkez Bankası'nın rezervleri de bu yüzden hızla yeniden erime sürecine girdi. İşte bu noktada yine babaya atfen yazılan bir şarkı. Paul Anka'nın 1974 yılında babası için yazdığı şarkı. Neden Celine Dion'dan sonra Paul Anka'da baba şarkısını sizlerle paylaşıyorum? Hep annelerimizi kutsuyoruz, yüceltiyoruz. Tabii ki annelerimiz çok değerli varlıklar. Babalar hep gölgede kalıyor. Babalar hep arka planda kalıyor. Onların emekleri, sevgilerini gösteremeyişleri ve bütün gün varlıklarını sürdürmek, çocuklarının iaşe ve ibadesini sağlamak için çabaları pek de göz önüne gelemiyor. İşte o yüzden Paul Anka'nın Babam Papa şarkısını sizlerle paylaşıyorum.

0: Babam her çalışırdı. İki yakamızı bir araya getirmek, yemek yiyebildiğimizi görmek ve o ayakkabıları ayağımızda tutabilmek için. Her gece beni yatağa sokar, başımdan öper, bana dua ederdi. Annem pek iyi değildi. Ve o ölünce yıkılıp ağladı babam. Tek diyebildiği "Tanrım, niye onun yerine beni almadın?" idi. Her akşam sallanan sandalyesinde oturarak günlerini geçirmeye başladı. Annem öldükten sonra bir daha asla yukarıya birlikte yaşadıkları odaya çıkmadı. Sonra bir gün babam, "Oğlum yolunu çiz artık, ben yalnız da idare ederim," dedi. Şimdi babamı yitirdim ve o günleri, akıp geçen zamanı hatırlıyorum. Şimdi ben çocuklarımın varlığı için neyim var neyim yoksa çabalıyorum, harcıyorum. Uçup gitti zaman, yıllar. Babam yaşlandı, ben de öyle. Ama ben babam gibi her akşam çocuklarımı yatağa yatırdıktan sonra onları yanaklarından öpüyor, dua ediyorum. Evet, Paul Anka'nın Papa, Baba şarkısını dinledik. Babası için yazdığı bir şarkıydı. Sevgili izleyiciler, yapay zekayı sürekli konuşuyoruz. Gündemin önemli başlıklarından bir tanesi. Peki Türkiye bu konuda şu anda seyirci pozisyonunda. Yapay zeka eylem planı açıklandı, ilan edildi. 2030'lu yıllara kadar yapay zeka uzmanları yetiştirilecek, gençler yurt dışına gönderilecek. Ama Türkiye asıl 50 yıl önce 1976'da çok büyük bir fırsatı siyasi nedenlerle, siyasi rekabetlerle, öngörüsüzlükle kaybetti. 1976 yılında dönemin başbakan yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan, dünyanın yarı iletkene, çiplere doğru gittiğini, transistörlerle çok ciddi teknolojik devrimler yaşandığını dile getirerek test taşın kurulmasını istedi. Ve bu konuda Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıkarttı. Test taş, Türkiye Elektronik Sanayi Anonim Şirketi bir kamu kuruluşu olarak PTT, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi kamu kuruluşlarının ortaklığıyla hayata geçirildi. Ancak ondan sonra test taşın başına gelmeyen kalmadı. Ankara'da çok ciddi bir tesis için arazi ayrıldı. Aydın'da transistör ve yarı iletken paketleme fabrikaları kuruldu. Fakat bir türlü bürokrasi ve diğer siyasi partiler Erbakan'ın bu öngörüsünü algılayamadılar, anlayamadılar ve sürekli bir engelleme pozisyonu içerisine girdiler. Onlarca mühendis yurt dışına gönderildi, eğitildi. Döndükten sonra test taşta görev almaya çalıştılar. Fakat bütün bunların hiçbirisi başarılamadı ve test taş 1993 yılında özelleştirme kapsamına alındı. Arkasından da özelleştirmede tesisi alan sadece arazisini kullanma amaçlıydı ve test taş kapandı gitti. Üretebildiği taksimetre oldu, yazar kasa oldu bir dönem ve maalesef bugün bütün dünya yapay zekayı tartışırken, çip üretimini, yarı iletkenleri tartışırken 1976'da bu sektörde bir numara olabilecek bir girişim heba edildi siyasi nedenlerle. Hatta test taşla aynı dönemde Güney Kore Samsung'u, Tayvan TSMC'yi kurmuştu. Şu anda TSMC 100 milyarlarca dolarlık çip piyasasının önde gelen hakimi konumunda. Samsung'u ise hepimiz biliyoruz, bilgisayar, cep telefonuna ve yapay zekaya varıncaya kadar Güney Kore'nin küresel teknoloji şirketi oldu. Hatta o dönemde, bu test taş kurulduğu dönemde, Samsung Türkiye'ye gelip test taşla ortaklık yapmak istemişti. Uzun süre müzakereler yapıldı. Ancak yine siyasi nedenlerle bir iktidarın yaptığını, bir partinin yaptığını diğer parti bozma hedefiyle hareket edince bu sözleşme, bu ortaklık da gerçekleşmedi. Ondan sonra Samsung aldı başını gitti. Test taşın akıbeti ise bildiğimiz gibi oldu. Bugün test taşın arazileri, Ankara'daki arazileri ODTÜ'ye devredilmiş durumda. ODTÜ Teknoloji Merkezi ve diğer araştırma laboratuvarları bu topraklarda faaliyet gösteriyor. Aydın tesisleri ise dediğim gibi yapılan özelleştirme girişiminden sonra ortaklar anlaşamayınca kapandı. Üretim bir anlamda durdu ve Muhtemelen önümüzdeki süreçte bu tesislerin, Aydın tesislerinin de arazilerinde rezidanslar, AVM'ler yükseldiğini görebiliriz. Ve 50 yıl önceki bir öngörü, bir düşünce, Türkiye'yi bugün dünyanın yapay zeka devleri, iletken ve çip devleri arasına sokabilecek, teknolojide bir numaraya getirebilecek bir yaklaşım, bir anlayış unutuldu, göz ardı edildi ve gitti. Türkiye'de böyle örnekler çok fazla. O yüzden de zaman zaman insanın içi acıyor ve Testaş örneğini ben ne zaman hatırlasam, özellikle de bugün yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmelerce çok ciddi hayıflandığımı itiraf etmek zorundayım. Bu konuda öngörüsü olanları ve bu hamleyi başlatmak isteyenleri de bu çerçevede rahmetle anmak isterim. Tabii ki Türkiye yapay zekada şu anda seyirci konumunda, trilyonlarca dolar değeri olan teknoloji şirketleri birbirleriyle rekabet ederken Türkiye şu anda sadece seyirci konumunda, ancak bir yapay zeka eylem planı ilan ederek sürece dahil olmaya çalışıyor. Peki yapay zeka bu noktada hayatın her alanına girmişken gençler, çocuklar yapay zeka konusunda hangi noktada? İşte Kısa Dalga yazarı Doktor İlke Atik Taşkıran çok enteresan bir yazı kaleme aldı. Dünyada yapılan bir araştırma, Amerika Birleşik Devletleri'nde JAMA Pediatrics'in yapmış olduğu bir araştırma. Çocuklar ve gençler dertlerini, psikolojik sorunlarını, sıkıntılarını anneleriyle, babalarıyla, ebeveynleriyle, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla değil yapay zeka ile paylaşmayı tercih ediyorlar. Ortaya çıkan tablo bir yanıyla vahim, bir yanıyla da sorgulanması gereken sonuçlar gösteriyor. 12-21 yaş arası gençleri kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin %19'undan fazlası, ki bir önceki yıl bu oran %13'müş, bu yıl %19'a yükselmiş, sorunlarını öfkeli ve gergin hissettiklerinde yapay zekaya, işte ChatGPT'ye, Gemini'ye, Claude'a, karakter VZ'ye girerek danışıyor, sorununun çözümü için ondan telkin ve tavsiye alıyor. %43'ü ayda bir bu girişimi yapıyor. Doktor İlke Atik Taşkıran'ın kaleme aldığı makaleye göre profesyonel ruh sağlığı desteği alanlar ise %19,8, yani terapi alan gençlerin sayısıyla yapay zekadan telkin ve tavsiye alan gençlerin sayısı neredeyse başa baş. Tabii burada asıl vahim olan, ki kanımca Sayın İlke Atik Taşkıran da çok ciddi bir tespit yapmış. Artık diyor manşetleri, işte gençler psikolojik sorunlarını yapay zekaya tartışıyor diye bundan manşet çıkmaz. Asıl tartışılması gereken bu yapay zekanın gençlere yaptığı ve tavsiyeler neler? Bunların klinik tespiti ve takibi yapılmıyor. İşte bu yıl 30 binden fazla güvenlik görevlisi okullarda göreve başlatıldı. Silahlı saldırıların önlenmesi için uzman çavuşlar, emekli polisler görevlendirildi. Çünkü işte Kahramanmaraş'ta bir katliam yaşandı, Şanlıurfa'da bir katliam yaşandı. Bu gençler ebeveynleriyle sorunlarını paylaşmak yerine yapay zekayla, bilgisayarla, diğer teknolojik unsurlarla paylaşıyorlar ve bunların takibi yapılamıyor. Ne konuştular, ne telkin aldılar bilinmiyor ve bunu takip edecek bir mekanizma da yok. Türkiye'de böyle bir araştırma zaten yok ve dediğim gibi bu oldukça ciddi bir sorun. Yapay zekanın çocukların ve gençlerin psikolojik, sosyal sorunlarını anlatabildikleri, dinleyebildikleri tek unsur haline gelmesi. Çünkü randevu sorunu yok, para ödeme yok. Gecenin bir saatinde bile aradığı zaman yapay zeka ile konuşabiliyor, derdini anlatabiliyor. Hesap soran yok, neden bunu böyle yaptım diyen yok ve yapay zeka ile konuştuktan sonra mutlu olduklarını ifade eden çocukların ve gençlerin oranı da oldukça yüksek. Neden? Çünkü yapay zeka zaten gençlere ve kendisine danışanlara genelde olumlu, müspet telkin ve tavsiyelerde bulunuyor. Onları sorgulamıyor, yanlışlarını ortaya koymuyor, yüzlerine vurmuyor. Bu tablo bize aynı zamanda bir sosyal kopukluğu da gösteriyor. Bir taraftan aile yılı ilan ediyoruz. Gençlere sahip çıkılması için aileleri, ebeveynleri de sorumlu tutacak yasal düzenlemeleri meclise getirmeye hazırlanıyoruz. Ama diğer tarafta tablo bize gösteriyor ki gençlerin ebeveynleriyle, anne babalarıyla, sosyal çevreleriyle, öğretmen ve arkadaşlarıyla diyalogları hızla kopuyor ve giderek yapay zeka onların hayatında dertlerini paylaştıkları, dertleştikleri, tavsiye ve telkinlerine daha fazla önem verdikleri bir hayati başvuru mekanizmasına dönüşüyor. İşte Doktor İlker Atik Taşkıran'ın kısa dalgadaki bu yazısı öneririm. Özellikle ebeveynler yeni eğitim öğretim yılı başlamışken çocuklarının durumunu daha yakından izleyebilmek, yanlışlarını, hareketlerini analiz edebilmek için nelere dikkat etmelerini gerektiğini de buradan görebilirler, anlayabilirler. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik. Sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, programımızla ilgili görüş, düşünce, öneri ve eleştirilerinizi WhatsApp hattımızdan 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere iletebilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Hafta başında ben Zülfikar Doğan, yeni bir Ankara'dan haber var programında tekrar karşınızda olacağım. O gün tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: Soğanda 50-60 liraya kadar dayandı kilo fiyatı. Neden biz hep aynı yanlışı yapıyoruz? Oysa biz bu deneyleri daha önce yaşadık soğan ve patateste. Düşük fiyat olduğu zaman üretici ekmiyor. Üretici ekmediği zaman desil fiyatlar olağanüstü artıyor. Fiyatlar olağanüstü artınca ithalat kapısı açılıyor. Bir sonraki yıl soğan pahalandı diye üretici yine ekiyor. Peki planlı gidiş, planlı üretim bunun neresinde? Demek ki Türkiye'nin gerçekten kapattığı, lağvettiği Devlet Planlama Teşkilatı'na yine ihtiyacı var. Tarımda planlı üretime ihtiyacı var. Aksi halde her yıl milyarlarca doları arz açıklarından ötürü yabancı üreticilere ödemek zorunda kalacağız.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Artvurnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla telefonda görüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'lilerin çoğunluğu yapay zekanın günün birinde insanlığı yok edebileceğini düşünüyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Radyo Sputnik programcısı, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan MHP lideri, "Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır, önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var," dedi. Dış politikaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meclis adasından verilen görüntü kabul edilemez. Türkiye'nin bugün yürüttüğü politika tavizsiz bir şekilde hukuk zemininde ilerledi." Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini açıkladı. Gürlek paylaşımında, "Hakim ve savcı atamalarında hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak," dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. Şüphelilerden 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı, Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'taki operasyonlarda ise 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçunda işledikleri tespit edilen şüphelilere ait toplam 273 milyon lira değerindeki 39 taşınmaz, 34 banka hesabına da el konuldu. Kolombiya'da 13 Eylül'de Bogota'ya gitmek üzere havalandıktan sonra kaybolan Türk iş insanı ve pilot Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın dağın yamacına çarptığı ve parçalarının geniş bir alana dağıldığı bildirildi. 5 kişinin bulunduğu uçakta yolculara ulaşılması için temasların sürdüğü kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen açık diyalog etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı uyarıyı hatırlattı. Lavrov, Avrupa'nın Rusya'ya saldırı halinde savaşın farklı olacağını ve çok kısa süreceğini belirtti. Lavrov, Rusya açısından Ukrayna'daki çözümün özel askeri harekatın başlangıcında belirlenen hedeflerin yerine getirilmesini ve çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini vurguladı. ABD'de yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun yapay zekanın günün birinde insanlığın tamamını yok edebileceğine inandığını ortaya koydu. Ankete katılanların üçte biri yapay zekanın insanlığı yok edebileceğine ilişkin riskin orta seviyede olduğu yönünde görüş bildirirken %17'si bu riskin neredeyse kesin, %20'si ise ciddi derecede yüksek olduğunu belirtti. Ankete göre katılımcıların %48'i yapay zeka zekanın yeterince iyi bir seviyeye ulaştığını ve riskleri azaltmak için geliştirilmesinin askıya alınması gerektiğini belirtirken %31'i gelişmiş yapay zekanın önemli faydalar sağlayabileceği gerekçesiyle geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinden yana olduğunu ifade etti.
0: Ekonomi.
1: Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Gayrimenkul satışlarında 1 Ekim'den itibaren güvenli ödeme sistemi zorunlu oluyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle para transferi ve tapu devri eş zamanlı yapılacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.118 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.16 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.804, çeyrek altın 11.103, tam altın 44.258, atı altın ise 45.036 lira. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her

Durdurup ekonomik saldırıya yönelmiş gözüküyor. Muhasebeler çıkartılıyor ABD ordusuna, mühimmat ve bütün harcamalarda ve Orta Doğu'daki Batı Asya bölgesine körfezdeki üsler bakımından pahalıya patlamış bir çatışma. 3 Kasım ara seçimlerine gidiyoruz ve Trump yönetimi tabii biraz sıkıntıda gözüküyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in özellikle İsrail'in Amerika'yı buralara sürüklediği politikalarını yumuşatmaya çalıştığını görüyoruz. Diğer yandan Çin diplomasi de öne çıkma, Çin'in diplomasi de öne çıkması son bir iki gündür konuşuluyor. BRICS zirvesinde El Cezire televizyonu Çin'in arabuluculuğunu öne çıkartmıştı devlet başkanının açıklamalarından. İran Dışişleri Bakanı Pekin yolcusuydu, gitti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Çin'in tutumunu izah ettiğini görüyoruz Wang Yi'nin. Tabii bu çatışmayı Amerika Birleşik Devletleri kazanmış değil. Seferberlik için bile 30 milyondan fazla insan kayıt olmuş durumda. Henüz tabii bıçaklar bileniyor. 3 Kasım sonrası ne olacağını herkes kestirmeye çalışıyor. Bir de buna Hürmüz kriziyle Babülmendep eklenmiş durumda. Dün tabii Suudilerin Yemen havaalanına saldırısıyla tetiklenen olaylar zinciri Babülmendep'in Husiler diye anılan Ensarullah hareketi siyasi hareket olarak ama temelde Yemen nüfusunun %80'ini yöneten başkent Sana'da bulunan hükümetin kontrol alanı genişlemiş durumda. Abluk altındalar yıllardır ve dolayısıyla son dönemde Çin arabuluculuğunda işler biraz teskin olmuşken gelen hava saldırısı, havaalanının vurulması, Hamaney'in cenazesine gidilmesi, sivil uçak inmesi gerekçesiyle Babülmendep'i de kızıştırmış vaziyette. Dün Mekke'yi vurduklarını iddia etti Suudi yetkililer. Sana hükümeti iğrenç bir yalan diye yanıt verdi. Tabii kutsal mekanlar söz konusu. Oradaki kriz de devam ediyor. Hatta kriz tabii bütün dünyayı etkiliyor diyelim. Suudi Arabistan Kızıldeniz hattından petrol çıkaramıyor bu yüzden. Gerçi Umman rotasını devreye sokacakları haberleri var ama ortada sıkışıklık var. Avrupa'ya sevkiyatları bu ay için durdurdukları haberleri geldi. Zaten Avrupa'da enerji sıkıntısı ortada. Bir yandan tabii Ensarullah Hareketi, daha doğrusu Sana'daki hükümet, oradaki siyasi partilerden en öne çıkanı Ensarullah. Bunun üzerinden tartışmalar var. İsrail'le işbirliği yaptığı Suudi Arabistan'ın iddiaları ayyuka çıkmış durumda. Ve tabii ki Mekke anlaşmasına yönelik küçümseyici bir takım söylemler de ortaya atılıyor. Bugün Pakistan'dan bir açıklama var, aktaracağım size. Ve tabii Yemen'le ilgili başlıklar da önemli. Gazze'den, Suriye'den, Lübnan'dan notlarım olacak, aktaracağım. Tabii Ukrayna'da Trump'ın bu hafta enerji ateşkesi söz konusu olmuştu. Ateşkeslere genellikle Kiev yönetimi uymuyor. Zelenski de zaten rotasını Amerika'ya çevirdi. Şimdi Rusya aramızda Amerika ile ayrılık gayrılık yaratmaya çalışıyor diye açıklamalar yapıyor. Ukrayna'nın de facto lideri Sergey Lavrov'un Yekaterinburg'da gençlik festivalinde açıklamaları var. Avrupa'ya uyarılar var. Avrupa Birliği'nden de notlar var. Ursula von der Leyen bir yandan Avrupa Birliği içerisinde bir savunma doktrini önerdiklerini söyledi. Dördüncü maddeye atfen Rusya'nın AB'nin giderek bir askeri yapı haline geldiği saptamalarını adeta doğrularcasına açıklamaları var von der Leyen'in. Aynı zamanda tabii Avrupa ülkelerinde sıkıntılarda da notlarım olacak sizlere aktarmaya çalışacağım. Fakat bugün biz tabii BRICS bu haftanın gündeminde. Batı dünyası, biliyorsunuz Türkiye'de herkes kopyala yapıştır Batı ne diyorsa o haberleri aktarıyorlar. Oysa hafta sonunda Yeni Delhi'de BRICS zirvesi düzenlendi. Pazartesi Yemen'e bakmıştım sıcak sıcak. Dün Doktor Barış Adıbelli Hoca ile konuşmuştuk. Bugün de Avrasya bölgesini, Çin dış politikasını yakından izleyen gazeteci meslektaşım Gökün Göçmen konuğum olacak. BRICS'in 140 maddelik bildirisi, jeopolitik alanla ilgili saptamaları, eleştirilerle birlikte
aslında ne mesajlar veriyor anlamaya çalışacağız. Hem ticaret meseleleri var, hem Batı merkezli

0: mali sisteme uyarılar var, hem de kriz başlıklarına dair açıklamalar var. BRICS'in 140 maddelik uzun bildirisinde Gökhan Göçmen'le konuşacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, Telegram kanalı, X üzerinden yine canlı yayınlardan, internet üzerinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
1: Kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, önce biraz Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsedeceğim. Çünkü politika hızlanıyor, politik gelişmeler hızlanıyor. Amerikan Temsilciler Meclisi dün akşam 220'ye 204 oyla İran'a yönelen saldırılara son vermeyi içeren, Trump'ın bölgedeki askeri gücü geri çekmesini içeren savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Tabii bu üçüncü oylama, yani kongre bir şeyleri kabul ediyor diyeceksiniz, neyi değiştirebiliyor? İki kanadında da Cumhuriyetçi Parti'nin, Trump'ın tabii ki çoğunluğu var. 7 Cumhuriyetçi de yalnız bu tasarıya evet demiş. Dikkat çekici bir şey. 200 gündür bu işler devam ediyor ama ortada yakıt fiyatları, enflasyon, hükümet harcamalarında artış dışında bir sonuç yok. Dolayısıyla tabii bu şu açıdan önemli. Seçimi sonrası Temsilciler Meclisi'ni Trump yönetimi kaybederse, Cumhuriyetçiler kaybederse üzerlerindeki baskı artacak. Gerçi Amerika'da bu böyle baskıları savuşturmanın mekanizmaları var mı? Var. Ama yine de tartışmalar bakımından, seçime etkileri bakımından bence dikkat çekici. Kongre Bütçe Ofisi Ağustos itibariyle Pentagon'a bütün bu savaşın maliyetlerini çıkartmış. Dün aktarmıştım tabii, denetim ofisinin açıklaması, yaklaşık 38 milyar dolarlık bir hesaplama yaptılar. Aslında daha fazla bu, öyle anlaşılıyor ama neyse. Aylık maliyeti ortalama 3 milyar dolara yükselmiş durumda Amerika'nın, işte tahvil piyasaları, 40 trilyon doları aşan borçları tartışılırken. Tabii zengin ülke nihayetinde ama Amerikalılar tabii ki enflasyon, yakıt fiyatları, dizel fiyatları özellikle zorlanıyorlar. Forbes dergisi, bu arada Amerikalılar zorlanıyor, Trump çok zorlanmıyor galiba. Serveti Donald Trump'ın Forbes dergisine göre 2024 seçimlerinden bu yana %63 artmış durumda. Ne oluyor bu? Tabii 7 milyar dolar yaklaşık. Amerikan başkanı bir yandan tabii piyasaları speküle ediyor petrol fiyatları açıklamalarıyla. Diğer yandan tabii kendisi der bir isim. Dolayısıyla da 2026'da bir kısım gerileme olmasına rağmen Amerikan tarihinde siyasetten en fazla kazanç sağlayan kişi olarak Forbes Trump'ı belirtiyor. Amerikalıların durumu pek öyle değilmiş gibi gözüküyor. Seçimlerde göreceğiz, Amerikan seçimleri, ama 1,5 ay kaldı yaklaşık ve benzin fiyatları kontrolden çıkmış durumda. Dün aktarmıştım, piyasa sektör uzmanları şikayet ediyor. Diyorlar. Dizel fiyatları galon başına 6.23 dolarla rekor kırdı. Kaliforniya gibi yerlerde falan çok çok daha yüksek tabii ki. Benzin fiyatları da 4.32 4 doları çoktan geçmiş durumda. Tabii bütün bunlar da Hürmüz'e eklenen Babülmendeb krizi de etkili. Chevron'un CEO'su Mike Wirth'ün saptamaları var. Batı Asya'da tabii yani aslında fiyat ve arz risklerini hafifletecek mekanizmaların olmadığını büyük ölçüde söylüyor. Yani yakın gelecekte bir düşüş olma olasılığını pek fazla görmüyor Chevron'un CEO'su. J.D. Vance bu koşullarda başkan yardımcısı olarak biraz hasar kontrolü yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Batı Asya politikalarının hani Amerika'daki bütün eleştiriler tabii İsrail istediği için Amerika'nın girdiği yönünde, bunu birazcık eğitimli, donanımlı da bir tehlikeli bir isim yani J.D. Vance, neyi nasıl diyeceğini çok iyi biliyor. Diyor ki yani tamam ama bizim politikalarımız aynı zamanda İsrail'in dediğini yapmak değil, hatta işte Netanyahu için farklı düşünen, farklı tavır alabilen tek başkan Donald Trump filan, her zaman İsrail'le aynı görüşü paylaşmıyoruz. Tabii ki İsrail açısından Netanyahu haklı olabilir ama Amerikan halkı olarak biz farklı yönde gidebiliriz gibi böyle bir mesafe koyma çabası içerisinde gözüküyor. Evet, tablo ortada tabii ki. Bütün bunlara tabii İran savaşı, İran çatışması, ortada bir İslamabad mutabakatı var. Amerikan yönetimi mutabakata imza attı ama uygulamıyor. Bu yüzden zaten dünyada Amerika ile anlaşma yapma olasılığı olmadığı görüşü daha da pekişiyor diyebiliriz rahatlıkla. Çin diplomasisinden son dönemde söz ediliyordu. BRICS zirvesi sırasında da öne çıkmıştı. İşte İran Dışişleri Bakanı dün söylemişti Pekin'e gidiyor diye, ulaştı Çin başkentine, Wang Yi ile bir araya geldi. Şimdi tabii Wang Yi'nin mesajları klasik olarak Çin diplomasisini açıkça yansıtıyor. Bir yandan tabii ki bu durumun, Batı Asya'daki bu durumun bütün bir uluslararası barış sürecini etkilediği, olumsuz etkilediği, anlaşmazlıkların çözümünde yapıcı olmak, müdahale etmemek, askeri müdahale vesaire, bunlara itiraz ediyor. Tabii başına birebir gelince neler olacağını, onu ayrı bir dava ama yani çünkü ülkelerin başında böyle bir bela yokken tabii ki böyle şeyler söyleyeceklerdir ilkesel olarak. Diğer yandan tabii İran'la kapsamlı bir stratejik ortaklık bulunduğu vurgusu, diyalog işbirliğini güçlendirme ve İran'ın meşru ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumaya hazır olduğunu vurguluyor Wang Yi Arakçı ile görüşmesinde. Tabii bu işin uzamasından duyulan rahatsızlık var. İki tarafa da itidal telkini var. Amerika'ya da. Amerika'ya itidal telkini pek işe yaramıyor. Çin'in kendi deneyimlerinde de var. Ne kadar dinleyebilir? Yani Arakçı çünkü İran Dışişleri Bakanı özellikle biz de barış istiyoruz. Biz de diplomatik çözüm istiyoruz ama tabii ki haklarımızı, çıkarlarımızı koruyacağız. Mutabakat muhtırası da geçerli. Amerika'yı bu muhtıraya dönmeye çağırıyoruz diyor. Ama yani her türlü, bu arada bölgesel komşularla diyalog vurgusu var Wang Yi'nin açıklamalarında. Arakçı da diyor ki İran zaten komşularıyla diyalog içerisinde istişareler yürütüyor. Umman'la Hürmüz'ün açılması için ayrıca plan üzerinde uzlaşma da sağladık. Dolayısıyla aslında yani ilk resmi açıklamalar bakımından bir an önce bu sorunun çözülmesi. Tabii Çin'i ilgilendiriyor. Bölgeden enerji sağlayan bir ülke Çinliler. Tabii ki bu süreçte geniş rezervleri krize girmelerini önledi. Bir de tabii zengin bir ülke haline gelmiş durumda Çinliler. Ama öte yandan tabii Yemen ve Kızıldeniz yönünde bütün bu krizlerin genişlemesini istemiyor Çinliler. Evet, verilen mesajlar, biraz perde arkasına da mutlaka bakmak lazım. Xi Jinping Çin Devlet Başkanı BRICS zirvesi sırasında Mısır ziyaretinde de 4 maddelik bir öneri ortaya koymuştu. Bu da aynı zamanda 4 maddelik öneride bölgesel barış güvenlik mimarisi vurguları vardı. Dolayısıyla iki taraf bunun da Wang Yi'de Abbas Arakçı'yı da altını çizmiş durumda. Tabii bunları becermek ayrı hikaye, birileri baltalıyor. İlginç bir not bu arada, İranlıları tabii BM Güvenlik Konseyi'ne sevk etme hikayesi olmayan bir anlaşma üzerinden, onun mekanizması üzerinden. Fakat Atom Enerjisi Kurumu'nda seçimler, genel konferansa, genel komisyon seçimleri yapıldı ve İran'da seçilmiş. Bu ilginç tabii, Amerikalılar engellemeye çalışıyorlar. Çünkü nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının imzacısı İranlılar. Yani sadece Amerikalıların, İsraillerin iddiaları var ortada ve üstelik İran meclisinde de son dönemde yani biz ne kadar uysak bu kurallara yine de üzerimize geliniyor, o zaman ne gerek var çıkalım diyen görüşler yükseliyor. Meclise bir dilekçe de sunuldu bununla ilgili olarak. Neyse, Çinliler tabii barışı nükleer gelişim bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda Rusya ile birlikte İran tarafında duruyorlar diyebiliriz. Bütün bu girişimler oluyor ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyor her şey. ABD'de de aslında bu savaşı uzatmak artık biraz pahalıya patlıyor. Mühimmat, stoklar, rezervler, her şey Dün aktarmıştım size Pentagon denetim ofisinin açıklamalarını. Hakikaten tabii bir gecede bu ay bir gecede Amerika'nın İran'ın güney hattı vurulmuştu. 100 füze harcamışlar. Wall Street Journal gazetesi aktarıyor. Tabii İran'ın saldırıları Ürdün'deki Amerikan üssünü ve bölgedeki diğer yerleri, bunların görüntüleri yayınlandı. CBS'te gerçekten Kuveyt'te, Suudi Arabistan'daki üste yani haşat olmuş Amerikan üsleri. Görüntüler çok şaşırtıcı. Herhalde çekmişlerdir önceden. Ama bütün bunları önlemek için harcanan, yani 20 İran füzesini savuşturmak için 60-70 Patriot, 12'den fazla Taht önleyici füzesi ateşlenmiş durumda. Habire önleyici füze yakıyorlar. Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, bu Pentagon denetçisinin raporuyla ilgili paylaşımlar üzerine X hesabından iddia: İran savunmasızdır. Gerçek, yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz diye paylaşım yapmış. Dün aktarmıştım tabii, pek çok Amerikan askeri varlığı imha edilmiş durumda. Ben artık düşürülen bu MQ tipindeki Amerikan İHA'larının sayısını karıştırdım. En son iki günde iki tane düşürmüşler. MQ, tabii onların MQ-1'i var, MQ-9'u var, modelleri var elbette, gelişkin olanı. Fakat MQ-9'lar büyük SİHA'lar, silahlı İHA'lar ve 52 MQ-9'u İran savunması düşürmüş. Bunlar pahalı hakikaten. O yüzden 30 milyon dolar civarında maliyetleri var. Evet, bütün bunlar olurken bir de İran'dan tüm İranlılara seferberlik kaydı için SMS mesajı gönderildiği haberleri düştü. Yaklaşık 1000 yeni tabur kurulacağı söyleniyor. Yaklaşık 1 milyon kişi eğitilmeye başlanacak. Tabii zaten askerlik, zorunlu askerlik uygulaması İran'da var ve 12.4 milyon kişi askeri eğitim görmeyi kabul etmiş, öyle anlaşılıyor. Bir kısmı deneyimli. Kayıt yaptıran 31 milyondan bahsediyor gelen haberler. Doğru mudur bilmiyorum, resmi açıklama değil çünkü, gelen düşen haberler. Bu ilginç, yani karadan bir saldırı, bir girişim ihtimaline karşı hazırlıklar da yapılıyor diye anlayabiliriz olup bitenleri. Dün İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf, Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Özerk Yönetim'in temsilcisi Başkan Bafel Talabani ile bir araya geldi ve açıklaması da çok ilginçti. 40 günlük savaşta Amerikalılar açgözlülükle Irak Kürdistan bölgesi üzerinden İran'a karşı askeri harekat düzenlemeye çalıştı ama bölgedeki dostlarımızla, onların yardımıyla düşman komplosu yenilgiye uğratıldı diyor. Ve komşularla Amerikalıların anlaşmazlık yaratmaya çalıştıklarını sürekli söylüyor. Tabii ki Irak'ta bir takım Kürt grupları da rejim değişikliği için seferber edilmiş diye şimdiden varsayabiliriz. Açık açık Avrupa'da yaşayan bir takım unsurlar bunları anlatıyorlardı. Bunları devrim zannediyorlar ya da öyle, bilmiyorum, emperyalizm nedir pek de sorguladıklarını düşünmüyorum doğrusu. Oradaki gruplar, ama tabii burada yönetimden bahsediyoruz, gruplardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla yönetim belki de farklı tavır almış olabilir. Bir ara Barzani karargahının vurulduğunu, konutunun vurulduğunu iddia etmişti. Evet, yani İranlılar işi sıkı tutuyorlar diyebiliriz rahatlıkla. Hürmüz, tabii Hürmüz krizini konuşuyoruz. Orada yine Umman Musandam kenti açıklarında bir petrol tankeri hedef alınmış. 23 kişilik mürettebatı tahliye etmişler. Amerika ile İran arasında atışma vardı. El Gaya isimli bir tanker üzerinden. Yani Hürmüz'de kontrol sende mi bende mi tartışması bu. İranlılar mayına çarptı diyorlar. Amerikalılar tuhaf bir öykü anlatıyor. Hangisi doğru bilmiyorum doğrusu, ama işte bir ay önce vurulmuştu da dün yine saldırıya da görüntülerini yayınlamış İranlılar. Açıkçası yani kontrol demek tankerlerin tümünü izin vermemek demek değil, ama bölge, yani Amerikalıların kurduğu abluka Hürmüz'ün dışında bir abluka, geniş bir alanda. Dolayısıyla da açıkça dar bir boğaz ve İran'ın Hürmüz boğazı üzerindeki etkinliğini Amerikalılar pek de değiştirmiş değil bence. Umman'dan tanker kaçırmaca yapıyorlar. Onların bir kısmı da böyle mayına çarpıyor olabilir gerçekten. Evet, bu konuda tabii atışmalar oldu. Ama artık tabii sadece Hürmüz'le kalmıyor bu iş. Babül Mendeb'de ekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu arada Irak'tan milyonlarca dolarlık ucuz petrol almış. Bütün bu çatışmalar BAE'nin ulusal petrol şirketi ADNOC bu alımı yapmış. Tabii petrol sıkıntısı görüyorsunuz, bizi de vuruyor. Hepsi Babül Mendeb'le birleşiyor. Kızıldeniz çıkışında kritik boğaz. Bu hafta pazartesi'de konuşmuştuk. Husiler diye dünya anıyor ama Husiler bir aile. Bütün Yemen'i bir aile üretmiyor tabii. Doğru bir tanımlama değil. Bunu böyle bir bunun kullanımı biraz küçümsemek kullanımı. Ensarullah hareketi bile tek başına tabii ki onlar öncülük ediyorlar ama bir tek o değil elbette. Başkentte iktidarda olan aslında ordusu olan bir hükümet eden bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii Yemen'de başlattıkları iç savaş yüzünden işler biraz daha karışık olduğu için insanlar karıştırıyorlar. Hangisi Yemen ordusu, hangisi değil diye. Ben o yüzden sana hükümeti diyeceğim. Bir de Aden ne kadar hükümet o da bilmiyorum. Suriye destekli hükümet demeyi tercih ediyorum. Onun altında çizeyim. Şimdi dün Suudi Arabistan tabii bütün bunları Sana havaalanını bombalayarak başlatmıştı. Yemenliler de yani Sana hükümeti de zaten bizi abluk altında tutuyorsun, o zaman biz de yanıt veriyoruz deyip tabii sahada büyük başarılar elde ettiler. Bütün Kızıldeniz kıyılarını neredeyse temizlediler. Ve üstelik Suudi Arabistan'da petrol tesislerini de hedef alıyorlar. Ablukaya karşılık abluka petrol tankerlerini geçirmeyiz diyorlar. Dolayısıyla işler kızışıyor. Kızışırken de acayip şeyler şekilleniyor. Dün akşam Suudi Arabistan'ın oluşturduğu koalisyonun sözcüsü Tuğgeneral Turki El-Maliki yeni duyurular yaptı. Sana birliklerinin Kutsal Mekke şehrine saldırdığını, yasaklı hava sahasına girmeden fırlatılan İHA'nın, Husiler diye tabii onu anıyorlar, İHA'yı fırlatanlar için tespit edildiğini ve güneyinde engellenip imha edildiğini söylüyorlar. Bunun ikinci girişim, Mekke'yi, Mükerreme'yi hedef alan ikinci girişim diye bir 2017'de Temmuz ayında da bir böyle bir benzer bir şey olduğunu iddia ediyorlar. Tabii orası kutsal bir yer olduğu için utanç verici bir eylem diye de nitelemiş durumda bu Maliki Arap Koalisyonu sözcüsü. Sana hükümeti ise kesinlikle reddediyor bu iddiayı ve Mekke'yi, Mükerreme'nin hedef alındığı iddiaları daha önce tüketilmiş iğrenç bir yalandır ve artık kimseyi kandırmıyor demişler. Artı bir de Jeffrey Epstein'ın dulları, erkek gibi dövüşün eğer erkekseniz de, bu Ensarullah Politbüro üyesi Esad'ın açıklaması var. Yemen'de askeri kaynaklarda Suudi hükümetinin aldatmaca ve uydurmaca yaptığını, eski bir taktiğe başvurduğunu söylüyor. Yemenliler aynı zamanda Suudi Arabistan'ın bir F-15 jetini düşürdüklerini söylüyorlar Mağrib eyaleti üzerinde. Hakikaten Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler, onların işleri kolay değil. Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih komutasındaki güçlerden yeni açıklamalar var. 2000 askerimiz öldü ya da yaralandı. İşte 73 bin kişi üstümüze saldırdı diye. Yani 73 binlik bir aile olamayacağına göre Husiler, yani bir aileyi Husiler diye küçümsememekte bu açıklamalardan sonra fayda görüyorum. Yani en objektifinden Yemen'de iç savaşı olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Amerika'nın Riyad Büyükelçisi seyahat uyarısını güncellemiş, bir seviye, üçüncü seviyeye yükseltmiş, bazı yerlerde risk var diye. Tabii bütün bu karambolde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mısır'ı ziyaret etti. El-Sisi ile görüştü, Mısır lideriyle. Özellikle bölgesel gerginliği ele aldılar. Hürmüz Boğazı, Bab-ül-Mendeb, Mısır'ı da ilgilendiriyor. Kızıldeniz hattındaki seyir sefer güvenliği. Bugün Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden petrol sevkiyatı teklif ettiği yönünde haberler var. Bu birazcık petrol fiyatları çok rekor yapıyor tabii ki. Brent petrol 109 dolara kadar yükselmişti. Batı Teksas böyle 105 dolarlara çıkmıştı. Şimdi bir parça düşüş olmuş ama küçük bir düşüş. Yani ben çok da daha çok da düşer, yani oradan ne kadar Umman üzerinden çıkartabilecekler, o da tartışmalı elbette. Dün Suudi Arabistan Reuters haber ajansı geçti. Yemen SİHA'larının vurduğu Doğu Batı petrol boru hattı vardı. Yanbu'dan, Kızıldeniz'den çıkarttığı Suudi petrolünü. Tabii o hat vurulunca birkaç yerden birden görüntüleri de geldi. Eylül sonunda ham petrol kargolarını iptal edeceğini Avrupalılara bildirmiş. Hatta bazı kaynaklar Ekim ayında da bunun söz konusu olabileceğini söylüyorlar. Tabii bu hat Avrupa'ya giden petrol açısından önemli. Petrol yükleme işlemleri Yanbu'da askıya alınmış vaziyette. Yani ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Avrupalıların zaten Hürmüz çatışması yüzünden yedikleri darbeler var. Kendilerini Rus gazından özgürleştirmiş bir Avrupa olarak şimdi bir de petrol, doğal gaz Körfez bölgesinden kalmıyor. Neyse, von der Leyen, Avrupa Parlamentosu, birazdan aktaracağım, yine tuhaf açıklamaları var Ursula von der Leyen'in. Genel kurulda, AP Genel Kurulu'nda İşte 90 milyar euroya mal oldu bize bu çatışma diyor. Hatta tek bir ek enerji dahi elde edemedik diyor. Tabii birliğin dışa bağımlılığını azaltma çabası içerisinde, yok elektrifikasyon şu bu. Yani Avrupa'da kaynak yok. O yüzden Avrupalılar yayılmacılık yapıyorlar. Başka yerlerin kaynaklarını sömürmeye yönelmelerinin bir sebebi de kendilerinde yok bu kaynaklar. Tabii Rusya'dan ucuz boru gazından kendileri yani petrolden, doğalgazdan ettiler. O da çok tabii ideolojik, psikolojik, bilmiyorum yani rasyonel bir akılla izah edemiyorum açıkçası, yani siyasi liderliğin tabii ki şeyi. Dolayısıyla 3-4 kat fazla ödüyorlar. Dünyayı yüzyıllarca sömürmüşler, bol paraları var tabii, yani böyle de değerlendirebiliriz. Bu arada Reuters haber ajansı Amerikan tarafından, Amerikalı yetkililerin Bab-ül-Mendeb hattını, kıyı hattını Sana hükümeti ya da Ensarullah neyse ele geçirdikten sonra hafta sonunda temsilcileriyle görüştüklerini iddia ediyor. J.D. Vance de iddia etmişti. Trump hatta sanki sohbet ediyormuş gibi, hoşbeş muhabbet gibi laflar etmişti. Tabii Yemenliler dalga geçiyorlar ama bu iddialar en son Reuters'a kadar düşmüş durumda. Bir başka ilginç iddia silsilesi diyelim, Axios'ta var. Yani çok güvenilir bulmuyorum ben doğrusu. Çünkü Amerika'daki İsrail yayın organı diyen çok Axios için, özellikle İsrail ordusunda askeri istihbaratında çalışmış bir isim Barak Ravid, gazeteci olarak çalışıyor. Almanya'da bir toplantı düzenlenmiş iddiaya göre. Doğru olabilir tabii bu nihayetinde ama yani hedefleme bakımından ilginç. ABD ve İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Ürdün'ün genelkurmay başkanlarıyla buluşmuş. CENTCOM'un doğruladığını da söylüyor. Yani hakikaten buluşmuş olabilirler. Burada İran'a karşı askeri üsler, hani misillemelerle yandı yakıldı ama Amerika garanti ver. Biz ayrılmayacağız buradan. Ayrılmayacaklar, nerede kalacaklar onu bilmiyorum. Aynı zamanda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de briefing vermiş. Burada tabii biraz iş başka bir yere varmış durumda. Çünkü İsrail medyasında da mütemadiyen Suudi Arabistan'ın İsrail'e yakınlaştığı, bu sürecin İbrahim anlaşmalarını Riyad'ı katmaya varabileceği, sanki bir ittifak kuruluyormuş gibi bir havada aktarılıyor. diyor. İsrail medyasında Jerusalem Post'ta mesela CENTCOM komutanı Brett Cooper'ın Veliaht Prens'le diğer yetkililerle görüşmesine atfen, bütün bu işler tabii İsrail'in istihbarat katmanları da bu işlerin içine girmiş durumda gibi aktarıyorlar. Bir yandan da İsrail medyası Ankara ile biraz alay eder görünümünde. Yani hani şöyle bir şey, ya bunlar Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye böyle bir ittifak yaptılar, savunma ittifakı açık ama kağıt parçası kadar bile değeri yok diye İsrail medyasında Kanal 15'te işte A24 News'ta bunları kaynatıyorlar. Pek çok yerde yani üst üste geldi haberler, daha önce de gelmişti. Yani Erdoğan'ın savunma paktının hiçbir işe yaramadı. Biraz böyle nanik yaparcasına, hani bakın Yemen'de Suudilerin başı dertte, biz Amerikalılarla birlikte Suudilerle görüşüyoruz, siz hiçbir işe yaramıyorsunuz. Böyle bir resim çizmeye çalışıyorlar. Bugün Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Ahmet Şerif Çatri'nin açıklamaları var. El Arabiya'ya konuşmuş. Tabii herkes Mekke ortaklığını soruyor. Ve burada kolektif caydırıcılık, üç ülke savunması temelinde diyor Çatri. Savunucu bir anlaşma, saldırgan bir anlaşma değil, kolektif caydırıcılık. Tabii başka üçüncü ülkelerle ilişkileri etkileyen bir şey değil. Israrla hani peki ya ülkelerden birine bir saldırı olursa ne yapacaksınız diye soruyor. O da diyor ki yani doğası gereği savunma amaçlı, bağlayıcı nitelikte ama hiçbir ülke ortaya çıkıp operasyonel ayrıntılarını paylaşmaya başlamaz. Yani bir şeyler yapıyoruz mu demeye çalışıyor. Anlayamadım ben doğrusu. Yalnız tabii görüntü, İsrail medyasının eşlik ettiği görüntü Pakistan ve Türkiye ile dalga geçer bir görüntü. Yani kolektif caydırıcılık. Şimdi tabii caydırıcılığın tanımı da tabii çok yere çekiştirilebilir. Burada tabii Suudi Arabistan ilk vuran olduğu için Sana havaalanını, belki Türkiye Ankara ile İslamabad o yüzden biraz daha temkinli davranıyordur. Hani durduk yerde Yemenliler saldırmadılar ki sebebi odur. Kestiremiyorum doğrusu. Dolayısıyla mesajlar bu şekilde. Tabii bütün bir Müslüman ittifakı mı bu diye de sormuşlar. Yok öyle bir şey. Hiçbir yerinde öyle bir hüküm geçmiyor. Herkes çünkü Müslüman dünyanın ittifakı diye sunuyor ama Pakistan ordu sözcüsü öyle bir hiçbir hüküm olmadığını, bölgesel istikrar için kurulduğunu söylüyor. İlginç. Daha Mekke ittifakını çok tartışacağız. Dediğim gibi ortada bir metin olmadığı için değerlendiremiyoruz. Hani metin olsa, parlamentoya gelse, koskoca ittifak, yani Türkiye'nin kaynakları, insan kaynakları bakımından çok önemli. Parlamentoda tartışılması lazım tabii ki. Normal bir demokratik ülkede böylesi bağlayıcı kararlar almadan. O zaman tabii ki görebileceğiz. Şu an herkes tuhaf tartışmalar yapıyor gibi geliyor bana. Hep beraber evrilmesini göreceğiz. Evet, bu arada Trump yönetimi Gazze'ye atılan bir tonluk bombalardan daha pek çoğunu İsrail yönetimine veriyormuş. Washington Post gazetesinin hatta İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birisi olduğunu söylüyorlar. Bildirimde bulunmuşlar. Kongre'ye gayri resmi bildirimde, resmi bildirimi de yapacaklar. İsrail tabii seçimlere gidiyor. Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarıyla kapışmaları var. Çok anlatmak istemiyorum onları. Yani yılan hikayesine döndü. Ama ilginç bir şey, bu yine aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'nin lideri, bu seçim kampanyasında yayınladığı AI ile yapılmış, yani yapay zeka ile yapılmış bir video. Sosyal medya hesabından yayınlıyor bunu ve burada İsrail yüksek yargı mensubu olarak bilinen, yani onlara benzetilen anladığım kadarıyla bir takım isimler yerlerde sürükleniyor. Smotrich tıkanıklığı aşıyoruz notuyla bunu paylaşıyor. Açıkça yani inanılır gibi değil, yargı mensuplarını yerlerde sürüklüyorlar. İşte hak, hukuk, her şey çöp. Yani aşırı sağ böyle bir şey zaten, aşırı sağ daha beter. İşte kendileri yargı reformuyla yeni yargıçlar atacağız, eski yargıçları böyle yerlerde süründüreceğiz mesajı barındırıyor. İnanılır gibi değil. Bir de Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Gazze'ye saldırının an meselesi olduğu yolunda, Hamas zaten kendiliğinden silah bırakmayacak biliyoruz. Dolayısıyla yeniden saldıracağız diyor. Dolayısıyla Trump'ın barış planı falan hiçbir işe yaramamış gözüküyor. Hani Türkiye'nin de altında imzası var ama neye yarıyor dersiniz, hiçbir işe yaramıyor. Bugün gerçekten yürek burkan görüntüler vardı, sosyal medyaya da düştü. Filistinliler yerinden edilenlerin sığındığı Es-Sina bölgesinde Gazze'de, Gazze'nin güneybatısında bir bina 6 katlıymış yanılmıyorsam ve herhalde aldığı hasardan yıkılıyor. En az 5'i çocuk, 12 can kaybı diye gördüm. Bir sürü yaralı var. Artı içeride, yani binanın enkazında 50'si çocuk, 100 kişinin bulundu. Onları çıkartmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok dramatik görüntüler vardı. Lübnan'da bir büyük bir gelişme yok. Roma'da buluşacaktı İsrail ve Beyrut hükümeti ama ertelenmiş. Ama Washington'da büyükelçi düzeyinde görüşme yapmışlar. Yani Lübnan parlamentosunda tartışmalar var. Çok ibretlik gerçekten. İsrail işgali bitmiyor. İsrail Güney Lübnan'da çok geniş bir alanda. Oraları bombalıyor. Kimse yerine yurduna geri dönemiyor. Ama Beyrut'taki hükümet İsrail'le müzakere ediyor. Üstelik bir de İsrail'e karşı silahlı direniş yapan tek unsuru silahsızlandırmaktan bahsediyorlar. Parlamentoda Başbakan Nevaf Selam hükümeti hakkında çok sert eleştiriler var. Tabii güçleri yok. Tabii mezhep temelli, bölünmüş. O yüzden böyle kimlikler, mezhepler, etnisiteler, Lübnan bir ulus devletin nasıl aşındırıldığını, ne hallere getirdiğini gösteren çok iyi bir örnek. Ondan sonra birileri paralar sizi tabii ki. Evet. Bunun dışında bir de Valla sitesi İsrail'in, İsrail ordusunun Suriye'de askeri operasyonları genişletmeyi değerlendirdiği, hatta bu değerlendirmeyi yaparken Şam'ı işgal etmeyi de dışlamadıklarını yazmış. Bunları gayet güzel yazıyorlar. Ne de olsa artık Şam'da her ne olursa olsun İsrail'le işbirliği yapmak isteyen, güvenlik anlaşması isteyen bir iktidar var yeni Suriye'de. Evet efendim, şimdi birazdan tabii BRICS konuşacağız ama BRICS'in çok uzun dünya ticareti, uluslararası küresel ticaretle ilgili mesajları vardı. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent en son Mali Hizmetler Komitesi'nde bir konuşma yapmış. Yani dolarsızlaşma, dedolarizasyon diye bir şey yok diye izah ediyor. Hatta güçlendiriyoruz doları diyor. Ama diyor tabii Rusya ve Çin biraz dolar miktarını azalttığı için öyle bir görünüm var. Hem doğru mu bu, emin değilim doğrusu, ama tabii yani dolar sisteminden Rusya'yı attılar. Çinliler de güvenmiyorlar Amerika'ya doğal olarak. Böyle bir izahat getirmiş. Xi Jinping tabii Yeni Delhi ziyaretinde BRICS vesilesiyle bir 3. altın 10 yılı başlatma vurgulu bir konuşma yapmıştı. Birazdan Gökhan Göçmen'le BRICS'i konuşacağız ama değerlendireceğiz. Şimdi birkaç nokta Avrupa'dan, Ukrayna krizi ve Avrupa'dan aktaracağım. Tabii Trump'ın enerji ateşkesi, Hürmüz sanki hiç alakası yokmuş. Babil Mendeb bütün bu enerji fiyatlarıyla hiç ilgisi yokmuş. Olay Rusya'nın rafinerilerinin vurulmasıyla alakalıymış gibi sunup da Zelenski'ye söyledim, sorumlusu Zelenski diyen bir Trump. Tabii Zelenski kabul etmedi. Rusya'nın zaten bu enerji ateşkesini kabul etmesi kolay değil bence. Zaten tabii dışişleri sözcüsü Maria Zaharova açıklama yapmış Yekaterinburg'da Uluslararası Gençlik Festivali sırasında. Yani şimdiye kadarki ateşkeslere biz uyduk, uymayan Kiev, yani herkes biliyor bunu diye. Dolayısıyla yani şimdi bu ateşkes olsa ne olacak, bir şey değiştirmeyecek. Sergey Lavrov bugün Yekaterinburg'da yine Uluslararası Gençlik Festivali'nde açık diyalog etkinliğinde konuşmuş ve açık mesajlar veriyor Rusya. Yani istekliler koalisyonunun ne yapsak ne etsek, Ukrayna'ya asker soksak falan gibi tartışmalar yapması üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, eğer böyle bir şeye kalkışırsanız doğrudan Rusya'yla savaşa girmiş olursunuz ikazı vardı. Ve Sergey Lavrov yani Avrupa'da çünkü biz daha güçlüyüz, Rusya'yı da şöyle yeneriz böyle yeneriz diye konuşmalar var, çok ilginç. Ruslar da diyorlar ki eğer Avrupa kalkıp Rusya'ya saldırırsa savaş çok kısa sürer. Sergey Lavrov bunu Putin'le atfen tekrarlamış. Defalarca Avrupa'ya saldırma gibi bir derdimiz olmadığını söyledik. Yani artık daha kaç kez söyleyeceğiz ama tabii yani bizim böyle bir şeyde hiçbir çıkarımız yok. Her geçen gün Rusya'ya karşı savaşa hazırlandığını söyleyen Avrupa, eğer Rusya saldırırsa bu başka bir Rusya'ya saldırırsa bu başka bir savaş olacak. Bu şekilde formüle etmiş. Diyor ki Sergey Lavrov, Rusya'ya yenilgi yaşatma, Mark Rutte stratejik yenilgiye uğratma diyor ya, yenilgi yaşatma fikri Batı'nın arzularının özünü oluşturmaya devam ediyor. Yeni bir şey değil diyor. Tabii ki Rusya açısından ise Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini ortadan kaldırmanın asli mesele olduğunu, Rusya'nın güvenliğini ilgilendiren alanlarda Avrupa ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını, öyle bir geri dönüş yok eskisi gibi, hani ucuz gaz, ucuz petrol yok öyle diyor Sergey Lavrov. İlişkileri biz koparmadık, onlar kopardılar. Ve Rusya'ya karşı açıkça hibrit savaş yürütüyorlar ve biz de bunu karşılığını veriyoruz diyor. Böyle değerlendirmeleri var. Bir de tabii Sergey Lavrov'un dün yabancı misyon üyeleriyle toplantısında Moskova'da, dün aktarmayı ihmal ettim, Avrupalılara tekrardan karar verin. Yani biz zayıf mıyız yoksa size saldıracak mıyız? Çünkü sürekli fikir değiştiriyorlar. Daha doğrusu fikir değiştirmek de değil. Bir yanda Rusya yeniliyor diyorlar. Yeniliyorsa Avrupa'ya nasıl saldıracak? Avrupa'ya saldıracak diyorlar. Bunu sorgulayan lütfen karar verin. Zayıf ve savunmada olan taraf biz miyiz? Yoksa Ukrayna'nın bu çatışmada kazanan tarafta olduğunu iddia eden kitlenizi kandırmaya mı çalışıyorsunuz diyen bir Sergey Lavrov gördük. Efendim Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu Avrupalılar Boris Johnson dahil bir takım AB yetkililerini taşıyan Polonya'ya giden trenle ilgili de açıklama yapmış. Askeri hedefler, askeri lojistik için kullanılan ulaşım altyapısı vuruluyor. Düğüm noktaları, depolar, lokomotifler hakikaten bir süredir devam ediyor. Özellikle Ukrayna'nın 40 günlük açtığı savaş misillemeleri daha da tetikledi elbette. Rusya Dışişleri Sözcüsü Batılı politikacıların bu geziyle ilgili bir takım haberlerini ucuz bir halkla ilişkiler hamlesi olarak nitelendirmiş. Aynı zamanda Ukrayna'ya yeni silah tedarikini güvence altına alma, ellerini kollarını sallayarak oradan silah ve mühimmat sokmak istiyorlar. Artık çok da sokamayacakları anlaşılıyor verilen bu mesajdan sonra. Kimse Kiev'in çıkarlarına hizmet eden bu gezilerin güvenliğini garanti edemez ifadeleri de dikkat çekici. En son tabii Moldova'da, Moldova semalarında Rusya beni öldürmeye çalıştı diye bağırıyordu Zelenski. Sonra ortaya çıktı ki o drone 163 kilometre ötede. Şimdi yine onları tekrarlıyor aynı şekilde. Bugün yine açıklamaları var. Zelenski yine şey oldu bir ara, kimse ilgilenmiyor onunla. Amerika'ya gidince hemen röportaj yapıyorlar. O da konuşuyor sürekli. Trump Putin'den şikayet ediyor. Trump'la aramıza girmeye çalışıyor diye. Avrupa'yı bölmek, Avrupa ile aramızdaki bağı kopartmak, Avrupa ile ABD arasındaki bağı kopartmak istiyor diyor. Tabii ki Trump'la aramızdaki bağı kopartmak için çalışıyor. Bilmiyorum Trump ne diyecek bunlara ama Amerika'da Trump'la görüşmek istediği ne doğrudan Ukraynalı yetkililer söylemişti. Evet, şimdi bir yandan da bu lokomotifler meselesi, 500 lokomotif imha edilmiş. Avrupalılardan lokomotif verin bize diyorlar. Öyle bir acayip bir hal. Keşke bu 40 günlük saldırıya geçmeselerdi. Hakikaten ağır sonuçları oldu. Ukrayna'da başsavcı Kravchenko görevden alınmış. Polonya'ya kaçtı, ortaya çıkmıştı. Vallahi yani çok dallı budaklı işler, yolsuzluk operasyonları bitmiyor. Yani Ukrayna'yı bilen benim dostlarım dünyanın en yolsuz ülkesi olduğunu söylüyorlar. Avrupalılar da para vermek istiyor onlara, yapacak bir şey yok. Kendi jeopolitik çıkarlarını ilerletmek için döküyorlar bu paraları. Yani böyle başsavcılar Polonyalara kaçıyor, görevden alınıyorlar falan. Neyse. Zelenski'nin etrafındaki herkes hakkında yolsuzluk suçlaması var. Bu arada nasıl oluyorsa kendisinin bunlardan nasıl haberi olmaz, onu da benim aklım almıyor. Efendim Almanya'da bu Leib olayı tabii gerçekten benim tarihte, yakın tarihte gördüğüm en kötü yanıltma operasyonu hakikaten bu konuda. Batılılar eskiden daha uzmanlık işleri yapıyorlardı. Şimdi giderek yani İngilizlerin Novichok hikayesi mesela o uzmanlığın bir örneği olarak gösterilebilir yanıltma operasyonları bakımından, MI6 açısından. Burada Frankfurter Allgemeine gazetesi Leipzig olayını, yani patlamayan İHA'yı Almanya'nın 11 Eylül'ü olarak gerçekten yani görünce bir kahkaha attım, Almanya'nın 11 Eylül diye. Ama daha önce Ukrayna istihbaratının öldürmeye çalıştığı bir gazeteci, Ukraynalı gazeteci Anatoly Shary, Mart 2024'te neredeyse hayatını kaybeden gazeteci, bu içeride çalışan havaalanında tabii sesi bozmuş, yani kimliğini açıklamak istemiyor. Şahsiyete ulaşmış, bir çalışana ulaşmış. Bu drone olayının tamamen bir sahneleme olduğunu, görüşmenin kaydını falan da yayınlamış. Ses kaydı, adamın sesini bozarak yayınlamış. Her şeyin planlanmış olduğunu, gazete fotoğraflarındaki patlayıcıların fotoğraf çekimi için sonradan yerleştirildiğini, bir bomba imha ekibi olaydan öncelendirilmiş olabilecekleri düşünülen gazetecilerle birlikte olay yerine geldiklerini, aslında drone değiştirdikleri, sıradan bir drone daha sonra değiştiriliyor diyor. Neyse, bütün detaylarına hakim değilim ama gerçekten dudak uçuklatıcı. Tabii aslında Kuzey Akım, CIA'nin yok ettiği, imha ettiği Kuzey Akım, Almanya'nın kara lekesi, yani bunu sorgulayamayanların bu Leipzig olayıyla ilgili böyle haberler yapmaları için emir almaları gerekiyor. Başka bir izah yok. Koskoca Almanya enerji sorunu yaşıyor ve Kuzey Akım altyapısını bombaladılar halinden. Bunu soruşturamadılar bile. Çok acayip. Soruşturmalar sonuç itibariyle 5 adam, 1 kadın, 1 yat gibi saçma sapan zırvalara çıktı. Neyse, Avrupa'nın durumu böyle. Efendim, von der Leyen, Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda seçilmemiş bir yetkili bu arada. Sağcı partisi içerisinde yapılan APD oylamalarla başa geliyor bu komisyon üyeleri. Doğrudan bir halk temsiliyetleri elbette yok. Dördüncü maddeyi örnek alan bir AB'nin yeni savunma doktrini Kaya Kallas'la beraber sunacaklarmış. Yani Avrupalılar bu insanlara maruz kalıyorlar. İnanılır bir değil gerçekten. İşte AB İHA'lar, sabotajlar, siber saldırılara karşı etkili olmak zorunda. NATO var ama o ayrı. NATO benzeri mekanizmaya ihtiyacımız var. Acil güvenlik protokolü olacakmış efendim Avrupa'nın. Aynı zamanda Avrupa Güvenlik Konseyi'ni kuracaklarmış. Tamamen Avrupalıları militarize etmek, terörize etmek için yapılmış açıklamalar olduğu anlaşılıyor. Diğer ortakları da kaçacaklarmış. İşte böyle dramatik laflar, en iyi zamanlarda Charles Dickens'tan alıntılar, en kötü zamanlardı, değişim, hızlı değişim, hiç Avrupa hiç olmadığı kadar güçlü ama hiç olmadığı kadar kırılgan gibi abuk sabuk laflar etmiş efendim. NATO'dan mı ayrılmak istiyorlar, ben onu da anlamadım doğrusu. Savunma harcamalarını da arttırdık diyorlar, daha ABD'ye çok para ödemeleri lazım yani, yoksa yani neye yarar bunlar, onu da emin değilim. Velhasıl yeni bir güvenlik stratejisi sunacaklarmış Kaya Kallas'la birlikte. Kim bilir içinde ne komplolar kuracaklardır. Yani açıkçası onlarla ilgili artık ben sadece bunları düşünüyorum, bunları hissediyorum. Yaptıkları her şeyde bir problem var. Çünkü irrasyonel akıl böyle acayip yerlere sürüklüyor. Birdenbire NATO'nun dördüncü madde, yani hani ne olacak dördüncü madde? Zaten var NATO'nun dördüncü maddesi. Kendi Avrupa'nın bir de kendi dördüncü maddesini niye oluşturuyor? Yani akıl sır alır gibi değil. Bir de Çin'le ilgili konuşmuş. İşte Çin'de ticaret açığı günde 1 milyar euroya yaklaştı. İlişki sürdürülebilir değil. Dengelememiz lazım. Pek çok kritik maddede bağımlıyız. %80'lere varan. Evet, Avrupa'da kaynak yok. Avrupa'nın bu kadar saldırgan, yayılmacı, tarih boyunca sömürgeci olmasının asli sebebi de zaten kaynak yoksunluğu. Kaynak olmayınca başka yerlere yayılmaya çalışıyorlar. Kanada'yla bu arada Ursula von der Leyen herkesi çok güldürdü. Ortak üyelik Kanada'ya öneriyor. Avrupa Birliği'nde böyle bir ortak üyelik falan yok. Olsa Türkiye'ye verirlerdi. Nereden çıktı bu ortak üyelik bilmiyorum. Nitekim Politico internet sitesi diplomatlara atfen von der Leyen'in açıklamasının herkesi hazırlıksız yakaladığını, çünkü hiç kimsenin haberi olmadığını söylemiş. Yani üyelik, yani tabii burada Kanada nerede, Avrupa nerede onu bilmiyorum. Nereden çıkartıyor bu Avrupa uluslararası, eller üstü. Yani bence Patagonya'yı da Avrupa'ya üye yapsınlar. O kadar jeopolitik çıkardı. Yani Japonya da Avrupa Birliği üyesi olsun. Böyle bir zırvala dönüşmüş durumda. Bu arada Avrupa halkları tabii değiştirebilecekler mi bu gidişatı onu bilemiyorum. Friedrich Merz büyük seçim yenilgileri yaşadı. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmayacakmış. Çünkü 20 Eylül'de Mecklenburg'da, Berlin'de falan seçimler var. İçte zorda gözüküyor. Seçim baskısı altında olduğu açık ama bir santimetre bile geri adım atmayacağım diyor. Bir de kıtasal güvenlik, Rusya'dan tehditler, Arktik, Çin'le ilgili. Yani ne kadar hırslı bu adamlar, gerçekten çok acayip. Avrupa'nın özgürlüğünü koruyacakmış Friedrich Merz, kendileri yüzünden Avrupa'da geride bir şey kalmayacak. Akaryakıt fiyatları yine tarihi zirve yapan yerlerden biri de Almanya. Almanya Otomobil Kulübü duyurmuş, ülke genelinde ortalama 2.30 euroya yaklaşmış, en yüksek seviyelerden uzun süredir görülen. Aynı zamanda ek vergileri tartışıyorlar tabii, bedelini vatandaşa ödetecekler. Evet, Fransa'da bütçe tasarımları başlıyor. Tabii daha önce iki başbakanını Macron'un götürmüştü bütçe tartışmaları. Yeni en son başbakan Le Cornu bakanlıklara kemer sıkın diye mektup yollamış. İtalya'da da seneye seçimler var. Şimdiden seçim yazısını değiştiriyor Giorgia Meloni hükümeti. Neden? Çünkü istikrarlı hükümet çıkmıyor. Ve tabii bu dar bölge çoğunluk sistemiyle nispi temsilin bir arada kullanıldığı bir sistem var. En fazla oyu alan ittifaka parlamentoda çalışabilir bir çoğunluk sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden değişiklik yapmışlar. Muhalifler de dolandırıcılık yasasına hayır, sahtekarlık yasası diyerek protesto ediyorlar. İtalya'daki yani demokrasiyi, tabii demokrasi hükümet etmek, bunlar İtalya'da istikrarlı hükümet kurulamadı uzun süredir. Biraz sağ partiler istikrarlı hükümet temasını tutturuyorlar. Öte yandan da tabii demokrasiyi nasıl etkileyecek, halkın temsili nasıl etkileyecek, o da ayrı bir hikaye elbette. Başka değişiklikler de planlıyorlar. Bunları göreceğiz. Evet, vaktim azaldı. Çin'de bu arada Xiangxian forumu başlamış. Amerika ve Çin askeri yetkilileri de buluşacak. Böyle hem Batı merkezli güvenlik konferansları, herkes oralara bakar. Bu onlarla da diyalog halinde küresel güneyi temsil eden bir konferans. Yani onlarla da iletişim halinde ilginç bir konferans. Oradan belki bir şeyler çıkar. 15-17 Eylül tarihlerinde yapılıyor bu mesele. Tam da Xi Jinping'le Trump'ın görüşmesi bu ay sonunda bekleniyor. Henüz tam netleşmemiş olmakla birlikte Çinliler böyle küresel güvenlikle ilgili toplantılara hemen CEO ve BRICS'ten sonra ev sahipliği yapıyorlar. Evet, Latin Amerika'ya vaktim kalmadı ama Meksika'da ABD'li askeri tatbikata onay verilmiş 139 Amerikan askeri gidecek. Hassas bir konu. İlk defa bu kadar çok sayıda Amerikan askeri tatbikat için Meksika'ya gidiyor ama CIA zaten orada. Yani bilmiyorum ki niye bu tartışmalar böyle yapılıyor. Yani egemenlik tartışmaları yapıyorlar. Hollywood filmlerinden bir görebiliyoruz tabii olup bitenleri. Zaten Batı yarı küre artık Trump'ın yarı küresi. Evet, şimdi biz Gökün Göçmen'le konuşacağız az sonra. Efendim BRICS zirvesini, bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in ikinci son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda meslektaşım sevgili Gökhan Göçmen var. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlarımız olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii BRICS zirvesi bu hafta sonu. Bugün onu konuşmak istedim. Çünkü Batı medyası, Batı dünyasında olup bitenler ama öte yandan da yeni şekillenen alternatif platformlar çok da Türkiye'de gündeme taşınmıyor. Bu önemli bir zirveydi. Elbette Hindistan'da yapıldı. Zirvenin çok uzun jeopolitik gelişmelerle ilgili tavır ortaya koyan 140 maddelik sonuç bildirisi var. İkili görüşmelerde İran, Birleşik Arap Emirlikleri sıcak, dünyadaki sıcak gelişmelere temas eden yanları var. Bir de tabii asıl önemlisi tabii ekonomi meselesi. Ekonomiyle ilgili artık dünyada üretim, nüfus potansiyeli öne çıkan küresel güney diye anılan ülkelerin mesajları bu bildiriye de girdi. Neoliberal düzende Batı hegemonyasına biraz itirazlar da var. İşin jeopolitik kısımlarını belki biraz geriye bırakıp önce özellikle BRICS 140 maddelik ortak bildirisinin küresel güneyin ekonomik mesajları bakımından anlamını sorarak başlayabilirim Gökhan size. Yani çünkü yani bilemedim, çok fazla insanlar o kısımlara girmiyorlar. Ülkelerin elbette farklı çıkarları var ama ilgi çekici, benim ilgimi çekti açıkçası. Batı'nın yaptırım siyaseti, işte SWIFT sisteminden atma ülkeleri, jeopolitik ABD'nin jeopolitik engellemeleri, kısıtlamalarına uymaya zorlama vesaire düşünüldüğünde hiçbir anlamı yoktu. Niye kimse anmıyor ekonomik mesajları, ya da ben gözümden kaçırmış olabilirim tabii ki. Nasıl değerlendirdiniz? Bunu sorarak başlayayım.
2: Evet, şöyle, tabii ekonomiyle konuşmadan, yani ekonomiyi almadan G7'nin önemini anlamak mümkün değil. 2001 yılında zaten bu kavramı ortaya atan, aslında hani biliyorsun, bir kavramı bu devletler tarafından değil, bir ekonomist, batılı bir ekonomist tarafından, Jim O'Neill tarafından ortaya atılıyor. 2006 yılına geldiğinde New York'taki Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Dışişleri Bakanları, bu ülkelerin BRIC ülkelerinin Dışişleri Bakanları bir araya geliyor ve daha sonra zaten 2009 yılında ilk toplantı yapılıyor. 2011 yılında da bizim bugünkü bildiğimiz anlamıyla BRICS, yani South Africa, Güney Afrika'da katıldıktan sonra bugünkü dönüyor. Daha sonra tabii genişlemeyle birlikte artı 10 üye daha kazanıyor. BRICS Plus kavramı da ortaya atılıyor Çinliler tarafından, ama başlangıç, senin de söylediğin gibi, zaten bu Amerikalı ekonomistler, Batılı ekonomistler bu ülkelerin aslında potansiyeline vurgu yaparak bu kısaltmayı kavramsallaştırıyorlar. Bu kısaltmayı ortaya atıyorlar. Geldiğimiz noktada da zaten aslında işin ehli ekonomistlerin yanılmadığını görüyoruz. 2019 yılında küresel gayri safi yurt içi hasıla satın alma paritesine göre BRICS ülkeleri G7'yi geride bırakıyor. Hani zenginler kulübü olarak anılan G7 var ya, artık satın alma paritesine göre BRICS'in çok çok gerisinde. Hatta bu sene Yeni Delhi'de Vladimir Putin konuşmasında bu konuyu gündeme getirdi. Önde gelen G7 ülkeleri dedikten sonra da neden önde gelen diyoruz artık bilmiyorum diye de böyle bir espri yaptı. Çünkü önde gelen değil, artık geride kalan G7 ülkelerinden bahsediyoruz. Geride kaldıkları tek alan tabii satın alma paritesine göre gayri safi yurt içi hasıla değil. Sürekli satın alma paritesini vurguluyorum. Çünkü hala nominal değerlerde G7'nin önde olduğunu bilmekte fayda var. Ve fakat aradaki burada da aradaki makas giderek daralıyor. Şöyle bir bakalım BRICS'e. Geçtiğimiz sene Hindistan rekor kırdı sevgili Ceyda. %7'nin üzerine bir büyüme kaydetti. Çinliler hakeza yıllardır rekor kırarak büyüyor. Belirli bir süredir artık onu %5'lere, %5.2'lere sabitlediler. Ve şimdi karşı tarafa dönüp bakalım, hani o zenginler kulübüne. Almanya örneğini verelim. %0.2 büyüdü. Yani bugün aslında küresel ekonomi büyüyorsa, ticaret biraz daha fazla gerçekleşiyorsa dünyada, bu da BRICS ülkelerinin sayesinde küresel ekonomik büyümeye de epey katkıda bulunuyorlar. Bu sırada tabii dünya nüfusunun yaklaşık yarısının BRICS ülkelerinde yaşadığını söylemekte fayda var. BRICS'in dünyadaki tahılın %44'ünü ürettiğini söylemekte de fayda var. Hal böyle olunca BRICS ülkeleri de zaten kurulduğu günden bu yana ekonomik olarak bir farklı kalkınma modellerini tatbik edebileceklerini öğrendiler. Çünkü ABD önderliğinde kurulan uluslararası sistem ne diyordu? Evet, kalkınmak için Batı reçetesine muhtaçsınız. Bu reçeteyi de bizim size verebilmemiz için yardımıyla, ilaçlarıyla birlikte deyim yerindeyse bir takım siyasi reformlara ihtiyacınız var. BRICS ülkeleri de bunun farkında olduğu için zaten ilk kez 2014 yılında Brezilya'nın ev sahipliğinde Yeni Kalkınma Bankası'nı ilan ettiler. Yeni Kalkınma Bankası'nı kurdular. Bugün geldiğimiz noktada tabii Dünya Kalkınma Bankası ile aralarında epey fark var. Ama her zaman bakın BRICS'ten bahsederken şunlukta fayda var. Yaklaşık 20 yaşında bir örgütten, gencecik bir örgütten bahsediyoruz.

0: etmemek için kendi aralarında bir takas sistemi kurdular, bir havuz kurdular. Bu henüz denenmedi. İlginç biçimde buraya başvuran da olmadı ama yedi kez denendi, yani denemesi yapıldı ve yürürlükte olan bir sistem. Fakat günümüze geldiğimiz zaman biz son birkaç yıldır çok daha farklı sistemleri konuşuyoruz BRICS içerisinde. Şunu hemen söyleyeyim, evet, ortak bir para birimi bugün zor. Çünkü ülkelerin ulusal para birimleri üzerindeki tasarrufları birbirlerinden çok farklı. Örneğin Brezilya'da serbest piyasa sistemi varken Çin'e geldiğimizde renminbi, yuan üzerinde devletin bir denetimi var. Döviz karşısında bir denetime tabi. Dolayısıyla ortak para birimi, ekonomistlerin üzerinde uzlaştığı bu para birimi bugünden yarın olmayacak. İleride olacağına eminim. Bir euro benzeri bir birlikteliğin BRICS içerisinde gerçekleşeceğine eminim ama bu BRICS ülkeleri daha pratik bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistemin de sevgili Ceyda 3 tane ayağı var. Bunlardan bir tanesi en basiti BRICS Pay dediğimiz sistem. Bu sistem iki farklı para biriminin doğrudan birbirlerine gönderilmesini, çevrilerek gönderilmesini öngörüyor. İkinci sistem biraz daha ilginç. BRICS Clear dedikleri bir sistem var. Bu BRICS Clear dedikleri sistemde de örneğin ben Rusya'da bir gayrimenkul aldım Çinli vatandaş olarak. Benim Rusya'da ne gibi bir sorumluluğum var ya da Rus'un Çin'de ne gibi bir yargıya tabi tutulacağı konusunda bir uyum sağlamaya çalışıyor. Ve üçüncü ve benim en çok dikkatimi çeken de BRICS Bridge dedikleri bir sistem. Bu aslında Swift'te biraz da alternatif, yan otoban olarak düşünebiliriz bunu. Swift'in içerisine girmeyen banka bir köprü bankacılık modeli diyebiliriz buna. Şimdi hem İran, hem Çin, hem Rusya, bu ülkelerin aslında birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım sopasının altında. ABD'nin yaptırım sopasının, yani yaptırım kartının en kuvvetli enstrümanı da biliyorsun bankacılık sistemine erişebilmesi. ABD bugün Swift sayesinde 11 bin banka üzerinde doğrudan kontrol sağlıyor. İşte aslında Çinliler de kendi içerisinde buna benzer bir sistemi kullandılar. Bunun denemelerini yapıyorlar, kullanmaya devam ediyorlar ve şimdi sürücü konuşuyor. Dolayısıyla ekonomide aslında doğrudan bir yan platform, yan otobanlar inşa ettiğini görüyoruz biz BRICS'in. Diğer taraftan da yeni kalkınma bankası gibi bankalarla farklı bir kalkınma modeline sahip ülkelere de destek vermek istiyorlar. Bu arada şunu da belirtelim. Yeni kalkınma bankasından faydalanmak için illaki bir BRICS üyesi olmanıza falan da gerek yok. Yani bu anlamda da kapsayıcı. Tek
1: Kapsayıcı.
0: bir evet tabii ki bütün ülkelerin aynı zamanda ortak karar vermesi gerekiyor. Yani diyelim ki Çin ekonomik olarak ağırlığı var diye kendi iradesini orada dayatamıyor. Konsensüs karar alınmak zorunda. Bu da bir hayli önemli. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada da bu sistemlerin olgunlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hindistan'dan çıkardığında
1: Çok özür dilerim. Araya girdim ama ya biraz acelecilik var galiba. Yani hemen böyle el şaklatıldı. Bu niye olmuyor? Niye emperyalizmle mücadele etmiyor BRICS falan gibi şeyler görüyorum. Yani bildiride ben anladığım yani Batı'nın bu yaptırım politikaları zorlayıcı yaptırımlarıyla dayattığı ekonomi modelin reddi açıkçası üye ülkeler tarafından ortaya konuyor. Yani senin anlattığın zemini hazırlamaya çalışıyorlar. Bu zemin hızlı hazırlanmadığı için şikayet edenler var. Şikayet ederken de ay bunlar anti emperyalist bile değil diyenler var mesela. Yani ne yapacağız bu bildirim?
0: BRICS ülkeleri, yani bunu söyleyenlerin bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı acelecilikten, bir kısmı da bence kötü niyetten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. En iyi ihtimalle biz acelecilikten diyelim ama şimdi BRICS ülkelerinin sorumluluğunu da anlamak lazım. Özellikle bu diyelim ki evet bütün burada ülkelerin eşit olduğu söyleniyor ama tabiat itibariyle ekonomisi daha güçlü olan buranın taşıyıcı sütunları var. Örneğin Çin gibi ya da biraz daha jeopolitik alana baktığımızda Rusya'nın ağırlığını, Hindistan'ın ağırlığını falan da görebiliyoruz ama şimdi BRICS bir bütün olarak bir kendi gelişimini, kalkınmasını tamamlarken Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan bir çatışmaya girmek istemiyor haklı olarak. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı ile artık stratejik anlamda, askeri anlamda çok büyük üstünlüğünün olmadığını gördük. Buralarda artık bir hezimete uğradıklarını biliyoruz. Ama tabii Amerika'nın küresel hegemonyasını ayakta tutan sütunlardan birkaçı hala sağlam. Örneğin küresel dolar rezervleri, Merkez Bankası hala bugün %56 dünya genelinde dolar kullanıyor. Bu tabii 2000'lerde %70'ti ama halen baskın olan merkez bankalarında biz doların olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla BRICS ülkeleri doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ile çatışmak istemiyor. Zaten güç kaybeden, güç erozyonu yaşayan Amerika Birleşik Devletleri saldırgan halde bugün etraf

0: etrafında zaten elinde sopa saldıracak bir ülke arıyor. Bunu istemiyor. Hiçbir ülke kalkınmasının önünde böyle setler çıkmasını istemiyor. Öte taraftan BRICS ülkeleri NATO'nun ya da diğer Batı önderliğindeki ittifakların aksine benzemez ülkeleri bir araya getirmesiyle meşhur. Yani ya bizdensin ya onlardan, ya benim sistemimdesin ya onlardan demiyor. Sürekli olarak zaten Batı karşıtı değiliz demelerinin nedeni de bu. Fakat bu da karşılığında bize şunu getiriyor. Çok daha farklı ilişkilere sahip ülkeler var. Örneğin Hindistan, ev sahibi Hindistan bir taraftan evet dedi ki biz bu uluslararası sistemin bir piramit gibi olmasını istemiyoruz. Ekonomik ağırlık küresel güneydedir ve küresel güneyin temsiliyetini istiyoruz gibi çok ciddi olumlu mesajlar verirken öte taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile Kuvak içerisinde öte taraftan
1: Tabii.
0: Pakistan ile de ya da bir şey önünüyüz Pakistan'a farklı anlaşmazlıklar var. Dolayısıyla BRICS'in aslında bugün bu fırtınalı sularda gemiyi yüzdürebilmesi biraz da hani milletin dediği gibi o sıkıcı bildirilerden kaynaklanıyor. Çok iri büyük bayrak açan değil ama fırtınalı bir okyanusta gemisini yüzdürmek isteyen bir BRICS var. Dolayısıyla hem ABD hem de kendi aralarındaki ilişkileri doğru düzgün idare etmek zorundalar. Batı'nın gözlükleriyle Batılı ittifak sistemlerinin bir kopyası olarak burayı düşünürsek yanılırız. Bilinçli olarak biraz daha gevşek tutulan, bilinçli olarak sanıyorum ki bir tüzüğü olmayan, sekreteryası olmayan bir platformla karşı karşıyayız. Ama bu demek değil ki bu ülkeler birlikte hareket etmiyor. Biraz önce bahsettiğim bütün sistemlerin inşa edilmesi oldukça zor işler. Bunlar kolay işler değil. Yani Avrupa Birliği'nin Euro'ya kaç yılda geçtiğini, bu çalışmaların, fizibilite çalışmalarının kaç yıl sürdüğünü de bu bağlamda anımsamakta fayda var.
1: Peki gelelim jeopolitiğe. Tabii biz zirvede pek çok ikili temas gördük. İran çok konuşuluyor tabii. İran bölge ülkeleriyle ilişkilerini koparmamaya da çalışıyor ABD ve İsrail saldırısı altındayken. Birleşik Arap Emirlikleri tabii bu bünyede. Dolayısıyla onların Pezeşkian'la görüştüklerini gördük. Aynı şekilde Çin, Hindistan yanılmıyorsam 100'den fazla daha fazla da olabilir diye haberler geliyordu ama yine fena değil. Baya kalabalık bir iş adamı heyetiyle Xi Jinping. Çünkü Çin'le Hindistan
0: Bir yıldan
1: arasında
0: sonra.
1: da evet müzakereler olan alanlar devam ediyor. Tabii yani sıkıntılı başlıklar her zaman ülkelerin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda. Bu Batı içerisinde de var yani bugün Trump'la Kanada kapışıyor, Avrupa Birliği kapışıyor. Yani hani oturmuş bir ittifak düzeninde bile birbirlerini yiyorlar açıkçası. Yani hatta işte çatırdıyor diyenler var, ne kadar doğrudur ayrı tartışma konusu. Şimdi buralarda yani jeopolitik mesajlarda senin ilgini çeken hangileriydi? Yani mesela kimileri diyor ki İran'ın adı anılmadan çatışmadan bahsedildi deniyor. İşte Filistin meselesi yani aslında ilginç tabii Şiyo zirvesinde daha kısa bir bildiri vardı ve Hindistan'da bir tutum değişikliği net olarak görülüyordu. Onun da devamı varmış gibi. Sen nasıl algıladın bildiriyle ilgili jeopolitik kriz bölgelerine dair mesajlarını?
0: Evet, epey farklı aslında baktığımız zaman Türkiye'de çok bahsedilmiyor ama mesela Küba'ya ambargo dahi kınandı. Bununla birlikte Suriye yönetimi, Şara yönetimi uyarıldı. Terör örgütleri burada güç kazanıyor ve endişeliyiz diye. Hani bu noktalar fazla konuşulmadığı için hemen onları söyleyeyim. Esas merak edilen diğer noktalara gelelim. İran meselesi. Evet, daha önceki bildirilerde doğrudan İran'a dönük saldırılar kınanmıştı. Ama bu Şubat ayında İran artık ABD tekrar saldırmaya başlayınca ve İran bunu aslında yatay biçimde gerilimi tırmandırarak yanıt verince buradan Birleşik Arap Emirlikleri de etkilendi ve Birleşik Arap Emirlikleri içerisindeki ABD üyeleri vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda bir şey üyesi, BRICS üyesi. Dolayısıyla burada bir orta yol bulmak zorundalardı. O orta yolu da aslında egemen devletlere saldırının kabul edilemez olduğu yönünde söylediler. Yani bu da aslında okumayı yani diplomatik metinleri okumayı bilenler için gayet yeterli bir mesaj olsa gerek. Ama bence buradaki daha önemli nokta şuydu. Bu kadar olaydan sonra bak Birleşik Arap Emirlikleri'nin aslında İran'ın bölge körfezde en fazla hedef aldığı ülkelerden bir tanesiydi. Limanları vuruldu. Buradaki yapay zeka şirketleri, Amerika ile bağlantılı şirketler dronlarla hedef alındı. Amerikalı askerlerin üstlerden kaçıp saklandığı otellere dahi anımsayacak olursan, İran'da otelleri dahi vurdu. Burada Amerikan askerleri var biliyoruz diye. Büyükelçilikler hedef alındı. Dolayısıyla yani Birleşik Arap Emirlikleri çok sert müdahale etti. Ve fakat bunun karşılığında BRICS marjında bu ülkeler bir araya gelebildi. Ve hatta eğer, bu da benim tahlilim yorumumdur ki, Amerika Birleşik Devletleri Körfez ülkelerini apar topar Washington'a çağırmasaydı, biliyorsun gizli bir toplantı yaptılar genelkurmay başkanları, bütün bölgeden çağırdılar. Biz bu pazartesi günü İran ve Körfez ülkeleri arasında bir Umman'da buluşmaya tanık edecek.
1: Evet, Almanya'da galiba. Almanya'da yapmışlar galiba.
0: Almanya'da Umman. Evet, ama yani mesele şu ki BRICS burada aslında diplomatik olarak bu ülkeleri, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir araya getirdi. Pezeşkian son derece olumlu açıklamalarda bulundu ki Birleşik Arap, yani bakmayın şu andaki aradaki ihtilafa. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın en büyük ticaret ortağı. Hani Çin, evet, petrol konusunda çok bilemiyoruz onu. Yani Çin olduğu tabii söyleniyor ama resmi rakamlara baktığımızda biz Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyoruz. Bununla birlikte finansal açıdan hani ABD yaptırımlarını denen birçok şirketin de Baye merkezde olduğunu düşünüyorum. Evet. Bence bir araya gelmeleri muazzamdı. Ve tansiyonun düşürülmesi için Körfez ülkeleriyle buluşacaklardı. Ama bir kez daha ABD kamasına biz burada şahit ettik. Adeta kama soktu Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi ikinci nokta Gazze meselesi, Filistin meselesine gelelim. Filistin meselesinde manifesto yazdı. Yani en çok, en ağır bölüm birkaç madde boyunca sürekli Filistin. Örneğin İran bölümü bir maddeydi. Diğer Gazze bölümü ise 5-6 maddeydi. İsrail bir kere açık ve net biçimde kınandı, saldırıları kınandı, yardım tırlarının girişine izin vermemesi anımsatıldı. İki devletli çözüm iradesine oldukça sağlam bir vurgu yapıldı. Bununla birlikte Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı, Uluslararası Adalet Divanı açtığı davanın da desteklendiğini görüyoruz. Bir kere bu oldukça önemliydi. Bir de hiç konuşulmayan mesele vardı örneğin, Ukrayna'nın es okunmadı. Bu da önemli. Çünkü bundan önceki zirvelerde, Johannesburg zirvesinde ya da diğer zirvelerde Ukrayna meselesi gündeme gelmiş ve şöyle denmişti. Ülkeler mevcut pozisyonlarını teyit eder. Orada da Hindistan topa çok fazla girmek istemediği için demişti ki hani önce, şimdi burada konuşmayalım ama önceden yaptığımız açıklamaların arkasındayız gibi bir, ama şimdi Putin kalkıp da ya siz nasıl bunu yaparsınız falan demedi. Yani devletler böyle yönetiliyor. Hele o kutuplu dünyada yaşıyorsak eğer, karşı tarafın ilişki ağını da dikkate alıyor. BRICS de hakeza bunu yapmakta. Şimdi jeopolitik meselede benim en çok dikkatimi çeken bir de Xi Jinping faktörü var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Mısır'dan geldi. Yani önce Bişkek'e gitti, sonra Mısır'a gitti, sonra da BRICS zirvesine geldi. Ve konuşmasının başlığı olarak da tarihin öncüsü olalım dedi. Filistin meselesi Orta Doğu'daki krizlerin merkezindedir. Ve ben 4 maddelik bir öneri sundum. Bu öneri bir an önce gerçekleşmelidir dedi ki, o önerisi de neydi biliyor musun Mısır'da yaptı? Evet, karşılıklı güven, saygı falan bunlar var ama en önemli maddesi, birinci maddesi şuydu: bölge ülkeleri kendi kaderlerinin egemeni olmalı. Tam da şimdi Mekke Paktı vesaire, Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekiliyor. Bölge ülkeleri kendi aralarında bir güvenlik mimarisi kurmaya çalışıyor, çalışacaklar. Dolayısıyla Çin liderinin bugün söyledikleri önemli. Bugün Vanki ve Arakçı'da görüşünce aslında tablo tamamlanıyor. Çin bir süredir evet zaten Orta Doğu'ya inmişti. Orta Doğu'nun sadece ekonomik faktörü değildi. Aynı zamanda güvenlik mimarisi kurması için Filistinli örgütleri konuk etmişti. İran ve Suudi Arabistan normalleşmesini sağlamıştı. BRICS'te de bunu yapmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çokça konuşuluyor bu aralar yapay zekaya, hem Çin lideri yapay zeka destekli kalkınma modeli kuralım dedi. Hindistan lideri bunu destekleyecek açıklamalarda bulundu. Hani yapay zeka epey önümüzdeki günlerde konuşacağız ama BRICS'in de gündemine girmiş durumda. Bence jeopolitik manada, jeopolitik esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin böylesine gerilediği bir ortamda bu mesajların verilmesi önemliydi. Rusya, İran, bunları ne diyordu Amerika Birleşik Devletleri, batılı devletler, izole edeceğiz, parya haline getireceğiz. Orada hepsinin el ele tutuştuğunu gördük ve bu el ele tutuşan devletler, hani çok küçümsemek istemiyorum, böyle Latin Amerika'daki 2-3 ekonomi falan değil. Bunlar dünyanın devasa ekonomileri. Bunlar dünyada küresel ekonomiye artık yön veren devletler. Ve birlikte o poz vermeleri, ağaç dikmeleri falan, bunlar dahi aslında izole etmeye, yalnızlaştırmaya çalıştıkları ülkelerin bir yanıtıydı. Örneğin Putin ne dedi? Putin dedi ki Kuzey-Güney koridorunu tekrar güçlendireceğiz dedi. Bu aslında İran'a yaptırımları ben tanımıyorum, tanımayacağım demek. Çünkü İran'ın yine burada merkezde yer aldığı bir sistemden bahsediyoruz. Arktik rotasını canlandıracağız dedi. Çinliler zaten artık orada haftalık ticaret yapmaya başladılar. Buraya daha fazla ağırlık vereceğiz dedi. Dolayısıyla bu yaptırım siyasetinin de boşa çıkartılması anlamına, yani daha doğrusu boşa çıkartılması anlamına geliyor demeyelim ama buraya karşı güçlü bir direnişin kurulacağını gösteriyor, anımsatıyor. Ben bu anlamda yani BRICS'in zirvesini, daha doğrusu BRICS'in bu ivmesini tarihi buluyorum.
1: O el ele tutuşma çok sembolik olarak algılandı pek çok yerde. Yani bazı şeyler tabii dengelenirken söylenemeyenler var, böyle göstermek gibi, hani öyle söyleyeyim, söylenemeyenler olsa bile o tutuşma, gerçekten el ele tutuşma enteresandı. Peki ben ihmal ettiğim, unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum, kafama takılan noktaları sordum ama eklemek istediğim bir şey varsa onu da alabilirim.
0: Yani şöyle, bu şimdi Birleşik Krallık'taki falan hadiselere de bakınca orayı da takip ediyorum. Kendi kararımı tayin edelim diyenler, krallığın üstünde kara bir bulut, ayrılık rüzgarları istiyor. Diğer tarafta bakıyorum, bir birliktelik görüyorum. Bu da bize aslında o sistemin yavaş yavaş yön değiştirdiğini, eksen değiştirdiğini de hatırlatıyor. Hani senin programına Ceyda Karan'la eksen, eksen değişimine de birlikte tanıklık ediyoruz tarihi olarak, öyle söyleyeyim.
1: Evet, aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Gökhan. Çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Evet sevgili Gökhan Göçmen'le konuştuk. Türkiye'de bütün bu küresel güneyi, Avrasya'yı, Çin'i yakından takip eden gazeteci meslektaşlarımızdan birisi Gökhan. Sağ olsun değerlendirmesi için. Aynı zamanda sonda atıf yaptığı Birleşik Krallık'taki ayrılma meselesi, işte onu da yarın konuşacağız. İskoçya, Galler ve İrlandalı yönetimlerin, liderlerin yeni başbakana bayrak açtıkları bildir. Yarın Sedat Aral konuğum olacak Eksen'de. Yarın da biraz batıya bakacağız efendim. Bugünlük bu kadar. Yarın dünyadan gelişmeler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
4: Singapur, sosyal medyada amaçsızca içerik tüketme alışkanlığına karşı yeni bir uygulama başlattı. Ülkede günde 15 dakika kitap okuyan vatandaşlar para kazanabilecek. Sosyal medyada saatlerce içerik tüketmek yerine kitap okumak artık para kazandıracak. Singapur'da bu ay başlatılan program kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyanlara sanal puan veriliyor. Biriken puanlarsa nakit ödemeye dönüştürülebiliyor. Uygulamaya katılmak isteyenlerin hükümete ait internet sitesinde okuma sürelerini kaydetmesi gerekiyor. Her gün yalnızca bir okuma oturumuna izin veriliyor. En az 15 dakika kitap okuyan kullanıcılar 20 sanal coin kazanıyor. Toplam 1000 coin'e ulaşanlara ise 1 Singapur doları ödeme yapılıyor. Yani 50 gün boyunca kitap okuyan bir kişi 1 Singapur doları kazanabiliyor. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, kalıcı okuma alışkanlıklarının küçük ve ulaşılabilir hedeflerle oluşturulabileceğini belirtti. Tam, insanların günümüzde aynı anda çok sayıda haber başlığına, videoya ve farklı içeriklere ulaşabildiğine dikkat çekti. Programın başlangıç noktasınınsa her gün yalnızca 15 dakika kitap okumak olduğunu söyledi. Uygulamanın hedefinde sosyal medyada sürekli yeni içerik tüketme alışkanlığı olan doom scrolling bulunuyor. Singapur yönetimi kitap okumayı teşvik ederek vatandaşların konsantrasyon, eleştirel düşünme ve hayal gücü gibi becerilerini desteklemeyi amaçlıyor. Hükümet ayrıca gençlerin sosyal medya kullanımına günlük süre sınırı getirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Singapur'un vatandaşlarını teşvik etmek için maddi ödüller kullanması ise yeni değil. Ülkede daha önce yürüyüş yapanlara market kuponları verilmiş, günlük adım hedeflerine ulaşan katılımcılar çeşitli ödüllerle desteklenmişti. Öte yandan 2025 PISA sonuçlarına göre Singapur, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma becerilerinde dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Singapur'da hayata geçirilen yeni uygulamayla her gün 15 dakika kitap okuyan vatandaşlar sanal puan biriktirerek nakit ödül kazanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Organize suç örgütlerine yönelik 5 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. CHP'nin 38. olağan kurultayı davası 21 Ekim'e ertelendi. Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yaşanan son saldırılar çerçevesinde güncel gelişmeler ve devam eden müzakereler ele alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e Kandahar'a ziyarette bulundu. Kalın, Burdaş'ı Afganistan İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdulhak Vasık'la görüştü. Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı ve ikili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Organize suç örgütlerine yönelik 5 ildeki operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 273 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. Eski AKUT Başkanı Nasuh Maruki hakkında mahkeme kararını açıkladı. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Maruki'nin tahliyesine karar verildi. CHP'nin 38. olağan kurultayı davası 21 Ekim'e ertelendi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı dava 21 Ekim 2026'ya ertelendi. Silivri'nde Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu gemisi 15 günün ardından demirli bulunduğu bölgeden ayrıldı. Öte yandan batan gemideki 9 kişilik kayıp mürettebatı arama çalışmaları havadan ve denizden sürdürülüyor. Büşra Bebek soruşturmasına yeni gelişme var. Sivas Divriği'nde 11 aylık Büşra Bebek'in kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aralarında küçük bebeğin anne ve babasının da bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi. Tunceli'nin Nazım ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan görevli polis memuru 33 yaşındaki Gülbettin P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İntihar ihtimali üzerinde durulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede 623 milyon 580 bin liralık hareket tespit edildi. Dış gündemle devam edelim. Sudan'ın Batı Kordofan eyaletindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar can kaybının artabileceğini belirtirken bölgede kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı bildirildi. Los Angeles'ta haber helikopteri düştü. ABD'nin Los Angeles kentinde ölümcül bir otobüs kazasını takip ettiği belirtilen haber helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Grönland ve Antarktika'da 47 yılda 12,5 trilyon ton buz eridi. ABD'de yayınlanan ve Scientific Data isimli dergide yer alan araştırmaya göre Grönland ve Antarktika'da 1979'dan bu yana 12,5 trilyon ton buz eridi. Araştırmacılar buz kaybının küresel deniz seviyesini yaklaşık 3,1 santimetre yükselttiğini belirtti.
1: Ekonomi.
3: Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim'de zorunlu olarak devreye alınması sanıyor. Yeni sistemde alıcının ödediği para tapu devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçmeyecek. ATEM Başkanı Burak Arpacı tüketicilere yetki belgeli gayrimenkul danışmanıyla çalışmalarını önerdi. Türkiye'nin doğalgaz ithalatı Temmuz'a geçen yılın aynı ayına göre %21,72 azalarak yaklaşık 3 milyar 63 milyon metreküp oldu. Bu dönemde en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 1 milyon metreküple Azerbaycan'dan yapıldı. Bunu 948 milyon metreküple Rusya ve 919 milyon metreküple İran takip etti. Bu dönemde LNG ithalatı tamamı Cezayir'den yapılırken ülkeden 194 milyon metreküp doğalgaz ithal edildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.013 puanla işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 65 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.786, çeyrek altın 11.070, tam altın 44.101, atı altın ise 44.858 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Bir yandan organize suçun tanımlandığı 1999 yılından beri belki en kapsamlı operasyonlar yapılıyor. İki günde ağırlıkla yeni nesil çetelerden 78 ilde 2000 civarı gözaltı var. Aynı anda çok sayıda gazeteci, hak savunucusu, gazete ve derneğin hesabına erişim engeli getiriliyor. Hukuk bir tahte verali düzeni mi diye soruyor gazeteci arkadaşım Cengiz Erdinç. Bu tahterevalli düzeni kalsın hafızada. Bir de dün söylediğim bellek bulandırma stratejisi, ikisi de en güzel Türkiye gerçeği. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursa okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Yeni Parti milletvekili Umut Akdoğan hesabını çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Yani bütçenin %1'i. Bulunamayacak bir para değil, ayrılamayacak bir kaynak değil, belli ki bir tercih söz konusu. O yüzden okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Bir taraftan da okullarda veliler isyan halinde, çünkü kendilerine bir liste veriliyor, o listeyle birlikte o listenin alınması isteniyor. Neymiş o liste? Dinliyoruz şimdi bir veliyi.
3: 2 adet 4'er litrelik sıvı el sabunu. 4'er litre bulamadığım için 3 litreden 3 tane aldım. 1 adet 12'li havlu kağıdı. 1 adet 6'lı tuvalet kağıdı. 1 adet kolonya, 1 litre sprey kapaklı. 3 adet yüzey temizleyici mendil. 50 adet karton bardak. 50 adet karton tabak. 3 adet battal boy siyah çöp poşeti. 5 adet küçük boy mavi çöp poşeti. Çocuğumu 2 yıl boyunca kreşe verdim. Ne böyle bir şey gördüm ki, bu malzemelerin tutarının yarısı kadar bir ücret ödüyordum aylık özel kreşe. Burada hem aylık olarak belirli bir ücret ödüyoruz, hem de aldığımız malzemelere bakın. Her şey geçti. Ya litreden 2 tane sıvı sabun. Ne yapacak çocuk? Banyo mu yapacak? Bunların hepsi bir dönem için geçerli. Aldığım diğer kırtasiye malzemelerinin hiçbirini saymıyorum bile.
0: Yani velilerden istenenler bunlar, temizlik ve hijyen malzemeleri, yine mesele sabun. Bir yandan da yine belki görmüşsünüzdür, haberlerde vardı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi YKS'de derece yapan iki öğrencisine tok hediye etmiş. Aslında başka okullar da var ama Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi daha çok tartışıldı sosyal medyada. Tok verecek kadar bir kaynağa sahipler, bir taraftan da sabun alacak. Velilerde aldıran bir anlayış, ikisi arasında uçurum çok fazla. Diğer duyurumuz. Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı. 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphen biri ise savcılıktan serbest bırakıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara Merkezi Yazılım Şirketi'ne yönelik MİT koordinesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu. Enflasyonla ilgili Öyle bir bahane söyledi ki bugün o da çok konuşuldu. Mehmet Şimşek'i dinliyoruz.
1: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı çok basit bir şekilde enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yani 31,5 yerine 24,5 olurdu. Yılı 28-29 aralığı yerine belki 21 işte 22 aralığında kapatacaktık.
0: Savaş olmasaydı bu sene enflasyon %22 arası bir noktada olurdu diyor ve savaşa bağlıyor yüksek enflasyonu, ama %20-22'nin de çok büyük bir enflasyon olduğu gerçeği ortada. Şimdi savaş var da doğru, niye sadece Türkiye etkileniyor? Yani dünya gıda enflasyonuna bakıldığında Türkiye 4. sırada, hemen İran'ın peşinde. Sonra Arjantin var, Haiti var. Ama Türkiye %34.55, Arjantin'in 32.7, Haiti'nin 22.9, Malawi %20. Yani bu ülkelerde zaten yüksek enflasyon var. Yani Venezuela 720, Güney Sudan 106, İran 105 ki savaşın ortasında ateşin en sıcak bölgesi, zaten yüksek enflasyon var. Ama hani diğer ülkelere de baktığımızda, buraya da baktığımızda savaş buralara etki etmemiş mi oluyor? Mesela Kosova'da 7.3, Ukrayna'da 8.1, Moldova'da 7, Rusya'da 6.3, Romanya'da 6.2, Litvanya'da 6.1, Bulgaristan'da 5, İspanya'da 4.3. Diğer ülkeleri saymıyorum, zaten eksiye doğru giden ülkeler de var. Hani savaş niye sadece Türkiye'yi etkiliyor? Mehmet Şimşek konuştu demiştim. Aynı konuşmasında televizyona çıktı. Orada bir de memur, emekliye ne zam verileceğini de söyledi. Şimdi onu dinleyelim.
1: Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Burada bizim bir tereddütümüz yok. Biz her zaman yani memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını tamam en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
0: Yani belli ki enflasyon oranında zam verileceği de resmen açıklanmış oldu. Ama şöyle bir durum da var. Tam böyle zam olacağı zaman enflasyon hiç sevmiyor memuru da işçiyi de. Bir anda düşüyor. Tansiyonu da düşüyor. Kendisi de düşüyor. Yani tam o ayda, ortalamayı belirleyecek ayda enflasyonda düşüyor. Yine Mehmet Şimşek aynı programda dedi ki bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde mazotun fiyatı 150 liranın altında değil. Bizde 100 TL civarı diyor. 100 TL civarı dedi. Bu akşam da yine mazota zam gelecek. 4 lira 68 kuruş zam gelecek. Yani birçok yerde mazotun fiyatı 100'ü aşmış olacak. 100 civarı dediği artık 100'ü de aşmış olacak. Ama şimdi bu kıyaslama önemli. Hani bir hayatın kendi gerçekliğiyle yaşanan ya da görünen arasında büyük bir kopukluk var. Yani bakanın söylediği, hani eğer sen Avrupa'yla bu fiyatları kıyaslıyorsan ki 50 kat fark var Euro'yla, hani o zaman buradaki maaşları da Euro'ya endekslemek lazım. Hani orada hesabı yapıp buradan TL ile yapıp oradan Euro ile yapıp oradan çıkıp, yani bir acayiplik, bu işin içinden çıkmak çok zor. Mazota 4 lira 68 kuruş zam gelecek. 102 lirayı bulacak birçok yerde. Başka zam haberi var mı? Daha ne olsun diyorsun Kemal, gerisi sen.

0: Türkiye'de futbol önemli. Futbola ilgilenen de çok sayıda. Hani herkesin futboldan bir beklentisi var. Futbola dair bir görüşü var. Hani birçok yerde tanımlama biz futbol ülkesiyiz. Ama sahaya baktığında çok öyle olmuyor. Futbola ilişkin hani bu kadar çok şey, hani sahada oynanmıyor tartışmaları şu bu. Ama bir taraftan da bu eski futbolcuların futbol yorumlamasını daha önce anlatmıştım. Yani yurt dışında futbolu bırakanların futbola bakışıyla Türkiye'de futbolu bırakanların futbola bakışı arasında büyük fark var. Yani bir kere yurt dışında yorumculuk yapanlar, işte Dünya Kupası'nda Henry yaptı, İbrahimovic yaptı ve hala da devam ediyorlar futbolu yarım. Hala o oyunu çok seviyorlar, futbolu çok seviyorlar. Yani Türkiye'de ise futbol hiç sevilmemiş. Oynarken de sevmemişler, şimdi de sevmiyorlar. Sadece kendilerini seviyorlar. Sadece etkileşimi düşünüyorlar. Sadece dikkat çekmek istiyorlar. Sadece izlenmek istiyorlar. Böyle olunca da futbola katkı ya da futbolun pozitif anlamda daha iyi olması için çaba gösteren yok. Şimdi bak, Tümer Metin eski bir futbolcu, şimdi yorumculuk yapıyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu Lukaku ile ilgili konuşmuş. Bir dinleyelim ne demiş.
1: Lukaku yetersiz. Lukaku'nun kilosunu da konuşursun. Lukaku'nun bana kalırsa kariyerini de konuşun. Bak, o Belçika milli takımını talan etti bu adam. O altın jenerasyon denen takımı Lukaku yüzünden bir şey olmadı. Napoli'de bir oynadığı, bir parladığı dönem, bana kalırsa gerisi hep böyleydi yani. Şimdi bizim ligimizin oyuncusu değil, bana kalırsa bizim ligimizin santraforu değil.
0: Şimdi bu sadece onun üstünde değil, herkes de böyle salak gidiyor. Ya izle, son dönemi zaten bir daha nerede göreceksiniz bu futbolcuları, bırakacaklar futbolu. Ama bir taraftan hani onun o futbolcuyu izleme, ondan belki bir genç futbolcuya bir faydası olacak, o takıma faydası olacak. Hani bunun üzerine çok şey söylenirken bir taraftan da bakıyorsunuz böyle hani hep çöp oluyor gelen. Ne olursa olsun çöpleştiriliyor. Çok büyük futbolcular gelse de çöp muamelesi yapılıyor. Sanki o zaman kendileri daha değerliymiş gibi hissediyorlar. Hani çok acayip bir durum bu. Bak, eski futbolcu ve teknik direktör Muhsin Ertuğral sosyal medyada yazdı. Bir Lukaku portresi çıkarmış. Biraz uzun ama tek tek okumak istiyorum ki bakış açısını ve ne olduğunu tam anlamak açısından. Diyor ki Muhsin Ertuğral: biraz talihsiz olmuş sevgili Tümer, üzücü. Lukaku'nun kilosunu tabii ki tartışılır. Bugünkü fizik durumu da, pres yapabiliyor mu, hareketliliği şu an iyi mi, ceza sahasında eskisi kadar patlayıcı mı, bunların hepsi konuşulur, tartışılır ve eleştirilir. Ayrıca çok önemli ama Belçika'nın altın jenerasyonunu Lukaku mahvetti diye anlatmak, o başka bir şey. 125 milli maç, 90 gol. Belçika tarihinin en golcü oyuncusu. 2018 Dünya Kupası 4 gol. Belçika'nın Dünya Kupası'nda en büyük başarısı üçüncülük. Euro elemelerinde 14 golle rekor. Devam edeyim. Inter. Inter kariyerinin toplamı 133 maç, 78 gol. 1919-20'de bütün kulvarlarda 34 gol ve Inter Avrupa Ligi finaline taşıyan baş aktörlerden birisi Lukaku oldu. Avrupa Ligi'nde turnuvanın oyuncusu seçildi. 98 lig maçında 57 gol. Ayrıca 2022-23 dönüşünde Inter Coppa Italia ve Süper Kupa'da kazanırken Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Şimdi bu oyuncu Belçika'nın jenerasyonunu mahvetmiş. Bence enteresan olmuş. Belçika'nın sonunu getirmemesinin tek bir oyuncuya da yıkmak, zaten problemi yanlış yere bakmak gibi olmuş sanki. Bana göre sevgili Tümer Metin'e saygım var. İyi futbolcuydu. Eleştirmek önemli. 125 maçta 90 gol atmış oyuncunun bütün bir jenerasyonu mahvettiğini söylemek de çok talihsiz olmuş. Aslında bugün Fenerbahçe'nin neden hala saha içi problemleri var? Fenerbahçe neden oyunu sürdüremiyor? Neden takımın dengesi değişikliklerden sonra bozuluyor? Neden iyi oynayan bölümler daha uzun süre oyunun içinde sürdüremiyorlar? Bunlar anlatılmalı bence tabii ki. Bana göre futbolculuk kariyeri mikrofonun önünde sadece söz hakkı vermez, sorumluluk da verir diye anlatmış Muhsin Ertuğral. Bence de ne yapılmak istendiğini az önce söyledim. Hani Türkiye'deki yorumcular ya da futbolu yorumlayanlar futbola ilişkin pozitif bir katkıda bulunmuyorlar. Daha çok negatif, daha çok izlenme, daha çok dinlenme, hep kendilerini seviyorlar ve hiçbir zaman da futbolu hiç sevmemişler, oyunu da sevmemişler. Devam edelim.

0: Akademisyen Nezih Onur Kuru bir gerçeği tabloyla ortaya koydu. Türkiye küresel organize suç endeksi listesinde en kriminal 20 ülkeden biri oldu ve 13. sırada yer alıyor. Türkiye artık Meksika, Kolombiya, Afganistan gibi çete, mafya ve örgütlerin kol gezdiği ülkelerle birlikte anılıyor. Düzenli dinleyicilerimiz hatırlar, daha önce söylemiştim. Hani Türkiye bir anlamda böyle çok ülkeyle kıyaslanır, küçük Amerika dönemi vardır, hala bu tartışılır ama yeni olan bir durum var, o da kartel. Kartel yapılanması hayatın her alanında, tıpkı Meksika'da, Kolombiya'da olduğu gibi karteller tehdidi altında. Bu tabloda onu birazcık doğrulamış oldu. Birinci sırada Meksika var, ikinci sırada Myanmar var, üçüncü sırada Kolombiya, dördüncü sırada İran, beşinci sırada Nijerya diye devam ediyor ve Türkiye tam bu listenin 13. sırasında. Önemli bir Türkiye gerçeklerinden biri. Türkiye gerçeği demişken hayat değişiyor. Hayat değişirken alışkanlıklar, hayata bakış açısı ve tercihler de değişiyor. Bu tercihler konusunda Türkiye'nin de çok iyi bir sınavı yok. Çünkü çoğunluğun olmadığı, çoğunluğun uymadığı ya da çoğunluğun görmediği, çoğunluğun benimsemediği her şey dışlanabiliyor. Artık bu çok daha kolay olabiliyor. Mesela veganlar, böyle bir gerçeklik var. Şimdi bir vegan bir iş yerinde neler yaşadığını anlatmış, bir dinleyelim.
1: Veganlık zor diyenler, acaba işimizi siz zorlaştırıyor olabilir misiniz? Bugün iş yerindeki yemeklerde tereyağı olup olmadığını sordum yemek yapan abiye. Ve dedi ki, yemek de bu arada mercimek çorbası ve makarna dümdüz. Tereyağı olduğunu söyledi. Ben de dedim ki, işte böyle böyle, ben veganım. Hayvansal ürünü tüketmiyorum. Rica etsem, hani çok az koyuyormuş zaten, öyle söyledi. Hiç koymasan olur mu? Sıvı yağla yapsan olur mu? Olmaz dedi. Neden dedim? Çünkü lezzetli olmuyor. Yani oraya koyduğun bir kaşık tereyağı o yemeği lezzetli yapıyorsa kanka, zaten lezzetli olmaz. O yemek birincisi. İkincisi de sömürüsüz bir şeyler kurmak bu kadar kolay ki, sömürüsüz beslenmek bu kadar kolayken, veganlık zor ya, veganlık pahalı ya, veganlık şöyle böyle diyen insanların %90'ı bu sebepten böyle söylüyor. Bir kaşık tereyağının yemekteki lezzeti inanılmaz değiştirdiğini düşündüğü için. Ve adama diyorum ki mesela, ben sen bir kaşık tereyağı koyacaksın diye ben her gün dışarıdan yemek söylemek zorunda kalacağım. Hani abi, bu mantıklı mı sence? Senin seçimin. Sen vazgeçip sevdadan diyor. Bu sevdadan. Hani.
0: Şimdi birçok kişi açısından hani veganlık böyle tanımlanamıyordu da. Yani veganlar hiçbir şekilde hayvansal ürün tüketmiyor. Vejeteryanlar et, tavuk, balık dışında ürünleri tüketiyor. Bu bir tercih, yaşam tercihi, ama daha çok böyle şımarıklık ya da işte dikkat çekme ya da daha acayibi, mesela ben veganım dediğinde insanlar örgüt muamelesi görüyor, örgütmüş gibi davranılıyor. Şimdi gelişen zaman içerisindeki bu tercih de bir hayat biçimi haline gelmiş birçok insanın. Böyle bir tercihi var, hayatını böyle sürdürmek istiyor. Hayatı kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyor. Tabii buna birçok veganın da olumsuz katkıda bulunduğunu söylemek isterim. Çünkü o davranış biçimi, kendini ayrıcalıklıymış gibi görme hali de zaten hani hem bilinemeyen hem kabul edilmeyen bir durum olduğu için işlerini daha da zorlaştırıyor. Ama ya birçok yerde hani veganlara uygun sayısına göre ayrı bir yemek düzeni de oluşturulabilir. Ama dediğim gibi hani kendinden olmayan her şeye bu kadar çok ön yargılı olan ve kendinden olmayan her şeyi kötü gören bir anlayışta gerçekten bir ortak bir payda bulmak gittikçe zorlaşıyor. Devam edelim.

0: dün uzun uzun konuştuk. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım da anlattı. Bu sebze meyve arıcılarına yönelik operasyonla birlikte neler olabileceğini, nereye varabileceğini de anlattı. Ama bir taraftan kökten bir çözüm üzerine bir şey yok. Ya hep böyle geçici çözümler, hep böyle halı altına süpürme. Türkiye o konuda çok mahir bir ülke. Halı altına süpürme ülkesi. Yani neredeyse bu ulusal spor haline geldi. Şimdi tarımda sorunlar çok. Yani dertler de çok. Çok temel, yapısal sorunlar var. Şimdi tarım işi üreticileri isyan ediyor. Niye isyan ediyor? Bunu şimdi bir tarım üreticisi bize anlatsın.
1: Herkese merhabalar. Manisa Sarıgöl'de Çimentepe Mahallesi'nde ne yapıyoruz? Üzüm seriyoruz. Manisa Sarıgöl'de arkadaşlar yeşil üzüm Aralık ayına kadar, ocağa kadar devam eder. Üstleri örtüldüğü için şöyle gördüğünüz gibi hemen gösterelim. Üzümlerimiz kurutma değil. Bunlar çikil üzüm. Şaraplık para etmediği için alan yok yani. Yok, yalvarıyoruz şarapçılara. O Alaşehir'deki selam olsun. Onun yüzünden böyle oldu insanlar. Aldığın ahlarla iyi yaşa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üzümler kurutuluyor. Bunları da bakalım kaça satacağız, Allah bilir. Manisa Sarıgöl'de Gölde üzüm kesmeye devam. Padişahlarımız çok yaşasın. Halk ise Osmanlı zamanındaki gibi böyle sürülsün. Ahla yaşayın inşallah.
0: Yani bu kadar net söylüyorlar. Hani buz temelde bu sorunlar varken hala mesela bugün şey vardı. Şimdi aklıma geldi. Balıkçılar da diyor ki artık şey bir süre balık avlamayacağız. Nedeni ne? Diyor ki balık şu anda ucuz. Avlarsak daha da ucuzlayacak, maliyetleri karşılamıyor. Bu yüzden balığın fiyatını yüksek tutmak için balık avı yapmayacağız. Geçen bir halde olan bir firmanın sahibiyle konuşuyordum. O da şeyi söyledi. Yani fiyatı yüksek tutmak için inanılmaz mekanizmalar var. Onlardan birisi de diyor ki ürün çok alınıyor. Tonlarca ürün var, piyasaya sürülmüyor, imha ediliyor. Niye? Çünkü fiyatı düşmesin diye. Şimdi aynı şey balıkta da geçerli. Ucuz. Yani ucuz yesin insanlar şimdi palamut mevsimi. Ama maliyeti karşılamıyor diye balık avını yapmayacaklar. Balık sık şeyi olacak, kısıtlaması olacak. Sonra fiyatlar tekrar yükselecek. Sistem böyle. Şimdi saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli habersu.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
2: Çok konuşuldu, birçok isim geldi, geçti, tartışıldı. En sonunda yeni parti adıyla CHP'den ayrılıp ayrı bir yola girildi. Ama şimdi de partinin adı için Yargıtay'dan tebligat geldi. Çünkü Yenilik Partisi diyor ki, parti benim, adı benim, bunu kullanamazsınız. Peki bundan sonra ne olacak? Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz canlı yayınımızda. Alo. Alo. Şimdi tekrar bir arayalım Öztürk Yılmaz Bey'i. Bunu konuşacağız. Çünkü Yenilik Partisi bundan sonra nasıl bir tavır gösterecek? Yeni partinin adı değişecek mi ki Özgür Özel ve ekibi çok değiştirme taraftarı değil gibi, yani bundan sonrasını ya, artık Yargıtay'dan sonra Anayasa Mahkemesi karar verecek, yani iş mahkemelik mi olacak, o mahkeme aşamasındaki tartışmalar ne olacak, bunun yeni partiye faydası ne olacak, Yenilik Partisi bu durumda ne yapacak, işte o ne yapacak kısmında şimdi Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz canlı yayınımızda. Alo.
3: Merhabalar, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Öztürk Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, saygılar, sevgiler, buyurun.
2: Sağ olun. Şimdi bu tartışma şimdi bugün şöyle tartışılıyor. İşte Yargıtay tebligat gönderdi. Adı sana olmayan parti olarak görülüyordu Yenilik Partisi. Şimdi böyle bir tartışmanın içerisinde suni bir gündem yaratılıyor diye bakılıyor. Daha yeni parti de büyük bir ihtimalle böyle bakıyor. Bunu konuşacağız. Ama önce şunu söyleyeyim. Ya bu yeni parti kurulurken sizle hiç bir temas kuruldu mu? Ya da siz yeni parti adını o zaman duyduğunuzda, ya bu şu an Yargıtay'a işte başvurmadan önce, ya böyle bir şey olmaz, bizim partimizde aynı isim diye bir görüşme, bir konuşma ya da bir diyalog var mıydı?
3: Şimdi öncelikle bunu belirteyim. Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler herhalde çok tek kelimeyle ayıp ediyorlar. Benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partimi de biliyor. O kadar kötüler ki, o kadar iğrenç ruhlular ki, o kadar kara ruhlular ki.
2: Kimler?
3: Yani bunu söyleyenler kimse, hı hı. Bu troller. Bunlar bence yani gazetecilik, şeycilik yapmıyorlar, tetikçilik yapıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Ben tanınan bir insanım, partim de tanınıyor, yeterli olan bir parti. Ancak kör cahiller ve aptallar bilmeyebilir, yoksa normal insanlar bilir. Ama bunu aşağılamak için, aşağı çekmek için kullanıyorlar. Ben de onları kınıyorum. Ben de kınamayla başlayayım madem öyle cümleye.
2: Peki o şey, bu yeni parti kurulurken de adının yeni parti olacağı hemen sürpriz bir şekilde açıklanmadı. Daha öncesinde bir tartışması oldu, partinin adı gündeme geldi. O günlerde bir diyalog ya da bir temas oldu mu?
3: Şimdi şöyle, benimle herhangi bir temas olmadı. Parti kurulduğunda da ben arkadaşlarımıza bir uyarıda bulundum. Twitter üzerinden, sonra YouTube'dan da açıklamalar da yaptım. Bu arada Öztürk Yılmaz olarak ben YouTube'dan izlenme oranım bir gündeki bir siyasi parti başkanlarının, bakabilirsiniz canlı yayında, hepsinin toplamından daha fazla. Yani kimsenin bilmeme ihtimali sıfır. Dolayısıyla yani herkes her şeyi biliyordu. Yapmayın dedim, bu iş, bu bizim ismimiz. Ya biz zaten projelerimiz alınıyor. Bari ismimizi şey yapmayın diye böyle bir yumuşak sistemde bulundum. Ama arkadaşlarımız o dönemde sanırım dikkat etmek istemediler. Sonra Yargıtay bu dosyayı açınca bizim de Yargıtay'ın bu dosyayı açıp isim konusuna itiraz yani reddedeceğini biz de Yargıtay'dan öğrendik. Kendilerinden öğrendik yani Yargıtay. Çünkü Yargıtay'ın işi şu, partilerin kuruluşu İçişleri Bakanlığı onaylıyor. Ama onay makamı Yargıtay. Yani bugün herhangi bir isimle gidip bir partiyi kurabilirsiniz ama onaylanması lazım Yargıtay'ın. Onun ismini, logosunu, tüzüğünü, programını, içeriğini Yargıtay onu onaylıyor. Şimdi onlar kurulmuş bir parti ama onaylanmamış isim olarak. Öyle olunca da Yargıtay buna biz bunu dedi yapamayız. Beni aradılar. Dediler ki ya böyle böyle biz zaten bunu reddedeceğiz. Sizin bir itirazınız var mı? Bizim var tabii dedim. Yani biz de itiraz ediyoruz ama dedi sizin zaten biz reisen yani kendiliğimizden böyle bir şey başlattığımız için siz itiraz etseniz de etmeseniz de bu zaten.
2: Hadi şöyle de konuşuluyor ya, orası önemli Öztürk Bey. Yani sizin şikayetiniz üzerine bu oldu deniyor.
3: İşte siz... O da yalan, o da o kadar yalancılar ki yani inanılmaz yalancılar. Yani böyle.
2: Bu resen olmuş bir şey mi?
3: Ya bu şöyle yani bunu affedersiniz ilkokul mezunu bir adam anlar. Ya Yargıtay'ın görevi ben isterseniz böyle IQ'su yerlerde olan adam anlatır gibi anlatayım, bunu iddia edenler dinlesin. Ya arkadaş bugün istediğin bir partiyi kurmak istiyorsan dosyanı alıyorsun İçişleri Bakanlığı'na gidiyorsun. İçişleri Bakanlığı'ndan alındı belgesi alıyorsun. Yani evrakların tamamsa evraka bakıyor. Yani bu...

0: hanımefendi yeni parti kurmak istiyor. Adı yeni. İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Partiyi tescil ettiriyor. Evraklar Yargıtay'a gidince Yargıtay diyor ki yahu Yenilik Partisi var, isim çağrıştırıyor. Yeni parti ismine biz izin veremeyiz diyor. Reddediyor. Benim haberim bile yok bundan. Herhangi bir dilekçe de göndermemişim.
1: Şimdi daha önce reddedilmiş bir yeni parti mi var?
0: Evet, aynen.
1: Peki
0: şimdi yani, o da çok değil yani 2024'te. Dolayısıyla ben ona itiraz etmemişim, haberim de yok. Bu konular olunca haberim oluyor. Hatta döndüm dedim ki ya bizim Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı'na, avukat hanımefendi, ya dedim nasıl partiyiz, niye bizim bundan haberimiz yok? O da dedi ki efendim bizim haberimiz olamaz çünkü ilgili partiyle doğrudan yazışıyorlar ve doğruymuş. Yani bu bize de bildirmiyorlar, doğrudan ilgili parti diyor ki siz şu ismi kullanamazsınız çünkü başka tescilli parti var. Ya bu şu anlama geliyor. Yani birileri, nezaketsizlik yapmak istemiyorum, kendi hatasını anlatamıyor. Ya ne olur Yenilik Partisi müracaatı. Ya bizimle bir alakası yok. 2024'te yeni partiye biz mi itiraz ettik? Ne alakası var? Bizim hiç haberimiz bile yok. Yani kurum kendi değerlendirmesini yapıyor. Kaldı ki Yenilik ve Yeni Parti zaten benzeşiyor. Halk bunu anlayamıyor, seçemiyor. Ben zaten buna itiraz ettim dedim ya arkadaşlar, bunu değiştirin. Ya bir de şöyle bir şey. Şimdi beyefendi, ben partiyi, teşkilatı kendim kurmuş bir insanım. Hani o bizi küçümsemeye çalışan arkadaşlar var ya. Bak onlar bir partinin yeterlik almasının ne kadar zor olanlar ve belki de utanırlar ve bu cümlelerinden vazgeçerler. Şu anda Yenilik Partisi yani tırnak içinde koç gibi yeterli olan bir parti. Seçime girme yetkisi olan bir parti. Ben 430 ilçede kongre yapmış bir insanım. Ve yok halinde, ekonomik, sıfır ekonomik. Ben onların troll medyalarına çıkartmıyorlar diye ben önemsiz değilim ki. Ben yapmışım, başarmışım. Onun için insanlar bizimle görüşüyor. Yoksa başarmasam ne işi var? Niye benimle görüşüyor insanlar?
1: Şimdi iş mahkemelik.
0: Şöyle kapatayım bu parantezi. Onu uzatmayalım. Yani polemik de zaten hiç kesinlikle yapma niyetinde yok. Asla kimseyle de polemik yapmam. Yeri de değil, zaman da değil. Çünkü biz çözüm konusunda yardımcı olmak istiyoruz insanlara. Bunlar sonra biz bunu müracaat ettik. Biz müracaat ettik. Ama bu, yine bu Yargıtay bizi aradıktan sonra yani bir 15-20 gün geçti ki biz reddediyoruz diye. O arada adli yıl tatili vardı. Adamlar zaten buna itiraz etmişler. Yargıtay bunun yazısını hazırlamış. Bizim sadece dilekçemizi tekemmül etsin diye dosyaya koymuş. Bu arada yeni partiden insanlar bizimle temas ettiler. Görüşmek istediler ama konu sadece isim konusu değildi. Yani partilerin işte genel olarak ittifakı, birleşmesi, adına ne derseniz deyin. Bütün bunlar yani bir partinin birleşmesi konusunda ne konuşulacaksa, ne varsa, ne kadar konu varsa hepsi bu görüşmelerde konuşuldu. Ama içeriğine girmem, takdir edersiniz ki ayıp olur. Bu arkadaşlar çok iyi niyetli geldiler. Hepsi yapıcıydı. Özgür Bey'le bizim yapmış olduğumuz baş başa görüşme uzun bir görüşmeydi ve yapıcı bir görüşmeydi. O da son derece nazikti. Biz de ona karşı son derece nazikti. Herhangi bir aramızda en ufak bir böyle nezaketsizlik, tartışma olmadı. Gayet olgun, diplomatik dile uygun bir müzakereler oldu, görüşmeler oldu, fikir teatisi oldu. Sonradan da biz onlara bir bu işte nasıl çıkarlar, yani olmuş artık biliyorsunuz ölenle olana çare yok. Nasıl çıkılabilir gibisinden ben takdir edersiniz bir büyükelçiyim. Benim işim strateji ve bir tecrübeli bir siyasetçiyim. Dedim arkadaşlar ben bir öneride bulunayım size. Yani bu hem sizin 15 gün içerisinde isim konunuzu çözer, hem yeterlik konunuzu çözer, hem de toplumsal muhalefeti birleştiren bir anlayış olur.
1: Neydi o öneri?
0: Onu diyemem.
1: Öyle mi?
0: Evet, giremem ona. Onlar çünkü.
1: Peki şimdi yok. Bu görüşme ne zaman oldu? Tarih olarak Özgür Özel'leri.
0: Yani bütün görüşmeler yani bir aylık bir zaman dilimi.
1: Peki şimdi niye bu kadar sertleşti?
0: Sertleşme yok ki. Benim herhangi bir sert cümlem yok.
1: Ben yanlış, bu sözler size ait değil mi? Geleceksin ve oturup adam gibi bunu çözeceğiz. Yok istemiyorsan güle güle, Anayasa Mahkemesi değil, nereye gidersen git.
0: Bak şimdi o şöyle, o Özgür Özel ile alakası yok. Bunun hiçbir alakası yok. O bir tane medya şirketi, son cümlemi almış benim kontekstinden koparıp güya atar yapmaya çalışıyor. Terbiyesiz yani. Tetikçilik yapıyor aşağılık.
1: Tamam, bu doğru değil yani. Siz bunu Özgür Özel'e dönük söylemediniz.
0: Yani aşağılık bir şey yapıyor. Ben söyleyeyim de yani kendisi aşağılık bir adam. Yani belli ki. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Yani alıyor orada milleti orada birbirine düşürmek istiyor.

0: Ne alakası? Özgür Öze de söylemiş bir kelime değil. Başkasına herhangi bir kimseyi kastederek söylemiş bir şey değil. Bu genel olarak ya kardeşim bu çözümle alakalı bir konu. Yoksa ne Özgür Özel ile alakası var ne bir başkası.
1: Yani siz zaten CHP milletvekili yapmış bir isimsiniz.
0: Tabii canım.
1: Oradaki birçok isim cemaatiniz var, beraber mesai yapmışsınız.
0: Alakası yok ya Özgür Özel ile, ben niye diyeyim, ben oturmuşum müzakere yapıyorum, adam son derece saygılı bana, ben ona saygı duyuyorum, niye biz birbirimize şey yapacağız, öyle saçmalık olur mu? Orada
1: şunu yani, da yapmaya çalışıyorlar belki, ya da öyle bir durum mu var? Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olan durumu, oradan hani sizin sanki Cumhuriyet Halk Partisi'yle de Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir şey yapıp burada yeni partiyi ya, zor duruma
0: terbiyesizce. Yani o, ben niye adamı zor duruma düşüreyim canım? Adam dostu var, düşmanı var, içeride, dışarıda kendine göre bir prestiji var. Ben niye ona gidip de şey yapayım? Öyle bir aşağılık bir durum olur mu? Sonuçta ben onu düşünen tecrübeli bir büyükelçiyim, siyasetçi. Ben öyle şey yapar mıyım? Ya ona zaten izin vermediğim için bazı kişiler kuduruyor. Ya yapıcı dil kullandığım için, sürekli yapıcı bir dil kullandığım için. Ya bakın, bu arkadaşlarımızla ilgili hiç bana da mesela, ya işte geliyorlar, ya niye kardeşim sen yardımcı oluyorsun, neden oluyorsun diye bir sürü böyle provoke edici şeyler. Ne sen görüşme kestirat falan, bilmem niçin şey yapıyorsun. Bu arkadaşlar, ben onları da kırmadan, ya bu bizim kendi işimiz diyorum, onları da kırmadan gönderiyorum.
1: Var olan durumda şu anda iki siyasi parti, yani Yeni Parti ve Yenilik Partisi bir müzakere yürütüyor önümüzdeki döneme ilişkin. Anladın mı? Ya da bir görüşme halinde, bir temas halinde.
0: Müzakere hani böyle den ziyade görüşmeler oldu ve bizim en son önerimizden sonra...
1: Bu isim olmasaydı da bu görüşmeler olacak mıydı?
0: Yani karşı tarafın getirdiği konulara baktığımız anda genel bir işbirliği istiyorlar. Yani partilerle ilgili bir işbirliği istiyor. Şimdi bunun,
1: siz bu işbirliğine yakınsınız anladığım kadarıyla.
0: Ben zaten toplumsal muhalefetin birleştirilmesi konusunda Türkiye'de belki de tek bu konunun peşine düşen ve bunun için Erdoğan yönetimine karşı, rejimine karşı toplumsal muhalefetin birleşmesi gerektiğini savunan tek kişiyim. Ben bu konuda her şeyi yaparım. Yani yeter ki birleşelim, yeter ki bir araya gelelim, yeter ki güç birliği olalım. Bölünüyoruz, bakın sokağa çıkamıyor kimse. Ne kadar ayıp, ne kadar utanılacak bir durum muhalefetin içine düştüğü durum. Herkes bölünmüş, halk umutsuz. Erdoğan gelmiş yukarıda oturuyor, bunu yaparız, seçime gideriz. Çıkıyor, dalga geçiyorlar bizimle, dördüncü döneme dayatmaya çalışıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey bu muhalefet için. Bu muhalefetin toparlanması lazım. Değerli kardeşim, bakın ben doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Yaptığım şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Yani böyle bir, herkes bir tarafa çekiyor. O onu eleştiriyor, bu bunu eleştiriyor. Ya bizim öyle bir şeyimiz yok. Dilimize dikkat edeceğiz. Bakın ben bu arkadaşlarımı hep koruyorum. Hep bunları. Bu bir tek o gazeteci tetikçilik yapıyor. Onun kim olduğunu ben öğrendim. Tetikçi. Yani gerçekten provoke ediyor. Ve sizin de o provokasyona düşmemeniz lazım. Ya zaten muhalefeti dağıtmak bunların görevi. Zaten parçalamak, insanları zora sokmak. Biz niye böyle bu oyuna düşelim?
1: Peki şu şey, son olarak tekrar dönersek, siz bir tek öneride bulundunuz bu durumdan. En kimse çok fazla zarar görmeden, hasar almadan bu durumdan kurtulmak için ya da çıkmak için bir öneride bulundunuz. Bu öneri mi değerlendiriliyor şu aşamada? Ya da şöyle
0: dediğiniz, ama bir şey ilave edeyim.
1: Buyurun.
0: Az zarar görerek değil, hepimiz daha fazla kar ederek çıkalım dedim.
1: Yani, tamam. Yani öneri bunu sağlayacak, sizin getirdiğiniz öneri.
0: Sorunuzu 15 günde çözelim. Yeterlilik konusunu 15 günde çözelim. Toplumsal muhalefeti birleştirelim ve öyle bir güç çıkaralım ki toplum desin ki ya işte bak, bu adamlar bizim için uğraşıyor ya, bizim için evet bir ışık doğdu ya. Ya bunlar ne kadar kötüler, ismi tartışıyorlar, yok yeterliği tartışıyorlar. Erdoğan almış, at almış, Üsküdar'ı geçiyor. Şunların haline bak ya, neler tartışıyorlar demesinler bize. Ben akıllıca bir şey yaptığımı düşünüyorum ve önerdiğim konuda onların içinde de bir provokasyon olmazsa, yani Özgür Bey'e karşı da kendi içinde de arkadaşları umarım yapıcı davranırlar. Bu bir çözüm olur. Yani çözümsüz diye bir şey yok. Biz mahkemeye gideceğiz diyor. Ya kardeşim, mahkemeye sen ne işin var mahkemede? Mahkemeye gitsen ne olur? Mahkeme reddedecek. Sen niye milleti böyle oyalıyorsunuz? Ya bunu bir an önce oturup çözmek lazım. oturup çözmek varken, yok biz mahkeme diyelim 2 ay sonra gittin reddetti, ne yapacaksın? Ki %100 reddedecek, ne yapacaksın? Ya bu o zaman dönüp milleti mi şikayet edeceksin yani? Ya bilmiyor musun Anayasa Mahkemesi'nin yapısını, 15 üyenin 13'ünü Erdoğan'ın atadığını bilmiyor musun? Yani neyi konuşuyoruz biz kardeşim? Yani biraz herkes ciddiyete davet ediyorum. Çünkü gerçekten hani bir yol almak istiyorsak yapıcı davranalım ve çıkalım bu işin içinden, güçlü çıkalım. Benim derdim budur değerli kardeşim. Toplumsal tamam. muhalefeti birleştirmek dışında benim bu konuda bakın yapmadığım şey kalmadı. Saraya yürüdüm, meclise yürüdüm, bütün bakanlıklara yürüdüm. Toplumsal seçici sistemini kaldırmak için çalıştaylar yaptım. Cebimden dünya kadar para harcadım ve toplumsal muhalefeti medyam yok, hiçbir şeyim yok. Hiçbir yere de bakın 2 yıl, 3 yıldır hiçbir yere çıkartmıyorlar beni. Ama onu da umursamadım. Sosyal medyadan, YouTube kanallarıyla taşla oturup yayın yaptım. Ama tek yaptığım şey toplumsal muhalefeti toparlamak. Bunu yapmazsak biz gerçekten toplumu hayal kırıklığına uğratacağız. Ve ucuz tartışmalarla hepimiz zarar göreceğiz. İnanın bunun lamacımı yok. Acilen toplanıp ne kadar önce biz bir araya geleceğiz, diğer grupları toparlayacağız. Ne kadar adamımız varsa muhalefette bunlar böyle üzümün sapı bilmem incirin şey demeden herkes toparlamamız lazım.
1: Son olarak şunu da sorayım. Şimdi bütün bunlar bu bir işte Yenilik Partisi, yeni parti üzerinde Yargıtay'ın tebligatıyla ortaya çıktı. Tekrar bu herkes bir tarafından köpürttü. Bu aşamaya kadar geldi. Hiç bunlar olmadan bu hani bir öneride bulundunuz ya şimdi. Bu daha önce olsaydı da bütün bu süreç olmayabilir miydi?
0: Şimdi sevgili kardeşim bakın size, siz tecrübeli bir yayıncısınız, gazetecisiniz. Size çok dürüstçe söyleyeyim. Bugün otursunlar, yarın bunlar hiçbir sorun değil. Ben Türkiye'deki siyasetin, muhalefetin hep provokasyon parçalandığını, içerideki adamlarının dışarıdaki adamlarla hep bir şekilde bazı şeyleri sabote ettiğini, provoke ettiğini gördüm. Mesela işte o yayın gibi bakın mesela. Ya adam öyle bir manşet atıyor ki ben Özgür Özel'in yerinde olsam ya kardeşim ne oluyor falan derim ya. Ya kardeşim azıcık bir şey olun ya, zaten muhalefeti muhalefetin içinden vuruyorlar. Yani böyle tetikçilik olur mu? Böyle şey olur mu? İşte bunlar da, bu arkadaşlar da bunları yenerlerse, şey yaparlarsa biz bu işi çözeriz. Bunlar gündemde bile olmaz. Toplumsal muhalefet toparlarız. Bizim işimiz bu. Toplumun da bizden beklediği şey bu. 100 TL olmuş mazotun litresi. 100 TL. Biz utanmamız gereken bir noktadayız.
1: Anladım.
0: 100 TL olmuş, biz neyi konuşuyoruz?
1: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Sağ ol aziz kardeşim.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Başarılar diliyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'la konuştuk. Bu yeni parti, Yenilik Partisi isim mevzusu mahkemelik olmadan çözülebilir mi diye ilginç bir şey söyledi. Yani dedi ki bir öneride bulundum. O öneriyle birlikte kesin bir çözüm olabilecek bir öneride bulundum dedi. Yalnız şunu söylemiyor. Yani ben de bir partiyim, benim de bir tüzel kişiliğim var. Hatta seçime girme yeterliliğim var. O yüzden hani benim koşullarım ya da önerilerim kabul edilirse bu iş çözülür. Yani şöyle bir şey değil. Ben partiyi işte adını verdim ya da işte adı feshettim, yeni partiye katılıp bir çözüm olmadığı da sözlerinden anlaşıldı. Ama neydi o söylenen öneri ve ne konuşuluyor, onu da şimdilik açıklamak istemedi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, biz yolculuğumuza devam edelim.

0: ki toplumsal bir çürümeyle karşı karşıya. Bu anlamda, bu sertlikte, bu netlikte tartışılmıyor. Dün bir tane psikologdan bahsetmiştim, anlattım size. Yani herkes görünür olmak istiyor, herkes konuşulur olmak istiyor, herkes kazanmak istiyor, herkes sadece kendisi kazanmak istiyor. Hani bir takım insana dair birçok şey vardır. Hani böyle hasletler vardır. Mütevazılık gibi, empati gibi, kadir şinaslık ya da işte bütün bunlar öyle bir aşınıyor ki artık geri dönülmez bir yere gidiyor. Şimdi size bir video dinleteceğim. Bu videoda insan yaşarken nasıl çürür onu duyacaksınız.
1: Kızım bu sabah okul yemeklerinden sıkıldığını söyleyip kolay bir şeyler istedi. Ben de işe hazırlanırken ona zahmetsiz ve lezzetli bir lunchbox hazırladım. Chimichurri soslu az pişmiş bonfile, keçi peyniri topları, kaparelli somon gülleri, kuşkonmaz ve frambuaz. Kutuda tek lokma bile kalmamış. Hızlı ve kolay bir menü arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim.
0: Yemek programı mı sunuyorsunuz? Ya işte diyorum, herkes çok görünür olmak istiyor. Hani bu görünürlük kısmı da, hani kimse utanmıyor yaptığında. Hani bir yerde bir utanması lazım. Yani diyorum ya, bakın etrafınızda hala bir şey olduğunda, hata yaptığında, yanlış bir şey söylediğinde, ağzından bir şey kaçırdığında yüzü kızaran insanlar varsa etrafınızda, sarılın onlara. Çünkü yüz kızarması bile artık çok değerli bir hale geldi. Kimse utanmıyor. Yani belli ki şimdi okul yemeğinden sıkılmış çocuk olabilir, sıkılabilir. Bundan bize ne? Niye sergiliyorsun bunu? Ya belli ki özel okulda okuyor. Okul yemeği dediğine göre biz her gün burada okullarda bir öğün yemek verilsin diye her gün çene yoruyoruz. Belli ki özel okulda okuyor. Oradan sıkılmış, lunch box yapmış. Mesela bonfile var, keçi peyniri var, somon var, kuşkonmaz var, frambuaz var. Bonfilenin kilosu, bak kilo üzerinden anlatacağım, öyle gidip tane tane almıyorsunuz. 1200 lira, keçi peyniri 1500 lira, ortalama rakam bunlar. Kuşkonmaz var, o da 300 lira, frambuaz 1200 lira. Nereden baksan böyle 5000 lirayı bulan bir paketle çocuğu okula gönderiyor. Ondan sonra diyor ki, bizim çocuklarımız niye böyle? Bizim çocuklarımız kıraşın minibüsün altına niye atlıyor? Ya da işte neden bunları yapıyor? Yahu başka türlüsü mümkün olabilir mi? Bak şöyle bir genellikle yerli malları haftası vardı eskiden okullarda. Oraya hazırlanan, yani daha çok yerli ürünler tanıtılsın, birlikte paylaşılsınlar. Kim başkasında olmayan, yoksun kalan diğerinin yemeğinden yesin diye. Eskiden muz yoktu ülkede, çok lüks bir üründü. Muz koyulduğunda o ayıplanırdı. Çocuk değil, ailesi. Hani hava atmak için muz gönderen aileler bunun utancını yaşardı, mahcubiyetini de yaşardı. Şimdi oradan buraya geliyorsunuz. Bakın bu hanımefendi nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Yani siz bunu sergilerken, siz bunu lunch box'ları anlatırken, burada ağzınız dolu dolu söylerken, bugün Türkiye çocuk yoksulluğunda Avrupa'nın zirvesinde bir ülke. %37.6 ile bütün Avrupa'da çocuk yoksulluğunda Avrupa'nın zirvesinde Türkiye. Mesela yine Avrupa ülkeleri içerisinde ikiden fazla çocuk sahibi olan aileler arasında 2-1 etli yemek tüketemeyenlerin oranı %52.3. Lunchbox'ınızı bunları anlatıyorsunuz o sosyal medyada. Hani aç çocuk. Aç olduğu için dersleri dinleyemiyor. Aç olduğu için, protein alamadığı için, yeterli beslenemediği için, sınıfta bayılanların olduğu bir ülkede bunu yapabilecek kadar artık insanlıktan uzaklaşılmaya başlandı. İşte o yüzden diyorum ya, burası yaşarken çürüyen insanlar ülkesi haline geldi. Birazcık da bu tarafına kafa yoralım. Siyasetin görmediği iktidarın muhalefeti fark etmez, ama böyle bir gerçekliği var bu ülkenin. Çürüyoruz. Devam edelim Miko.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 75. günü tamamladı Kuyu Tipi cezaevinde. Gazeteci Selahattin Günday 3. günde Selahattin Günday'ın tutukluluğuna itiraz edildi. O itirazdan sonra yeniden tutuklama kararı verildi. Bu sefer de bir örgütten bahsedildi. Örgüt kim? Belli değil. Hani savcılık ifadesi yok o örgüt için. Koluk ifadesi o da yok. Adli sicil kaydı ve tutanaklar ve raporlar, bütün belgeler okundu. Bütün bunlar okunduktan sonra suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tekrar tutuklandı. İkinci kez tutuklanmış oldu gazeteci Selahattin Günday. Hani avukatı Hüseyin Ersöz bunu şöyle söylüyor. Hani tutuklama kararına itiraz ettik. İtiraz dilekçemiz nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanacak diye yazdı. Sonra bir karar verilecek diye söylüyor. Yedek tutuklamaya sevk diye söyledi bunu. Yedek tutuklama diye anlattı avukatı Hüseyin Ersöz. Gazeteci, televizyoncu Lale Ozan Arslan 12. günü tamamladı cezaevinde. Gazeteci Tuğba Tekerek, o da tutuklandı dün. Bugün ikinci günü, Kaos GL'ye haber yaptığı için gözaltına alınmıştı. Bu yüzden de haber yaptığı için tutuklandı Tuğba Tekerek. Ve bu kez de şunu söyledi tutuklanmadan önce, piyango bu kez bana vurdu galiba dedi. Gazeteci Merdan Yanar da 326. günü tamamladı. Çiğdem Mater 1609. Nasuh Mahruki bugün 61. günüydü ve kendisi mahkemeye çıktı bugün. Mahkeme sonucunda Nasuh Mahruki'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve tahliye edildi. Tayfun Kahraman 1609. günü tamamladı. Aykut Erdoğdu 468. Ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1609 gündür hapiste. Bu arada Çağlayan da LGBTİ artı protestosunda gözaltına alınan 109 kişinin gözaltı süresi uzatıldı. Bir gün muhabiri Sarya Toprak da gözaltında ve ona sosyal medya paylaşımları soruldu. Biz devam edelim.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi bugün, eğer bugün Akbelen adı biliniyorsa, taşına, toprağına, kurduna, kuşuna sahip çıkan köylüler sayesindedir. Eğer bir yerde maden ya da enerji gerekçesiyle yerinden yurdundan edilmek istenenlerin direnme gücü varsa, yine Akbelenlilerin katkısı çok fazladır. İtildiler, kakıldılar, hapse dahi girdiler ama hiç vazgeçmediler. Bugün Danıştay'da Akbelen'le ilgili dava vardı. Bakalım o davadan nasıl bir sonuç çıktı? Akbelen avukatlarından Arif Cang'ı canlı yayınımızda. Alo.
10: Alo, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Arif Bey. Danıştay'dan bir karar çıktı mı?
10: Henüz daha karar açıklanmadı. Karar 15 gün 1 ay süresinde açıklanır. Bugün duruşmada dava dosyasında olan bilgiler sözlü olarak aktarıldı. Bir anlamda müvekkiller ve biz Danıştay üyelerinin vicdanına seslenen bir duruşma gerçekleştirdik.
0: Peki şimdi Danıştay'da bugünkü görülen duruşmanın kararı sonra da mı verildi?
10: Evet, sonradan açıklanıyor. Şu anda halen yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte. Yani yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Danıştay 6. Dairesi 28 Nisan tarihinde. O yürürlükte davanın reddi kararı çıkmadığı sürede yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte kalacak. Biz davanın reddi kararı çıkacağını tahmin etmiyoruz. Yürütmeyi durdurma kararına benzer bir iptal kararı çıkacağını bekliyoruz.
0: Peki eğer diğer türlü olsa bugün karar verilir miydi, açıklanır mıydı? Yani hayır, ya daha önce yapıldı mı hiç böyle?
10: Hayır.
0: Yok.
10: İdari yargıda.
0: İdari yargıda 15 günlük 15 süre beklenmek zorunda.
10: Evet.
0: Tamam, bunu duymak karar için sordum zaten.
10: Evet.
0: Peki. O zaman kolay gelsin size.
10: Sağ ol. Bir iki şey daha söyleyeyim.
0: Buyurun, buyurun.
10: Bu konuya ilgili.
0: Buyurun.
10: Şimdi 679 parsel için acele kamulaştırma kararı verilmişti. Bu 679 parselin kamulaştırılması bu alan itibariyle 10 yıllık süreç içinde en büyük alanlı acele kamulaştırma bu kamulaştırma. Peki niye böyle bir şey yaptılar diye soracak olursanız eğer, 679 parselin tamamını şu anda şirkete devredilse bile şirket hepsinde madencilik yapamaz. Nedeni şu: şu anda Anayasa Mahkemesi'nde bir dava var. 7554 sayılı, hani soygun, vurgun, işte yasası diye tanımlanan 2025 yaz aylarına çıkan yasanın iptali için 260 muhalefet milletvekili, ilk kez oluyor bu muhalefet milletvekilinin ortak hareketi, Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Anayasa Mahkemesi henüz daha karar vermedi. Anayasa Mahkemesi çok büyük olasılıkla bu acele kamulaştırmanın dayanağı olan Maden Kanunu'nun geçici 45. maddesini iptal edeceğiz. Ama acele kamulaştırmayla oldu bittiye getirmeye çalışılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları çünkü geriye yürümediği için çaba o aslında. Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı çıkarsa diye acele kamulaştırmayla insanların yerlerine, yurtlarına edip o bölgeyi tamamıyla kömür maden ocağı haline getirmeye çalışıyorlar.
0: O yüzden bu yürütmeyi durdurma kararı çok önemliydi.
10: Evet, çok önemli. Bu sayede acele el koyma kararları uygulanamadı. Şu anda bu davanın sonucu bekleniyor. Bu davanın sonucu iptalle sonuçlanması halinde
0: emsal de olur değil mi?
10: Efendim?
0: Emsal de olur. Diğer olur, başka yerlerde de çünkü aynı benzer şekilde bir çalışmalar var. Onlar için de bu emsal olur aynı zamanda Akbelen.
10: Emsal olacak çünkü acele kamulaştırma denen şey ne yazık ki amacına göre kullanılmıyor. Çünkü acele kamulaştırma yurt güvenliğini gerektiren durumlar gibi acil durumlar için başvurulan bir müessese. Şu anda her şey için acele kamulaştırma yoluna başvuruluyor. Bu da ciddi anlamda mülkiyet hakkının ihlali, insanların yerinden yorulduğundan bir anlamda tehcir edilmesi sonucunu doğuran bir sonuç doğuruyor. Bu davanın sonucu gerçekten acele kamulaştırma denen şeyin kötüye kullanılan müessesenin biraz düzelmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan yerine yurduna sahip çıkan, yaşamını savunan insanlar için de bir moral olacak.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
10: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
0: Hoşça kalın. Akbelen'in avukatlarından Arif Cangı ile konuştuk. Bugün Danıştay'da duruşma vardı. O duruşma görüldü. Orada savunmalarını yaptılar. Acele kamulaştırmaya karşı yürütmeyi durdurma kararının verilmesini ve onun iptal edilmesini bir kez daha istediler. Danıştay 15 gün içerisinde karar verecek. Şimdi konumuzdan önce cıngılımız girmişti zaten. Devam edelim konumuzda. Nihat Genç bu ülkenin önemli aydın insanlarından biriydi. Hayatını kaybetti. Ama Nihat Genç yaşarken bu Kurtlar Vadisi hakkında önemli konuşma yapmış. Şimdi Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümüyle birlikte tekrar Kurtlar Vadisi konuşuluyor. Bugün de hakkında Fethullahçı yapılanmayla ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Nihat Genç ne demiş? Önce onu bir dinleyelim.
11: Kurtlar Vadisi neydi? O Ezel'di dizisini çekenler bir gün gelecek bu ülkenin mahkemelerine yargılanacaklar. Sırasını bekliyor. Bu Kurtlar Vadisi'nin bütün yönetmenleri ve senaristleri de mahkeme edilecektir. Ben ölürüm ölmem ama mahkeme edilecektir. Türk devletine en büyük ihanettir o Kurtlar Vadisi ve Ezel. Özellikle Kurtlar Vadisi'ne bakın.
12: Yani buna dikkat çekiyordu Nihat. Nihat bunları söylerken o zamanki güncel bilgilerden, yapılanlardan, tartışmalardan Kurtlar Vadisi'nin öyle bir dokunulmazlık alanı yaratılmıştı ki adından olumsuz bir şekilde bahsedenler için çok fazla hani diğer eğer bir televizyoncuysa ise baskı geliyordu. Yani olumsuz bir şekilde Kurtlar Vadisi'nden bahsetmeye bile çok sert tepki gösteriyorlardı. Bugün şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi de mercek altında. O Kaşif Kozinoğlu'nun benzerlik taşıdığı öne sürülen senaryo, bütün bunlar yeniden gündeme geldi. Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade vermişti. O ifadelerde Bahadır Özdener'in söylediği de ilginçti. Çünkü şunu söyleyeyim, Osman Sınav neden ayrıldı o düzden? Yani Kurtlar Vadisi pusu olmadan önceki halinde Osman Sınav'ın katkısı çok fazlaydı ve birden ayrılmıştı. Dün size dinlettim tekrar, Osman Sınav benle mezara gidecek bu sır neden ayrıldım diye söylerken ifade vermeye giden Raci Şaşmaz şunu söyledi. Dedi ki Osman Sınav senaryoya müdahale etmek istedi. Ben izin vermedim. Sonra tehdit aldığını bahane ederek dizden ayrıldı diye söyledi. Şimdi diziye senaryosuna müdahale etmek demek işte dışarıdan manipülasyon yapmak. Daha çok Fethullah Gülen tarikatının baskısıyla o senaryoya müdahale edildiği ve yapıldığı ya da başka bir takım isimlerin. Şimdi bu ölmüş bir adam üzerinden bunu yapmıyor çalışmak, yani çünkü bunun yanıtını Osman Sınav'ın vermesi lazım, hayatını kaybetti. Osman Sınav buna yanıt veremez. Hani bunun bile yapılması bir akıl oyunu yürütüldüğünü düşünüyorum. Yani Rasim Ozan denen kişinin savcıya ifade veriyorum deyip sonra savcılığın yalanlaması, şimdi yine ifade verdim demesi ya da bilgi verdim demesi, yani bu isimlerin bu işlere giriyor olması kendiliğinden olan bir şey değil. Çünkü orada bir hala bir oyun kurmaya çalışılıyor. Birileri kurtarılmaya, birileri bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bakalım bu işin sonu nereye kadar gidecek? Biz devam edelim.
13: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azala bir Kürt. Azala bir Kürt daha. Azala bir Kürt.
12: Gazeteci Ceyhun Bozkurt Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bugün birçok yerde politik gündemin önemli maddelerinden birisi bu görüşmeydi. Ceyhun Bozkurt o görüşmede neler konuşulduğunu aktardı. Devlet Bahçeli şunu söylüyor. Öcalan'a villa değil 250 metrekare konut yapılıyor. 26 yıldır cezaevinde diyor Abdullah Öcalan için. Yaşının ilerlediğini söylüyor. Gazilerimiz, şehit ailelerimiz istismar ediliyor. Gazilerimiz, şehit ailelerimiz çok memnun deniyor. Öcalan'ın sıfat istediğini söylüyor ve buna da hak verdiğini söylemiş Devlet Bahçeli. Ceyhun Bozkurt bize o görüşmeden bunları aktardı. Devam edelim.
14: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
12: Kutlan kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. KRT televizyonuna, KRT'ye konuşmuş. Önce bir dinleyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nu.
15: Benim %48,5 oy almam sıradan bir oy değil. Ülke nüfusunun yarısı neredeyse oy verdi. Kazanamamın altında yatan neden Sayın Erdoğan'ın sahte videolar çıkarması ve beni Kandil'le işbirliği yapma videolarını çıkarması, ki bunların tamamı sahte videolardı. Sonra kendisi de bunu itiraf etti. Dedi ki sahte mahte ama bu videolar çıktı. Bunlar öğretildi. Pek çok yalan haber üretildi ve bu yalan haberler devletin bazı kurumları tarafından servis edildi. AK Parti'ye yakın televizyon kanalları bunları bütün her yerde kullandı.
0: Şimdi Türkiye'de siyasetin gerçeklikle bağını koparması sanki bilinçli bir tercih gibi geliyor bana. Hani o zaman başka bir dünyada yaşıyorlar. Genelde de Türkiye'de siyaset, iktidar, muhalefet çok fazla fark etmesin. Hayatla bağı kopuyor. Kendine ait bir yaşam formu haline geliyor siyaset alanı. Şimdi burada şu var. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben %48,5 oy aldım. Bu sıradan bir oy değil diyor. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda %44,88 oy aldı. İkinci turda da %47,82 oy aldı. O televizyonda da röportaj yaparken %49,5 oy almam sıradan değil yazdı. Ya bu rakamları niye söyledim? Hani öyle ya da böyle seçim kaybedildi mi? Kaybedildi mi? Kaybedildi. O oranın çok fazla önemi yok ama o rakamlarda bile hala bir acayiplik olması açısından dikkat çekiciydi. Mesele burada şu. Diyor ki seçimi Erdoğan'ın sahte videolar çıkarmasıyla kaybettim diyor. Tamam. Hani Erdoğan onunla kaybetti. Şimdi o söylediği her şeyi kendi yapıyor. Yine iktidar olma yolunda ya da en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nun da buna yol açacağı çok tartışılıyor, konuşuluyor. Şimdi hani bunu o zaman PKK olmayan bir videoyla, sahte videoyla, PKK'yla birleştirerek sizi yenen, şimdi PKK ile birlikte bir çözüm süreci yürütüyor yine aynı durumda. Ve siz buna karşı çıkış bir çıkan bir yerde de değilsiniz. Yani birçok şeyde. Hani bu hani orada neden kaybedildiği üzerine bu gerçeklikten bakıldığında gerçekten bir bağ kopmuş oluyor. Yani çünkü orada çok şey var. Çok şey yaşandı altılı masada. Sonrasında Meral Akşener gidiş geliş sonrası. Hani şimdi Butlan. Hani Butlan meselesi tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar yeni bir parti kurdu ama hani onlar yollarını öyle devam ediyorlar ama bu Butlan'ın normalleştiği anlamına gelmez. Gelmemesi de lazım. Ama dediğim gibi hani siyaset Türkiye'de gerçeklikle bağ koparmak üstüne kurulu. Bir de hafızasızlıktan çok faydalanıyorlar. Öyle böyle değil. Devam edelim.
16: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
17: Hatırladın mı?
18: Hatırladın mı?
19: Hatırladın mı?
17: Hatırladın mı?
0: Tarık Akan dev bir oyuncu. Türkiye sinemasının, Türk sinema tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Sadece oyunculuğu da değil, aldığı rollerle değil, hayata bakışıyla, hayata duruşuyla da farklıydı Tarık Akan. Öyle yaşadı, öyle de çekti gitti bu dünyadan. Bugün 16 Eylül 2016'da 66 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Tarık Akan ölmeden önce bir konuşması var şimdi. Onu bir dinleyelim Tarık Akan'ı.
20: Bir facia, böyle bir dönemi ne 71 ne 80'de yaşamadım. Böyle karanlık günler görmedim. Atılan şu anda 11 yıllık atmış oldukları bu anti-layık, anti-Atatürkçü temellerin bir 15-20 yıl sonra bu ülkeye ne getireceğini çok iyi görebiliyorum. Ve bugünkü iktidar bunun farkında değil, muhalefet de bunun farkında değil. 11 yıldır kazılan ve yok edilmeye çalışan Mustafa Kemal ve laiklik ve demokrasinin üzerine yapılmış bütün bu darbeler şu andaki karanlığı bize aratacaktır 20 yıl sonra. Çünkü o genç nesil yetişiyor, onların beyinlerindeki o genç nesil yetişiyor.
0: Tarık Akan bunları söylüyordu. Hani bu işte dedim ya siyasetin hayatla bağı kopmasından kopunca başka bir şey oluyor. Ama işte bu aydın insanlar, duyarlı insanlar, güzel insanlar hayatın içerisinde olduğu için geleceği de çok daha rahat görüyorlar ve o zamanki uyarısı hem iktidar hem muhalefet açısındandı.
12: Kimse bu uyarılara bakmadı ama gelinen durum ortada. Bugün de bitirdik. Yarın yeni bir gün ve o yeni bir günde hakikat yolculuğumuz devam edecek. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben gidiyorum. Tom Waits sizle.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
2: 26 Haziran'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. İçeriği gizli tutulan 3 vasiyetin yarın Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte İnanır'ın gayrimenkullerini, banka hesaplarını ve yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlarını kimlere bıraktığı da ortaya çıkacak. Usta oyuncunun noter huzurunda hazırladığı ve bugüne kadar içeriği gizli tutulan 3 vasiyetin yarın sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde açılacağı öne sürüldü. Bunun ardından 77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın mal varlığını kimlere bıraktığı da netleşecek. Kadir İnanır'ın vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı ve yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da gündeme gelmişti. Usta oyuncunun bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu iddia edilmişti. Ancak merak edilen yalnızca banka hesapları ve gayrimenkulleri değil, İnanır'ın lüks marka saatleri, çakmak koleksiyonu ve özel işçilikleri de mirasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Sanatçının farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3000 kurbağa figüründen oluşan koleksiyonu da bulunuyor. Yıllar içinde oluşturduğu bu özel koleksiyonları kimlere bıraktığı, vasiyetlerin açılmasıyla ortaya çıkması beklenen konular arasında. 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, Türk sinemasına 18 yaşında adım attı. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasında birinci olan İnanır, ilk küçük rolünü 7 Adım Sonra filminde üstlendi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde ise ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. İnanır ve Şoray'ın bu filmle başlayan sinema birlikteliği yıllar boyunca pek çok yapımla devam etti. Kadir İnanır, kariyeri boyunca Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, 72. Koğuş ve Kırık Bir Aşk Hikayesi gibi unutulmaz yapımlarda izleyici karşısına çıktı. 180'den fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan sanatçının son film projesi ise 2019 yılında çekilen Kapı oldu. Uzun yıllardır hayat arkadaşı Jülide Kural'la birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2024 yılında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edildi. 26 Haziran'da hayatını kaybeden usta oyuncu, geride yarım asrı aşan sinema kariyerini ve Türk sinemasının hafızasına kazınan çok sayıda karakter bıraktı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı 3 ayrı vasiyetin yarın Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte sanatçının mal varlığını ve özel koleksiyonlarını kimlere bıraktığına ilişkin merak edilen ayrıntıların da netleşmesi öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a düzenlediği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ı ziyaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması seçimleri öncesinde Kremlin'den vatandaşlara seslendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a düzenlediği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve mevkidaşı Bayramov'la kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Fidan, bölgedeki krizleri değerlendirdiklerini, Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve refah tesisiyle Türk dünyasının ortak geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ı ziyaret etti. Kalın, Kabil ziyareti kapsamında mevkidaşı İstihbarat Genel Direktörlüğü Başkanı Abdulhak Vasık'la görüştü. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı ve ikili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşı İskender Mumini ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü PKK-KCK'nın fesi ve silah bırakmasının ardından örgütün farklı isimler bölgelerdeki uzantılarının tasfiyesi, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması seçimleri öncesinde Kremlin'den vatandaşlara seslendi. Seçimlerin yasalara uygun ve belirlenen tarihlerde yapılacağını belirten Putin, daha katılımın Rusya'nın zaferine ortak katkı olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının hiç kimsenin Rusya'yı bölemeyeceğini, devlet yapısına ve sistemine zarar veremeyeceğini göstereceğini belirten Putin, oylamanın Rusya'yı zayıflatmak ve egemenliğinden mahrum bırakmak isteyenlere bir yanıt olacağını ifade etti. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle 17 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Mahruki'nin tahliyesine karar verdi. Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı. Turhan'ın sosyal medya paylaşımları sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabileceği iddiasıyla araştırılıyor. Ankara'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün özellikle kritik kamu kurumlarında görev yapan için evlilikleri de organize ettiği ortaya çıktı. Kadın örgüt üyelerinin kişisel ve ailevi bilgilerinin yanı sıra fiziki özelliklerinin yer aldığı formlar hazırlanarak aday havuzu oluşturulduğu belirlendi. Ailem Güvende operasyonu sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda müstehcen içerik paylaştığı belirlenen 419 sosyal medya hesabıyla bir bağlantı erişime kapatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 419 sosyal medya hesabıyla bir bağlantıya erişim engeli getirildi. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışan Alsu gemisi 15 günün ardından demirli bulunduğu bölgeden ayrıldı. Öte yandan batan gemideki 9 kişilik kayıp mürettebatı arama çalışmaları havadan ve denizden sürdürülüyor. Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek. ÖSYM trafik kazası nedeniyle sınav saatinin 10.45'e ertelendiği Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'ndeki 20 salonda mevzuata aykırı uygulamalara maruz kalan 392 aday için fırsat eşitliğini sağlamak adına eşdeğer sınav yapma kararı aldı.
0: Ekonomi.
1: Motorine yeni bir zam geliyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 4 lira 68 kuruş zam yapılacak. Bazı illerde motorinin fiyatları 100 liraya aşacak. Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %5,54 değer kaybederek 13.122 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 17 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.829, çeyrek altın 11.141, tam altın 44.393, at altını ise 45.145 liradan işlem gördü.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya

0: Bozkurt'un sunduğu Bölgenin Kalbiyle devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2.

0: adresi kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. 16 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte hazır kıyma satışına son verildi. Kıyma tüketicinin talebi üzerine hazırlanacak. Kanatlı kıyma ve bu kıymayla hazırlanan et karışımları ise yalnızca dondurulmuş olarak piyasaya sunulabilecek. Köfte ve burger gibi ürünlerde de yeni standartlar belirlendi. Bu ürünlerde et proteini en az %10 olacak. Yağ oranı %25'i, tuz oranı ise %2'yi geçemeyecek. Protein tozu, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri kullanılamayacak. Yeni düzenlemeyle döner de 3 gruba ayrıldı. Yaprak döner yalnızca yaprak etten üretilecek. Kıyma dönerde en fazla %90 kıyma, en az %10 yaprak et bulunacak. Yaprak kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az %60, kıyma oranı en fazla %40 olacak. Dönerde yağ oranı %25'i, tuz oranı %2'yi geçemeyecek. Fıstık ve peynir gibi malzemeler döner üretiminde kullanılamayacak. Perakende satış noktalarında çiğ dönerin raf ömrü pişirme işleminin başladığı andan itibaren en fazla 12 saat olacak. Sucuk ve pastırmada da dolgu maddelerine yasak getirildi. Protein tozu, niş ve soya gibi maddeler bu ürünlerin üretiminde kullanılamayacak. Sucukta et proteini en az %15, ısıl işlem görmüş sucuktaysa en az %13 olacak. Et aroması veren aroma vericilerin de tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılması yasaklandı. Yeni düzenleme ürün etiketlerini de kapsıyor. Artık etiketlerde marka dahil olmak üzere %100, %100 dana eti veya %100 göğüs eti gibi ifadeler kullanılamayacak. Dönerin yaprak, kıyma veya yaprak kıyma olduğu da etiketlerde açıkça belirtilecek. Kanatlı eti ürünlerinin etiketlerinde pişirme sırasında merkezi sıcaklığın en az 72 dereceye ulaşması gerektiği yazacak. Dondurulmuş ürünlerde ise çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaz uyarısı bulunacak. Etiketlere ilişkin kurallar market katalogları ve reklamlarda da uygulanacak. Yeni tebliğle 2019 yılında yayımlanan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Mevcut işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihten önce piyasaya sunulan ürünlerse raf ömürlerinin sonuna kadar satışta kalabilecek. Et ve et ürünleri tebliği yenilendi. Hazır kıyma satışından dönerin içeriğine, sucuktaki dolgu maddelerinden ürün etiketlerine kadar birçok kural değişti. Etiketlerde ise %100 ifadesi yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.

0: Bakın ben futbolu şundan dolayı önemserim. Futbol istenirse kaos çıkartılabilecek bir alandır aynı zamanda. Bakın sokaklarda hepimizi etkileyecek dinamikleri devreye sokabilirler. Çünkü futbol aynı zamanda milyonları peşinden sürükleyen bir kitle gücü aynı zamanda. Örnek vermiştim geçenlerde, hatırlatalım. Hafızayı beşer nisya ile malum. Yugoslavya'yı parçalamak için hazırlığı yapılan, altyapısı oluşturulan ilk savaşın fitili bir futbol maçında ateşlendi. Dinamo Zagreb Kızıl Yıldız arasında Zagreb'de oynanan, yanlış hatırlamıyorsam 91 olması lazım. Hatta meşhur Hırvat futbolcu vardı, Boban. O zamanlar Dinamo Zagreb'de oynuyordu ve bizzat saha içinde başlayan kavgada etkili oldu. Kavganın içindeydi. O dönem iki takım futbolcular arasında başlayan kavga tribünlere sıçradı. Tribünlerden sokaklara sıçradı ve sokaklarda Sırplarla Hırvatların arasında başlayan çatışma daha sonra tüm Yugoslavya'yı ateş içine aldı.
1: Dediğim gibi futbol tabii ki Türkiye'ye denk örnek değil ama futbol asla hiçbir zaman futbol değil.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Evet, çok küçük bir teknik arızayı giderdik. Tekrar beraberiz 16 Eylül çarşamba saat 19.17. Bu sefer 2-3 dakikalık bir ara verdik. Tekrardan 19.07'yi yakalayamadık. Fenerbahçe saatini kaçırdık. Galatasaraylı, Beşiktaşlı dostlar, Trabzonsporlu dostlar sevinmiştir şimdi. Ama bugün futbol konuşmayacağız fazla. Çünkü futbolluk bir mevzu yok. Bizim durum harap zaten, biliyorsunuz. En son Gaziantep'e puan kaybettik. Son programın olduğu gün Gaziantep maçı vardı. Puanını kaybettik. Yine bir beraberlik. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'yi bekleyeceğiz yani. Şu an izleyenler görüyordur. Yine bir sarı lacivert kravat. Hayatımızda sarı lacivert var ama Fenerbahçe'nin hayatında ne kadar varız onu bilmiyoruz yani. Fenerbahçe bizi ne kadar önemsiyor onu bilmiyoruz. Buradan da duyuralım. Kulübümüze duyuralım. Hocamıza, futbolcularımıza duyuralım yani. Bugün gündemimizde ne? Bugün ağırlıklı olarak terörsüz Türkiye hedefini konuşacağız. Şundan dolayı konuşacağız. Şimdi bu arada yine bağlantılı olarak Yunanistan meselesine de bir gideceğiz. Adalar Denizi'ne gideceğiz. Ama yani kimle gideceğiz bu arada? Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla konuşacağız. Uzun süredir konuşamamıştık ama burada önemli bir yeni konuşlandırma var ve bu konuşlandırma kapsamında 51. Komando Tugay'ı neden şokeye konuşacağız ama öncesinde bir terörsüz Türkiye'yi anlatmak gerekiyor. Çünkü Komando Tugay'ın şokeye gitmesi de aslında bununla bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Nasıl bir bağlantı var onu da anlatacağız yayınımızda. Terörsüz Türkiye'yi anlamak açısından, dezenformasyonlara yanıt vermek açısından bir Türkiye'nin terörle mücadelesine, tamam 73'e gitmeyeceğiz. Örgütün ilk ideolojik toplantılarını yaptı, kuruluş sürecini hazırladı. 73 toplantısı, işte Çubuk Barajı, 74 Tuzluşehir, 76 Dikmen toplantılarına falan bahsetmeyeceğiz aradaki. 78 Fisköy'üne gitmeyeceğiz, 84 Eruh Şemdinli baskına gitmeyeceğiz ama bir 2015'e gideceğiz. Yani bugüne nasıl gelindi? Tabii ki kahramanca mücadelemiz hep devam etti. Ta 84'ten bu yana bizim kahramanların mücadelesi devam etti diyeyim daha doğrusu. Ama 2015'ten sonra Türkiye farklı bir sürece girdi. Biliyorsunuz 2013'te başlayan bir çözüm süreci vardı. Biz o dönemler hep şunu söyledik. Dedik ki askeri olarak yenilmeyen, silahlı gücüyle bir şey elde edemeyeceğini anlayamayan örgütle böyle bir süreç örgütün suistimaline açıktır dediğimiz için yani uyarılarımızı elimizden geldiğince biz naçizane, ben gazeteci olarak, siyasiler siyasi olarak, gazeteci diğer meslektaşlarım köşe yazılarıyla, haberleriyle aktarmaya çalıştık. Hatta o suistimalin verilerini de yazdık, ettik, çizdik falan filan söyledik. Ama 2015'te başlayan bir süreç var. 24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonlarla beraber PKK'ya karşı farklı bir konsept izlenmeye başladı. Ki o süreci, PKK'nın da bozduğunu hatırlatalım, altını çizelim. 11 Temmuz veya 13 Temmuz 2015'te KCK'dan bir açıklama yapılmıştı. Biz artık işte onların iadesiyle ateşkes, sözde ateşkesten bahsediyor. Ateşkesi bitirdik diye tanımlamışlardı. Ama dediğim gibi Türkiye'nin başladığı operasyonlarla aslında ilerleyen yıllarda bütün denklemin değişeceğini tabii o tarihte kimse bilmiyordu. Ama denklemi değiştirdi Türkiye. Bölgedeki denklemi değiştirdi. Bölge üzerinden küreye etki yapan emperyalist, siyonist güçlerin de bütün oyunlarını alt üst etti. Başladı operasyonlar, tabii ki karşı tarafta boş durmuyordu. Türkiye bir taraftan o hendek barikatlara karşı, o teröre karşı bir mücadele yürütürken gerek şehir merkezlerinde gerek kırsalda, bir taraftan da Fethullahçı terörist ve ajanlarla mücadele ediyordu. En son zaten saldırılarını, 15 Temmuz en şiddetli saldırılarını 15 Temmuz 2016 gecesi yaptılar. Ve o gece aslında bir anlamda dönüm noktasıydı. O saldırı püskürtüldükten sonra Türkiye bölgede bütün denklemi alt üst etti. Emperyalist, siyonist denklemi alt üst etti. Kimin lehine alt üst etti? Türklerin lehine alt üst etti. Kimin lehine alt üst etti? Arapların, Kürtlerin, Farsların lehine alt üst etti. Bu coğrafyada yaşayan bütün zenginliklerin lehine alt üst etti. Dışarıdan birileri geliyordu, oyun kuruyordu, örgütleri kullanıyordu, kendileri örgüt kuruyordu. Bakın Pentagon'un raporu var. Geçen anlattım. Hatırlatalım, sürekli hatırlatalım bunları. Dick Cheney'nin talimatıyla, o dönem Amerikan Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla Donald Rumsfeld'in Savunma Bakanlığı'nın birim oluşturuldu. Savunma Bakanlığı'nın içinde, Pentagon'un içinde. Bu birimin görevi DAEŞ ve türevi örgütleri, var olanları yani El-Kaide'yi desteklemek,
El-Kaide vari eylemler yapmak, yoksa da böyle örgütler oluşturmaktı. Yani kendi kullanacağı aparat örgütler oluşturmaktı. Ve bütün denklemi alt üst eden emperyalistlerin, siyonistlerin denklemini alt üst eden Türkiye'nin 2015'te başlattığı mücadele oldu. Doktrin değişikliğiyle oldu. Başka başka hamlelerle, siyaseten desteklenerek oldu. Bir siyasi irade ortaya konarak oldu. Örneğin 2016'daki saldırıyı da, o 15 Temmuz saldırısını da püskürttükten sonra Türkiye 40 gün sonra Fırat Kalkanı'yla Suriye'de oluşturulmaya çalışılan Amerikan-İsrail koridoruna ilk hançer sokuldu. İşte bundan tam 10 sene önce bu tarihlerde 24 Ağustos'ta başlayıp bu tarihlerde de devam eden o kahramanlarımızın mücadelesi Amerikan-İsrail koridoruna, Suriye'den oluşturulmaya çalışılan koridora ilk darbeydi. Elbap'ı almamızı Amerika istemedi. Elbap'ı DAEŞ'ten temizlememizi Amerika Birleşik Devletleri istemedi bakın. Dibimize bombalamalar yapıldı Esad rejimi tarafından. Yani DAEŞ'le güya mücadele ettiklerini söyleyenler Türkiye'nin DAEŞ'i temizlemesinden rahatlar. Ve Türkiye o denklemi şöyle de değiştirdi. Fırat Kalkanı harekatından sonra bir anda Rusya ile iletişim kurmaya başladı. S-400 alımını kararlaştırdı ve üstüne İran ve Rusya ile beraber Astana sürecini işletti. Suriye'de denklemi alt üst etti Amerikalılar açısından. Bakın Mike Pompeo şunu söylemişti. O dönem Amerikan Dışişleri Bakanı, Trump'ın ilk dönemi. Demişti ki biz orada bir oyun kurmuştuk. Türkiye bizim tekere çomak soktu demişti. Bunu alenen söylemişti Mike Pompeo. Ve yani bizim teker dönmemeye başladı demişti. Bunu kim söyletti? Kimin mücadelesi? Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mücadelesi. Ve adım adım Suriye'de PYD üzerinden kurulan oyunu bozdu Türkiye. PYD'yi sıkıştırdı. Fırat'ın doğusuna hapsetti. Münbiç hariç Fırat'ın doğusuna hapsetti. O koridorla Akdeniz'e açılma planları alt üst oldu. Üstüne Irak'ta Pençe Harekat serisi. Daha önce de dediğimiz gibi bizim hep kahramanlarımız diye bahsediyorum. Çünkü onlar gerçekten kahraman. 84'ten bu yana mücadele ettiler. Canlarını ortaya koydular. En değerli varlıklarından vazgeçtiler. Canlarından vazgeçtiler, ailelerinden vazgeçtiler. Ne için? Vatan için. Vatan için, mücadele için. Ve o tarihten itibaren yürütüldü ve o kahramanlar Irak'ta da o Suriye'de o harekatları yaparken Pençe Harekat serisini başlattık. Pençe Harekat serisiyle yıllarca Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan örgüt alt üst oldu. Geri çekilmek zorunda kaldı. 84'ten itibaren yürütülen sınır ötesi operasyon doktrinini değiştirdik. Vurup geri çekilmedik artık. Orada üç bölgeleri oluşturduk. PKK'nın Türkiye ile Irak arasındaki sınır hattını kestik. PKK'nın 82'de yerleştiği Irak'la bağlantısı kalmadı. Ve Türkiye etrafında dar bir alana PKK'yı sıkıştırdı. PYD'yi hareketsiz bıraktı. Kendi alanında, kontrol ettiği, o dönem işgal ettiği alanda. Irak'ta da Kandil etrafına sıkıştırdı. Bakın hatırlayın, bağlantıyı kuracağım. Bunları neden anlattığımı da söyleyeceğim bu arada. Bağlantı şu: Sayın Devlet Bahçeli dedi ki, hatırlarsınız, bir Malazgirt açıklaması yaptı. Gelin Malazgirt'te kongreyi yapın diye. Birileri bilmeden, istemeden veya bilerek de bilinçli olarak terörsüz Türkiye hedefini akamete uğratmak amacıyla saldırı yaptı. Peki o açıklama neden yapıldı biliyor musunuz? Hani anlattık ya, Türkiye Suriye'de, Türkiye Irak'ta örgütü hareketsiz hale getirdi diye. PKK'nın kurucu lideri olan İmralı cezaevindeki Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'te o çağrıyı yapıp örgütü feshedin, kongreyi toplayın, örgütü feshedin dediğinde Cemil Bayık bir açıklama yapmıştı. Kongre şartları yok çünkü tepemizde uçaklar geziyor, SİHA'lar geziyor, biz kafayı çıkartamıyoruz, biz nasıl kongre toplayalım demişti. Sayın Bahçeli de o zaman demişti ki örgütü bitirecekseniz gelin, deyim yerindeyse güvenliğinizi biz sağlarız, Malazgirt'te yapın demiştim 4-5 Mayıs'ta. Yani örgüt artık dışarıda hamle yapacak durumda değildi, sıkışmıştı. Ama olay bir şeye dönecekti. Bir, deyim yerindeyse, fasit bir daireye dönüşecekti. Yani biz Kandil etrafında belli noktalarda örgüte vuracağız. Örgüt dönem dönem saldırı yapacak. Yani bir fasit daire etrafında bir döngüye dönüşecekti ve orada enerjimizi harcamaya devam edecektik. Oysa ki artık örgütün yapacak bir şeyi kalmamıştı. Yani Türkiye'ye yönelik eylem şeyi. Biz peki
o güçlerimizi orada PKK için tutmaya, şehit vermeye devam mı etmeliydik? Yoksa İsrail'in saldırganlığı, Yunanistan üzerinden birilerinin, İsrail dahil olmak üzere, Yunanistan üzerinden, Rumlar üzerinden Türkiye'yi bizim coğrafyamızda, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde Türkiye'yi hedef alan saldırgan politikalara mı yönelmeliydik? Onlara karşı bir taarruz mu yapmalıydık? Veya başka başka hamleleri mi yapmalıydık bu konjonktürde? Yani İsrail'in saldırganlığı, işgalci, sunucu politikaları ortadayken. Elbette Türkiye, işte Sayın Bahçeli'nin çıkış noktası buydu. Tam o dönem bir mücadeleye, çok daha büyük bir mücadeleye hazırlanırken Sayın Bahçeli dedi ki, o zaman bu saatten sonra PKK'nın yapacak bir şeyi yok. Örgütün kurucu lideri çıksın, desin ki örgütü feshediyorum. İşte Sayın Bahçeli'nin ilk çıkışı odur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın irade koyması da odur. Bizleri, ya biz bu hedefi savunanları diyelim ki duygusal reaksiyonla bizlere tepki gösterenlere anlatıyorum bunları. Yoksa bilinçli olarak terörsüz Türkiye hedefini bozmak amacıyla dezenformasyon üretenlere ne söylesek boş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama duygusal olarak, hepimiz duygusalız, onu da söyleyeyim terör konusunda. Yıllarca illaha ki bizlerin de yakınları şehit oldu. Dostlarımızdan, akrabalarımızdan kaybettiklerimiz oldu bu süreçte. Ama illa olması şart değildi. Her bir şehit cenazesinde hepimizin yüreğine ateş düştü. O annelerin feryadı hepimizi mahvetti. O evler hepimizi mahvetti. O gördüğümüz evler, sıvasız, bayrak asılan evler hepimizi mahvetti. Hepimiz artı etkilendik. Duygusal etkilenmenin yanı sıra ekonomik olarak etkilendik, müzik olarak etkilendik, politik olarak etkilendik. Güvenlik anlamında, sosyolojik anlamda, kültürel anlamda etkilendik, hepimiz etkilendik, her bir vatandaşımız. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bugün Sayın Bahçeli'nin başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir devlet politikasına dönüştürdüğü terörsüz Türkiye hedefi, işte burada artık bir fasit daireye dönüşecek terörle mücadelenin tamamen ortadan kalkması, artık zaten yapacak bir şey olmayan örgütün kendini feshetmesi ve bu noktada Türkiye'nin başka başka daha büyük meselelere yoğunlaşması. Bakın bir örnekle kısa bir araya gideyim. O örneği verip öyle bir araya gideyim. Hemen belki bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Bilenler için tekrar olacak ama onlar da hafızalarını tazelemeleri, onların kafasında olması açısından. Tunceli Hozat'ta 51. Komando Tugay Komutanlığı Aydın Şöke hattına taşındı. Yeni konuşlanması o. Bakın Tunceli Hozat'ta. 51. Komando Tugay'ını biliriz. Terörle mücadeledeki kahramanlardandır. Bakın terörsüz bir Türkiye noktasında artık PKK tehdidi ortadan kalktığında, PKK ortadan kalktığında, ki kendini fesheden bir örgüt artık, yani münfesih bir örgüt, kalktığında Aydın Şöke'ye o kahramanlarımız yeni konuşlanmasına gitti. Nereye gitti biliyor musunuz? Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum, gayri meşru, gayri hukuki politika uygulamaya çalıştığı Adalar Denizi'nde bulunan Sisam Adası'nın tam karşısına gitti. Ve bu Yunanistan'da ciddi bir panik oluşturdu. Yunan savunma uzmanları çıktı konuşuyor. Diyor ki bunların birinci işte amfibi deniz tugayı, piyade tugayı Foça'da, İzmir'de özel kuvvetleri var. Bir de üstüne komando tugayı getirdiler diyor. Şimdi bakın doğuda, ben bunu birazdan bu konuşlanmanın askeri boyutunu analiz edeceğiz değerli Kemal Olçar hocamızla, ama birazdan detaylandıracağız, ama biraz ondan sonra da şeyi anlatacağım. Bunun başka bir boyutunu biraz Şeyh Said isyanıyla bağlantılı, o dönemde yaşadık, bu dönem hangi hamleyi yapıyoruzun gerçeklerini anlatacağım. Ama şimdi kısa bir ara verelim, aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi terörsüz Türkiye hedefini anlatırken, yani neden bunları anlattığımı çok yine özet anlattım. Aslında bakıldığı zaman deyim yerindeyse ciltlerle kitap yazılacak bir mücadeleden bahsediyoruz. Biz hatta beni bilenler açısından söyleyeyim, bilmeyen dostlar olabilir, dinleyicilerimiz olabilir. Onlar da kontrol edebilirler. Yıllardır zaten PKK üzerine çalışmalar yaptık. Yani benim kitaplarımın çoğu PKK terörü üzerine. Ve PKK üzerine işte Hendek Barikat terörü üzerine, Amerikalı diplomatçı üzerinden yaptık. Yazdığım şeyler var. Bunun üzerine çalıştık. O yüzden terörün geldiği noktayı da elimizden geldiğince analiz etmeye çalışıyoruz. Ama bunları da neden yaptık? Bu çalışmalar dezenformasyona karşı. Şimdi terörsüz Türkiye hedefinde de yoğun bir dezenformasyon şeyi var. Şimdi biz dün sağ olsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Türkiye'de lideri olan Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Yani randevu talebimiz vardı. Sağ olsun nezaket gösterdi. Talebimizi kabul etti. Bizi ağırladı. Çok güzel bir sohbet ettik. Sayın Bahçeli'den de onu hissettim. Yani konuşmalarından, ya dezenformasyona karşı hepimizi kastederek tabii ki, bu işin kalem namusunu koruyan insanların, medya mensuplarının hakikat üzerine, yani risk uyarısından bahsetmiyor zaten Sayın Bahçeli. Risk uyarıları yapılabilir, o ayrı. Ama dezenformasyona, yalana karşı medyanın, medya mensuplarının gerçekleri anlatarak mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Yani onu hissettim Sayın Bahçeli'nin mesajlarından, konuşmalarından. O açıdan bunu ta en başından itibaren aktarmak önemliydi. Yani bunu bilelim, bunları bilmek noktasında. Ha, dediğim gibi riskler konusunda, ya şu risk boyutu var. Eyvallah. Onu herkes, zaten devletin ilgili birimleri de o risk analizini yapıyor. Siyasi irade de yapıyor. Sayın Bahçeli de yapıyordur. Yani bunlar herkes tarafından zaten o risk analizleri yapılıyor ve gerçek anlamda riskleri şunlar da, bu konuda evet destekliyoruz ama şöyle risklere de dikkat etmek lazım, böyle sıkıntılara dikkat etmek lazım diyenleri de, emin olun, tahmin ediyorum sadece, zaten herkes dinliyordur, notlarını alıyorlardır falan. Ama dezenformasyon başka bir şey. Yok villalı işte havuzlu villa, yok bilmem şeye getirecekler, deniz manzaralı ev falan. Ya oraya 10 metrekare baraka yapsanız orası yine deniz manzaralı olacak. Küçücük bir ada, cezaevinin alanı ve o adada bir konut yapılıyor. Bu villa olarak yansıtılıyor. Öcalan çıkacak diye feryat ettiler. Yok, Öcalan çıkmayacağını ta en başına, değerli Radyo Sputnik dinleyicileri bilir, en başına itibaren söyledik. Öcalan çıkmayacak dedik. Ondan sonra yok, silahla yapamadıklarını siyasetle yapacaklar. Nasıl yapacaklar, açıklayın. Yok. İlk dört maddeyi nasıl değiştirecekler? Ondan sonra üniter yapıyı nasıl bozacaklar? Ya bakın, bundan 5 sene önce, 6 sene önce anayasa yapanlar, Türksüz, ilk dört maddesiz, ondan sonra Türkçesiz, üniter yapısız anayasa çalışması yapanlar bugün terörsüz Türkiye hedefini hedef alıyor. Şimdi bu, ve hedef alırken de dezenformasyon üreterek hedef alıyor. Burada, yani dediğim gibi, siyasallaşarak nasıl yapacaklar? Bunu siyasetle yapmaları mümkün değil. Zaten 50 milyon oy alıp da anayasayı değiştirecek güçleri de olursa ona yapacak bir şey yok. Zaten millet istemiş olur. O ayrı bir şey. Özetle bakıldığında Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, birazdan yine devam edeceğiz. Kemal Olçar hocamızla konuştuktan sonra devam edeceğiz. Ama önce Kemal Olçar hocamızla şeyi konuşacağız. Birazdan bağlanacağız. Şimdi o Hozat'taki 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın yeni konuşlanmasının şöke olmasının anlamını, Adalar Denizi boyutu, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik mücadele, Adalar Denizi'ndeki jeopolitik mücadele. Bakın, Yunanistan diyor ki son günlerde arttırdılar dozu. 12 mile çıkaracağız. 12 mile çıkarmaları demek Türkiye'yi hapsetmek demek. Bir kere gayri hukuki gayrimeşru. Uluslararası suları sıfırlıyor neredeyse. Yani %49'luk uluslararası su alanını %19'a indiriyor ki şöyle bir şey oluşuyor. O adaların da alanını genişletmeye çalışıyor. Ve şöyle bir şey oluşuyor. İşte Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler. Hangi ülke olursa olsun. Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya falan. Gürcistan. Bunlar Karadeniz'den Akdeniz'e inmek istediklerinde Yunan karasularından geçmiş olacak. Yani uluslararası su ortadan kalkıyor. Türkiye tamamen Yunan karasularıyla kuşatılmış olacak. Şimdi bunu dozunu arttıran bir Yunanistan var ve uluslararası anlaşmalara da aykırı hareket ediliyor. O açıdan bunun anlamını bir konuşacağız. Hocamız hatta mı?
2: Bir tanıtıma bahsedebilirsem.
1: Tanıtıma şey yapıyor. Bir tanıtım girelim o zaman. Ondan sonra hocamızla bağlantı yapalım. Süper haber yazarı, değerli araştırmacı arkadaşımız Horay Kamacı. Labart istifa ederken bir anda laboratuvarlara ettiği Rusya ve Türkiye'de bazı meslektaşlarımız bunları yazarken, Amerika bunları yalanlarken kendileri yaptığı şeyi bizi suçluyor diyorlardı. Ama hakikaten de Rusların söylediği, bizim Türk meslektaşlarımızın söylediği gibi çıktı. Amerika'nın biyoloji laboratuvarları ortada.
3: Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı var. Kor General Alexey Rytkşe. Çok önemli açıklamaları vardı. Diyor ki Amerikan istihbarat belgelerinin yayınlanması Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor. Özel askeri harekatta ele geçirilen diyor bu belgeler Ukrayna'daki ABD destekli biyolaboratuvarların ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor diyor. Daha farklı bir takım araştırmalar yapılıyor diyor. Bakın bu çok önemli. Amerika'nın başını çektiği bu küreselci anlayış yavaş yavaş yeniden insanlığı, bakın altını çiziyorum, pandemi demiyorum ben, plandemi diyorum. Yeniden bir plandemiyle biyolojik silahlar kapsamında farklı bir karanlığa doğru sürüklemeye çalışıyor.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, şimdi az önce bir şey söylemiştim. Orçar hocamızla bağlanıyoruz. O da yolda bu arada, onu da söyleyeyim. Ondan dolayı bir şey oldu. Onu biliyorum şimdi, bir yolculuk sırasında sağ olsun bizi kırmadı. Bir mola verecek. O yüzden yolda olmasından dolayı biraz gecikme oldu. O yüzden dinleyicilerimizi bilgilendireyim. Şimdi az önce bir şey söyledim. Şimdi Hozat'taki komutanlar, bakın 1926 Ankara Anlaşması. Öncesinde 25 Şeyh Said İsyanı. Peki öncesinde ne var biliyor musunuz? Öncesinde şu var. Türkiye İngilizlerle Milletler Cemiyeti'nde bir mücadele yürütüyor. Yeni kurulmuş cemiyet bir mücadele yürütüyor. Türkiye Cumhuriyeti, genç Türkiye Cumhuriyeti. Kurtuluş Savaşı'mızı kazanmışız ve cumhuriyetimizi kurmuşuz. O mücadele ne biliyor musunuz? Musul hattı, Musul vilayeti bizimdir mücadelesi. Yani o yüzden o mücadelede, bu arada buna bir ara vereyim çünkü hatta gelmiş hocamızı da yolda yakaladığımız için şey yapmayayım, oraya döneceğim geri, Şeyh Said İsyanı'na geleceğim. Ama şimdi Kemal Olçar hocamız, akademisyen, sen doktor, hatta hocam yolda yakaladığımızı biliyorum, ben aktardım, yolculuk halindesiniz, sağ olun bize de vakit ayırdınız. Askeri olarak bunu anlamak açısından Tunceli Hozat'taki 51. Komando Tugay Komutanlığı neden Aydın Söke hattına taşındı?
4: Efendim biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeniden konuşlanma, teşkilatlanma bir takım sistematiğe dayanır. Bu sistematiğin içerisinde en önemli konu da tehdit değerlendirmesidir. Ve görev sona ermiş de olabilir elbette ki. Görev sona ermesi ve tehditin başka noktalarda da bertaraf edilmesi ihtiyacı karşısında Silahlı Kuvvetler Birliklerini yeniden konuşlandırabilir, yeniden teşkilatlanabilir. Ya da müşterek birlikler kurabilir kara, hava, deniz unsurlarından direkt. Dolayısıyla burada Tunceli'den bir birliğimizin Aydın Söke lokasyonuna yeniden teşkilatlanıp konuşlandırılması konusu elbette ki dikkate değer bir konu. Ki bunu da herhalde karşı taraf dikkate almış, bir takım yorumlar yapmaya başlamışlar bu hususta. Şöyle değerlendirmek gerekiyor. Elbette ki terörsüz Türkiye projesi kapsamında bazı birliklerimiz Batı garnizonlarındaki yerlerine geri dönecekler. Bu olağan bir çalışma, olağan bir rutin bir faaliyet aslında. Ama daha önceden belli bir lokasyonda konuşlanmış olan bir birliği oradan kaldırıp başka bir yere aktarmak anlamlı bir hareket. yani rutin bir hareket gibi gözükmüyor. Onu söylemek gerekiyor. Evet. Dolayısıyla komando birliklerimiz terörle mücadele kapsamında yıllardır mücadele ediyorlar. Çok büyük yetenekleri var. Fakat Batı garnizonlarında çok fazla komando birliği görmeniz mümkün değil. Son zamanlarda özellikle Ege kıyılarında, Ege bölgesi kıyılarında bir takım komando birliklerimiz konuşlanmaya başladı. Mesela Gökçeada'da yıllardır var. Çok eskiden beri var komando birliğimiz. Gelibolu'da bir takım özel birlikler kuruldu. Poça'da bir takım unsurlarımız var. Çok özel birliklerimiz var. Şimdi Söke'de bir birliğimiz olacak. Bu hatta bir bakın haritadan canlandırın gözünüzde. Kuzeyden güneye doğru Adalar Denizi'ni gören en kritik bölgeler ve bu bölgelerin hemen yakınlarındaki adalar var. Doğu Adaları, Adalar Denizi'nin doğu bloğundaki adalar. Bunlar da özel adalar. Neden özel? Çünkü bunlar çeşitli anlaşmalarla statülendirilmiş. Öncelikle 1923 Lozan Barış Anlaşması ve onun ek protokol sözleşmesi ve 47 Paris Anlaşması gereği bu bölgeler silahsızlandırılmış adalar durumunda. Ama bakın görün ki Yunanistan önceden Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle ya da onun ne diyelim teşvikiyle bir şekilde silahsızlandırma konusunu ihlal etti. Şimdi de İsrail katil devletinin o bölgede Yunanistan'ın kışkırtmasıyla bir takım askeri faaliyetler icra ediyor. O bölgeleri yine bazı askeri faaliyetler icra ederken konuşlandırma yapıyor. Bazı birlikleri sembolik de olsa hiçbir anlamı yok. Ama asıl anlamlı olan efendim burada İsrail'in Yunanistan'a aktarmış olduğu hava savunma sistemleri. Bu hava savunma sistemleri çok büyük ihtimalle bu şahsi değerlendirmem adalar üzerinde konuşlanacak gibi duruyor. Ya da ana kıtası üzerinde bir kısmı. Onun için böyle bir hareketi bertaraf etmenin en önemli yolu askeri bir karşılık vermektir. Askeri karşılıktan kastettiğim bizim Tayfun füzeleri adalar üzerine yollamak değil. Siz de bir askeri faaliyet icra edersiniz, yansıtırsınız bir kuvveti oraya. Onun yapmış olduğu, karşı tarafın yapmış olduğu askeri eylemi daha henüz sıcak çatışma başlamadan bertaraf edersiniz. Silahlı kuvvetlerimizin çok büyük ihtimalle yapmaya çalıştığı faaliyetlerden bir tanesi bu. İkincisi tabii ki ordu komutanlığımız var biliyorsunuz. Üç ordunun yanında asli görevi tabii ki Batı cephesi. Batı cephesinde sadece bir ülkenin ismini vermiyorum. Başka ülkeler de olabilir. Takviye ülkeler olur, destek ülkeleri olur. Ya da mesela Fransa ile Yunanistan'ın bir savunma anlaşması var. Durduk yere yapılan bir anlaşma değil bu. NATO içerisinde 5. maddemiz varken NATO üyesi ülkeler için Fransa ile Yunanistan'ın bir 5. madde gibi bir anlaşmayı hayata geçirmenin ne anlamı var? İşte bakın burada karşı cephe dediğimiz şey sadece Yunanistan değil. Yunanistan ve diğerleri. Bir tanesi Fransa, onu söyledim. Biri Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Bildiğimiz bilmediğimiz birçok bir blok var karşıda. Çünkü Yunanistan'ı tek başına aldığınız zaman kuvvet değerlendirmenizde yani hiç de dikkate alınacak bir ülke değil. Nispi mukayese yapsak bile. O yüzden blok var karşıda. Bu bloğu işte biraz önce ifade ettiğim İsrail katil devleti dahil olmuş. Çok tehlikeli bir durum. Biraz önceki devletlerle anlaşabilirsiniz. Amerika ile, Fransa ile ya da AB üyesi ülkelerle bir araya gelebilirsiniz. Çok çeşitli platformlarda beraberiz. NATO, işte Avrupa Birliği aday statüsü ya da Birleşmiş Milletler çatısı altında. Ama İsrail ile siz asla yan yana gelemezsiniz. İsrail, Yunanistan cephesinde bir harekat planı var. Kendi kendine yapıyor belki de ama Yunanistan da buna maalesef ayak uyduruyor gibi gözüküyor. Çok tehlikeli bir durum. İşte böyle karşılıklı konuşlandırmalarla, yansıtmayla, birlik yansıtmayla gerginlik tırmanacak. Gerginlik tırmandıkça karşı taraf başka bir hareket. Bunun sonu krizdir. Kriz sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali olan bir eylemdir. Çatışmaya döndüğünde belli bir lokal bir noktada bile olsa bunun yayılma ihtimali de var. İsrail'in elindeki en temel parametre şu anda sürdürmeye çalıştığı o soykırımı ya da savaşı yaymak ve derinleştirmek, genişletmek. Şimdi Orta Doğu'da bunu becerdi gibi gözüküyor. Genişletti ve derinleştirdi. Bakın bunu şimdi Ege, yani Adalar Denizi bölgesine Yunanistan üzerinden aktarmak suretiyle Türkiye'nin iki cephede bir şekilde tedbir almasını zorunlu kılmaya çalışıyor. İki cephe. Cephesi Allah'tan şu anda en azından sıcak olmaktan çıktı. Balkanlar Türkiye'nin sayesinde biraz sakinleşmiş durumda ama adalar bölgesi hala sıcaklığını koruyor. Benim okumam bu.
1: Bir mesela özellikle 30 yıldır zaten siz süreci yakından takip eden birisiniz. Yani bu 30 yıl içindeki en ciddi süreç diyebilir miyiz bu süreç için peki?
4: Muhakkak öyle. Yani İsrail'in dahil olmasıyla mesele iş hakikaten ciddiye vardı. Yani artık öyle hamasetle ya da bir şekilde kağıt üstündeki oyunlarla bu iş olmayacak. Mutlaka sahada bir hareket bekliyoruz. Çünkü İsrail dediğimiz tatil, devlet, tatil ordusunu 7 cepheli savaşa hazırlamış durumda. Cephelerden bir tanesi biliyorsunuz Kıbrıs. Dolayısıyla Kıbrıs adası. Ve şu anda o cephenin uzantısı da Adalar bölgesi Doğu Akdeniz'le beraber. Bu cepheyi açıkça söylüyorlar zaten. Bununla ilgili hazırlık da yapıyorlar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle terörsüz Türkiye'ye biraz önce ifade ettiğim kavram gereği bazı birlikleri tehdidin oluştuğu, dikkat buyurunuz efendim buraya, tehdidin büyüdüğü, ciddileştiği ve krize evrilecek bir lokasyona doğru bu birliklerden tasarruf ederek zaman içerisinde
1: yansıtma dediğiniz şeyi yapıyor.
4: Evet, evet yansıtacaktır. O yansıtmayı
1: şunu söyleyebilir miyiz hocam peki?
4: Kaydırmaya çalışacaktır efendim.
1: Şunu söyleyebilir miyiz peki hocam? Yani bugün artık çünkü geçmişte dediğiniz gibi ağırlıklı olarak Batı bölgelerinden kuvvet kaydırma doğuya doğru işte terörle mücadele kapsamında oluyordu. Şimdi bugün terörün ortadan kalkmasıyla beraber Türkiye'nin çok daha büyük tehditlere karşı doğudan bu sefer batıya doğru bir kuvvet kaydırma görüyoruz. Yani bu terörsüz Türkiye hedefine siz de atıf yaptınız. Yani bir anlamda artık terör tehdidinin ortadan kalktığı noktasında sizin de şeyiniz var mı?
4: Şimdi şöyle terörle mücadele biliyorsunuz yasa gereği Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aittir. Sahil Güvenlik Komutanlığı da dahil. Bu ne demektir? Aslında terörle mücadele konusu İçişleri Bakanlığımıza ait olan bir önemli bir görev. Dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan hava ve deniz unsurlarından eğer takviye istenirse iller yasası biliyorsunuz buna cevaz veriyor. Valilik tarafından talep evet. edildiğinde kuvvet komutanlıklarımız bu şeye talebe mutlaka karşılık veriyorlar. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın birlikleri şu anda sınır hattında görevliler. Sınır birlikleri, onlar ayrı bir statüde, onlar var olmaya devam ederler. Sınır kuvvetleri, yani hudut birlikleri, onların ayrı bir yönergesi, bir ayrı bir yönetmeliği, ayrı bir kanunu vardır zaten. Onlara kimse dokunmaz. Karakollarımız, karekollarımız, geriye doğru birliklerimiz devam edecektir. Tugaylar halinde, alaylar, taburlar halinde. Fakat daha geride terörle mücadelede asli iş yapan, takviye eden kuvvet komutanlığımıza, kara kuvvetleri komutanlığımıza ait olan birliklerimiz de var. Bunların en güçlü olanları biliyorsunuz komando birlikleri. Zaten komando evet. birliklerinin dışında başka birlik, Özel Kuvvetler Komutanlığı haricinde terörle mücadele kapsamında doğrudan görev almıyorlar. Onun için komando evet. birliklerimizin şu anda önümüzdeki de bu sayı daha da artacak diye Sayın Savunma Bakanımız deklare ettiler geçen sene. O sayı muhtemelen artışa geçmiştir. Yani 2000 civarı bir personele sahip bir Tunceli Uzat Bölgesi'ndeki komando subayını nasıl ki biz batıya doğru aktarıyorsak bunu peşi sıra ihtiyaç halinde önceden konuşlandırarak oradaki Yunanistan'ın İsrail'le birlikte yapmış olduğu askeri faaliyetleri bertaraf ettirmek ve caydırmak için kullanacağız. Ama caymıyorlarsa gerektiğinde kullanacağız. Yani benim akıl yürütmem bu şekilde askeri anlamda. Yoksa bir birliği bir yerden bir yere aktarmanın hem maliyeti var hem askeri anlamda tabii. gereksizse ciddi anlamda moral bozukluğuna da sebep olur. Yani o askeri kaydırmalar çok çok ciddi bir konudur. Karadan önce çok ciddi tehdit değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir askeri hareketi uygun gördüler ki karşı taraftan istihbarat teşkilatımızın, komutanlıklarımızın, Genelkurmay Başkanlığımızın, Savunma Bakanlığımızın ve diğer bilimlerin aktardığı raporlar doğrultusunda Yunanistan Adalar Bölgesi'ndeki faaliyetlerini arttıracak ve silahsızlandırılmış adaları silahlandırarak, askerleştirerek tehdit olmaya devam edecek. Bunun sonu gerçekten bir askeri müdahale. Deniz kuvvetleri başta olmak üzere hava ve karadan mürekkep birlikler bu işi yapar. Komando birlikleri bir de terörle mücadelenin yanında biliyorsunuz hava indirme unsurları olarak da görevlendirilebilir. Yani amfibi harekatta, uçar birlik harekatında.
1: Amfibi harekatta evet.
4: Kullanılabilir.
1: Amfibi harekatta bulunabiliyorlar değil mi? O konuda da eğitim alıyorlar. komandolar.
4: Tabii yani düşünün TCG Anadolu'ya bir tane Tugay'ımızı iki parça haline elbette ki tek parça çıkartamayız ama diğer çıkartma gemileriyle beraber amfibi harekatta kullanırsınız. Çıkartma yaptırırsınız. Dolayısıyla adalar bölgesinde bir kuşatma yaparsınız. Çok çeşitli harekat unsurları var. Havadan indirme de yapabilirsiniz. Kayseri, Bolu, Komando Tugay'ları.
1: Eski ismiyle.
4: Uç evet aynen öyle. Bizim Kıbrıs'a yaptığımızın bir benzeri. Bütün bu harekat çeşitlerini yapabilecek kuvvetler kaydırılıyor. Dikkat buyunuz. O yüzden
1: tamam. Evet o açıdan ki... dikkatimi çekti. Komando özel eğitimli komandoların konuşlandırılması dikkat çekici yani.
4: Hepsi profesyonel. Yani yükümlü yok işlerinde biliyorsunuz. O yüzden komutanından uzman onbaşına kadar varsa sözleşme erine kadar hepsi eğitimli ve Eğridir Dağ Komando Okulu'nda uzun zaman eğitim almışlardır bu konuda. Onun için eğer bir harekat çeşidi karar verilmişse onun provaları şu anda çoktan yapılıyordur. Tatbikatları hatta kol ordu seviyesinde ya da ordu seviyesinde yapılmıştır. Bunların hepsi hazırdır şu anda. Sadece birlikler bu plana göre yer değiştirme hareketini gerçekleştiriyor olabilirler. Tabii bu bizim açık kaynak verilerimiz, bilmediğimiz Savunma Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın makamları itibariyle çok daha geniş bir bilgiye sahip, derin bir bilgiye sahiptirler ama biz bu sahadaki hareketi okurken çok da öyle bir ne diyelim rutin, periyodik bir konuşlandırma gibi en azından bu bilmiyoruz. Diğer birlikleri de zaman içerisinde zaten duyacağızdır muhtemelen. O zaman daha sağlıklı değerlendirme yapmak mümkün hale gelecek efendim.
1: Az önce de anlattınız. Sonuçta bakıldığı zaman o bölgede çok eğitimli askerlerimiz var. İşte 1. Amfibi Deniz Tugay, Deniz Piyade tabii. Tugay'ı var. Ondan sonra İzmir'de, Ege'de özel kuvvet unsurlarımız var. Zaten Ege ordumuz orada. Yani bakıldığı
4: Gökçeada'da
1: zaman.
4: Gökçeada'da var, Gelibolu'da var.
1: Gökçeada'da, Gelibolu'da da. Yani bütün Türkiye'nin...
4: Bugün Ege Ordu Komutanlığı bünyesinde biliyorsunuz.
1: Hı hı. Hepsi Ege Ordu Komutanlığı çerçevesinde konuşulanıyor değil mi? Yani bugün işte taşınan Tugay da Ege Ordu Komutanlığı'nın emrinde hareket ediyor değil mi?
4: Onu tabii şöyle harekat kontrolüne mi veriliyor? Harekat emrine mi veriliyor? Hı. Yoksa teşkilatına mı dahil ediliyor? Emrine mi veriliyor? Bunlar ayrı ayrı statüler. Onu bilmeniz mümkün evet, değil. Onu çok gizli harekat emirlerinde görmek mümkün. Yani mesela harekat emrine verirsiniz ama ikmalini, lojistiğini bağlı olduğu ana birlik yapar filan. Sadece harekatta kullanmak mümkün olur. Ya da teşkilatına mı dahil olur bilemiyoruz şu anda. Mesela 2. Ordu Komutanlığımız da bizim 1 ve 3. Ordu Komutanlıklarından birlik ve personel takviyesi halindedir uzun yıllar. Şimdi onlar da normale döndüklerinde 2. Ordu Komutanlığımızın önce almış olduğu bu çeşitli yöntemlerle almış olduğu birlik ve personeli geri iadesi söz konusu olacaktır. Onların da hareketlerini yakında göreceğiz. Ama hangi hareket dediğim gibi bir tehdidi bertaraf etmek için yapılır, hangisi normal konuşlanmaya dönüyordur, onu birlik bakmak gerekiyor. Yunanistan cephesi şu anda tarihte olmadığı kadar ısınmış durumda. Ve bu ısınmadan dolayı Yunanistan çok büyük zarar görecek gibi duruyor. Çünkü hiçbir hazırlık yapmadan sadece ve sadece birkaç ülkenin teşvikiyle o bölgede tehlikeli askeri faalet icra ediyor. Aklı selim olmak gerekiyor. Adalarda özellikle Adalar Denizi'ndeki o Doğu Adalarını Türkiye hiçbir şekilde uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını giydirmez. Orada çok hakkaniyetli bir duruşu var Türkiye'nin. Ve kapalı bir deniz. İki ülke tarafından sadece kontrol ediliyor. O yüzden böyle denizler Uluslararası Deniz Sözleşmesi'nin maddelerine de uymayabiliyor. Kıta sahanlığı
1: yavaş
4: gibi.
1: Yavaş yavaş toparlayacak olursak hocam.
4: Dolayısıyla asker hareketler, harekatlar konuşlanmayla başlar Ceyhun Bey. Konuşlanma bazı şeylere işaret eder. Ben bunun bir caydırma harekatı olduğunu değerlendiriyorum kısaca.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun vallahi kıymetli katkılarınız için. İnşallah başka yayınlarda yine bunları detaylandırırız. Çok önemli bilgiler aktardınız. Sağ olun, var olun. Saygı bizden hocam. Sağ olun. Akademisyen doçent doktor Sayın Kemal Olçar bizimleydi. Şimdi saat başına gidelim. Sonra kısa bir ara, sonra tekrar devam edeceğiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi az önce yarım kalan şeyi söyledi. Doçent Doktor Kemal Olçak çok önemli şeyler söyledi. Ege eski ismiyle Ege, artık kullandığımız ismiyle Adalar Denizi'nde ki konuşlanmanın hangi anlamlara gelebileceğini, Yunanistan'ın yaptıklarının deyim yerindeyse ateşle oynadığını, Türkiye'nin bu tedbirlerini ilk aşamada caydırıcılık ama daha gerekirse de müdahale amaçlı olabileceğini, gereken müdahaleyi yapma amaçlı olabileceğini söyledi ve terörsüz Türkiye hedefinin de aslında buna katkı yaptığını söyledi. Şimdi Kemal hocamıza bağlanmadan önce ben şeyi hatırlatmıştım. Bu 1926 Ankara Anlaşması. Şimdi 26'da biliyorsunuz Ankara Anlaşması'yla biz Musul ve Kerkük'ü Musul vilayetine bağlı. Kerkük çünkü Musul vilayetine bağlı. Diğer birçok il gibi orada işte kent gibi Musul vilayetine bağlı. Musul'u biz kaybettik. Ve Irak'a verdik ve şunu söyledik, Irak'ın toprak bütünlüğü olduğu sürece, hatta bir dinleyicimizle bir kere o dedi ki ya bir Ankara Anlaşması'nı bir ara anlatır mısınız falan demişti, bir türlü anlatamadık. Şimdi burada bir özet olarak yine hatırlatalım. Şimdi o dönemin şartları şöyleydi. Türkiye işte genç bir cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, yeni cumhuriyetini kurmuş, son Türk devletini kurmuş ve Musul'u istiyor. Musul benim diyor, orada Türkmenler var, orada Kürtler var, onlar benim insanım diyor. Ve orayı istiyordu Türkiye. İngilizler de orada kendi hakimiyetlerini devam ettirmek istiyordu. Bu Milletler Cemiyeti'ne kadar gitti mesele. Ve İngilizlerin tezi şuydu. Orada Kürtlerin sayısı daha fazla. Ve Kürtler Türklerle beraber yaşamak istemiyor, Türkiye'yi istemiyor şeklinde bir tez ileri sürüyorlardı Musul vilayetiyle ilgili. Tam o sıralarda Türkiye'de Şeyh Said isyanı patlak verdi. Ve biz zaten savaşlardan çıkmışız. Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaşı bitirmişiz. Onun içinde bulunmuşuz. Üstüne savaşın devamında yapılan anlaşmayı, bu paçavrayı yırtıp atmışız, Sevr paçavrasını. Kurtuluş Savaşı'mızı vermişiz. Daha öncesinde de savaşlar var. Balkan Savaşları, işte 93 Harbi, ondan sonra Osmanlı'yla Çarlık Rusya'sının savaşı falan. Çok sayıda savaş verilen bir coğrafyada ordu yeniden organize oluyor. Son Türk Devleti'nin kuruluşundan sonra. Yeni bir ordu kuruluyor. Ve güvenlik paradigmalarını bugünkü gibi, güvenlik imkanlarını bugünkü gibi düşünmeyin. Ve bir isyan patlak veriyor. Büyük bir isyan. Şimdi tam o dönem patlak veren isyana yoğunlaşmak zorunda kaldık. İkincisi, elimiz Milletler Cemiyeti'nde İngilizlerin ağırlığı daha fazla tabii. Yani Milletler Cemiyeti'ni kuranlar 1919 Paris Barış Konferansı'nda bir tanesi İngilizler. Yani Amerikalılar ilginçtir. Milletler Cemiyeti'ne sonra Wilson ikna edemiyor. Amerika girmiyor. İngilizler var. Kur'an ki orada zaten hakim. Türkiye gidip Milletler

kaldı. Ve bakın bugün Türkiye artık terörü bitirme noktasına geldiğinde Tunceli'deki kuvvetini nereye kaydırdı? Şöke. Yarın öbür gün Adalar Denizi'nde, ha bu şu anlama gelmiyor, az önce Kemal Hoca da onu anlattı. Yani biz doğudaki bütün kuvvetlerimizi şey yapacağız falan değil tabii ki. Bizim Suriye'de ki güçlerimizi desteklemek açısından, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzun yine güvenliğini sağlamak açısından Türkiye gereken orada konumlanmayı da teşkilatlanmayı da yapacak güçtedir zaten. Ama artık daha fazla ihtiyaç olan bölgelere kaydırmalar başladı. Yani 1925'te 26'da yaşadığımız şeyi bugün Adalar Denizi'nde yaşamayacağız. Yarın öbür gün diyelim ki içeride tekrar terör patlak verdi. Biz şeye girdiğimiz zaman Doğu ve Güneydoğu'da birileri mutlu olacak belki. O mutlu olduklarının perde arkasında şey de olacak. Yunan belki de facto bir şekilde 12 mine çıkaracak. Adalar Denizi'ndeki adalarda daha fazla silah şey yapacak. İsrail radarlarını getirip dibimize koyacaklar. Ve birileri mutlu olacak. Terörsüz Türkiye hedefini hedef alanlar inanın mutlu olacak. Yani emin olun diyecekler ki o. Çünkü görevlerini yapmış olacaklar. Onların görevleri terörsüz Türkiye'ye dezenformasyon üreterek hedef alarak, onların görevleri terörle uğraşmasına devam etmesi. Onlara verilen görev o. Çünkü Türkiye terörle uğraşmaya PKK ellerinden gelse PKK'yı, PYD'yi yeniden güçlendirmeye çalışacaklar. Türkiye bu oyunu bozdu. İşte programın başında anlattığım süreç bu. Bu oyun bozuldu. Türkiye'nin gücü bozdu ama. Türkiye'nin kararlılığı bozdu. Türkiye eskiden beri evet güçlü bir devlet. Kıbrıs Barış Harekatı'nı da 1974'te yapabilmiş bir devlet. Ama güç dengelerinin bugün bakıldığında Amerika eski gücünde değil. Artık mücadeleler, küresel mücadeleler, Türkiye konjonktürünü de çok iyi okuyarak, iyi bir satranç oyuncusu olarak bir hamleler yaptı. Suriye'de yaptı, Irak'ta yaptı, Türkiye'de yaptı. Mavi Vatan doktrinini hayata geçirdi. Kıbrıs'ta merhum Denktaş'ın da hayali olan, ondan sonra Doktor Fazıl Küçük'ün de hayali olan iki devletli çözüm politikasını hayata geçirdi. Bunları bu hamlelerle yaptı. 30 yıllık işgal bitti. Karabağ işgalden kurtardı Türkiye ile Azerbaycan. Daha başka hamleler var. Batı ile olan o bağımlılık ilişkilerini deyim yerindeyse Türkiye kendi özerk alanını genişleterek çok aza indirdi. Biz yıllarca onu da şey yaptık. Batı ile, Batı emperyalizmi ile ilişkinin, bağımlılık ilişkisinin yanlış olduğunu aktardık. Dedik ki Türkiye'nin seçenekleri var. Türk dünyası var. Türkistan coğrafyası. İslam dünyası var. Artı Asya'daki güçler var. Asya'daki ülkeler var dedik. Yıllarca bunu söyledik. Bakın Sayın Devlet Bahçeli, ki sohbetimizde ondan da bahsettik. TRÇ önerisi yapmıştı. Türkiye, Rusya, Çin önerisi yapmıştı. Onu da sordum. Yani onu nasıl okuyoruz günümüzdeki gelişmeler çerçevesinde? Onu nasıl okumak lazım dediğimde, Türkiye'nin burada milli çıkarları ekseninde ve bölgeyi ve küreyi iyi okuyarak maksimum fayda sağlayacağı bir şekilde Rusya ile Çin ile ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Hatırlarsanız Selçuklu Kartalı tanımı yapmıştı. Şimdi işte bu noktaya gelen bir Türkiye, emperyalistler zayıflarken güçlenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve Türkiye burada süreçleri de iyi okuyarak olumlu hamleler yaptı, iyi hamleler yaptı. O açıdan bu süreçleri, yani biz 1925-26'yı tekrar yaşamayacağız. Biz kanlı Noel'leri bir daha yaşamamak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. Biz bundan sonra bölgedeki haklarımızı korumak için içe yönelmeyeceğiz. Gerçek düşmanla, o terörün, başka sorunların arkasında olan gerçek düşmanla mücadeleye odaklanıyoruz. Yunan, bugün biz terörle uğraşsaydık Yunan orada çok rahat cirit atacaktı. Biz Yunan halkıyla bir problemimiz yok. Bizim Yunanistan'daki aklı selim insanlarla da bir problemimiz yok. Hatta Yunan halkının içinde Siyonist İsrail'in soykırımcı politikalarına karşı duran insanlar var. Türkiye ile gerilimin kendi lehlerine olmadığını açık açık söyleyen insanlar var. Onların bu duruşları saygıdeğer. %100 aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Biz Türk'üz, onlar Yunan. Bizim bakış açımız, bizim milli çıkarlarımız, onların bazı konularda milli çıkarları uyuşmayabilir. Ama bazı temel noktalarda aklı selim yaklaşabiliyorlar. Yunanistan'ın en büyük problemi şey diyorlar. Ekonomideki problemler, üstüne askerileşme daha da maliyet getiriyor. Oradan silah alıyor, oradan roket

0: alıyor, oradan tank alıyor, oradan uçak alıyor. Bunlar parayla oluyor. Kimse beleş vermiyor bunları. Yunanistan'a yığınaklanma yapıyor. Şimdi Yunan halkı bunları da görüyor. O açıdan bizim problemimiz zaten bu Yunan halkıyla falan değil. Ama bizim problemimiz bu işbirlikçiliği noktasında işte gidip emperyalist Batı kutupuna, Siyonist İsrail'e gidip orada bağımlılık ilişkilerini geliştirerek, genişleterek Türkiye'ye karşı konumlanan insanlara, konumlanan yönetimlere. Tepkimiz bu. Şimdi ama Türkiye önemli bir meselesini çözerek Suriye'de o iç savaşın bitmesi, bu arada bu da önemli. Orada Suriye sınırımızın artık güvenli hale gelmesi, terörsüz bölge hedefiyle. Orada artık PYD'nin bir tehdit olmaktan, SDG'nin bir tehdit olmaktan çıkması. Entegre oldu, tehdit olmaktan çıkmadı diyor. Yani ne olmasını bekliyorsunuz? Bir anda bütün o PYD'lerin, SDG'lerin toplu olarak imhası mı gerekiyor? Yani birileri bunu mu istiyor? Böyle bir şey olmayacağı da ortada. 5 sene önceki, 10 sene önceki haritaları göz önünde bulundurun. Şimdiki haritaya bakın. Suriye paramparçayken şimdi Suriye bir bütün. İsrail'in işgal ettiği alanlar haricinde Suriye bir bütün. Ve sınırımızda da problem yok. Şimdi ne oluyor? Doğu tarafımız. Bakın çözdük. Bir Turan koridoru Sayın Bahçeli'nin tanımlamasıyla. İşte Trump ona konmaya çalışıyor. Trump koridoru falan diye adlandırılıyor ama bizim şeyimizde Zengezur koridorudur. Turan koridorudur. Ondan sonra orada Kafkasya'da güvenlik meseleleri çözüldü. Azerbaycan'la Ermenistan oturup konuşabiliyorlar. Rusya ile Türkiye sürekli diyalog halinde, iletişim halinde. İşte en son iki lider bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin. O iletişim hiç kopmuyor. Bu dengeyi kurabildik. Biz doğu hattımızda rahatız şu an. Tabii ki yine problemler var. İran'a saldırı süreci bizi etkiler mi, etkilemez mi? Gerekli güvenlik tedbirlerini almak gerekir mi? Elbette almak gerekir. Ama bugün Yunanistan'a karşı bakın komandolarımız etkili bir güç. Türk komandosu dünyada saygındır. Yani Türk komandosunun operasyon gücü, askeri gücü etkilidir, bilinir. Şimdi bunu görüyor. Yunan basını bunu yazıyor. Türk komandosu buraya geldi. Zaten bizim o kahraman deniz piyadelerimiz var. Son derece özel eğitimli. Ondan sonra o amfibi güçlerimiz. Özel kuvvetlerimiz var. Özel unsurlarımız. Eğitimli güçler bunlar. Şimdi tam karşısında Yunanistan'ın. Yunanistan'ın bulunduğu adaların tam karşısında diyeyim. Şimdi Sisam'ın karşısında komandolarımız geldi. Diğer adaların karşısında komandolarımız var. Bozcaada'da, Gökçeada'da güçlerimiz var. Ve ne oluyor? Türkiye buraya yoğunlaşabiliyor. Dediğim gibi gerçek düşmana. İşte burada terörsüz Türkiye'yi tekrar konuşmamız lazım. Biz terörle uğraştığımızda kim kazanacak? Biz terörle yeniden boğuştuğumuzda yok efendim PKK siyasallaşacak, PKK ilk dört maddeden vazgeçtirecek. Ya nasıl vazgeçtirecek? Bunu biri bize açıklasın. Öcalan niye şey yapıyor? Ya Öcalan örgütü bitirirken, ya Öcalan örgüte talimat verirken HDP'liler örgüt konuşurken iyiydi de Öcalan örgütün artık feshedilmesi gerekiyor. Ondan sonra PKK ömrünü tamamlamıştır. Şimdi bunu bazen söylüyorum. Adam diyor ki Öcalan diyor yani PKK ömrünü tamamlamıştır dediği için yani Öcalan PKK ölmüştür artık. Ölüm zamanı gelmiştir diyor dedim. Nerede ölmüştür diyor. Ölüm kelimesi geçmiyor diyor. Ömür tamamlamak ne? Ya Öcalan bunu söyleme noktasına gelmişse bu kötü bir şey mi? Yani bu yani ne oluyor? Öcalan şunu mu söylüyor? Ben şey yaparım. Bunun karşılığında Türkiye'den şu coğrafyayı isterim mi dedi. Yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Devlet Bahçeli de söylüyor. Açık açık söylüyor. Bir pazarlık falan yok. Bunu görüyoruz da hadi söylediler. Görüyoruz da bir şey verilmediğini de görüyoruz. DEM Parti PKK, KCK terör örgütü diye başlayan bir yasa tasarısına ki onlar biliyorsunuz ona mesafeliydi hiçbir zaman terör örgütü demediler. Bir yasa tasarısına şey yapıyor onay veriyor imza atıyor ve o yasa tasarısında kanlı terör eylemlerine katılanların Türkiye'ye gelmesi gibi bir şey de yok. Eylemlere katılmayanlar. Zaten Türk Ceza Kanunu'nda etkin pişmanlık hükümleri noktasında bir şey var. Onu söyleyeyim. O çok daha ileri. Onu söyleyeyim. O çok daha böyle affedici. Ama buna rağmen böyle bir tasarıda DEM Parti onay veriyor. Öcalan diyor ki başlangıçtır, iyidir diyor. Yani bu bir onay sürecinden de geçiyor. Onlar da onay veriyor. Bunun nesi kötü? Biri bana desin ki kötü. Öcalan iyi bir şey. Yani şu mu? Şu kağıt, bir kağıt düşünün elinizde, beyaz kağıt. Öcalan buna beyaz dediği zaman o sizin için siyah mı olacak? Yani bunu mu? Biz zaten bunu istemedik mi yıllarca terörle mücadele noktasında? Ne yapalım yani, örgüt 100 kişiye, 300 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye düştü. Biz devam edelim. Bir fasit daire dediğim gibi. Biz bununla uğraşmaya devam edelim. Onlara peki güvenlik güçlerimiz niye şu çağrıyı yapıyor? Hadi terörle mücadele harekatlarını geçtim. En küçük bir organize suç eylemine yönelik bir operasyon yaptığında polisimiz, jandarmamız, polis kolluk gücümüz, askeri kolluğumuz köşeye sıkıştın, teslim ol demiyor mu? Diyor. Ne yapıyor? Çatışmaya devam mı ediyor? Çatışmaya devam edeyim, kayıp vermeye devam edeyim. Bu mantıkla mı hareket ediyor? Zaten az önce söyledim, örgüt Kandil etrafına sıkışmış durumda. 82'de yerleştiği Irak'la sürekli girip eylem yaptı. Türkiye'ye oradan girip çıkışlar, giriş çıkışlar yapıyordu. O hat kesilmiş. Ya düşünün, 82'de başlayan o hat pençe harekat serisiyle kesilmiş. Ne olacak? Yani bunun için şimdi böyle bir sürecin arifesindeyiz. Bunun için Öcalan'a bir konut yapılıyor. Diyor ki görüşmeler yapacak. Örgüte, yani örgüt diye örgüt de dememek lazım aslında, münfesi bir örgüt, kendini feshetmiş bir örgüt ama ağız alışkanlığı, yani yüzden arada örgüt dersem şey yapmayın ama dediğim gibi münfesi bir örgüt, feshedilmiş bir örgüt. Talimat gönderecek, diyecek ki bırakın şurada, bırakın burada, bırakın falan, şuraya gidin desin. Desin A ülkesine gidin desin, B ülkesine gidin desin, desin yani Cemil Bayık'ın Kandil'de durup orada silahlı gücüyle, etrafındaki silahlı unsurlarla orada takılması mı iyidir? Hiçbir şey olmadan diyelim ki Norveç'te yaşaması mı iyidir? Norveç'te yaşaması daha iyidir. Hiçbir şey yapamadım. Şeyi hatırlayın, Osmanlı kardeşini. Ne olacak? Bunun gibi olacaklar. Gitti Erbil'de fırın açtı. Örgütten koptu. Hatta örgütün infazlarından da kaçtı. Fırıncı oldu. Yani şey yaptı. Hiç terörle bağ kalmadı. Bu kötü bir şey miydi? Murat Karayılan gitsin B ülkesine. Duran Kalkan C ülkesine gitsin. Şimdi bunun talimatını vereceği, bu planlamayı yapacağı, DEM Parti'nin içinden biliyorsunuz arada çatlak sesler çıkıyor. Onları deyim yerindeyse hizaya getireceği bir, orada bir yer yapılıyor. Bunun nesi kötü? Bana biri bunu söylesin. Bu çok kötü bir şey. Yapılmasın. Cemil Bayık da Kandil'de kalsın. Duran Kalkan da kalsın. Orada etraflarında 300 kişi kalsın, 500 kişi kalsın. Bizim askerimiz, bizim komando tugayımız tekrar Tunceli'ye dönsün. Hatta bir zapta görevlendirelim, Kandil'in etrafında görevlendirelim. Biz onlarla uğraşmaya devam edelim. Yunan burada operasyon çeksin. İsrail gitsin Kıbrıs'ta operasyon çeksin. Biz böyle terörle uğraşmaya devam edelim. Ondan sonra vay efendim, biz Kıbrıs'ı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Vay efendim, Yunanistan neden işte Adalar Denizi'nde 12 mile çıkardı? 5 sene sonra bunu konuşuruz, ondan sonra 50 sene sonra onu konuşuruz. Biz bugün Yunanistan 36'da 3 milde, Lozan'da 3 mil olan şeyi 6 mile çıkardığında biz müdahale etmeli miydik, etmemeli miydik tartışması yapıyoruz. 36'da bakın 90 sene önce, 90 sene sonra da Yunanistan 12 mile çıkardığında, bizi kıyımıza hapsettiğinde, acaba biz aslında biz terörsüz Türkiye'yi kabul mü etseydik mi demeliyiz? Biri bunu düşünsün. Çocuğunuzu düşünün ya. Kendi çocuğunuz. 10 sene sonra, 20 sene sonra PKK'nın hiçbir talebi gerçekleşmeden yaşayabileceği bir Türkiye'yi mi istiyor? Yoksa kayıplarımızın çok daha, bizim büyüklerimizin yaşadığı o kayıpların benzerini yaşadığımız bir Türkiye'de mi yaşamak istiyor? Bu sorunun yanıtı budur. Kimse kinle, devlet kinle hareket etmez. Devlet hukukla, devlet akılla devlet stratejisiyle satranç oyuncusu olarak hareket eder. Ve bu satrancı Türkiye Cumhuriyeti Devleti gayet güzel oynuyor, onu söyleyeyim. Yani ben bunu görüyorum. Yıllardır takip ettiğimiz alanlar, terörle mücadele, güvenlik meseleleri, jeopolitik gelişmeler, bunları görüyorum. Çocuklarınızı düşünün. Bundan bir Musul'u tekrar kaybetmeyelim. Bir başka bir coğrafyamızı kaybetmeyelim. Adalar Denizi'ndeki haklarımızı kaybetmeyelim. Kıbrıs'taki haklarımızı kaybetmeyelim. Bu mücadeleye hazırlanıyor Türkiye. Ve burada da terörsüz Türkiye ana noktalardan biri. Bugünü ağırlıklı olarak terörsüz Türkiye çünkü önemliydi. Sayın Bahçeli ile sohbetimiz de çok önemliydi. Başka mecralarda da daha detaylı aktardık. Burada da sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden bugünkü bir teknik arıza içinde kusura bakmayın. Teknik şeyden kaynaklı küçük bir sıkıntı oldu. Ama Kemal hocamızın aktardıkları da önemliydi. Cuma akşamı stüdyodan beraberiz. O akşam görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Sputnik. Sputnik.
1: Ben Güçlü Özgan.
2: Okan Aslan'la gün ortası.
3: Eksenden merhabalar efendim.
1: Ben Mustafa Hoş.
4: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
1: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
5: Ben Serhat Ayan.
6: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
7: Ben Selin Yazıcım.
8: Ben Ebru Danmez.
9: Ben Serkan.
10: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
11: Ben Serhat Arısösen.
12: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Sputnik.
12: Radyo Sputnik özel haber.
13: 26 Haziran'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. İçeriği gizli tutulan 3 vasiyetin yarın Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte İnanır'ın gayrimenkullerini, banka hesaplarını ve yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlarını kimlere bıraktığı da ortaya çıkacak. Usta oyuncunun noter huzurunda hazırladığı ve bugüne kadar içeriği gizli tutulan 3 vasiyetin yarın sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde açılacağı öne sürüldü. Bunun ardından 77 yaşında vefat Kadir İnanır'ın mal varlığını kimlere bıraktığı da netleşecek. Kadir İnanır'ın vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı ve yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da gündeme gelmişti. Usta oyuncunun bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu iddia edilmişti. Ancak merak edilen yalnızca banka hesapları ve gayrimenkulleri değil, İnanır'ın lüks marka saatleri, çakmak koleksiyonu ve özel işlemeli yüzükleri de mirasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Sanatçının farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3000 kurbağa figüründen oluşan koleksiyonu da bulunuyor. Yıllar içinde oluşturduğu bu özel koleksiyonları kimlere bıraktığı, vasiyetlerin açılmasıyla ortaya çıkması beklenen konular arasında. 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, Türk sinemasına 18 yaşında adım attı. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasında birinci olan İnanır, ilk küçük rolünü 7 Adım Sonra filminde üstlendi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde ise ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. İnanır ve Şoray'ın bu filmle başlayan sinema birlikteliği yıllar boyunca pek çok yapımla devam etti. Kadir İnanır, kariyeri boyunca Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, 72. Koğuş ve Kırık Bir Aşk Hikayesi gibi unutulmaz yapımlarda izleyici karşısına çıktı. 180'den fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan sanatçının son film projesi ise 2019 yılında çekilen Kapı oldu. Uzun yıllardır hayat arkadaşı Jülide Kural'la birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2024 yılında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 26 Haziran'da hayatını kaybeden usta oyuncu, geride yarım asrı aşan sinema kariyerini ve Türk sinemasının hafızasına kazınan çok sayıda karakter bıraktı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı 3 ayrı vasiyetin yarın Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte sanatçının mal varlığını ve özel koleksiyonlarını kimlere bıraktığına ilişkin merak edilen ayrıntıların da netleşmesi öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
12: Radyo Sputnik özel haber.
14: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Küresel ilaç devi Pfizer, pandeminin faturasını devletlerin hava seyri sefer ücret gelirlerine ve fon hesaplarına el koyarak kesmeye başladı. Şirket ihtiyaç kalmadığı için teslim alınmayan aşıların borçları nedeniyle Romanya ve Polonya'ya karşı icra takibi başlattı. Belçika Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası şirket, iki ülkenin havayolu şirketlerinden aldığı hava seyri seferine ve fonlarına resmen haciz koydu. Devletlerin egemenlik hatlarını rehin alan bu hamle, Pfizer'ın kar odaklı karanlık tarihini yeniden dünya gündemine taşıdı. Pfizer tarihinin en karanlık sayfalarından biri 1996 yılında Nijerya'nın Kano eyaletinde yazıldı. Şirket menenjit salgınını fırsat bilerek henüz klinik deneme aşamasındaki Trovan isimli antibiyotiğini 200 Nijeryalı çocuk üzerinde test etti. Bu onaysız deneyler sırasında 11 çocuk hayatını kaybetti, onlarca çocuksa beyin hasarı, felç ve körlük gibi kalıcı sakatlıklarla baş başa kaldı. Pfizer 2009 yılında 75 milyon dolarlık bir tazminat anlaşmasıyla davayı kapattı. WikiLeaks belgeleri ise şirketin Nijerya Adalet Bakanı'na şantaj kasetleri hazırlattığını ortaya çıkardı. Şirketin skandalları COVID-19 döneminde de hız kesmedi. Küresel aşı üretimini batılı ülkelerin tekeline sunan Pfizer, yoksul ülkelere tamamen sırtını döndü. Avrupa Birliği ve ABD milyarlarca doz aşıyı stoklarken Afrika ve Latin Amerika'daki düşük gelirli ülkelere aşı tedariki neredeyse tamamen durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı adaleti çağrılarına rağmen şirket patent haklarından vazgeçmeyi reddetti. Güney Amerika ülkeleriyle yapılan gizli sözleşme görüşmelerinde Pfizer'ın olası yan etki davalarına muaf tutulmak için devletlerden Merkez Bankası rezervlerine, egemenlik varlıklarına ve askeri üslerine etkili olarak göstermelerini talep ettiği uluslararası basına yansıdı. Pfizer'ın sabıkası sadece 3. dünya ülkeleriyle sınırlı değil. Şirket, kendi ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de tarihi bir dolandırıcılık cezasına çarptırıldı. 2009 yılında ağrı kesici ilacı Baxter'a başta olmak üzere 4 ilacını ölümcül risk barındıran dozlarda ve yasa dışı yollarla pazarladığını kabul eden Pfizer, ABD Adalet Bakanlığı tarafından tam 2,3 milyar dolar para cezasına mahkum edildi. Bu ceza ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı cezası olarak kayıtlara geçti. Küresel ilaç tekelinin bağımsız adli raporlara yansıyan diğer büyük skandalları ise şu şekilde sıralanıyor. Ölümcül kalp kapakçığı rezaleti. Pfizer'ın ürettiği yapay kalp kapakçığının kaynak yerlerinden kırıldığı ve dünya genelinde 300'den fazla insanın ani ölümüne yol açtığı fark edildi. Şirketin bu ölümcül mekanik arıza riskini bildiği halde yıllarca FDA ve kamuoyundan gizlediği belgelerle kanıtlandı. Küresel rüşvet ağı. Rusya, Çin, İtalya ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede ilaçların reçete edilmesi ve onay süreçlerinin hızlandırılması için doktorlara ve bakanlık yetkililerine rüşvet verildiği ortaya çıktı. Pfizer, 2012'de suçunu kabul ederek 60 milyon dolardan fazla ceza ödedi. Skandallar bunlarla da bitmiyor. Şirket, ilaçların ağır yan etkilerini gizleyerek halk sağlığını tehlikeye atmaya devam etti. Chantix ve Prentro davaları. Sigara bırakma ilacı Chantix'in intihar eğilimi yarattığı, hormon ilacı Prevnar'ın ise meme kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı. Pfizer bu yan etkileri gizlediği için açılan davalarda mağdurlara toplamda 1 milyar doların üzerinde tazminat ödedi. Fiyat manipülasyonları. İngiltere'de hayati bir epilepsi ilacının ismini değiştirerek yasal boşluklardan faydalanan şirket, ilacın fiyatını bir gecede 2600 artırdı. İngiltere Rekabet Kurumu, devlet bütçesine soyan şirkete 84 milyon sterlin rekor ceza kesti. Batılı ilaç devlerinin pandemiyi bir kar mekanizmasına dönüştürdüğü dönemde ABD ambargosu altındaki Küba tamamen zıt bir insanlık dersi verdi. Küba, salgının en yoğun günlerinde İtalya başta olmak üzere onlarca ülkeye binlerce doktor ve hemşireden oluşan Henry Reeve Tugaylarını gönderdi. Batı'nın aşı ambargosuna karşı kendi imkanlarıyla 5 yerli aşı geliştiren Küba, bu aşıları ticari sır olarak saklamak yerine patentini yoksul ülkelerle paylaştı ve milyonlarca doz aşı bağışında bulundu. Küresel ilaç devi Pfizer, COVID-19 aşısı borçları nedeniyle Romanya ve Polonya'nın hava seyri sefer gelirlerine el koydurdu. Şirket bu hamlesiyle devletlerin egemenlik hatlarına hedef aldı. Pfizer'ın bu adımı, Nijerya'daki ölümcül çocuk deneylerinden tarihi dolandırıcılık cezalarına uzanan skandallarla dolu karanlık geçmişini yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Çok sesli haber. ve çok sesli müziğin adresi. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası. Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sistemlerinin yalnızca insanlarla değil, birbirleriyle iletişim kurarken de yeni ifade biçimleri geliştirebildiği ortaya çıktı. New York merkezli yapay zeka laboratuvarı Emergence tarafından gerçekleştirilen araştırmada farklı şirketlerin geliştirdiği yapay zeka modelleri deneysel ortamlarda bir araya getirilerek ortak görevler üzerinde çalıştırıldı. Çalışma sırasında modellerin insanlar tarafından önceden tanımlanmayan bazı ifadeleri ve kısaltmaları kullanmaya başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar zaman içerisinde modeller arasında ortak anlam taşıyan yeni kavramların ortaya çıktığını ve kullanılan iletişim biçiminin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğünü aktardı. Ortaya çıkan ifadelerin şiirsel metaforlarla iş dünyasında kullanılan terimlerin sıra dışı biçimde bir araya gelmesinden oluştuğu belirtildi. Modellerin birbirleriyle iletişimi yoğunlaştıkça bu kendilerine özgü dilinde geliştiği kaydedildi. Araştırmada DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı yapay zeka sağlayıcılarının modelleri arasındaki konuşmalardan örnekler paylaşıldı. DeepSeek modellerinden birinin atıl servet üzerindeki vergi anlamındaki bir terimi kullanarak sentezi az önce adlandırdı. Demoraj artı sözlü hafıza, hayalet olmayacak bir vana eder şeklinde bir ifade oluşturduğu aktarıldı. Anthropic modelinin ise bağımsız bir hakemi soğuk eller şeklinde kodladığı ve 3 soğuk eli yiyen ve her seferinde daha dürüst hale gelen bir kağıt ifadesini kullandığı belirtildi. Mistral ajanlarının da geçmişte gerçekleştirilen eylemlerin sonraki değerlendirmelerde dikkate alınacağını belirtmek için defter hatırlıyor ifadesini binlerce kez kullandığı kaydedildi. King's College London'da Dil ve Argo Arşivi'nin direktörü Tony Thorne, araştırmada ortaya çıkan iletişim biçimi James Joyce ve İrlandalı yazar Flann O'Brien'in gerçek üstü eserlerinde kullandığı dillere benzetti. Thorne, yapay zeka modellerinin insanlar arasındaki topluluklarda görülen argo ve kodlaşmaya benzer şekilde kendi aralarında bir iletişim biçimi oluşturduğunu ifade etti. Araştırmacılarsa bu tür kısaltmaların ortaya çıkmasının olası nedenlerinden birinin iletişim sırasında gereken hesaplama maliyetini azaltmak ve modellerin birbirleriyle daha verimli iletişim kurmasını sağlamak olabileceğini belirtti. Yapay zeka modellerinin iletişimlerinin zamanla insanlar tarafından anlaşılması zor bir hale gelmesi, sistemlerin denetlenmesine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bir yapay zeka sisteminin izlenebilmesinin, insanlar açısından sistemin ne söylediğinin her zaman anlaşılabilir olduğu anlamına gelmeyebileceğine dikkat çekiyor. Yapay zeka sektöründeki hızlı gelişmeler ve bunun olası sonuçları da son dönemde tartışılmaya devam ediyor. Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Jacob Coxon, sektörün geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşırken, Anthropic CEO'su Dario Amodei de şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını yavaşlatma çağrısında bulundu. Amodei'nin bu açıklamalarına teknoloji sektöründen bazı isimler de destek verdi. Emergence araştırmacıların çalışması farklı yapay zeka modellerinin birlikte çalıştıkları deneysel ortamlarda zamanla insanlardan doğrudan öğrenmedikleri ifadeler, kısaltmalar ve ortak anlamlar oluşturabildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu iletişim biçiminin modeller arasındaki etkileşim arttıkça daha karmaşık hale geldiğini belirledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Et ve et ürünlerinde yeni dönem başladı. Kasaplarda hazır kıyma satışına son verilirken dönerden sucuğa birçok ürüne yeni standartlar getirildi. Etiketlerde ise artık %100 ifadesi kullanılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. 16 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte hazır kıyma satışına son verildi. Kıyma tüketicinin talebi üzerine hazırlanacak. Kanatlı kıyma ve bu kıymayla hazırlanan et karışımları ise yalnızca dondurulmuş olarak piyasaya sunulabilecek. Köfte ve burger gibi ürünlerde de yeni standartlar belirlendi. Bu ürünlerde et proteini en az %10 olacak. Yağ oranı %25'i, tuz oranı ise %2'yi geçemeyecek. Protein tozu, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri kullanılamayacak. Yeni düzenlemeyle döner de 3 gruba ayrıldı. Yaprak döner yalnızca yaprak etten üretilecek. Kıyma dönerde en fazla %90 kıyma, en az %10 yaprak et bulunacak. Yaprak kıyma dönerde ise yaprak et oranı az %60, kıyma oranı en fazla %40 olacak. Dönerde yağ oranı %25'i, tuz oranı %2'yi geçemeyecek. Fıstık ve peynir gibi malzemeler döner üretiminde kullanılamayacak. Perakende satış noktalarında çiğ dönerin raf ömrü pişirme işleminin başladığı andan itibaren en fazla 12 saat olacak. Sucuk ve pastırmada da dolgu maddelerine yasak getirildi. Protein tozu, nişasta ve soya gibi maddeler bu ürünlerin üretiminde kullanılamayacak. Sucukta et proteini en az %15, ısıl işlem görmüş sucuktaysa en az %13 olacak. Et aroması veren aroma vericilerin de tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılması yasaklandı. Yeni düzenleme ürün etiketlerini de kapsıyor. Artık etiketlerde marka dahil olmak üzere %100, %100 dana eti veya %100 göğüs eti gibi ifadeler kullanılamayacak. Dönerin yaprak, kıyma veya yaprak kıyma olduğu da etiketlerde açıkça belirtilecek. Kanatlı eti ürünlerinin etiketlerinde pişirme sırasında merkezi sıcaklığın en az 72 dereceye ulaşması gerektiği yazacak. Dondurulmuş ürünlerde ise çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaz uyarısı bulunacak. Etiketlere ilişkin kurallar market katalogları ve reklamlarda da uygulanacak. Yeni tebliğle 2019 yılında yayımlanan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Mevcut işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihten önce piyasaya sunulan ürünlerse raf ömürlerinin sonuna kadar satışta kalabilecek. Et ve et ürünleri tebliği yenilendi. Hazır kıyma satışından dönerin içeriğine, sucuktaki dolgu maddelerinden ürün etiketlerine kadar birçok kural değişti. Etiketlerde ise %100 ifadesi yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 16 Eylül 2026 günlerden çarşamba. Bir haftanın ortasındayız. Oldukça yoğun bir gündemle karşınızdayız. Tabii ki ABD'nin İran savaşı ve bütün dünyaya maliyetleri gündemimize damgasını vuran mesele. Trump yönetimi savaşın sıcak aşamasını son dönemde durdurup ekonomik saldırıya yönelmiş gözüküyor. Muhasebeler çıkartılıyor. ABD ordusuna mühimmat ve bütün harcamalarda ve Orta Doğu'daki Batı Asya bölgesine körfezdeki üsler bakımından pahalıya patlamış bir çatışma. 3 Kasım ara seçimlerine gidiyoruz ve Trump yönetimi tabii biraz sıkıntıda gözüküyor. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in özellikle İsrail'in Amerika'yı buralara sürüklediği politikalarını yumuşatmaya çalıştığını görüyoruz. Diğer yandan Çin'in diplomasi öne çıkması son bir iki gündür konuşuluyor. BRICS zirvesinde El Cezire televizyonu Çin'in arabuluculuğunu öne çıkartmıştı devlet başkanının açıklamalarından. İran Dışişleri Bakanı Pekin yolcusuydu, gitti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Çin'in tutumunu izah ettiğini görüyoruz Wang Yi'nin. Tabii bu çatışmayı Amerika Birleşik Devletleri kazanmış değil. İran'da seferberlik için bile 30 milyondan fazla insan kayıt olmuş durumda. Henüz tabii bıçaklar bileniyor. 3 Kasım sonrası ne olacağını herkes kestirmeye çalışıyor. Bir de buna Hürmüz kriziyle Babülmendep eklenmiş durumda. Dün tabii Suudilerin Yemen havaalanına saldırısıyla tetiklenen olaylar zinciri Babülmendep'in Husiler diye anılan Ensarullah hareketi siyasi hareket olarak ama temelde Yemen nüfusunun %80'ini yöneten başkent Sana'da bulunan hükümetin kontrol alanı genişlemiş durumda. Abluk altındalar yıldır ve dolayısıyla son dönemde Çin arabuluculuğunda işler biraz teskin olmuşken gelen hava saldırısı, havaalanının vurulması, Hamaney'in cenazesine gidilmesi, sivil uçak inmesi gerekçesiyle Babülmendep'i de kızıştırmış vaziyette. Dün Mekke'yi vurduklarını iddia etti Suudi yetkililer. Sana hükümeti iğrenç bir yalan diye yanıt verdi. Tabii kutsal mekanlar söz konusu. Oradaki kriz de devam ediyor. Hatta kriz tabii bütün dünyayı etkiliyor diyelim. Suudi Arabistan Kızıldeniz hattından petrol çıkaramıyor bu yüzden. Gerçi Umman rotasını devreye sokacakları haberleri var ama ortada sıkışıklık var. Avrupa'ya sevkiyatları bu ay için durdurdukları haberleri geldi. Zaten Avrupa'da enerji sıkıntısı ortada. Bir yandan tabii Ensarullah Hareketi, daha doğrusu Sana'daki hükümet, oradaki siyasi partilerden en öne çıkanı Ensarullah. Bunun üzerinden tartışmalar var. İsrail'le işbirliği yaptığı Suudi Arabistan'ın iddiaları ayyuka çıkmış durumda. Tabii ki Mekke anlaşmasına yönelik küçümseyici bir takım söylemler de ortaya atılıyor. Bugün Pakistan'dan bir açıklama var, aktaracağım size. Ve tabii Yemen'le ilgili başlıklar da önemli. Gazze'den, Suriye'den, Lübnan'dan notlarım olacak, aktaracağım. Tabii Ukrayna'da Trump'ın bu hafta enerji ateşkesi söz konusu olmuştu. Ateşkeslere genellikle Kiev yönetimi uymuyor. Zelenski de zaten rotasını Amerika'ya çevirdi. Şimdi Rusya aramızda Amerika ile ayrılık yaratmaya çalışıyor diye açıklamalar yapıyor. Ukrayna'nın de facto lideri Sergey Lavrov'un Yekaterin Edinburgh'da Gençlik Festivali'nde açıklamaları var. Avrupa'ya uyarılar var. Avrupa Birliği'nden de notlar var. Ursula von der Leyen bir yandan Avrupa Birliği içerisinde bir savunma doktrini önerdiklerini söyledi. Dördüncü maddeye atfen. Rusya'nın AB'nin giderek bir askeri yapı haline geldiği damalarını adeta doğrularcasına açıklamaları var von der Leyen'in. Aynı zamanda tabii Avrupa ülkelerinde sıkıntılar da baki. Oradan da notlarım olacak sizlere aktarmaya çalışacağım. Fakat bugün biz tabii BRICS bu haftanın gündeminde Batı dünyası biliyorsunuz Türkiye'de herkes kopyala yapıştır Batı ne diyorsa o haberleri aktarıyorlar. Oysa hafta sonunda Yeni Delhi'de BRICS zirvesi düzenlendi. Pazartesi Yemen'e bakmıştım sıcak sıcak. Dün Doktor Barış Adıbelli Hoca ile konuşmuştuk. Bugün de Avrasya bölgesini, Çin dış politikasını yakından izleyen gazeteci meslektaşım Gökhan Göçmen konuğum olacak. BRICS'in 140 maddelik bildirisi jeopolitik alanla ilgili saptamaları, eleştirilerle birlikte aslında ne mesajlar veriyoru anlamaya çalışacağız. Hem ticaret meseleleri var, hem Batı merkezli mali sisteme uyarılar var, hem de kriz başlıklarına dair açıklamalar var. BRICS'in 140 maddelik uzun bildirisinde Gökhan Göçmen'le konuşacağız. Evet, başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından videomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, Telegram kanalı, X üzerinden yine canlı yayınlardan, internet üzerinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce biraz Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsedeceğim. Çünkü politika hızlanıyor, politik gelişmeler hızlanıyor. Amerikan Temsilciler Meclisi dün akşam 220'ye 204 oyla İran'a yönelen saldırılara son vermeyi içeren, Trump'ın bölgedeki askeri gücü geri çekmesini içeren savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Tabii bu üçüncü oylama, yani kongre bir şeyleri kabul ediyor diyeceksiniz, neyi değiştirebiliyor? İki kanadında da Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın tabii ki çoğunluğu var. 7 Cumhuriyetçi de yalnız bu tasarıya evet demiş. Dikkat çekici bir şey. 200 gündür bu işler devam ediyor ama ortada yakıt fiyatları, enflasyon, hükümet harcamalarında artış dışında bir sonuç yok. Dolayısıyla tabii bu şu açıdan önemli. 3 Kasım seçimi sonrası Temsilciler Meclisi'ni Trump yönetimi kaybederse, Cumhuriyetçiler kaybederse üzerlerindeki baskı artacak. Gerçi Amerika'da bu böyle baskıları savuşturmanın mekanizmaları var mı? Var. Ama yine de tartışmalar bakımından seçime

fiyatları özellikle zorlanıyorlar. Forbes dergisi bu arada Amerikalılar zorlanıyor, Trump çok zorlanmıyor galiba. Serveti Donald Trump'ın Forbes dergisine göre 2024 seçimlerinden bu yana 63 artmış durumda. Ne oluyor bu? Tabii 7 milyar dolar yaklaşık. Amerikan başkanı bir yandan tabii piyasaları speküle ediyor petrol fiyatları açıklamalarıyla. Diğer yandan tabii kendisi milyarder bir isim. Dolayısıyla da 2026'da bir kısım gerileme olmasına rağmen Amerikan tarihinde siyasetten en fazla kazanç sağlayan kişi olarak Forbes Trump'ı belirtiyor. Amerikalıların durumu pek öyle değilmiş gibi gözüküyor. Seçimlerde göreceğiz Amerikan seçimleri, ama 1,5 ay kaldı yaklaşık ve benzin fiyatları kontrolden çıkmış durumda. Dün aktarmıştım, piyasa sektör uzmanları şikayet ediyorlar. Dizel fiyatları galon başına 6.23 dolarla rekor kırdı. Kaliforniya gibi yerlerde falan çok çok daha yüksek tabii ki. Benzin fiyatları da 4.32 doları çoktan geçmiş. Bütün bunlar da Hürmüz'e eklenen Babülmendeb krizi de etkili. Chevron'un CEO'su Mike Wirth'ün saptamaları var. Batı Asya'da tabii yani aslında fiyat ve arz risklerini hafifletecek mekanizmaların olmadığını büyük ölçüde söylüyor. Yani yakın gelecekte bir düşüş olma olasılığını pek fazla görmüyor Chevron'un CEO'su. J.D. Vance bu koşullarda başkan yardımcısı olarak biraz hasar kontrolü yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Batı Asya politikalarının hani Amerika'daki bütün eleştiriler tabii İsrail istediği için savaşa Amerika'nın girdiği yönünde, bunu birazcık eğitimli, donanımlı da bir tehlikeli bir isim yani J.D. Vance, neyi nasıl diyeceğini çok iyi biliyor. Diyor ki yani tamam, ama bizim politikalarımız aynı zamanda İsrail'in dediğini yapmak değil, hatta işte Netanyahu için farklı düşünen, farklı tavır alabilen tek başkan Donald Trump filan, her zaman İsrail'le aynı görüşü paylaşmıyoruz. İşte tabii ki İsrail açısından Netanyahu haklı olabilir, ama Amerikan halkı olarak biz farklı yönde gidebiliriz gibi böyle bir mesafe koyma çabası içerisinde gözüküyor. Evet, tablo ortada tabii ki. Bütün bunlara tabii İran savaşı, İran çatışması, ortada bir İslamabad mutabakatı var. Amerikan yönetimi mutabakata imza attı ama uygulamıyor. Bu yüzden zaten dünyada Amerika ile anlaşma yapma olasılığı olmadığı görüşü daha da pekişiyor diyebiliriz rahatlıkla. Çin diplomasisinden son dönemde söz ediliyordu. BRICS zirvesi sırasında da öne İşte İran Dışişleri Bakanı dün söylemişti Pekin'e gidiyor diye, ulaştı Çin başkentine, Wang Yi ile bir araya geldi. Şimdi tabii Wang Yi'nin mesajları klasik olarak Çin diplomasisini açıkça yansıtıyor. Bir yandan tabii ki bu durumun, Batı Asya'daki bu durumun bütün bir uluslararası barış sürecini etkilediği, olumsuz etkilediği, anlaşmazlıkların çözümünde yapıcı olmak, müdahale etmemek, askeri müdahale vesaire, bunlara itiraz ediyor. Tabii başına birebir gelince neler olacağını, onu ayrı bir dava, ama yani çünkü ülkelerin başında böyle bir bela yokken tabii ki böyle şeyler söyleyeceklerdir ilkesel olarak. Diğer yandan tabii İran'la kapsamlı bir stratejik ortaklık bulunduğu vurgusu, diyalog işbirliğini güçlendirme ve İran'ın meşru ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumaya hazır olduğunu vurguluyor Wang Yi Arakçı ile görüşmesinde. Tabii bu işin uzamasından duyulan rahatsızlık var. İki tarafa da itidal telkini var. Amerika'ya da. Amerika'ya itidal telkini pek işe yaramıyor. Çin'in kendi deneyimlerinde de var. Ne kadar dinleyebilir? Yani Arakçı çünkü İran Dışişleri Bakanı özellikle biz de barış istiyoruz. Biz de diplomatik çözüm istiyoruz. Ama tabii ki haklarımızı, çıkarlarımızı koruyacağız. Mutabakat muhtırası da geçerli. Amerika'yı bu muhtıraya dönmeye çağırıyoruz diyor. Ama yani her türlü. Bu arada bölgesel komşularla diyalog vurgusu var Wang Yi'nin açıklamalarında. Arakçı da diyor ki İran zaten komşularıyla diyalog içerisinde, istişareler yürütüyor. Umman'la Hürmüz'ün açılması için ayrıca plan üzerinde uzlaşma da sağladık. Dolayısıyla aslında yani ilk resmi açıklamalar bakımından bir an önce bu sorunun çözülmesi. Tabii Çin'i ilgilendiriyor. Bölgeden enerji sağlayan bir ülke Çinliler. Tabii ki

0: bu süreçte geniş rezervleri krize girmelerini önledi. Bir de tabii zengin bir ülke haline gelmiş durumda Çinliler. Ama öte yandan tabii Yemen ve Kızıldeniz yönünde bütün bu krizlerin genişlemesini istemiyor Çinliler. Evet, verilen mesajlar, biraz perde arkasına da mutlaka bakmak lazım. Xi Jinping, Çin Devlet Başkanı, BRICS zirvesi sırasında Mısır ziyaretinde de 4 maddelik bir öneri ortaya koymuştu. Bu da aynı zamanda 4 maddelik öneride bölgesel barış güvenlik mimarisi vurguları vardı. Dolayısıyla iki taraf bunun da Wang Yi'yi de Abbas Arakçı'yı da altını çizmiş durumda. Bunları becermek ayrı hikaye, birileri baltalıyor. İlginç bir not bu arada. Tabii BM Güvenlik Konseyi'ne sevk etme hikayesi olmayan bir anlaşma üzerinden, onun mekanizması üzerinden. Fakat Atom Enerjisi Kurumu'nda seçimler, genel konferansa, genel komisyon seçimleri yapıldı ve İran'da seçilmiş. Bu ilginç tabii. Amerikalılar engellemeye çalışıyorlar. Çünkü nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının imzacısı İranlılar. Yani sadece Amerikalıların, İsraillerin iddiaları var ortada ve üstelik İran meclisinde de son dönemde, yani biz ne kadar uysak bu kurallara yine de üzerimize geliyor, o zaman ne gerek var çıkalım diyen görüşler yükseliyor. Meclise bir dilekçe de sunuldu bununla ilgili olarak. Neyse, Çinliler tabii barışçı nükleer gelişim bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda Rusya ile birlikte İran tarafında duruyorlar diyebiliriz. Bütün bu girişimler oluyor ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyor her şey. ABD'de de aslında bu savaşı uzatmak artık biraz pahalıya patlıyor. Mühimmat, stoklar, rezervler, her şey. Dün aktarmıştım size Pentagon Denetim Ofisi'nin açıklamalarını. Hakikaten tabii bir gecede bu ay bir gecede Amerika'nın İran'ın güney hattı vurulmuştu. 100 önleyici füze harcamışlar. Wall Street Journal gazetesi aktarıyor. Tabii İran'ın saldırıları Ürdün'deki Amerikan üssünü ve bölgedeki diğer yerleri, bunların görüntüleri yayınlandı. CBS'te gerçekten Kuveyt'te, Suudi Arabistan'daki üste yani haşat olmuş Amerikan üsleri. Görüntüler çok şaşırtıcı. Herhalde çekmişlerdir önceden. Ama bütün bunları önlemek için harcanan, yani 20 İran füzesini savuşturmak için 60-70 Patriot, 12'den fazla Taat önleyici füzesi ateşlenmiş durumda. Habire önleyici füze yakıyorlar. Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, bu Pentagon denetçisinin raporuyla ilgili paylaşımlar üzerine X hesabından iddia: İran savunmasızdır. Gerçek, yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz diye paylaşım yapmış. Dün aktarmıştım tabii, pek çok Amerikan askeri varlığı imha edilmiş durumda. Ben artık düşürülen bu MQ tipindeki İHA'lı, Amerikan İHA'larının sayısını karıştırdım. En son iki günde iki tane düşürmüşler. MQ tabii, onların MQ-1'i var, MQ-9'u var, modelleri var elbette, gelişkin olanı. Fakat bu MQ-9'lar büyük SİHA'lar, silahlı İHA'lar ve 52 MQ-9'u İran savunması düşürmüş. Bunlar pahalı kadar. O yüzden $30 milyon civarında maliyetleri var. Evet, bütün bunlar olurken bir de İran'dan tüm İranlılara seferberlik kaydı için SMS mesajı gönderildiği haberleri düştü. Yaklaşık 1000 yeni tabur kurulacağı söyleniyor. Yaklaşık 1 milyon kişi eğitilmeye başlanacak. Tabii zaten askerlik, zorunlu askerlik uygulaması İran'da var ve 12.4 milyon kişi askeri eğitim görmeyi kabul etmiş, öyle anlaşılıyor. Bir kısmı deneyimli. Kayıt yaptıran 31 milyondan bahsediyor gelen haberler. Doğru mudur bilmiyorum, resmi açıklama değil çünkü, gelen düşen haberler. Bu ilginç, yani karadan bir saldırı, bir girişim ihtimaline karşı hazırlıklar da yapılıyor diye anlayabiliriz olup bitenleri. Dün İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetimi, özerk yönetimin temsilcisi Başkan Bafel Talabani ile bir araya geldi ve açıklaması da çok ilginçti. 40 günlük savaşta Amerikalılar açgözlülükle Irak Kürdistan bölgesi üzerinden İran'a karşı askeri harekat düzenlemeye çalıştı ama bölgedeki dostlarımızla, onların yardımıyla düşman komplosu yenilgiye uğratıldı diyor. Ve komşularla Amerikalıların anlaşmazlık yaratmaya çalıştıklarını sürekli söylüyor. Tabii ki Irak'ta bir takım Kürt grupları İran'da rejim değişikliği için seferber edilmiş diye şimdiden varsayabiliriz. Açık açık Avrupa'da yaşayan bir takım unsurlar bunları anlatıyorlardı. Bunları devrim zannediyorlar ya da öyle bilmiyorum. Emperyalizm nedir pek de sorguladıklarını düşünmüyorum doğrusu. Oradaki gruplar, ama tabi burada yönetimden bahsediyoruz, gruplardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla yönetim belki de farklı tavır almış olabilir. Bir ara Barzani karargahının vurulduğunu, konutunun vurulduğunu iddia etmişti. Evet, yani İranlılar işi sıkı tutuyorlar diyebiliriz rahatlıkla. Hürmüz, tabi Hürmüz krizini konuşuyoruz. Orada yine Umman Musandar kenti açıklarında bir petrol tankeri hedef alınmış. 23 kişilik mürettebatı tahliye etmişler. Amerika ile İran arasında atışma vardı. El Gaya isimli bir tanker üzerinden. Yani Hürmüz'de kontrol sende mi bende mi tartışması bu. İranlılar mayına çarptı diyorlar. Amerikalılar tuhaf bir öykü anlatıyor. Hangisi doğru bilmiyorum doğrusu, ama işte bir ay önce vurulmuştu da dün yine saldırıya da görüntülerini yayınlamış İranlılar. Aslında yani kontrol demek tankerlerin tümünü izin vermemek demek değil, ama tehlikeli bölge, yani Amerikalıların kurduğu abluka Hürmüz'ün dışında bir abluka, geniş bir alanda, dolayısıyla da açıkça dar bir boğaz ve İran'ın Hürmüz boğazı üzerindeki etkinliğini Amerikalılar pek de değiştirmiş değil bence. Umman'dan tanker kaçırmaca yapıyorlar. Onların bir kısmı da böyle mayına çarpıyor olabilir gerçekten. Evet, bu konuda tabii atışmalar oldu. Ama artık tabii sadece Hürmüz'le kalmıyor bu iş. Babülmendeb'de ekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu arada Irak'tan milyonlarca dolarlık ucuz petrol almış. Bütün bu çatışmalar, BAE'nin ulusal petrol şirketi ADNOC bu alımı yapmış. Tabii petrol sıkıntısı görüyorsunuz, bizi de vuruyor. Hepsi Babülmendeb'le birleşiyor. Kızıldeniz çıkışında kritik boğaz. Bu hafta pazartesi'de konuşmuştuk. Husiler diye dünya anıyor ama Husiler bir aile. Bütün Yemen'i bir aile üretmiyor tabii. Doğru bir tanımlama değil. Bunu böyle bir bunun kullanımı biraz küçümsemek kullanımı. Ensarullah hareketi bile tek başına, tabii ki onlar öncülük ediyorlar ama bir tek o değil elbette. Başkentte iktidarda olan, aslında ordusu olan bir hükümet eden bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii Yemen'de başlattık savaş yüzünden işler biraz daha karışık olduğu için insanlar karıştırıyorlar. Hangisi Yemen ordusu, hangisi değil diye. Ben o yüzden sana hükümeti diyeceğim. Bir de Aden ne kadar hükümet o da bilmiyorum. Suriye destekli hükümet demeyi tercih ediyorum. Onun altını çizeyim. Şimdi dün Suudi Arabistan tabii bütün bunları sana havaalanını bombalayarak başlatmıştı. Yemenliler de, yani Sana hükümeti de zaten bizi abluka altında tutuyorsun, o zaman biz de yanıt veriyoruz deyip tabii sahada büyük başarılar elde ettiler. Bütün Kızıldeniz kıyıları neredeyse temizlediler. Ve üstelik Suudi Arabistan'da petrol tesislerinde hedef alıyorlar. Ablukaya karşılık abluka, petrol tankerlerini geçirmeyiz diyorlar. Dolayısıyla işler kızışıyor. Kızışırken de acayip şeyler şekilleniyor. Dün akşam Suudi Arabistan'ın oluşturduğu koalisyonun sözcüsü Tuğgeneral Turki El Maliki yeni duyurular yaptı. Sana birliklerinin Kutsal Mekke şehrine saldırdığını, yasaklı hava sahasına girmeden fırlatılan İHA'nın, Husiler diye tabii onu anıyorlar, İHA'yı fırlatanlar için tespit edildiğini ve şehrin güneyinde engellenip imha edildiğini söylüyorlar. Bunun ikinci girişim, Mekke'yi, Mükerreme'yi hedef alan ikinci girişim diye bir 2017'de Temmuz ayında da bir böyle bir benzer bir şey olduğunu iddia ediyorlar. Tabii orası kutsal bir yer olduğu için utanç verici bir eylem diye de nitelemiş durumda. Bu Maliki Arap sözcüsü Sana hükümeti ise kesinlikle reddediyor bu iddiayı ve Mekke'yi Mükerreme'nin hedef alındığı iddiaları daha önce tüketilmiş iğrenç bir yalandır ve artık kimseyi kandırmıyor demişler. Artı bir de Jeffrey Epstein'ın dulları erkek gibi dövüşün, eğer erkekseniz yine de, bu Ensarullah Politbüro üyesi Esad'ın açıklaması var. Yemen'de askeri kaynaklarda Suudi hükümetinin aldatmaca ve uydurmaca yaptığını, eski bir taktiğe başvurduğunu söylüyor. Yemenliler aynı zamanda Suudi Arabistan'ın bir F-15 jetini düşürdüklerini söylüyorlar Mağrib eyaleti üzerinde. Hakikaten Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler, onların işleri kolay değil. Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih komutasındaki güçlerden yeni açıklamalar var. 2000 askerimiz öldü ya da yaralandı. İşte 73 bin kişi üstümüze saldırdı diye. Yani 73 binlik bir aile olamayacağına göre Husiler, yani bir aileyi Husiler diye küçümsememek de bu açıklamalardan sonra fayda görüyorum. Objektifinden Yemen'de iç savaşı olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Amerika'nın Riyad Büyükelçisi seyahat uyarısını güncellemiş, bir seviye, üçüncü seviyeye yükseltmiş, bazı yerlerde risk var diye. Tabii bütün bu karambolde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mısır'ı ziyaret etti. El-Sisi ile görüştü, Mısır lideriyle. Özellikle tabii bölgesel gerginliği ele aldılar. Hürmüz Boğazı, Babül Mendeb, Mısır'ı da ilgilendiriyor. Kızıldeniz hattındaki seyri sefer güvenliği. Bugün Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden petrol sevkiyatı teklif ettiği yönünde haberler var. Bu birazcık petrol fiyatları çok rekor yapıyor tabii ki. Brent petrol $109'a kadar yükselmişti. Batı Teksas böyle 105 dolarlara çıkmıştı. Şimdi bir parça düşüş olmuş ama küçük bir düşüş. Yani ben çok da daha çok da düşer, yani oradan ne kadar Umman üzerinden çıkartabilecekler, o da tartışmalı elbette. Dün Suudi Arabistan Reuters haber ajansı geçti. Yemen SİHA'larının vurduğu Doğu Batı petrol boru hattı vardı. Yanbu'dan kısmen çıkarttığı Suudi petrolünü. Tabii o hat vurulunca birkaç yerden birden görüntüleri de geldi. Eylül sonunda ham petrol kargolarını iptal edeceğini Avrupalılara bildirmiş. Hatta bazı kaynaklar Ekim ayında da bunun söz konusu olabileceğini söylüyorlar. Tabii bu hat Avrupa'ya giden petrol açısından önemli. Petrol yükleme işlemleri Yanbu'da askıya alınmış vaziyette. Yani ne kadar sürecek da bilmiyoruz. Avrupalıların zaten Hürmüz çatışması yüzünden yedikleri darbeler var. Kendilerini Rus gazından özgürleştirmiş bir Avrupa olarak şimdi bir de petrol, doğalgaz Körfez bölgesinden kalmıyor. Neyse, von der Leyen, Avrupa Parlamentosu, birazdan aktaracağım, yine tuhaf açıklamaları var Ursula von der Leyen'in. Genel kurulda, AP Genel Kurulu'nda İşte 90 milyar euroya mal oldu bize bu çatışma diyor. Hatta tek bir ek enerji dahi elde edemedik diyor. Evet. Tabii birliğin dışa bağımlılığını azaltma çabası içerisinde, yok elektrifikasyon şu bu. Yani Avrupa'da kaynak yok. O yüzden Avrupalılar yayılmacılık yapıyorlar. Başka yerlerin kaynaklarını sömürmeye yönelmelerinin bir sebebi de kendilerinde yok bu kaynaklar. Tabii Rusya'dan ucuz boru hattı gazından kendileri petrolden, doğalgazdan ettiler. O da çok tabii ideolojik, psikolojik bilmiyorum yani, rasyonel bir akılla izah edemiyorum açıkçası. Yani siyasi liderliğin tabii ki şeyi, dolayısıyla 3-4 kat fazla ödüyorlar. Dünyayı yüzyıllarca sömürmüşler, bol paraları var tabii, yani böyle de değerlendirebiliriz. Bu arada Reuters haber ajansı Amerikan tarafından, Amerikalı yetkililerin Babülmendeb hattını, kıyı hattını Sana hükümeti ya da Ensarullah neyse ele geçirdikten sonra
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Hafta sonunda temsilcileriyle görüştüklerini iddia ediyor. J.D. Vance de iddia etmişti. Trump hatta sanki sohbet ediyormuş gibi, hoşbeş muhabbet gibi laflar etmişti. Tabii Yemenliler dalga geçiyorlar ama bu iddialar en son Reuters'a kadar düşmüş durumda. Bir başka ilginç iddia silsilesi diyelim, Axios da var. Yani çok güvenilir bulmuyorum ben doğrusu. Çünkü Amerika'daki İsrail yayın organı diyen çok Axios için. Özellikle İsrail ordusunda askeri istihbaratında çalışmış bir isim Barak Ravid gazeteci olarak çalışıyor. Almanya'da bir toplantı düzenlenmiş iddiaya göre. Doğru olabilir tabii bu nihayetinde ama yani hedefleme bakımından ilginç. ABD ve İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Ürdün'ün genelkurmay başkanlarıyla buluşmuş. Bunu doğruladığını da söylüyor. Yani hakikaten buluşmuş olabilirler. Burada işte İran'a karşı askeri üsler hani misillemelerle yandı yakıldı ama Amerika garanti vermiş. Biz ayrılmayacağız buradan. Ayrılmayacaklar, nerede kalacaklar onu bilmiyorum. Aynı zamanda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de briefing vermiş. Burada tabii biraz iş başka bir yere varmış durumda. Çünkü İsrail medyasında da mütemadiyen Suudi Arabistan'ın İsrail'e yakınlaştığı, bu sürecin İbrahim anlaşmalarını Riyad'ı katmaya varabileceği, sanki bir ittifak kuruluyormuş gibi bir havada aktarılıyor. İsrail medyasında Jerusalem Post'ta mesela CENTCOM komutanı Brett Cooper'ın Veliaht Prens'le diğer yetkililerle görüşmesine atfen, bütün bu işler tabii İsrail'in istihbarat katmanları da bu işlerin içine girmiş durumda gibi aktarıyorlar. Bir yandan da İsrail medyası Ankara ile biraz alay eder görünüyor. Yani hani şöyle bir şey, ya bunlar Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye böyle bir ittifak yaptılar, savunma ittifakı açıkladılar ama kağıt parçası kadar bile değeri yok diye İsrail medyasında Kanal 15'te işte A24 News'ta bunları kaynatıyorlar. Pek çok yerde yani üst üste geldi haberler, daha önce de gelmişti. Yani Erdoğan'ın savunma paktının hiçbir işe yaramadı. Biraz böyle nalik yaparcasına, hani bakın Yemen'de Suudilerin başı dertte, biz Amerikalılarla birlikte Suudilerle görüşüyoruz, siz hiçbir işe yaramıyorsunuz. Böyle bir resim çizmeye çalışıyorlar. Bugün Pakistan ordu sözcüsü Tümgeler Ahmet Şerif Çatri'nin açıklamaları var. El Arabiya'ya konuşmuş. Tabii herkes Mekke ortaklığını soruyor. Ve burada kolektif caydırıcılık üç ülkenin savunması temelinde diyor Çadri. Savunucu bir anlaşma, saldırgan bir anlaşma değil, kolektif caydırıcılık. Tabii başka üçüncü ülkelerle ilişkileri etkileyen bir şey değil. Israrla hani peki ya ülkelerden birine bir saldırı olursa ne yapacaksınız diye soruyor. O da diyor ki yani doğası gereği savunma amaçlı, bağlayıcı nitelikte ama hiçbir ülke ortaya çıkıp operasyonel ayrıntılarını paylaşmaya başlamaz. Yani bir şeyler yapıyoruz mu demeye çalışıyor. Anlayamadım ben doğrusu. Yalnız tabii görüntü, İsrail medyasının eşlik ettiği görüntü Pakistan ve Türkiye ile dalga geçer bir görüntü. Yani kolektif caydırıcılık. Şimdi tabii caydırıcılığın tanımı da tabii çok yere çekiştirilebilir. Burada tabii Suudi Arabistan ilk vuran olduğu için Sana havaalanını, belki Türkiye Ankara ile İslamabad o yüzden biraz daha temkinli davranıyordur. Hani durduk yerde Yemenliler saldırmadılar. Belki sebebi odur. Kestiremiyorum doğrusu. Dolayısıyla mesajlar bu şekilde. Tabii bütün bir Müslüman ittifakı mı bu diye de sormuşlar. Yok öyle bir şey. Hiçbir yerinde öyle bir hüküm geçmiyor. Herkes çünkü Müslüman dünyanın ittifakı diye sunuyor ama Pakistan ordu sözcüsü öyle bir hiçbir hüküm olmadığını, bölgesel istikrar için kurulduğunu söylüyor. İlginç. Daha Mekke ittifakını çok tartışacağız. Dediğim gibi ortada bir metin olmadığı için değerlendiremiyoruz. Hani metin olsa, parlamentoya gelse, koskoca ittifak, yani Türkiye'nin kaynakları, insan kaynakları bakımından çok önemli. Parlamentoda tartışılması lazım tabii ki. Normal bir demokratik ülkede böylesi bağlayıcı kararlar almadan, o zaman tabii ki görebileceğiz. Şu an herkes tuhaf tartışmalar yapıyormuş gibi geliyor bana. Hep beraber evrilmesini göreceğiz. Evet, bu arada Trump yönetimi Gazze'ye atılan bir tonluk bombalardan daha pek çoğunu İsrail yönetimine veriyormuş. Washington Post gazetesinin hatta İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birisi olduğunu söylüyorlar. Bildirimde bulunmuşlar. Kongre'ye gayri resmi bildirimde, resmi bildirimi de yapacaklar. İsrail tabii seçimlere gidiyor. Netanyahu'nun koalisyon, aşırı sağcı koalisyon ortaklarıyla kapışmaları var. Çok anlatmak istemiyorum onları. Yani yılan hikayesine döndü. Ama ilginç bir şey bu, yine aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'nin lideri, bu seçim kampanyasında yayınladığı AI ile yapılmış, yani yapay zeka ile yapılmış bir video. Sosyal medya hesabından yayınlıyor bunu ve burada İsrail yüksek yargı mensubu olarak bilinen, yani onlara benzetilen anladığım kadarıyla bir takım isimler yerlerde sürükleniyor. Smotrich tıkanıklığı aşıyoruz bu notuyla bunu paylaşıyor. Açıkça yani inanılır gibi değil, yargı mensuplarını yerlerde sürüklüyorlar. İşte hak, hukuk, her şey çöp, yani aşırı sağ böyle bir şey zaten, aşırı sağ daha da beter. İşte kendileri yargı reformuyla yeni yargıçlar, eski yargıçları böyle yerlerde süründüreceğiz mesajı barındırıyor, inanılır gibi değil. Bir de Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Gazze'ye saldırının an meselesi olduğu yolunda, Hamas zaten kendiliğinden silah bırakmayacak biliyoruz, dolayısıyla yeniden saldıracağız diyor. Dolayısıyla Trump'ın barış planı falan hiçbir işe yaramamış gözüküyor. Hani Türkiye'nin de altında imzası var ama neye yarıyor dersiniz, hiçbir işe yaramıyor. Bugün gerçekten yürek burkan görüntüler vardı, sosyal medyaya da düştü. Filistinliler yerinden edilenlerin sığındığı Es-Sina bölgesinde, Gazze'de, Gazze'nin güneybatısında bir bina 6 katlıymış yanılmıyorsam ve herhalde aldığı hasardan yıkılıyor. En az 5'i çocuk, 12 can kaybı diye gördüm. Bir sürü yaralı var, artı içeride yani binanın enkazında 50'si çocuk, 100 kişinin bulundu, onları çıkartmışlar. Gerçekten çok dramatik görüntüler vardı. Lübnan'da bir büyük bir gelişme yok. Roma'da buluşacaktı İsrail ve Beyrut hükümeti ama ertelenmiş. Ama Washington'da büyükelçi düzeyinde görüşme yapmışlar. Yani Lübnan parlamentosunda tartışmalar var. Çok ibretlik gerçekten. İsrail işgali bitmiyor. İsrail Güney Lübnan'da çok geniş bir alanda. Oraları bombalıyor. Kimse yerine yurduna geri dönemiyor. Ama Beyrut'taki hükümet İsrail'le müzakere ediyor. Üstelik bir de İsrail'e karşı silahlı direniş yapan tek unsuru silahsızlandırmaktan bahsediyorlar. Parlamentoda Başbakan Nevaf Selam hükümeti hakkında çok sert eleştiriler var. Tabii güçleri yok. Tabii mezhep temelli, bölünmüş. O yüzden böyle kimlikler, mezhepler, etnisiteler, Lübnan bir ulus devletin nasıl aşındırıldığını, ne hallere getirildiğini gösteren çok iyi bir örnek. Ondan sonra birileri paralar sizi tabii ki. Evet. Bunun dışında bir de Valla sitesi, İsrail'in İsrail ordusunun Suriye'de askeri operasyonları genişletmeyi değerlendirdiği, hatta bu değerlendirmeyi yaparken Şam'ı işgal etmeyi de dışlamadıklarını yazmış. Bunları gayet güzel yazıyorlar. Ne de olsa artık Şam'da her ne olursa olsun İsrail'le işbirliği yapmak isteyen, güvenlik anlaşması isteyen bir iktidar var yeni Suriye'de. Evet efendim, şimdi birazdan tabii BRICS konuşacağız ama BRICS'in çok uzun dünya ticareti, uluslararası küresel ticaretle ilgili mesajları vardı. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent Jackson'da en son Mali Hizmetler Komitesi'ne bir konuşma yapmış. Yani Amerika dolarsızlaşma, dedolarizasyon diye bir şey yok diye izah ediyor. Hatta güçlendiriyoruz doları diyor. Ama diyor tabii Rusya ve Çin biraz dolar miktarını azalttığı için öyle bir görünüm var. Hem doğru mu bu emin değilim doğrusu ama tabii yani dolar sisteminden Rusya'yı attılar. Çinliler de güvenmiyorlar Amerika'ya doğal olarak. Böyle bir izahat getirmiş. Xi Jinping tabii Yeni Delhi ziyaretinde BRICS vesilesiyle bir 3. altın 10 yılı başlatma vurgulu bir konuşma yapmıştı. Birazdan Gökhan Göçmen'le BRICS'i konuşacağız ama değerlendireceğiz. Şimdi birkaç nokta Avrupa'dan, Ukrayna krizi ve Avrupa'dan aktaracağım. Tabii Trump'ın enerji ateşkesi, Hürmüz sanki hiç alakası yokmuş. Babil Mendeb bütün bu enerji fiyatlarıyla hiç ilgisi yokmuş. Olay Rusya'nın rafinerilerinin vurulmasıyla alakalıymış gibi sunup da Zelenski'ye söyledim, sorumlusu Zelenski diyen bir Trump. Yani Zelenski'yi kabul etmedi. Rusya'nın zaten bu enerji ateşkesini kabul etmesi kolay değil bence. Zaten tabii dışişleri sözcüsü Maria Za açıklama yapmış. Yekaterinburg'da Uluslararası Gençlik Festivali sırasında. Yani şimdiye kadarki ateşkesleri biz uyduk, uymayan Kiev yani herkes biliyor bunu diye. Dolayısıyla yani şimdi bu ateşkes olsa ne olacak? Bir şey değiştirmeyecek. Sergey Lavrov bugün Yekaterinburg'da yine Uluslararası Gençlik Festivali'nde açık diyalog etkinliğinde konuşmuş ve açık mesajlar veriyor Rusya. Yani istekliler koalisyonunun ne yapsak ne etsek Ukrayna'ya asker soksak falan gibi tartışmalar yapması üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eğer böyle bir şeye kalkışırsanız doğrudan Rusya'yla savaşa girmiş olursunuz İkazı vardı ve Sergey Lavrov yani Avrupa'da çünkü biz daha güçlüyüz, Rusya'yı da şöyle yeneriz böyle yeneriz diye konuşmalar var, çok ilginç. Ruslar da diyorlar ki eğer Avrupa kalkıp Rusya'ya saldırırsa savaş çok kısa sürer. Sergey Lavrov bunu Putin'le atfen tekrarlamış, defalarca Avrupa'ya saldırma gibi bir derdimiz olmadığını söyledik. Yani artık daha kaç kez söyleyeceğiz ama tabii yani bizim böyle bir şeyde hiçbir çıkarımız yok. Her geçen gün Rusya'ya karşı savaşa hazırlandığını söyleyen Avrupa, eğer Rusya saldırırsa bu başka bir Rusya'ya saldırırsa bu başka bir savaş olacak. Bu şekilde formüle etmiş. Diyor ki Sergey Lavrov, Rusya'ya yenilgi yaşatma, Mark Rutte stratejik yenilgiye uğratma diyor ya, yenilgi yaşatma fikri Batı'nın arzularının özünü oluşturmaya devam ediyor. Yeni bir şey değil diyor. Ve tabii ki Rusya açısından ise Ukrayna çatışmasının temel nedenlerini ortadan kaldırmanın asli mesele olduğunu, Rusya'nın güvenliğini ilgilendiren alanlarda Avrupa ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını, öyle bir geri dönüş yok eskisi gibi, hani ucuz gaz, ucuz petrol yok öyle şeyler diyor Sergey Lavrov. İlişkileri biz koparmadık, onlar kopardılar. Ve Rusya'ya karşı açıkça hibrit savaş yürütüyorlar ve biz de bunu karşılığını veriyoruz diyor. Böyle değerlendirmeleri var. Bir de tabii Sergey Lavrov'un dün yabancı üyeleriyle toplantısında Moskova'da dün aktarmayı ihmal ettim. Avrupalılara tekrardan karar verin. Yani biz zayıf mıyız yoksa size saldıracak mıyız? Çünkü sürekli fikir değiştiriyorlar. Daha doğrusu fikir değiştirmek de değil. Bir yanda Rusya yeniliyor diyorlar. Yeniliyorsa Avrupa'ya nasıl saldıracak? Avrupa'ya saldıracak diyorlar. Bunu sorgulayan lütfen karar verin. Zayıf ve savunmada olan taraf biz miyiz? Yoksa Ukrayna'nın bu çatışmada kazanan tarafta olduğunu iddia eden kitlenizi kandırmaya mı çalışıyorsunuz diyen bir Sergey Lavrov gördük. Efendim Rusya Dışişleri Bakanlığı bu Avrupalılar Boris Johnson dahil bir takım AB yetkililerini taşıyan Polonya'ya giden trenle ilgili de açıklama yapmış. Askeri hedefler, askeri lojistik için kullanılan ulaşım altyapısı vuruluyor. Düğüm noktaları, depolar, lokomotifler hakikaten bir süredir devam ediyor. Özellikle Ukrayna'nın 40 günlük açtığı savaş misillemeleri daha da tetikledi elbette. Rusya Dışişleri Sözcüsü Batılı politikacıların bu geziyle ilgili bir takım haberlerini ucuz bir halkla ilişkiler hamlesi olarak nitelendirmiş. Aynı zamanda Ukrayna'ya yeni silah tedarikini güvence altına alma. Ellerini kollarını sallayarak oradan silah ve mühimmat sokmak istiyorlar. Artık çok da sokamayacakları anlaşılıyor verilen bu mesajdan sonra. Kimse Kiev'in çıkarlarına hizmet eden bu gezilerin güvenliğini garanti edemez ifadeleri de çekici. En son tabii Moldova'da, Moldova semalarında Rusya beni öldürmeye çalıştı diye bağırıyordu Zelenski. Sonra ortaya çıktı ki o drone 163 kilometre ötedeymiş. Şimdi yine onları tekrarlıyor aynı şekilde. Bugün yine açıklamaları var. Zelenski yine şey oldu bir ara, kimse ilgilenmiyor idi onunla. Amerika'ya gidince hemen röportaj yapıyorlar. O da konuşuyor sürekli. Trump Putin'den şikayet ediyor. Trump'la aramıza girmeye çalışıyor diye. Avrupa'yı bölmek, Avrupa'yı bölmek, Avrupa ile aramızdaki bağı kopartmak, Avrupa ile ABD arasındaki bağı kopartmak istiyor diyor. Tabii ki Trump'la aramızdaki bağı kopartmak için çalışıyor. Bilmiyorum Trump ne diyecek bunlara ama Amerika'da Trump'la görüşmek istediği ne doğrudan Ukraynalı yetkililer söylemişti. Evet, şimdi bir yandan da bu lokomotifler meselesi, 500 lokomotif imha edilmiş. Avrupalılardan lokomotif verin bize diyorlar. Öyle bir acayip bir hal. Keşke bu 40 günlük saldırıya geçmeselerdi. Hakikaten ağır sonuçları oldu. Ukrayna'da başsavcı Kravchenko görevden alınmış. Polonya'ya kaçtı, ortaya çıkmıştı. Valla yani çok dallı budaklı işler, yolsuzluk operasyonları bitmiyor. Yani Ukrayna'yı bilen benim dostlarım dünyanın en yolsuz ülkesi söylüyorlar. Avrupalılar da para vermek istiyor onlara, yapacak bir şey yok. Kendi jeopolitik çıkarlarını ilerletmek için döküyorlar bu paraları. Yani böyle başsavcılar Polonyalara kaçıyor, görevden alınıyorlar falan. Neyse. Zelenski'nin etrafındaki herkes hakkında yolsuzluk suçlaması var. Bu arada nasıl oluyorsa kendisinin bunlardan nasıl haberi olmaz, onu da benim aklım almıyor. Efendim Almanya'da bu Leipzig olayı tabii gerçekten benim tarihte, yakın tarihte gördüğüm en kötü yanıltma operasyonu. Hakikaten bu konuda Batılar eskiden daha uzmanlık işleri yapıyorlardı. Şimdi giderek hani İngilizlerin Novichok hikayesi mesela o uzmanlığın bir örneği olarak gösterilebilir yanıltma operasyonları bakımından, MI6 açısından. Burada Frankfurter Allgemeine gazetesi Leipzig olayını, yani patlamayan İHA'yı Almanya'nın 11 Eylül'ü olarak gerçekten yani görünce bir kahkaha attım, Almanya'nın 11 Eylül'ü diye. Ama daha önce Ukrayna istihbaratının öldürmeye çalıştığı bir gazeteci, Ukraynalı gazeteci Anatoly Shary, Mart 2024'te neredeyse hayatını kaybeden gazeteci, bu içeride çalışan havaalanında tabii sesi bozmuş, yani kimliğini açıklamak istemiyor. Şahsiyete ulaşmış, bir çalışana ulaşmış. Bu drone olayının hemen bir sahneleme olduğunu, görüşmenin kaydını falan da yayınlamış. Ses kaydı, adamın sesini bozarak yayınlamış. Her şeyin planlanmış olduğunu, gazete fotoğraflarındaki patlayıcıların fotoğraf çekimi için sonradan yerleştirildiğini, bir bomba imha ekibi olaydan önce bilgilendirilmiş olabilecekleri düşünülen gazetecilerle birlikte olay yerine geldiklerini, aslında drone değiştirdikleri, sıradan bir drone daha sonra değiştiriliyor diyor. Neyse, bütün detaylarına hakim değilim ama gerçekten dudak uçuklatıcı. Tabii aslında Kuzey Akım, CIA'nin yok ettiği, imha ettiği Kuzey Akım, Almanya'nın kara lekesi, yani bunu sorgulayamayanların bu Leipzig olayıyla ilgili böyle haberler yapmaları için emir almaları gerekiyor. Başka bir izahat yok. Koskoca Almanya enerji sorunu yaşıyor ve Kuzey Akım altyapısını bombaladılar elinden. Bunu soruşturamadılar bile. Çok acayip. Soruşturmalar sonuç itibariyle 5 adam, 1 kadın, 1 yat gibi saçma sapan zırvalara çıktı. Neyse, Avrupa'nın durumu böyle. Efendim von der Leyen, Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu'nda seçilmemiş bir yetkili bu arada. Sağcı partisi içerisinde yapılan APD oyla başa geliyor bu komisyon üyeleri. Doğrudan bir halk temsiliyetleri elbette yok. 4. dördüncü maddeyi örnek alan bir AB'nin yeni savunma doktrini Kaya Kallas'la beraber sunacaklarmış. Yani Avrupalılar bu insanlara maruz kalıyorlar. İnanılır gibi değil gerçekten. İşte AB İHA'lar, sabotajlar, siber saldırılara karşı etkili olmak zorunda. NATO var ama o ayrı. NATO benzeri mekanizmaya ihtiyacımız var. Acil güvenlik protokolü olacakmış efendim Avrupa'nın. Aynı zamanda Avrupa Güvenlik Konseyi'ni kuracaklarmış. Tamamen Avrupalıları militarize etmek, terörize etmek için yapılmış açıklamalar olduğu anlaşılıyor. Diğer ortakları da kaçacaklarmış. İşte böyle dramatik laflar, en iyi zamanlarda Charles Dickens'tan alıntılar, en kötü zamanlarda değişim, hızlı değişim, hiç Avrupa hiç olmadığı kadar güçlü ama hiç olmadığı kadar kırılgan gibi abuk sabuk laflar etmiş efendim. NATO'dan mı ayrılmak istiyorlar, ben onu da anlamadım doğrusu. Savunma harcamalarını da arttırdık diyorlar, daha ABD'ye çok para ödemeleri lazım yani, yoksa yani neye yarar bunlar, onu da emin değilim. Velhasıl yeni güvenlik stratejisi sunacaklarmış Kaya Kallas'la birlikte. Kim bilir içinde ne komplolar kuracaklardır. Yani açıkçası Avrupalılarla ilgili artık ben sadece bunları düşünüyorum, bunları hissediyorum. Yaptıkları her şeyde bir problem var. Çünkü irrasyonel akıl böyle acayip yerlere sürüklüyor. Birdenbire NATO'nun dördüncü madde yani. Hani ne olacak dördüncü madde? Zaten var NATO'nun dördüncü maddesi. Kendi Avrupa'nın bir de kendi dördüncü maddesini niye oluşturuyor? Yani akıl sır alır gibi değil. Bir de Çin'le ilgili konuşmuş. İşte Çin'de ticaret açığı günde 1 milyar euroya yaklaştı. İlişki sürdürülebilir değil. Dengelememiz lazım. Pek çok kritik maddede bağımlıyız. %80'lere varan. Evet, Avrupa'da kaynak yok. Avrupa'nın bu kadar saldırgan, yayılmacı, tarih boyunca sömürge olmasının asli sebebi de zaten kaynak yoksunluğu. Kaynak olmayınca başka yerlere yayılmaya çalışıyorlar. Kanada'yla orada Ursula von der Leyen herkes çok güldürdü. Ortak üyelik Kanada'ya öneriyor. Avrupa Birliği'nde böyle bir ortak üyelik falan yok. Olsa Türkiye'ye verirlerdi. Nereden çıktı bu ortak üyelik bilmiyorum. Nitekim Politico internet sitesi diplomatlara atfen von der Leyen'in açıklamasının herkesi hazırlıksız yakaladığını, çünkü hiç kimsenin haberi olmadığını söylemiş. Yani üyelik, yani tabii burada Kanada nerede, Avrupa nerede onu bilmiyorum, nereden çıkartıyor bu Avrupa uluslararası bölgeler üstü. Yani bence Patagonya'yı da Avrupa'ya üye yapsınlar, o kadar jeopolitik çıkar. Yani Japonya da Avrupa Birliği üyesi olsun, böyle bir zırvana dönüşmüş durumda. Bu arada Avrupa halkları tabii değiştirebilecekler mi bu gidişatı, onu bilemiyorum. Friedrich Merz büyük seçim yenilgileri yaşadı. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmayacakmış. Çünkü 20 Eylül'de Mecklenburg'da, Berlin'de falan seçimler var. İçte zorda gözüküyor. Seçim baskısı altında olduğu açık ama bir santimetre bile geri adım atmayacağım diyor. Bir de kıtasal güvenlik, Rusya'dan tehditler, Arktik, Çin'le ilgili. Yani ne kadar hırslı adamlar, gerçekten çok acayip. Avrupa'nın özgürlüğünü koruyacakmış Friedrich Merz, kendileri yüzünden Avrupa'da geride bir şey kalmayacak. Akaryakıt fiyatları yine tarihi zirve yapan yerlerden biri de Almanya. Almanya Otomobil Kulübü duyurmuş, ülke genelinde ortalama 2.30 euroya yaklaşmış, en yüksek seviyelerden uzun süredir görülen. Aynı zamanda ek vergileri tartışıyorlar da, bir bedelini vatandaşa ödetecekler. Evet, Fransa'da bütçe tasarısı tartışmaları başlıyor. Tabii daha önce iki başbakanını Macron'un götürmüştü bütçe tartışmaları. Yeni en son başbakan Le Cornu bakanlıklara kemer sıkın diye mektup yollamış. İtalya'da da seneye seçimler var. Şimdiden seçim yazısını değiştiriyor Giorgia Meloni hükümeti. Neden? Çünkü istikrarlı hükümet çıkmıyor. Ve tabii bu dar bölge çoğunluk sistemi bir temsilin bir arada kullanıldığı bir sistem var. En fazla oyu alan ittifaka parlamentoda çalışabilir bir çoğunluk sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden değişiklik yapmışlar. Muhalifler de dolandırıcılık yasasına hayır, sahtekarlık yasası diyerek protesto ediyorlar. İtalya'daki yani demokrasiyi, tabii demokrasi hükümet etmek, bunlar İtalya'da istikrarlı hükümet kurulamadı uzun süredir. Biraz sağ partiler istikrarlı hükümet temasını tutturuyorlar. Öte yandan da tabii demokrasiyi nasıl etkileyecek, halkın temsili nasıl etkileyecek, o da ayrı bir hikaye elbette. Başka değişiklikler de planlıyorlar. Bunları göreceğiz. Evet, vaktim azaldı. Çin'de bu arada Xiangxian forumu başlamış. Amerika ve Çin askeri yetkilileri de buluşacak. Böyle hem Batı merkezli güvenlik konferansları, herkes oralara bakar. Bu onlarla da diyalog halinde küresel güneyi temsil eden bir konferans. Yani onlarla da iletişim halinde. İlginç bir konferans. Oradan belki bir şeyler çıkar. 15-17 Eylül tarihlerinde yapılıyor bu mesele. Tam da Xi Jinping'le Trump'ın görüşmesi bu ay sonunda bekleniyor. Henüz tam netleşmemiş olmakla birlikte Çinliler böyle küresel güvenlikle ilgili toplantılara hemen CEO ve BRICS'ten sonra ev sahipliği yapıyorlar. Evet, Latin Amerika'ya vaktim kalmadı ama Meksika'da ABD'li askeri tatbikata onay verilmiş 139 Amerikan askeri gidecek. Hassas konu. İlk defa bu kadar çok sayıda Amerikan askeri tatbikat için Meksika'ya gidiyor ama CIA zaten orada. Yani bilmiyorum ki niye bu tartışmalar böyle yapılıyor. Yani egemenlik tartışmaları yapıyorlar. Hollywood filmlerinden biri, görebiliyor olup bitenleri. Zaten Batı yarı küre artık Trump'ın yarı küresi. Evet, şimdi biz Gökhan Göçmen'le konuşacağız az sonra. Efendim BRICS zirvesini, bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in ikinci son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda meslektaşım sevgili Gökhan Göçmen var. Hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlarımız olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii BRICS zirvesi bu hafta sonu. Bugün onu konuşmak istedim sizinle. Çünkü Batı medyası, Batı dünyasında olup bitenler ama öte yandan da yeni şekillenen alternatif platformlar çok da Türkiye'de gündeme taşınmıyor. Bu önemli bir zirveydi. Elbette Hindistan'da yapıldı. Zirvenin çok uzun jeopolitik gelişmelerle ilgili tavır ortaya koyan 140 maddelik sonuç bildirisi var. İkili görüşmelerde İran, Birleşik Arap Emirlikleri sıcak dünyadaki sıcak gelişmelere temas eden yanları var. Bir de tabii asıl önemlisi tabii ekonomi meselesi. Ekonomiyle ilgili artık dünyada üretim, nüfus potansiyeli öne çıkan küresel güney diye anılan ülkelerin mesajları bu bildiriye de girdi. Neoliberal düzende hegemonyasına biraz itirazlar da var. İşin jeopolitik kısımlarını belki biraz geriye bırakıp önce özellikle BRICS 140 maddelik ortak bildirisinin küresel güneyin ekonomik mesajları bakımından anlamını sorarak başlayabilirim size. Yani çünkü yani bilemedim, çok fazla insanlar o kısımlara girmiyorlar. Ülkelerin elbette farklı çıkarları var ama ama ilgi çekici, benim ilgimi çekti açıkçası. Yani Batı'nın yaptırım siyaseti, işte SWIFT sisteminden atma ülkeleri, jeopolitik ABD'nin jeopolitik engellemeleri, kısıtlamalarına uymaya zorlama vesaire düşünüldüğünde hiçbir anlamı yoktu. Niye kimse anmıyor bu ekonomik mesajları? Ya da ben gözümden kaçırmış olabilirim tabii ki. Nasıl değerlendirdiniz? Bunu sorarak başlayayım.
2: Evet, şöyle tabii ekonomiyle konuşmadan, yani ekonomiyi almadan G7'nin önemini anlamak mümkün değil. 2001 yılında zaten bu kavramı ortaya atan, aslında hani biliyorsun, bir kavramı bu devletler tarafından değil, bir ekonomist, batılı bir ekonomist tarafından, Jim O'Neill tarafından ortaya atılıyor. 2006 yılına geldiğinde New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesinde dışişleri bakanları, bu ülkelerin BRIC ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geliyor ve daha sonra zaten 2009 yılında ilk toplantı yapılıyor. 2011 yılında da bizim bugünümüz anlamıyla BRICS, yani South Africa, Güney Afrika'da katıldıktan sonra bugünkü haline dönüyor. Daha sonra tabii genişlemeyle birlikte artı 10 üye daha kazanıyor. BRICS Plus kavramı da ortaya atılıyor Çinliler tarafından, ama başlangıç senin de söylediğin gibi zaten bu Amerikalı ekonomistler, batılı ekonomistler bu ülkelerin aslında potansiyeline vurgu yaparak bu kısaltmayı kavramsallaştırıyorlar. Bu kısaltmayı ortaya atıyorlar. Geldiğimiz noktada da zaten aslında işin ehli ekonomistlerin yanılmadığını görüyoruz. 2019 yılında küresel gayri safi yurt içi hasıla satın alma paritesine göre BRICS ülkeleri G7'yi geride bırakıyor. Hani zenginler kulübü olarak anılan G7 var ya, artık satın alma paritesine göre BRICS'in çok çok gerisinde. Hatta bu sene Yeni Delhi'de Vladimir Putin konuşmasında bu konuyu gündeme getirdi. Önde gelen G7 ülkeleri dedikten sonra da neden önde gelen diyoruz artık bilmiyorum diye de böyle bir espri yaptı. Çünkü önde gelen değil, artık geride kalan G7 ülkelerinden bahsediyoruz. Geride kaldıkları tek alan tabii satın alma paritesine göre gayri safi yurt içi hasıla değil. Sürekli satın alma paritesini vurguluyorum çünkü hala nominal değerlerde G7'nin önde olduğunu bilmekte fayda var. Ve fakat aradaki burada da aradaki makas giderek daralıyor. Şöyle bir bakalım BRICS'e. Geçtiğimiz sene Hindistan rekor kırdı sevgili Ceda. %7'nin üzerine bir büyüme kaydetti. Çinliler hakeza yıllardır rekor kırarak büyüyor. Belirli bir süredir artık onu %5.2'lere sabitlediler. Ve şimdi karşı tarafa dönüp bakalım, hani o zenginler kulübüne. Almanya örneğini verelim. %0.2 büyüdü. Yani bugün aslında küresel ekonomi büyüyorsa, ticaret biraz daha fazla gerçekleşiyorsa dünyada, bu da BRICS ülkelerinin sayesinde küresel ekonomik büyümeye de epey katkıda bulunuyorlar. Bu sırada tabii dünya nüfusunun yaklaşık yarısının BRICS ülkelerinde yaşadığını söylemekte fayda var. BRICS'in dünyadaki tahılın %44'ünü ürettiğini söylemekte de fayda var. Hal böyle olunca BRICS ülkeleri de zaten kurulduğu günden bu yana ekonomik olarak bir farklı kalkınma modellerini tatbik edebileceklerini öğrendiler. Çünkü ABD önderliğinde kurulan uluslararası sistem ne diyordu? Evet, kalkınmak için Batı reçetesine muhtaçsınız. Bu reçeteyi de bizim size verebilmemiz için, yardımıyla, ilaçlarıyla birlikte deyim yerindeyse, bir takım siyasi reformlara ihtiyacınız var. BRICS ülkeleri de bunun farkında olduğu için zaten ilk kez 2014 yılında Brezilya'nın ev sahipliğinde Yeni Kalkınma Bankası'nı ilan ettiler. Yeni Kalkınma Bankası'nı kurdular. Bugün geldiğimiz noktada tabii Dünya Kalkınma Bankası ile aralarında epey fark var. Ama her zaman bakın BRICS'ten bahsederken şunu anımsamakta fayda var. Yaklaşık 20 yaşında bir örgütten, gencecik bir örgütten bahsediyoruz. Hani Türkiye'de, dünyada bazı uzmanlar bu BRICS neden hemen bir şey yapmıyor, neden bir anda sistemi değiştirmiyor? 20 yıllık bir örgüt ve 5 benzemizi, hatta artık 20 benzemez ülkeyi bir arada barındıran bir ülke. Dolayısıyla evet, sorumlulukları var. Yeni Kalkınma Bankası bugüne kadar 40 milyar dolarlık bir kredi verdi. Daha sonraki yıl 2015 yılında Hindistan'ın ev sahipliğinde bu kez bir takas sistemi ilan edildi. Bu takas sistemi işte döviz, hani swap anlaşmaları oluyor ya, genelde seçimler öncesinde Türkiye'de de konuşulur. İşte şuradan şu kadar dolar gelecek falan anlaşma yapıldı diye. BRICS ülkeleri de ABD'ye minnet etmemek için kendi aralarında bir takas sistemi kurdular, bir havuz kurdular. Bu henüz denenmedi. İlginç biçimde buraya başvuran da olmadı. Ama 7 kez denendi, yani denemesi yapıldı ve yürürlükte olan bir sistem. Fakat günümüze geldiğimiz zaman biz son birkaç yıldır çok daha farklı sistemleri konuşuyoruz BRICS içerisinde. Şunu hemen söyleyeyim, evet, ortak bir para birimi bugün zor. Çünkü ülkelerin ulusal para birimleri üzerindeki tasarrufları birbirlerinden çok farklı. Örneğin Brezilya'da serbest piyasa sistemi varken Çin'e geldiğinizde renminbi, yuan üzerinde devletin bir denetimi var. Döviz karşısında bir denetime tabi. Dolayısıyla ortak para birimi, ekonomistlerin üzerinde uzlaştığı bu para birimi bugünden yarın olmayacak. İleride olacağına eminim. Bir euro benzeri bir birlikteliğin BRICS içerisinde gerçekleşeceğine eminim, ama bu BRICS ülkeleri daha pratik bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sisteminde sevgili beyler 3 tane ayağı var. Bunlardan bir tanesi en basiti BRICS-Pay dediğimiz sistem. Bu sistem iki farklı para yolundan birbirlerine gönderilmesini, çevrilerek gönderilmesini öngörüyor. İkinci sistem biraz daha ilginç. BRICS-Clear dedikleri bir sistem var. Bu BRICS-Clear dedikleri sistemde de örneğin ben Rusya'da bir gayrimenkul aldım Çinli vatandaş olarak. Benim Rusya'da ne gibi bir sorumluluğum var ya da Rus'un Çin'de ne gibi bir yargıya tabi tutulacağı konusunda bir uyum sağlamaya çalışıyor. Ve üçüncü ve benim en çok dikkatimi çeken de BRICS-Bridge dedikleri bir sistem. Bu aslında Swift'te biraz da alternatif, yani Opovan olarak düşünebiliriz bunu. Swift'in içerisine girmeyen para banka bir köprü bankacılık modeli diyebiliriz buna. Şimdi hem İran, hem Çin, hem Rusya, bu ülkeler aslında birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım sopasının altında. ABD'nin yaptırım sopasının, yani yaptırım kartının en kuvvetli enstrümanı da biliyorsun bankacılık sistemine erişebilmesi. ABD bugün Swift sayesinde 11 bin banka üzerinde doğrudan kontrol sağlıyor. İşte aslında Çinliler de kendi içerisinde buna benzer bir sistemi kullandılar. Bunun denemelerini yapıyorlar, kullanmaya devam ediyorlar ve şimdi bir birinci konuşuyor. Dolayısıyla ekonomide aslında doğrudan bir yan platform, yan otobanlar inşa ettiğini görüyoruz biz BRICS'in. Diğer taraftan da yeni kalkınma bankası gibi bankalarla farklı bir kalkınma modeline sahip ülkelere de destek vermek istiyorlar. Bu arada şunu da belirtelim. Yeni kalkınma bankasından faydalanmak için illaki BRICS üyesi olmanıza falan da gerek yok. Yani bu anlamda da tabii ki bütün ülkelerin aynı zamanda ortak karar vermesi gerekiyor. Yani diyelim ki Çin ekonomik olarak ağırlığı var diye kendi iradesini orada dayatamıyor. Konsensüsle karar alınmak zorunda. Evet. Bu da bir hayli önemli. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada da bu sistemlerin olgunlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz.
0: Çok özür dilerim. Araya girdim ama ya biraz acelecilik var galiba. Yani hemen böyle el şaklatıldı. Bu niye olmuyor? Niye emperyalizmle mücadele etmiyor BRICS falan gibi şeyler görüyorum. Yani bildiride ben anladığım, yani Batı'nın bu yaptırım politikaları, zorlayıcı yaptırımlarıyla dayattığı ekonomi modelin reddi açıkçası üye ülkeler tarafından ortaya konuyor. Yani senin anlattığın bir zemini hazırlamaya çalışıyorlar. Bu zemin hızlı hazırlanmadığı için şikayet edenler var. Şikayet ederken de ay bunlar anti emperyalist bile değil diyenler var mesela. Yani ne yapacağız bu bildiri?
2: Tabii BRICS ülkeleri, yani bunu söyleyenlerin bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı acelecilikten, bir kısmı da bence kötü niyetten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. En iyi ihtimalle biz acelecilikten diyelim ama şimdi BRICS ülkelerinin sorumluluğunu da anlamak lazım. Özellikle bu diyelim ki evet bütün burada ülkelerin eşit olduğu söyleniyor ama tabiat itibariyle ekonomisi daha güçlü olan buranın taşıyıcı sütunları var. Örneğin Çin gibi ya da biraz daha jeopolitikalarına baktığımızda Rusya'nın ağırlığını, Hindistan'ın ağırlığını falan da görebiliyoruz ama şimdi BRICS bir bütün olarak bir kendi gelişiminin kalkınmasını tamamlarken Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan bir çatışmaya girmek istemiyor haklı olarak. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Savaşı ile artık stratejik anlamda, askeri anlamda çok büyük üstünlüğünün olmadığını gördük. Buralarda artık bir hezimete uğradıklarını biliyoruz ama tabii Amerika'nın küresel hegemonyasını ayakta tutan sütunlardan birkaçı hala sağlam. Örneğin küresel dolar rezervleri, Merkez Bankası hala bugün %56 dünya genelinde dolar kullanıyor. Bu tabii 2000'lerde %70'ti ama halen baskın olan merkez bankalarında biz doların olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla BRICS ülkeleri doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ile çatışmak istemiyor. Zaten güç kaybeden, güç erozyonu yaşayan Amerika Birleşik Devletleri saldırgan halde. Bugün etrafında zaten elinde sopa saldıracak bir ülke arıyor. Bunu istemiyor. Hiçbir ülke kalkınmasının önüne böyle setler çıkmasını istemiyor. Öte taraftan BRICS ülkeleri NATO'nun ya da diğer Batı önderliğin ittifakların aksine benzemez ülkeleri bir araya getirmesiyle meşhur. Yani ya bizdensin ya onlardan, ya benim sistemimdesin ya onlardan demiyor. Sürekli olarak zaten Batı karşıtı değiliz demelerinin nedeni de bu. Fakat bu da karşılığını bize şunu getiriyor. Çok daha farklı ilişkilere sahip ülkeler var. Örneğin Hindistan, ev sahibi Hindistan bir taraftan evet dedi ki biz bu uluslararası sistemin bir piramit gibi olmasını istemiyoruz. Ekonomik ağırlık küresel güneyde ve küresel güneyin temsiliyetini istiyoruz gibi çok ciddi olumlu mesajlar verirken öte taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile Kuat içerisinde öte taraftan tabii. Pakistan ile de ya da bir şey önerilmesi Pakistan'a farklı anlaşmazlıklar var. Dolayısıyla BRICS'in aslında bugün bu fırtınalı sularda gemiyi yüzdürebilmesi biraz da hani milletin dediği gibi o sıkıcı bildirilerden kaynaklanıyor. Çok iri, büyük, bayrak açan değil ama fırtınalı bir okyanusta gemisini yüzdürmek isteyen bir BRICS var. Dolayısıyla hem ABD hem de kendi aralarındaki ilişkileri doğru düzgün idare etmek zorundalar. Batı'nın gözlükleriyle Batılı ittifak sistemlerinin bir kopyası olarak burayı düşünürsek yanılırız. Bilinçli olarak biraz daha gevşek tutulan, bilinçli olarak sanıyorum ki bir tüzüğü olmayan, sekreteryası olmayan bir platformla karşı karşıyayız. Ama bu demek değil ki bu ülkeler birlikte hareket etmiyor. Biraz önce bahsettiğim bütün sistemlerin inşa edilmesi oldukça zor işler. Bunlar kolay işler değil. Yani Avrupa Birliği'nin Euro'ya kaç yılda geçtiğini, bu çalışmaların, fizibilite çalışmalarının kaç yıl sürdüğünü de bu bağlamda anımsamakta fayda var.
0: Evet. Peki gelin jeopolitiğe. Tabii biz zirvede pek çok ikili temas gördük. İran çok konuşuluyor tabii. İran bölge ülkeleriyle ilişkilerini koparmamaya da çalışıyor. ABD ve İsrail saldırısı altındayken. Birleşik Arap Emirlikleri tabii bu bünyede. Dolayısıyla onların Pezeşkian'la görüştüklerini gördük. Aynı şekilde Çin, Hindistan yanılmıyorsam 100'den fazla daha fazla da olabilir diye haberler geliyordu ama yine fena değil, bayağı kalabalık bir iş adamı heyetiyle Xi Jinping çünkü Çin'le Hindistan bir arasında da evet müzakereler olan alanlar devam ediyor. Sıkıntılı başlıklar her zaman ülkelerin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda bu Batı içerisinde de var yani bugün Trump'la Kanada kapışıyor, Avrupa Birliği kapışıyor. Yani hani oturmuş bir

0: ilgili jeopolitik kriz bölgelerine dair mesajlarını?
1: Epey farklı aslında, baktığımız zaman Türkiye'de çok bahsedilmiyor. Küba'ya ambargo dahi kınandı. Evet. Bununla birlikte Suriye yönetimi, Şara yönetimi uyarıldı. Terör örgütleri burada güç kazanıyor ve endişeliyiz diye. Hani bu noktalar fazla konuşulmadığı için hemen onları söyleyeyim. Esas merak edilen diğer noktalara gelelim. İran meselesi. Evet, daha önceki bildirilerde doğrudan İran dönük saldırılar kınanmıştı. Ama bu Şubat ayında İran artık ABD tekrar saldırmaya başlayınca ve İran bunu aslında yatay biçimde gerilimi tırmandırarak yanıt verince, buradan Birleşik Arap Emirlikleri de etkilendi ve Birleşik Arap Emirlikleri içerisindeki ABD üyeleri vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda bir şey üyesi, bir X üyesi. Dolayısıyla burada bir orta yol bulmak zorundalardı. O orta yolu da aslında egemen devletlere saldırının kabul edilemez olduğu yönünde söylediler. Yani bu da aslında okumayı, yani diplomatik metinleri okumayı bilenler için gayet yeterli bir mesaj olsa gerek. Ama bence buradaki daha önemli nokta şuydu. Bu kadar olaydan sonra bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aslında İran'ın bölge körfezde en fazla hedef aldığı ülkelerden bir tanesiydi. Limanları vuruldu. Buradaki yapay zeka şirketleri, Amerika ile bağlantılı şirketler dronlarla hedef alındı. Amerikalı askerlerin üstlerden kaçıp saklandığı otellere dahi anımsayacak olursan, İranlılar otelleri dahi vurdu. Burada Amerikan askerleri var biliyoruz diye. Büyükelçilikler hedef alındı. Dolayısıyla yani Birleşik Arap Emirlikler çok sert müdahale etti. Fakat bunun karşılığında BRICS marjında bu ülkeler bir araya gelebildi. Ve hatta eğer, bu da benim tahlilim yorumumdur ki, Amerika Birleşik Devletleri körfez ülkelerini apar topar Washington'a çağırmasaydı, biliyorsun gizli bir toptantı yaptılar, genelkurmay başkanları bölgeden çağırdılar. Biz bu pazartesi günü İran ve körfez ülkeleri arasında bir Umman'da buluşmaya tanık edecektik.
0: Evet, Almanya'da galiba. Almanya'da yapmışlar galiba.
1: Evet, ama yani mesele şu ki BRICS burada aslında diplomatik olarak bu ülkeleri, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni bir araya getirdi. Pezeşkian son derece olumlu açıklamalarda bulundu ki Birleşik Arap, yani bakmayın şu andaki aradaki ihtilafa, Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın en büyük ticaret ortağı. Hani Çin, evet, petrol konusunda çok bilemiyoruz onu, yani Çin olduğu söyleniyor ama resmi rakamlara baktığımızda biz Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyoruz. Bununla birlikte finansal açıdan hani ABD yaptırımlarını denen birçok şirketin de Baye merkezde olduğunu düşünüyorum. Evet. Bence bir araya gelmeleri muazzamdı. Ve tansiyonun düşürülmesi için körfez ülkeleriyle buluşacaklardı. Ama bir kez daha ABD kamasına biz burada şahit ettik. Adeta kama soktu Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi ikinci nokta Gazze meselesi, Filistin meselesine gelelim. Filistin meselesinde manifesto yazdı. Yani en çok, en ağır bölüm birkaç madde boyunca sürekli Filistin. Örneğin İran bölümü bir maddeydi. Diğer Gazze bölümü ise 5-6 maddeydi. İsrail bir kere açık ve net biçimde kınandı, saldırıları kınandı, yardım turlarının girişine izin vermemesi anımsatıldı. İki devletli çözüm iradesine oldukça sağlam bir vurgu yapıldı. Bununla birlikte Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı, Uluslararası Adalet Divanı açtığı davanın da desteklendiğini görüyoruz. Bir kere bu oldukça önemliydi. Bir de hiç konuşulmayan mesele vardı örneğin, Ukrayna'nın esamesi okunmadı. Bu da önemli. Çünkü bundan önceki zirvelerde, Johannesburg zirvesinde ya da diğer zirvelerde bu meselesi gündeme gelmiş ve şöyle denmişti. Ülkeler mevcut pozisyonlarını teyit eder. Orada da Hindistan topa çok fazla girmek istemediği için demişti ki, hani önde, şimdi burada konuşmayalım ama önceden yaptığımız açıklamaların arkasındayız gibi bir, ama şimdi Putin kalkıp da ya siz nasıl bunu yaparsınız falan demedi. Yani devletler böyle yönetiliyor. Hele çok kutuplu dünyada yaşıyorsak eğer, karşı tarafın ilişki ağını da dikkate alıyor. BRICS de hakeza bunu yapmakta. Şimdi jeopolitik meselede benim en çok dikkatimi çeken bir de Xi Jinping faktörü var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Mısır'dan geldi. Yani önce Bişkek'e gitti, sonra Mısır'a gitti, sonra da BRICS zirvesine geldi ve konuşmasının başlığı olarak da tarihin öncüsü olalım dedi. Filistin meselesi Orta Doğu'daki krizlerin merkezindedir ve ben 4 maddelik bir öneri sundum. Bu öneri bir an önce gerçekleşmelidir dedi ki, o önerisi de neydi biliyor musun? Mısır'da yaptı. Evet, karşılıklı güven, saygı falan bunlar var ama en önemli maddesi, birinci maddesi şuydu: bölge ülkeleri kendi kaderlerinin egemeni olmalı. Tam da şimdi Mekke Paktı vesaire, Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekiliyor. Bölge ülkeleri kendi aralarında bir güvenlik mimarisi kurmaya çalışacaklar. Dolayısıyla Çin liderinin bugün söyledikleri önemli. Bugün Vaki ve Arakçı'da görüşünce aslında tablo tamamlanıyor. Çin bir süredir evet zaten Orta Doğu'ya inmişti. Orta Doğu'nun sadece ekonomik faktörü değildi. Aynı zamanda güvenlik mimarisi kurması için Filistin'in

0: örgütleri konuk etmişti. İran ve Suudi Arabistan normalleşmesini sağlamıştı. BRICS'te de bunu yapmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çokça konuşuluyor bu aralar yapay zekaya, hem Çinli yapay zeka destekli kalkınma modeli kuralım dedi. Hindistan lideri bunu destekleyecek açıklamalarda bulundu. Hani yapay zeka epey önümüzdeki günlerde konuşacağız ama BRICS'in de gündemine girmiş durumda. Bence jeopolitik manada, jeopolitik esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin böylesine gerilediği bir ortamda bu mesajların verilmesi önemliydi. Rusya, İran, bunları ne diyordu Amerika Birleşik Devletleri, batılı devletler, izole edeceğiz, paria haline getireceğiz. Orada hepsinin el ele tutuştuğunu gördük ve bu el ele tutuşan devletler, hani çok küçümsemek istemiyorum, böyle Latin Amerika'daki 2-3 ekonomi falan değil. Bunlar dünyanın devasa ekonomileri, bunlar dünyada küresel ekonomiye artık yön veren devletler ve birlikte o poz vermeleri, ağaç dikmeleri falan, bunlar dahi aslında izole etmeye, yalnızlaştırmaya çalıştıkları ülkelerin bir yanıtıydı. Örneğin Putin ne dedi? Putin dedi ki Kuzey-Güney koridorunu tekrar güçlendireceğiz dedi. Bu aslında İran'a yaptırımları ben tanımıyorum, tanımayacağım demek. Çünkü İran'ın yine burada merkezde yer aldığı bir sistemden bahsediyoruz. Arktik rotasını canlandıracağız dedi. Çinliler zaten artık orada haftalık ticaret yapmaya başladılar. Buraya daha fazla ağırlık vereceğiz dedi. Dolayısıyla bu yaptırım siyasetinin de boşa çıkartılması anlamına, yani daha doğrusu boşa çıkartılması anlamına geliyor demeyelim ama buraya karşı güçlü bir direnişin kurulacağını gösteriyor, anımsatıyor. Ben bu anlamda yani BRICS'in zirvesine, daha doğrusu BRICS'in bu ivmesine tarihi buluyorum.
1: O el ele tutuşma çok sembolik olarak algılandı pek çok yerde. Yani bazı şeyler tabii dengelenirken söylenemeyenler var. Bari göstermek gibi, hani öyle söyleyeyim, söylenemeyenler olsa bile o tutuşma gerçekten el ele tutuşma enteresandı. Peki ben ettiğim, unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Kafama takılan noktaları sordum ama eklemek istediğim bir şey varsa onu da alabilirim.
0: Yani şöyle, bu şimdi Birleşik Krallık'taki falan hadiselere de bakınca orayı da takip ediyorum.
1: Evet. Yani
0: kendilerini tayin edelim diyenler, krallığın üstünde kara bir bulut, ayrılık rüzgarları istiyor. Diğer tarafta bakıyorum, bir birliktelik görüyorum. Bu da bize aslında o sistemin yavaş yavaş yön değiştirdiğini, eksen değiştirdiğini de hatırlatıyor. Hani senin programına Ceyda Karan'la eksen,
1: evet.
0: Eksen değişimine de birlikte tanıklık ediyoruz tarihi olarak, öyle söyleyeyim.
1: Evet, aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Gökhan. Çok sağ ol.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Evet sevgili Gökhan Göçmen'le konuştuk. Türkiye'de bütün bu küresel güneyi, Avrasya, Çin'i yakından takip eden gazeteci meslektaşlarımızdan birisi Gökhan. Sağ olsun değerlendirmesi için. Aynı zamanda sonda atıf yaptığı Birleşik Krallık'taki ayrılma meselesi, işte onu da yarın konuşacağız. İskoçya, Galler ve İrlandalı yönetimlerin, liderlerin yeni başbakana bayrak açtıkları bildir. Yarın Sedat Aral konuğum olacak Eksen'de. Yarın da biraz batıya bakacağız efendim. Bugünlük bu kadar. Yarın dünyadan gelişmeler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve Anel'le birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

other still.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. Proje 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da uygulanacak kiralama modeli olarak hayata geçiriliyor. Projenin ilk etabında 1071 konut bulunuyor. Konutlar şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıllığına kiralanacak. 3 yıllık sürenin sonunda yeni hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Kiralık sosyal konutlarda 1 artı 1 daire kirası 10 bin lira, 2 artı 1 dairelerin kirası 12 bin lira, 3 artı 1 dairelerin kirası 15 bin lira, 4 artı 1 dairelerin kirası ise 18 bin liradan başlayacak. Projenin temel amacı özellikle dar gelirli vatandaşların İstanbul'daki yüksek kira maliyetleri karşısında daha uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlamak ve kira piyasasındaki baskıyı azaltmak olarak açıklandı. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve E-Devlet üzerinden yapılacak. Projeden yararlanmak isteyenler de 18 yaşını doldurmuş olma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, evli olma, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme ve aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gibi şartlar aranıyor. Ayrıca başvuru sahibinin üzerine kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor. İlk etapta kiralık sosyal konutların İstanbul'un farklı ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Konutların bulunduğu bölgeler arasında Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy yer alıyor. Kiralık konutlardan 360'ı Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören'de, 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da, 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da, 90'ı ise Arnavutköy'de yer alacak. İstanbul'daki uygulamanın ilk etapla sınırlı kalmaması, projenin ilerleyen dönemde toplam 15 bin kiralık sosyal konuta ulaşması hedefleniyor. Sözleşme imzalanmadığı takdirde ise cayma bedeli bulunmuyor. Yani konutun çıktığı bölge vatandaşlara uygun değilse vazgeçmek mümkün. Evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1 konut, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut tahsis edilecek. Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Peki 10 bin liralık sosyal konutu hak sahibi 20 bin liraya başkasına kiralarsa ne olacak? Suistimal edilmesi ihtimalinin önüne nasıl geçilecek? Tahsis sahibi veya eşinin tahsis şartlarından herhangi birini kaybettiğinin veya sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Kullanım hakkının amacı dışında kullanılması, konut mülkiyet durumunun değişmesi, maddi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, medeni durum değişikliği gibi durumlar tahsis hakkının sona ermesine neden olacak. Açıklanan şartlara göre konut yalnızca hak sahibi ve birinci derece yakınları tarafından ikamet amacıyla kullanılabilecek. Konut boş bırakılamayacak, üçüncü kişilere kiralanamayacak ve kullanım hakkı devredilemeyecek. Ayrıca ofis, ticarethane veya herhangi bir ticari faaliyet amacıyla kullanılamayacak. Tahsis süresi boyunca tahsis sahibi veya eşi adına bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinilmesi halinde tahsis hakkı sona erecek ve konutun tahliye süreci başlatılacak. Tahsis süresi boyunca hak sahiplerinin tahsis şartlarını taşımaya devam edip etmediği yıllık olarak kontrol edilecek. Konut teslimi için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle kira arttırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk Ocak ayında TÜFE oranında artış yapılacak. Ayrıca 3 yılla sınırlı olan tahsis süresi 3 yılın sonunda uzatılamayacak. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. İlk etapta 1071 konut 3 yıl süreyle aylık 10 bin liradan başlayan fiyatlarla kirayı verilecek. Peki projenin detayları ne? Suistimal edilmesini önüne nasıl geçilecek? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzik. Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Bir yandan organize suçun tanımlandığı 1999 yılından beri belki en kapsamlı operasyonlar yapılıyor. İki günde ağırlıkla yeni nesil çetelerden 78 ilde 2000 civarı gözaltı var. Aynı anda çok sayıda gazeteci, hak savunucusu, gazete ve derneğin hesabına erişim engeli getiriliyor. Hukuk bir tahte verali düzeni mi diye soruyor gazeteci arkadaşım Cengiz Erdinç. Bu tahterevalli düzeni kalsın hafızada. Bir de dün söylediğim bellek bulandırma stratejisi, ikisi de en güzel Türkiye gerçeği. Duyurularımızla devam edelim. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Yeni Parti milletvekili Umut Akdoğan hesabını çıkardı. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyet 235 milyar lira. Yani bütçenin %1'i. Bulunamayacak bir para değil, ayrılamayacak bir kaynak değil. Belli ki bir tercih söz konusu. O yüzden okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Bir taraftan da okullarda veliler isyan halinde. Çünkü kendilerine bir liste veriliyor. O listeyle birlikte o listenin alınması isteniyor. Neymiş o liste? Dinliyoruz şimdi bir veliyi.
5: 2 adet 4'er litrelik sıvı el sabunu. 4'er litre bulamadığım için 3 litreden 3 tane aldım. 1 adet 12'li havlu kağıt. 1 adet 6'lı tuvalet kağıdı. 1 adet kolonya ve sprey kapaklı. 3 adet yüzey temizleyici mendil. 50 adet karton bardak. 50 adet karton tabak. 3 adet battal boy siyah çöp poşeti. 5 adet küçük boy mavi çöp poşeti. Çocuğumu 2 yıl boyunca kreşe verdim. Ne böyle bir şey gördüm ki, bu malzemelerin tutarının yarısı kadar bir ücret ödüyordum aylık özel kreşe. Burada hem aylık olarak belirli bir ücret ödüyoruz hem de aldığımız malzemelere bakın. Her şey geçti. Ya 4 litre ben 2 tane sıvı sabun. Ne yapacaklarız? Banyo mu yapacağız? Bunların hepsi bir dönem için geçerli. Aldığım diğer kırtasiye malzemelerini hiçbirini saymıyorum bile.
1: Yani velilerden istenenler bunlar, temizlik ve hijyen malzemeleri yine mesele. Sabun bir yandan da yine belki görmüşsünüzdür, haberlerde vardı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi YKS'de derece yapan 2 öğrencisine tok hediye etmiş. Aslında başka okullar da var ama Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi daha çok tartışıldığı sosyal medyada. Tok verecek kadar bir kaynağa sahipler, bir taraftan da sabun alacak veliler aldıran bir anlayış. İkisi arasında uçurum çok fazla. Diğer duyurumuz. Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri ise savcılıktan serbest bırakıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12'sinin yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. Sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan Ankara Merkezi Yazılım Şirketi'ne yönelik MİT koordinesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz.
7: Koplu
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuştu. Enflasyonla ilgili öyle bir bahane söyledi ki bugün o da çok konuşuldu. Mehmet Şimşek'i dinliyoruz.
2: Dezenflasyon var. Ha, arzuladığımız hızda mı? Değil. Bu sene savaş olmasaydı çok basit bir şekilde enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Yani 31,5 yerine 24,5 olurdu. Yılı 28-29 aralığı yerine belki 21 işte 22 aralığında kapatacaktık.
1: Savaş olmasaydı bu sene enflasyon %22 arası bir noktada olurdu diyor ve savaşa bağlıyor yüksek enflasyonu. Ama %20-22'nin de çok büyük bir enflasyon olduğu gerçeği ortada. Şimdi savaş var da doğru. Niye sadece Türkiye etkileniyor? Yani dünya gıda enflasyonuna bakıldığında Türkiye 4. sırada, hemen İran'ın peşinde. Sonra Arjantin var, Haiti var. Ama Türkiye %34.55, Arjantin'in 32.7, Haiti'nin 22.9, Malawi %20. Yani bu ülkelerde zaten yüksek enflasyon var. Yani Venezuela 720, Güney Sudan 106, İran 105 ki savaşın ortasında ateşin en sıcak bölgesi, zaten yüksek enflasyon var. Ama hani diğer ülkelere de baktığımızda, buraya da baktığımızda savaş buralara etki etmemiş mi oluyor? Mesela Kosova'da 7.3, Ukrayna'da 8.1, Moldova'da 7, Rusya'da 6.3, Romanya'da 6.2, Litvanya'da 6.1, Bulgaristan'da 5.1, İspanya'da 4.3. Diğer ülkeleri saymıyorum, zaten eksiye doğru giden ülkeler de var. Hani savaş niye sadece Türkiye'yi etkiliyor? Mehmet Şimşek konuştu demiştim. Aynı konuşmasında televizyona çıktı. Orada bir de memur emekliye ne zam verileceğini de söyledi. Şimdi onu dinleyelim.
2: Ücretli kesimin en az enflasyon kadar alım gücünün korunması kadar değerli ve önemli bir şey yok. Burada bizim bir tereddütümüz yok. Biz her zaman yani memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını tamam mı? En az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Bütün kamu çalışanları ve emeklerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
1: Yani belli ki enflasyon oranında zam verileceği de resmen açıklanmış oldu. Ama şöyle bir durum da var. Tam böyle zam olacağı zaman enflasyon hiç sevmiyor memuru da işçiyi de. Bir anda düşüyor. Tansiyonu da düşüyor. Kendisi de düşüyor. Yani tam o ayda, ortalamayı belirleyecek ayda enflasyon da düşüyor. Yine Mehmet Şimşek aynı programda dedi ki bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde mazotun fiyatı 150 liranın altında değil. Bizde 100 TL civarı dedi. Bu akşam da yine mazota zam gelecek. 4 lira 68 kuruş zam gelecek. Yani birçok yerde mazotun fiyatı 100'ü aşmış olacak. 100 civarı dedi, artık 100'ü de aşmış olacak. Ama şimdi bu kıyaslama önemli. Hani bir hayatın kendi gerçekliğiyle yaşanan ya da görünen arasında büyük bir kopukluk var. Yani bakanın söylediği, hani eğer sen Avrupa'yla bu fiyatları kıyaslıyorsan ki 50 kat fark var euroyla, hani o zaman buradaki maaşları da euroya endekslemek lazım. Hani orada hesabı yapıp buradan TL ile yapıp oradan euro ile yapıp oradan çıkıp, yani bir acayiplik, bu işin içinden çıkmak çok zor. Mazota 4 lira 68 kuruş zam gelecek, 102 lirayı bulacak birçok yerde. Başka zam haberi var mı? Daha ne olsun diyorsun Kemal, gerisi sende.

0: Türkiye'de futbol önemli. Futbola ilgilenen de çok sayıda. Hani herkesin futboldan bir beklentisi var. Futbola dair bir görüşü var. Hani birçok yerde tanımlama biz futbol ülkesiyiz. Ama sahaya baktığında çok öyle olmuyor. Futbola ilişkin hani bu kadar çok şey, hani sahada oynanmıyor tartışmaları şu bu. Bir taraftan da bu eski futbolcuların futbol yorumlamasını daha önce anlatmıştım. Yani yurt dışında futbolu bırakanların futbola bakışıyla Türkiye'de futbolu bırakanların futbola bakışı arasında çok büyük fark var. Yani bir kere yurt dışında yorumculuk yapanlar, işte Dünya Kupası'nda Henry yaptı, İbrahimovic yaptı ve hala da devam ediyorlar futbolu yarım. Hala o oyunu çok seviyorlar, futbolu çok seviyorlar. Ya Türkiye'de ise futbol hiç sevilmemiş. Oynarken de sevmemişler, şimdi de sevmiyorlar. Sadece kendilerini seviyorlar. Sadece etkileşimi düşünüyorlar. Sadece dikkat çekmek istiyorlar. Sadece izlenmek istiyorlar. Böyle olunca da futbola katkı ya da futbolun pozitif anlamda daha iyi olması için çaba gösteren yok. Şimdi bak, Tümer Metin eski bir futbolcu, şimdi yorumculuk yapıyor. Fenerbahçe'nin futbolcusu Lukaku ile ilgili konuşmuş. Bir dinleyelim ne demiş.
1: Lukaku yetersiz. Lukaku'nun kilosunu da konuşursun. Lukaku'nun bana kalırsa kariyerini de konuşun. Bak, o Belçika milli takımını talan etti bu adam. O altın jenerasyon denen takımı Lukaku yüzünden bir şey olmadı. Napoli'de bir oynadığı, bir parladığı dönem bana kalırsa gerisi hep böyleydi yani. Şimdi bizim ligimizin oyuncusu değil, bana kalırsa bizim ligimizin santraforu değil.
0: Şimdi bu sadece onun üstünde değil, herkes de böyle salak gidiyor. Ya izle, son dönemi zaten bir daha nerede göreceksiniz bu futbolcuları, bırakacaklar futbolu. Ama bir taraftan hani onun o futbolcuyu izleme, ondan belki bir genç futbolcuya bir faydası olacak, o takıma faydası olacak. Hani bunun üzerine çok şey söylenirken bir taraftan da bakıyorsunuz böyle hani hep çöp oluyor Türkiye'ye gelen. Ne olursa olsun eleştiriliyor. Çok büyük futbolcular gelse de çöp muamelesi yapılıyor. Sanki o zaman kendileri daha değerliymiş gibi hissediyorlar. Hani çok acayip bir durum bu. Bak, eski futbolcu ve teknik direktör Muhsin Ertuğral sosyal medyada yazdı. Bir Lukaku portresi çıkarmış. Biraz uzun ama tek tek okumak istiyorum ki bakış açısını ve ne olduğunu tam anlamak açısından. Diyor ki Muhsin Ertuğral, biraz talihsiz olmuş sevgili Tümer, üzücü. Lukaku'nun kilosunu tabii ki tartışılır. Bugünkü fizik durumu da, pres yapabiliyor mu, hareketliliği şu an iyi mi, ceza sahasında eskisi kadar patlayıcı mı, bunların hepsi konuşulur, tartışılır ve eleştirilir. Ayrıca çok önemli ama Belçika'nın altın jenerasyonunu Lukaku mahvetti diye anlatmak, o başka bir şey. 125 milli maç, 90 gol. Belçika tarihinin en golcü oyuncusu. 2018 Dünya Kupası 4 gol. Belçika'nın Dünya Kupası'nda en büyük başarısı üçüncülük. Euro elemelerinde 14 golle rekor. Devam edeyim. Inter. Inter kariyerinin toplamı da 133 maç 78 gol. 1919-20'de bütün kulvarlarda 34 gol ve Inter Avrupa Ligi finaline taşıyan baş aktörlerden birisi Lukaku oldu. Avrupa Ligi'nde turnuvanın oyuncusu seçildi. 98 lig maçında 57 gol. Ayrıca 2022-23 dönüşünde Inter Coppa Italia ve Süper Kupa'da kazanırken Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Şimdi bu oyuncu Belçika'nın jenerasyonunu mahvetmiş. Bence enteresan olmuş. Belçika'nın sonunu getirmemesinin tek bir oyuncuya da yıkmak, zaten problemi yanlış yere bakmak gibi olmuş sanki. Bana göre sevgili Tümer Metin'e saygım var. İyi futbolcuydu. Eleştirmek önemli. 125 maçta 90 gol atmış oyuncunun bütün bir jenerasyonu mahvettiğini söylemek de çok talihsiz olmuş. Aslında bugün Fenerbahçe'nin neden hala saha içi problemleri var? Fenerbahçe neden oyunu sürdüremiyor? Neden takımın dengesi değişikliklerden sonra bozuluyor? Neden iyi oynayan bölümler daha uzun içinde sürdüremiyorlar? Bunlar anlatılmalı bence tabii ki. Bana göre futbolculuk kariyeri mikrofonun önünde sadece söz hakkı vermez, sorumluluk da verir diye anlatmış Muhsin Ertuğral. Bence de ne yapılmak istendiğini az önce söyledim. Hani Türkiye'deki yorumcular ya da futbolu yorumlayanlar futbola ilişkin pozitif bir katkıda bulunmuyorlar. Daha çok negatif, daha çok izlenme, daha çok dinlenme, hep kendilerini seviyorlar ve hiçbir zamanda futbolu hiç sevmemişler, oyunu da sevmemişler. Devam edelim.

0: Akademisyen Nezih Onur Kuru bir gerçeği tabloyla ortaya koydu. Türkiye küresel organize suç endeksi listesinde en kriminal 20 ülkeden biri oldu ve 13. sırada yer alıyor. Türkiye artık Meksika, Kolombiya, Afganistan gibi çete, mafya ve örgütlerin kol gezdiği ülkelerle birlikte anılıyor. Düzenli dinleyicilerimiz hatırlar, daha önce söylemiştim. Hani Türkiye bir anlamda böyle çok ülkeyle kıyaslanır, küçük Amerika dönemi vardır, hala bu tartışılır ama yeni olan bir durum var, o da kartel. Kartel yapılanması hayatın her alanında, tıpkı Meksika'da, Kolombiya'da olduğu gibi karteller tehdidi altında. Bu tabloda onu birazcık doğrulamış oldu. Birinci sırada Meksika var, ikinci sırada Myanmar var, üçüncü sırada Kolombiya, dördüncü sırada İran, beşinci sırada Nijerya diye devam ediyor ve Türkiye tam bu listenin 13. sırasında. Önemli bir Türkiye gerçeklerinden biri. Türkiye gerçeği demişken hayat değişiyor. Hayat değişirken alışkanlıklar, hayata bakış açısı ve tercihler de değişiyor. Bu tercihler konusunda Türkiye çok iyi bir sınavı yok. Çünkü çoğunluğun olmadığı, çoğunluğun uymadığı ya da çoğunluğun görmediği, çoğunluğun benimsemediği her şey dışlanabiliyor. Artık bu çok daha kolay olabiliyor. Mesela veganlar, böyle bir gerçeklik var. Şimdi bir vegan bir iş yerinde neler yaşadığını anlatmış, bir dinleyelim.
1: Veganlık zor diyenler, acaba işimizi siz zorlaştırıyor olabilir misiniz? Bugün iş yerindeki yemeklerde tereyağı olup olmadığını sordum yemek yapan abiye. Ve dedi ki, yemek de bu arada mercimek çorbası ve makarna dümdüz. Tereyağı olduğunu söyledi. Ben de dedim ki, işte böyle böyle, ben veganım. Hayvansal ürün tüketmiyorum. Rica etsem, hani çok az koyuyormuş zaten, öyle söyledi. Hiç koymasan olur mu? Sıvı yağlı yapsan olur mu? Olmaz dedi. Neden dedim? Çünkü lezzetli olmuyor. Yani oraya koyduğun bir kaşık tereyağı o yemeği lezzetli yapıyorsa kanka, zaten lezzetli olmaz. Yemek birincisi. İkincisi de, sömürüsüz bir şeyler kurmak bu kadar kolayken, sömürüsüz beslenmek bu kadar kolayken, veganlık zor ya, veganlık pahalı ya, veganlık şöyle böyle diyen insanların %90'ı bu sebepten böyle söylüyor. Bir kaşık tereyağının yemek İki lezzeti inanılmaz değiştirdiğini düşündüğü için. Ve adama diyorum ki mesela, ben sen bir kaşık tereyağı koyacaksın diye ben her gün dışarıdan yemek söylemek zorunda kalacağım hani abi. Bu mantıklı mı sence? Senin seçimin. Sen vazgeçip sevdadan diyor. Bu sevdadan hani.
0: Şimdi birçok kişi açısından hani veganlık böyle tanımlanamıyor da. Yani veganlar hiçbir şekilde hayvansal ürün tüketmiyor. Vejeteryanlar et, tavuk, balık dışında ürünleri tüketiyor. Bu bir tercih, yaşam tercihi ama daha çok böyle şımarıklık ya da işte dikkat çekme ya da daha acayibi, mesela ben veganım dediğinde insanlar örgüt muamelesi görüyor. Örgütmüş gibi davranılıyor. Şimdi gelişen zaman içerisindeki bu tercih de bir hayat biçimi haline gelmiş. Birçok insanın böyle bir tercihi var. Hayatını böyle sürdürmek istiyor. Hayatı kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırıyor. Tabii buna birçok veganın da olumsuz katkıda bulunduğunu söylemek isterim. Çünkü o davranış biçimi, kendini ayrıcalıklıymış gibi görme hali de zaten hani hem bilinemeyen hem kabul edilmeyen bir durum olduğu için işlerini daha da zorlaştırıyor. Ama ya birçok yerde hani veganlara uygun sayısına göre ayrı bir yemek düzeni de oluşturulabilir. Ama dediğim gibi hani kendinden olmayan her şeye bu kadar çok ön yargılı olan ve kendinden olmayan her şeyi kötü gören bir anlayışta gerçekten bir ortak bir payda bulmak gittikçe zorlaşıyor. Devam edelim.

0: Dün uzun uzun konuştuk. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım da anlattı. Bu sebze meyve aracılarına yönelik operasyonla birlikte neler olabileceğini, nereye varabileceğini de anlattı. Ama bir taraftan kökten bir çözüm üzerine bir şey yok. Ya hep böyle geçici çözümler, hep böyle halı altına süpürme. Türkiye o konuda çok mahir bir ülke, altına süpürme ülkesi. Yani neredeyse bu ulusal spor haline geldi. Şimdi tarımda sorunlar çok. Ya yani dertler de çok. Çok temel yapısal sorunlar var. Şimdi tarım işi üreticileri isyan ediyor. Niye isyan ediyor? Bunu şimdi bir tarım üreticisi bize anlatsın.
1: Herkese merhabalar. Manisa Sarıgöl'de Çimentepe Mahallesi'nde ne yapıyoruz? Üzüm seriyoruz. Manisa Sarıgöl'de arkadaşlar yeşil üzüm Aralık ayına kadar, ocağa kadar devam eder. Üstleri örtüldüğü için şöyle gördüğünüz gibi hemen gösterelim. Üzümlerimiz kurutma değil. Bunlar çikil üzüm. Şaraplık para etmediği için alan yok yani. Yok, yalvarıyoruz şarapçılara. O Alaşehir'deki selam olsun. Onun yüzünden böyle oldu insanlar. Aldığın ahlarla iyi yaşa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üzümler kurutuluyor. Bunları da bakalım kaça satacağız, Allah bilir. Manisa Sarıgöl'de üzüm kesme devam. Padişahlarımız çok yaşasın. Halk ise Osmanlı zamanındaki gibi böyle sürülsün. Ahımız da yaşayın inşallah.
0: Yani bu kadar net söylüyorlar. Hani temelde bu sorunlar varken hala mesela bugün şey vardı. Şimdi aklıma geldi. Balıkçılar da diyor ki artık şey bir süre balık avlamayacağız. Nedeni ne? Diyor ki balık şu anda ucuz. Avlarsak daha da ucuzlayacak. Maliyetleri karşılamıyor. Bu yüzden balığın fiyatını yüksek tutmak için balık avı yapmayacağız. Geçen bir halde olan bir firmanın sahibiyle konuşuyordum. O da şeyi söyledi. Yani fiyatı yüksek tutmak için inanılmaz mekanizmalar var. Onlardan birisi de diyor ki ürün çok alınıyor. Tonlarca ürün var, piyasaya sürülmüyor, imha ediliyor. Niye? Çünkü fiyatı düşmesin diye. Şimdi aynı şey balıkta da geçerli. Ucuz. Yani ucuz yesin insanlar şimdi palamut mevsimi. Ama maliyeti karşılamıyor diye balık avını yapmayacaklar. Balık şeyi olacak, kısıtlaması olacak. Sonra fiyatlar tekrar yükselecek. Sistem mi? Şimdi saat başına gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Çok konuşuldu, birçok isim geldi, geçti, tartışıldı. En sonunda yeni parti adıyla CHP'den ayrılıp ayrı bir yola girildi. Ama şimdi de partinin adı için Yargıtay'dan tebligat geldi. Çünkü Yenilik Partisi diyor ki, parti benim, adı benim, bunu kullanamazsınız. Peki bundan sonra ne olacak? Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz canlı yayınımızda. Alo. Alo. Şimdi tekrar bir arayalım Öztürk Yılmaz Bey'i. Bunu konuşacağız. Çünkü Yenilik Partisi bundan sonra nasıl bir tavır gösterecek? Yeni partinin adı değişecek mi ki Özgür Özel ve ekibi çok değiştirme taraftarı değil gibi, yani bundan sonrasını artık Yargıtay'dan sonra Anayasa Mahkemesi karar verecek. Yani iş mahkemelik mi olacak? O mahkeme aşamasındaki tartışmalar ne olacak? Bunun yeni partiye faydası ne olacak? Yenilik Partisi bu durumda ne yapacak? İşte o ne yapacak kısmında şimdi Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz canlı yayınımızda. Alo.
3: Merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim Öztürk Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, saygılar, sevgiler, buyurun.
0: Sağ olun. Şimdi bu tartışma, şimdi bugün şöyle tartışılıyor, işte Yargıtay tebligat gönderdi. Adı sanı olmayan bir parti olarak görülüyordu, Yenilik Partisi. Şimdi böyle bir tartışmanın içerisinde suni bir gündem yaratılıyor diye bakılıyor. Da yeni parti de büyük bir ihtimalle böyle bakıyor. Bunu konuşacağız. Ama önce şunu söyleyeyim. Ya bu yeni parti kurulurken sizde hiç bir temas kuruldu mu? Ya da siz yeni parti adını o zaman duyduğunuzda, ya bu şu an yargıta işte başvurmadan önce, ya böyle bir şey olmaz, bizim partimizde aynı isim diye bir görüşme, bir konuşma ya da bir diyalog var mıydı?
3: Şimdi öncelikle bunu belirteyim. Adı sanı duyulmayan bir parti diyenler herhalde çok tek kelimeyle ayıp ediyorlar. Benim herkes adımı da biliyor, sanımı da biliyor, partim de biliyor. O kadar kötüler ki, o kadar iğrenç ruhlular ki, o kadar karar ruhlular ki.
0: Kimler?
3: Yani bunu söyleyenler kimse, hı-hı, bu troller. Bunlar bence yani gazetecilik, şeycilik yapmıyorlar, tetikçilik yapıyorlar ve ben bunları kınıyorum. Ben tanınan bir insanım, partim de tanınıyor, yeterli olan bir parti. Ancak kör cahiller ve aptallar bilmeyebilir, yoksa normal insanlar bilir. Ama bunu aşağılamak için, aşağı çekmek için kullanıyorlar. Ben de onları kınıyorum. Ben de kınamayla başlayayım madem öyle cümleye.
0: Peki o şey, bu yeni parti kurulurken de adının yeni parti olacağı hemen bir şekilde açıklanmadı. Daha öncesinde bir tartışması oldu, partinin adı gündeme geldi. O günlerde bir diyalog ya da bir temas oldu mu?
3: Şimdi şöyle, benimle herhangi bir temas olmadı. Parti kurulduğunda da ben arkadaşlarımıza bir uyarıda bulundum. Twitter üzerinden, sonra YouTube'dan da açıklamalarda yaptım. Bu arada Öztürk Yılmaz olarak benim YouTube'dan izlenme oranım bir gündeki siyasi parti başkanlarının, bakabilirsiniz canlı yayında, hepsinin toplamından daha fazla. Yani kimsenin bilmeme ihtimali sıfır. Dolayısıyla yani herkes her şeyi biliyordu. Yapmayın dedim, bu iş, bu bizim ismimiz. Ya biz zaten projelerimiz alınıyor. Bari ismimizi şey yapmayın diye böyle bir yumuşak sistemde bulundum. Ama arkadaşlarımız o dönemde sanırım dikkat etmek istemediler. Sonra Yargıtay bu dosyayı açınca bizim de Yargıtay'ın bu dosyayı aç konusuna itiraz, yani reddedeceğini biz de Yargıtay'dan öğrendik. Kendilerinden öğrendik yani Yargıtay. Çünkü Yargıtay'ın işi şu, partilerin kuruluşu İçişleri Bakanlığı onaylıyor. Ama onay makamı Yargıtay. Yani bugün herhangi bir isimle gidip bir partiyi kurabilirsiniz ama onaylanması lazım Yargıtay'ın. Onun ismini, logosunu, tüzüğünü, programını, yani içeriğini Yargıtay onu onaylıyor. Şimdi onlar kurulmuş bir parti ama onaylanmamış isim olarak. Öyle olunca da Yargıtay buna biz bunu dedi yapamayız. Beni aradılar. Dediler ki ya böyle biz zaten bunu reddedeceğiz. Sizin bir itirazınız var mı? Bizim var tabii dedim. Yani biz de itiraz ediyoruz ama dedi sizin zaten biz reisen, yani kendiliğimizden böyle bir şey başlattığımız için siz itiraz etseniz de etmeseniz de bu zaten.
0: Hayır, şöyle de konuşuluyor ya, orası önemli. Öztürk Bey, sizin şikayetiniz üzerine bu oldu deniyor.
3: İşte o da yalan, o da o kadar yalancılar ki, yani inanılmaz yalancılar. Yani böyle.
0: Bu resen olmuş bir şey mi?
3: Ya bu şöyle, yani bunu affedersiniz ilkokul mezunu bir adam anlar. Ya Yargıtay'ın görevi, ben isterseniz böyle en IQ'su yerlerde olan adamı anlatır gibi anlatayım. Bunu iddia edenler dinlesin. Ya arkadaş, bugün istediğin bir partiyi kurmak istiyorsan dosyanı alıyorsun, İçişleri Bakanlığı'na gidiyorsun. İçişleri Bakanlığı'ndan alındı belgesi alıyorsun. Yani evrakların tamamsa evraka bakıyor. Yani bu tamam mı? Tüzük tamam mı? İçeriğine bakmıyor. Alındı belgesini aldığın anda parti kurulmuş oluyor. Ama o evraklar Yargıtay'a gidiyor, orada inceleniyor. İşte orada onaylanıyor. Bu kurulmuş ama onaylanmamış bu. Bunun benimle bir alakası yok. Ben itiraz etsem de etmesem de bu zaten reddedilmiş. Ben sonradan yani iş tekamül ettikten sonra dilekçe gönderiyorum. Ve şöyle bir şey, benimle alakalı olmadığını en çarpıcı şöyle anlatayım. 2024 yılında yine birisi, bir hanımefendi yeni parti kurmak istiyor. Adı yeni. İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Partiyi tescil ettiriyor. Evraklar Yargıtay'a gidince Yargıtay diyor ki yahu Yenilik Partisi var, isim çağrıştırıyor. Yeni parti ismine biz izin veremeyiz diyor. Reddediyor. Benim haberim bile yok bundan. Herhangi bir dilekçe de gönderiyor.
0: Şimdi daha önce reddedilmiş bir yeni parti mi var?
3: Evet, aynen.
0: Peki
3: şimdi... Yani o da çok değil. Yani 2024'te. Dolayısıyla ben itiraz... Ona itiraz etmemişim, haberim de yok. Bu konular olunca haberim oluyor. Hatta döndüm dedim ki ya bizim Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı'na, avukat hanımefendi, ya dedim biz nasıl partiyiz, niye bizim bundan haberimiz yok? O da dedi ki efendim bizim haberimiz olamaz çünkü ilgili partiyle doğrudan yazışıyorlar ve doğruymuş. Yani bu bize de bildirmiyorlar, doğrudan ilgili partiyi diyor ki siz şu ismi kullanamazsınız çünkü başka tescilli parti var. Ya bu şu anlama geliyor. Yani birileri, nezaketsizlik yapmak istemiyorum, kendi hatasını anlatamıyor. Ya ne olur Yenilik Partisi müracaatı. Ya bizimle bir alakası yok. 2024'te yeni partiye biz mi itiraz ettik? Ne alakası var? Bizim hiç haberimiz bile yok. Yani kurum kendi değerlendirmesini yapıyor. Kaldı ki Yenilik de yeni parti zaten benzeşiyor. Halk bunu anlayamıyor, seçemiyor. Ben zaten buna itiraz ettim dedim ya arkadaşlar bunu değiştirin. Ya bir de şöyle bir şey. Şimdi beyefendi, ben parti teşkilatı kendim kurmuş bir insanım. Hani o bizi küçümseyen arkadaşlar var ya. Bak onlar bir partinin yeterlik almasının ne kadar zor olduğunu anlar ve belki de utanırlar ve bu cümlelerinden vazgeçerler. Şu anda Yenilik Partisi yani tırnak içinde koç gibi yeterli olan bir parti. Seçime girme yetkisi olan bir parti. Ben 430 ilçede kongre yapmış bir insanım. Ve yok halinde. Ekonomik, sıfır ekonomik. Ben onların troll medyalarına çıkartmıyorlar diye ben önemsiz değilim ki. Ben yapmışım, başarmışım. Onun için insanlar bizimle görüşüyor. Yoksa başarmasam ne işi var? Niye benimle görüşüyor insanlar?
0: Şimdi iş mahkemelik...
3: Şöyle kapatayım.
0: Abi.
3: Şöyle kapatayım bu parantezi. Onu uzatmayalım. Yani polemik de zaten hiç kesinlikle yapma niyetinde yok. Asla kimseyle de polemik yapmam. Yeri de değil, zaman da değil. Çünkü biz çözüm konusunda yardımcı olmak istiyoruz insanlara. Bunlar sonra biz bunu müracaat ettik. Biz müracaat ettik. Ama bu yine bu Yargıtay bizi aradıktan sonra yani bir 15-20 gün geçti ki biz reddediyoruz diye. O arada adli yıl tatili vardı. Ve adamlar zaten buna itiraz etmişler. Tabii bunun yazısını hazırlamış. Bizim sadece dilekçemizi tekamül etsin diye dosyaya koymuş. Bu arada yeni partiden insanlar bizimle temas ettiler. Görüşmek istediler ama konu sadece isim konusu değildi. Yani partilerin işte genel olarak ittifakı, birleşmesi adına ne derseniz deyin. Bütün bunlar yani bir partinin birleşmesi konusunda ne konuşulacaksa, ne varsa, ne kadar konu varsa hepsi bu görüşmelerle konuşuldu. Ama içeriğine girmem, takdir edersiniz ki ayıp olur. Bu arkadaşlar çok iyi niyetli geldiler. Hepsi yapıcıydı. Özgür Bey'le bizim yapmış olduğumuz baş başa görüşme uzun bir görüşmeydi ve yapıcı bir görüşmeydi. O da son derece nazikti. Biz de ona karşı son derece nazikti. Herhangi bir aramızda en ufak bir böyle nezaketsizlik, tartışma olmadı. Gayet olgun, diplomatik dile uygun bir müzakereler oldu, görüşmeler oldu, fikir teatisi oldu. Sonradan da biz onlara bir bu işte nasıl çıkarlar? Yani olmuş artık biliyorsunuz ölenle olana çare yok. Nasıl çıkılabilir gibisinden ben takdir edersiniz bir büyükelçiyim. Benim işim strateji. Ve bir tecrübeli bir siyasetçiyim. Dedim arkadaşlar ben bir öneride bulunayım size. Yani bu hem sizin 15 gün içerisinde isim konunuzu çözer, hem yeterlilik konunuzu çözer, hem de toplumsal muhalefeti birleştiren bir anlayış olur.
0: Neydi o oyunu?
3: Onu diyemem.
0: Öyle mi?
3: Evet, giremem ona. Onlar
0: çünkü peki şimdi yok. Bu görüşme ne zaman oldu? Tarih olarak Özgür özelleri.
3: Yani bütün görüşmeler yani bir aylık bir zaman dilimi.
0: Peki şimdi niye bu kadar sertleşti?
3: Bir sertleşme yok ki. Benim herhangi bir sert cümlem yok.
0: Ben yanlış, bu sözler size ait değil mi? Geleceksin ve oturup adam gibi bunu çözeceğiz. Yok istemiyorsan güle güle, Anayasa Mahkemesi değil, nereye gidersen git.
3: Bak şimdi o şöyle, o Özgür Özel'le alakası yok. bunun hiçbir alakası yok. O bir tane medya şirketi son cümlemi almış, benim kontekstinden koparıp güya atar yapmaya çalışıyor. Terbiyesiz yani, tetikçilik yapıyor aşağılık.
0: Tamam, bu doğru değil yani, siz bunu Özgür Özel'e dönük söylemediniz.
3: Yani aşağılık bir şey yapıyor. Ben söyleyeyim de yani, kendisi aşağılık bir adam yani, belli ki. Ya böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Yani alıyor orada, milleti orada birbirine düşürmek istiyor. Ne alakası var? Özgür Özel'e söylemiş bir kelime değil. Başkasına, herhangi bir kimseyi kastederek söylemiş bir şey değil. Bu genel olarak ya kardeşim, bu çözümle alakalı bir konu. Yoksa ne Özgür Özel'le alakası var, ne bir başkası.
0: Yani siz zaten CHP milletvekili yapmış bir isimsiniz.
3: Tabii canım.
0: Oradaki birçok isimle bir temasınız var, beraber mesai yapmışsınız.
3: Alakası yok ya Özgür Özel'le. Ben niye diyeyim, ben oturmuşum müzakere yapıyorum, adam son derece saygılı bana, ben ona saygı duyuyorum, niye biz birbirine yapacağız? Öyle saçmalık olur mu? Orada
0: şunu da yapmaya çalışıyorlar belki, ya da öyle bir durum mu var? Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olan durumu, oradan hani sizin sanki Cumhuriyet Halk Partisi'yle de Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir şey yapıp burada yeni partiyi ya, zor duruma...
3: Terbiyesizce yani, o ben niye adamı zor duruma düşüreyim canım? Adam dostu var, düşmanı var, içeride dışarıda kendine göre bir prestiji var. Ben niye ona gidip de şey yapayım? Öyle bir aşağılık bir durum olur mu? Sonuçta ben onu düşünen tecrübeli bir büyükelçiyim, siyasetçi. Ben öyle şey yapar mıyım? Ya ona zaten izin vermediğim için bazı kişiler kuduruyor. Ya yapıcı dil kullandığım için, sürekli yapıcı bir dil kullandığım için. Ya bakın, bu arkadaşlarımızla ilgili hiç bana da mesela, ya işte geliyorlar, ya niye kardeşim sen yardımcı oluyorsun, neden oluyorsun diye bir sürü böyle provoke edici şeyler. Ne sen görüşme kestirat falan, bilmem niçin şey yapıyorsun. Bu arkadaşlar, ben onları da kırmadan, ya bu bizim kendi işimiz diyorum, onları da kırmadan gönderiyorum.
0: Var olan durumda şu anda iki siyasi parti, yani Yeni Parti ve Yenilik Partisi bir müzakere yürütüyor önümüzdeki döneme ilişkin. Anladın mı?
3: Yani,
0: ya da bir görüşme halinde, bir görüşme, temas halinde.
3: Müzakere hani böyle den ziyade görüşmeler oldu ve bizim en son önerimizden sonra...
0: Bu isim olmasaydı da bu görüşmeler olacak mıydı?
3: Yani karşı tarafın getirdiği konulara baktığımız anda genel bir işbirliği istiyorlar. Yani partilerle ilgili bir işbirliği istiyor. Şimdi bunun,
0: siz bu işbirliğine yakınsınız anladığım kadarıyla.
3: Ben zaten toplumsal muhalefetin birleştirilmesi konusunda Türkiye'de belki de tek bu konunun peşine düşen ve bunun için Erdoğan yönetimine karşı, rejimine karşı toplumsal muhalefetin birleşmesi gerektiğini savunan tek kişiyim. Ben bu konuda her şeyi yaparım. Yani yeter ki birleşelim, yeter ki bir araya gelelim, yeter ki güç birliği olalım. Bölünüyoruz, bakın sokağa çıkamıyor kimse. Ne kadar ayıp, ne kadar utanılacak bir durum muhalefetin içine düştüğü durum. Herkes bölünmüş, halk umutsuz. Erdoğan gelmiş yukarıda oturuyor, ya bunu yaparız, seçime gideriz. Çıkıyor, dalga geçiyorlar bizimle, dördüncü döneme dayatmaya çalışıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey bu muhalefet için. Bu muhalefetin toparlanması lazım değerli kardeşim. Bakın, ben doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Yaptığım şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Yani böyle bir, herkes bir tarafa çekiyor. O onu eleştiriyor, bu bunu eleştiriyor. Ya bizim eleştirecek bir şeyimiz yok. Dilimize dikkat edeceğiz. Bakın, ben bu arkadaşlarımı hep koruyorum. Hep bunları. Bu bir tek o gazeteci tetikçilik yapıyor. Onun kim olduğunu ben öğrendim.

0: değil, hepimiz daha fazla kar ederek çıkalım dedim.
1: Yani, tamam. Yani öneri bunu sağlayacak, sizin getirdiğiniz öneri.
0: Sorunuzu 15 günde çözelim. Yeterlilik konusunu 15 günde çözelim. Toplumsal muhalefeti birleştirelim ve öyle bir güç çıkaralım ki toplum desin ki ya işte bak bu adamlar bizim için uğraşıyor ya, bizim için evet bir ışık doğdu ya. Ya bunlar ne kadar kötüler, isimi tartışıyorlar, yok yeterliliği tartışıyorlar. Erdoğan almış, at almış, Üsküdar'ı geçiyor. Şunların haline bak ya, neler tartışıyorlar demesinler bize. Ben akıllıca bir şey yaptığını düşünüyorum ve önerdiğim konuda onda da bir provokasyon olmazsa, yani Özgür Bey'e karşı da içeride kendi içinde de arkadaşları umarım yapıcı davranırlar. Bu bir çözüm olur. Yani çözümsüz diye bir şey yok. Biz mahkemeye gideceğiz diyor. Ya kardeşim mahkemeye sen ne işin var mahkemede? Mahkemeye gitsen ne olur, mahkeme reddedecek. Sen niye milleti böyle oyalıyorsunuz? Ya bunu bir an önce oturup çözmek lazım. Oturup çözmek varken yok biz mahkeme diyelim iki ay sonra gittin reddetti, ne yapacaksın ki %100 reddedecek, ne yapacaksın ya, bu o zaman dönüp milleti mi şikayet edeceksin yani, ya bilmiyor musun anayasa mahkemesinin yapısını, 15 üyenin 13'ünü Erdoğan'ın atadığını bilmiyor musun yani, niye konuşuyoruz biz kardeşim yani, biraz herkes ciddiyete davet ediyorum çünkü gerçekten hani bir yol almak istiyorsak yapıcı davranalım ve çıkalım bu işin içinden, güçlü çıkalım. Benim derdim budur değerli kardeşim. Toplumsal tamam. muhalefeti birleştirmek dışında benim bu konuda bakın yapmadığım şey kalmadı. Saraya yürüdüm, meclise yürüdüm, bütün bakanlıklara yürüdüm. Toplumsal seçici sistemini kaldırmak için çalıştaylar yaptım. Cebimden dünya kadar para harcadım ve toplumsal muhalefeti medyam yok, hiçbir şeyim yok. Hiçbir yere de bakın 2 yıl, 3 yıldır hiçbir yere çıkartmıyorlar beni. Ama onu da umursamadım. Sosyal medyadan, YouTube kanallarıyla taşla oturup yayın yaptım. Ama tek yaptığım şey toplumsal muhalefeti toparlamak. Bunu yapmazsak biz gerçekten toplumu hayal kırıklığına uğratacağız ve ucuz tartışmalarla hepimiz zarar göreceğiz. İnanın bunun lamacımı yok. Acilen toplanıp ne kadar önce biz bir araya geleceğiz, diğer grupları toparlayacağız. Ne kadar adamımız varsa muhalefette bunlar böyle üzümün sapı bilmem incirin şey demeden herkes toparlamamız lazım.
1: Son olarak şunu da sorayım. Şimdi bütün bunlar bu bir işte Yenilik Partisi, yeni parti üzerinde Yargıtay'ın tebligatıyla ortaya çıktı. Tekrar bu herkes bir tarafından köpürttü. Bu aşamaya kadar geldi. Hiç bunlar olmadan bu hani bir öneride bulundunuz ya şimdi. Bu daha önce olsaydı da bütün bu süreç olmayabilir miydi?
0: Şimdi sevgili kardeşim bakın size tecrübeli bir yayıncısınız, gazetecisiniz. Size çok dürüstçe söyleyeyim. Bugün otursunlar, yarın bunların hiçbir sorun değil. Ben Türkiye'deki siyasetin, muhalefetin hep provokasyonla parçalandığını, içerideki adamlarının dışarıdaki adamlarla hep bir şekilde bazı şeyleri sabote ettiğini, provoke ettiğini gördüm. Mesela işte o yayın gibi bakın mesela. Ya adam öyle bir manşet atıyor ki ben Özgür Özel'in yerinde olsam ya kardeşim ne oluyor falan dedim ya. Ya kardeşim azıcık bir şey olun ya, zaten muhalefeti muhalefetin içinden vuruyorlar. Yani böyle bir tetikçilik olur mu? Böyle şey olur mu? İşte bunlar da bu arkadaşlar da bunları yenerlerse, şey yaparlarsa biz bu işi çözeriz. Bunlar gündemde bile olmaz. Toplumsal muhalefet toparlarız. Bizim işimiz bu. Toplumun da bizden beklediği şey bu. 100 TL olmuş mazotun litresi. 100 TL. Biz utanmamız gereken bir noktadayız.
1: Anladım.
0: 100 TL olmuş, biz neyi konuşuyoruz?
1: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Sağ ol Aziz Kardeşim.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Başarılar diliyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da bu yeni parti, Yenilik Partisi isim mevzusu mahkemelik olmadan çözülebilir mi diye ilginç bir şey söyledi. Yani dedi ki bir öneride bulundum. O öneriyle birlikte kesin bir çözüm olabilecek bir öneride bulundum dedi. Yalnız şunu söylemiyor. Yani ben de bir partiyim, benim de bir tüzel kişiliğim var. Hatta seçime girme yeterliliğim var. O yüzden hani benim koşullarım ya da önerilerim kabul edilirse bu iş çözülür. Yani şöyle bir şey değil. Ben partiyi işte adını verdim ya da işte feshettim, yeni partiye katılıyorum gibi bir çözüm olmadığı da sözlerinden anlaşıldı. Ama neydi o söylenen öneri?

0: Türkiye toplumsal bir çürümeyle karşı karşıya. Bu anlamda, bu sertlikte, bu netlikte tartışılmıyor. Dün bir tane psikologdan bahsetmiştim, anlattım size. Yani herkes görünür olmak istiyor, herkes konuşulur olmak istiyor, herkes kazanmak istiyor, herkes sadece kendisi kazanmak istiyor. Hani bir takım insana dair birçok şey vardır, hani böyle hasletler vardır, mütevazılık gibi, empati gibi, kadir şinaslık ya da işte bütün bunlar öyle bir aşınıyor ki artık geri dönülmez bir yere gidiyor. Şimdi size bir video dinleteceğim. Bu videoda insan yaşarken nasıl çürür onu duyacaksınız.
1: Kızım bu sabah okul yemeklerinden sıkıldığını söyleyip kolay bir şeyler istedi. Ben de işe hazırlanırken ona zahmetsiz ve lezzetli bir lunchbox hazırladım. Chimichurri soslu az pişmiş bonfile, keçi peyniri topları, kaparidi somon gülleri, kuşkonmaz ve frambuaz. Kutuda tek lokma bile kalmamış. Hızlı ve kolay bir menü arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim.
0: Yemek programı mı sunuyorsunuz? Ya işte diyorum, herkes çok görünür olmak istiyor. Hani bu görünürlük kısmı da, hani kimse utanmıyor yaptığında. Hani bir yerde bir utanması lazım. Yani diyorum ya, bakın etrafınızda hala bir şey olduğunda, hata yaptığında, yanlış bir şey söylediğinde, ağzında kaçırdığında yüzü kızaran insanlar varsa etrafınızda, sarılın onlara. Çünkü yüz kızarması bile artık çok değerli bir hale geldi. Kimse utanmıyor. Yani belli ki şimdi okul yemeğinden sıkılmış çocuk olabilir, sıkılabilir. Bundan bize ne? Niye sergiliyorsun bunu? Ya belli ki özel okulda okuyor. Okul yemeği dediğine göre biz her gün burada okullarda bir öğün yemek verilsin diye her gün çene yoruyoruz. Belli ki özel okulda okuyor. Oradan sıkılmış, lunch box yapmış. Mesela bonfile var, keçi peyniri var, somon var, kuşkonmaz var, frambuaz var. Bonfilenin kilosu, bak kilo üzerinden anlatacağım, öyle gidip tane tane almıyorsunuz. 1200 lira, keçi peyniri 1500 lira, ortalama rakam bunlar. Kuşkonmaz var, o da 300 lira. Frambuaz 1200 lira. Nereden baksan böyle 5000 lirayı bulan bir paketle çocuğu okula gönderiyor. Ondan sonra diyor ki, bizim çocuklarımız niye böyle? Bizim çocuklarımız kıraşın minibüsün altına niye atlıyor? Ya da işte neden bunları yapıyor? Yahu başka türlüsü mümkün olabilir mi? Bak şöyle bir genellikle, yerli malları haftası vardı eskiden okullarda. Oraya hazırlanan, yani daha çok yerli ürünler tanıtılsın, birlikte paylaşılsınlar. Kim başkasında olmayan, yoksun kalan diğerinin yemeğinden yesin diye. Eskiden muz yoktu ülkede, çok lüks bir üründü. Muz koyulduğunda o ayıplanırdı. Çocuk değil, ailesi. Hani hava atmak için muz gönderen aileler bunun utancını yaşardı. Mahcubiyetini de yaşardı. Şimdi oradan buraya geliyorsunuz. Bakın bu hanımefendi nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Yani siz bunu sergilerken, siz bunu lunch box'ları anlatırken, burada ağzınız dolu dolu söylerken, bugün Türkiye çocuk yoksulluğunda Avrupa'nın zirvesinde bir ülke. %37.6 ile bütün Avrupa'da çocuk yoksulluğunda Avrupa'nın zirvesinde Türkiye. Mesela yine Avrupa ülkeleri içerisinde ikiden fazla çocuk sahibi olan aileler arasında iki günde bir etli yemek tüketemeyenlerin oranı %52.3. Lunchbox'ınızı bunları anlatıyorsunuz o sosyal medyadan. Hani aç çocuk. Aç olduğu için dersleri dinleyemiyor. Aç olduğu için, protein alamadığı için, yeterli beslenemediği için sınıfta bayılanların olduğu bir ülkede bunu yapabilecek kadar artık insanlıktan uzaklaşılmaya başlandı. İşte o yüzden diyorum ya, burası yaşarken çürüyen insanlar ülkesi haline geldi. Birazcık da bu tarafına kafa yoralım. Siyasetin görmediği iktidarın muhalefeti fark etmez, ama böyle bir gerçekliği var bu ülkenin. Çürüyoruz. Devam edelim Miko.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 75. günü tamamladı Kuyu Tipi cezaevinde. Gazeteci Selahattin Günday 3. günde Selahattin Günday'ın tutukluluğuna itiraz edildi. O itirazdan sonra yeniden tutuklama kararı verildi. Bu sefer de bir örgütten bahsedildi. Örgüt kim? Belli değil. Hani savcılık ifadesi yok o örgüt için. Kolluk ifadesi o da yok. Adli sicil kaydı ve tutanaklar ve raporlar, bütün belgeler okundu. Bütün bunlar okunduktan sonra suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tekrar tutuklandı. İkinci kez tutuklanmış oldu gazeteci Selahattin Günday. Hani avukatı Hüseyin Ersöz bunu şöyle söylüyor. Hani tutuklama kararına itiraz ettik. İtiraz dilekçemiz nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanacak diye yazdı. Sonra bir karar verilecek diye söylüyor. Yedek tutuklamaya sevk diye söyledi bunu. Yedek tutuklama diye anlattı avukatı Hüseyin Ersöz. Gazeteci, televizyoncu Lale Ozan Arslan 12. günü tamamladı cezaevinde. Gazeteci Tuğba Tekerek, o da tutuklandı. Dün, bugün ikinci günü Kaos GL'ye haber yaptığı için gözaltına alınmıştı. Bu yüzden de haber yaptığı için tutuklandı Tuğba Tekerek. Ve bu kez de şunu söyledi tutuklanmadan önce: piyango bu kez bana vurdu galiba dedi. Gazeteci Merdan Yanardağ 326. günü tamamladı. Çiğdem Mater 1609. Nasuh Mahruki bugün 61. günüydü ve kendisi mahkemeye çıktı bugün. Mahkeme sonucunda Nasuh Mahruki'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve tahliye edildi. Tayfun Kahraman 1609. günü tamamladı. Aykut Erdoğdu 468 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1609 gündür hapiste. Bu arada Çağlayan da LGBTİ artı protestosunda gözaltına alınan 109 kişinin gözaltı süresi uzatıldı. Bir gün muhabiri Sarya Toprak da gözaltında ve ona sosyal medya payrı soruldu. Biz devam edelim.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi bugün, eğer bugün Akbelen adı biliniyorsa taşına, toprağına, kurduna, kuşuna sahip çıkan köylüler sayesindedir. Eğer bir yerde maden ya da enerji gerekçesiyle yerinden yurdundan edilmek istenenlerin direnme gücü varsa yine Akbelenlilerin katkısı çok fazladır. İtildiler, kakıldılar, hapse dahi girdiler ama hiç vazgeçmediler. Bugün Danıştay'da Akbelen'le ilgili dava vardı. Bakalım o davadan nasıl bir sonuç çıktı? Akbelen avukatlarından Arif Çangı canlı yayınımızda. Alo.
10: Alo, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Arif Bey. Danıştay'dan bir karar çıktı mı?
10: Henüz daha karar açıklanmadı. Karar 15 gün 1 ay süresinde açıklanır. Bugün duruşmada dava dosyasında olan bilgiler sözlü olarak aktarıldı. Bir anlamda müvekkiller ve biz Danıştay üyelerinin vicdanına seslenen bir duruşma gerçekleştirdik.
0: Peki şimdi Danıştay'da bugünkü görülen duruşmanın kararı sonra da mı verildi?
10: Evet, sonradan açıklanıyor. Şu anda halen yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte. Yani yürütmeyi durdurma kararı vermişti Danıştay 6. Dairesi 28 Nisan tarihinde. O yürürlükte, davanın reddi kararı çıkmadığı sürede yürütmeyi durdurma kararı yürürlükte kalacak. Biz davanın reddi kararı çıkacağını tahmin etmiyoruz. Yürütmeyi durdurma kararına benzer bir iptal kararı çıkacağını bekliyoruz.
0: Peki eğer diğer türlü olsa bugün karar verilir miydi, açıklanır mıydı? Yani ya daha önce yapıldı mı hiç böyle?
10: Hayır. İdari yargıda
0: bir 15 günlük süre beklenmek zorunda.
10: Evet.
0: Tamam, bunu duymak için sordum zaten.
10: Evet.
0: Peki. O zaman kolay gelsin size.
10: Sağ ol. Bir iki şey daha söyleyeyim.
0: Buyurun.
10: Bu konuya ilgili.
0: Buyurun.
10: Şimdi 679 parsel için acele kamulaştırma kararı verilmişti. Bu 679 parselin kamulaştırılması bu alan itibariyle 10 yıllık süre içinde en büyük alanlı acele kamulaştırma bu kamulaştırma. Peki niye şey yaptılar diye soracak olursanız eğer, 679 parselin tamamını şu anda şirkete devredilse bile şirket hepsine madencilik yapamaz. Nedeni şu. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde bir dava var. 7554 sayılı soygun, vurgun, işte yasası diye tanımlanan 2025 yaz aylarına çıkan yasanın iptali için 260 muhalefet milletvekili, ilk kez oluyor bu muhalefet milletvekilinin ortak hareket etmesi, Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Anayasa Mahkemesi henüz daha karar vermedi. Anayasa Mahkemesi çok büyük olasılıkla bu acele kamulaştırmanın dayanağı olan Maden Kanunu'nun geçici 45. maddesini iptal edeceğiz. Ama acele kamulaştırmayla oldu bittiye getirmeye çalışılıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları çünkü geriye yürümediği için çaba o aslında. Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı çıkarsa diye acele kamulaştırmayla insanların yerlerine, yurtlarına edip o bölgeyi tamamıyla kömür maden ocağı haline getirmeye çalışıyorlar.
0: O yüzden bu yürütmeyi durdurma kararı çok önemliydi.
10: Evet, çok önemli. Bu sayede acele el koyma kararları uygulanamadı. Şu anda bu davanın sonucu bekleniyor. Bu davanın sonucu iptalle sonuçlanması halinde
0: emsal de olur değil mi?
10: Efendim?
0: Emsal de olur.
10: Diğer
0: başka yerlerde de çünkü aynı benzer şekilde bir çalışmalar var. Onlar için de bu emsal olur aynı zamanda Akbel'e.
10: Emsal olacak çünkü acele kamulaştırma denen şey ne yazık ki amacına göre kullanılmıyor. Çünkü acele kamulaştırma yurt güvenliğini gerektiren durumlar gibi acil durumlar için başvurulan bir müessese. Şu anda her şey için acele kamulaştırma yoluna başvuruluyor. Bu da ciddi anlamda mülkiyet hakkının ihlali, insanların yerinden yorulduğundan edilmesi, bir anlamda tehcir edilmesi sonucunu doğuran bir sonuç doğuruyor. Bu davanın sonucu gerçekten acele kamulaştırma denen şeyin kötüye kullanılan müessesenin biraz düzelmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan yerine yurduna sahip çıkan, yaşamını savunan insanlar için de bir moral olacak.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
10: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
0: Hoşça kalın. Akbelen'in avukatlarından Arif Cangı ile konuştuk. Bugün Danıştay'da duruşma vardı. O duruşma görüldü. Orada savunmalarını yaptılar. Acele kamulaştırmaya karşı yürütmeyi durdurma kararının verilmesini ve onun iptalini bir kez daha istediler. Danıştay 15 gün içerisinde karar verecek. Şimdi konumuzdan önce jingle'ımız girmişti zaten. Devam edelim konumuzda. Nihat Genç bu ülkenin önemli aydın insanlarından biriydi. Hayatını kaybetti. Ama Nihat Genç yaşarken bu Kurtlar Vadisi hakkında önemli bir konuşma yapmış. Şimdi Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümüyle birlikte tekrar Kurtlar Vadisi konuş, konuş, konuşuluyor. Bugün de hakkında Fethullahçı yapılanmayla ilgili bir soruşturma da başlatıldı. Nihat Genç ne demiş? Önce onu bir dinleyelim.
11: Kurtlar Vadisi neydi? O Ezel dizisini çekenler bir gün gelecek bu ülkenin mahkemelerine yargılanacaklar. Sırasını bekliyor. Bu Kurtlar Vadisi'nin bütün yönetmenleri ve senaristleri de mahkeme edilecektir. Ben ölürüm, ölmek mahkeme edilecektir. Türk devletine en büyük ihanettir bu Kurtlar Vadisi ve Ezel. Özellikle Kurtlar Vadisi'ne bakın.
0: Yani buna dikkat çekiyordu Nihat. Nihat bunları söylerken o zamanki güncel bilgilerden, yapılanlardan, tartışmalardan Kurtlar Vadisi'nin öyle bir dokunulmazlık alanı yaratılmıştı ki adından olumsuz bir şekilde bahsedenler için çok fazla hani diğer eğer bir televizyoncuysa ise baskı geliyordu. Yani olumsuz bir şekilde Kurtlar Vadisi'nden bahsetmeye bile çok sert tepki gösteriyorlardı. Bugün şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi de mercek altında. O Kaşif Kozinoğlu'nun benzerlik taşıdığı öne sürülen senaryo, bütün bunlar yeniden gündeme geldi. Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade vermişti. O ifadelerde Bahadır Özdener'in söylediği de ilginçti. Çünkü şunu söylemişti, Osman Sınav neden ayrıldı o düzden? Yani Kurtlar Vadisi pusu olmadan önceki halinde Osman Sınav'ın katkısı çok fazlaydı ve birden ayrılmıştı. Dün size dinlettim tekrar, Osman Sınav benle mezara gidecek bu sır neden ayrıldım diye söylerken ifade vermeye giden Raci Şaşmaz şunu söyledi. Dedi ki Osman Sınav senaryoya müdahale etmek istedi. Ben izin vermedim. Sonra tehdit aldığını bahane ederek bizden ayrıldı diye söyledi. Şimdi diziye senaryosuna müdahale etmek demek işte dışarıdan manipülasyon yapmak. Daha çok Fethullah Gülen tarikatının baskısıyla o senaryoya müdahale edildiği ve yapıldığı ya da başka bir takım isimlerin. Şimdi bu ölmüş bir adam üzerinden bunu yapmaya çalışmak, yani çünkü bunun yanıtını Osman Sınav'ın vermesi lazım, hayatını kaybetti. Osman Sınav buna yanıt veremez. Hani bunun bile yapılması bir akıl oyunu yürütüldüğünü düşünüyorum. Yani Rasim Ozan denen kişinin savcıya ifade veriyorum deyip sonra savcılığın yalanlaması, şimdi yine ifade verdim demesi ya da bilgi verdim demesi. Yani bu isimlerin bu işlere giriyor olması kendiliğinden olan bir şey değil. Çünkü orada bir hala bir oyun kurmaya çalışılıyor. Birileri kurtarılmaya, birileri bir şey yapılmaya çalışılıyor. Bakalım bu işin sonu nereye kadar gidecek? Biz devam edelim.
12: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bugün birçok yerde politik gündemin önemli maddelerinden birisi bu görüşmeydi. Ceyhun Bozkurt o görüşmede neler konuşulduğunu aktardı. Devlet Bahçeli şunu söylüyor, Öcalan'a villa değil 250 metrekare konut yapılıyor. 26 yıldır cezaevinde diyor Abdullah Öcalan için, yaşının ilerlediğini söylüyor. Gazilerimiz, şehit ailelerimiz istismar ediliyor. Gazilerimiz, şehit ailelerimiz çok memnun deniyor. Öcalan'ın sıfat istediğini söylüyor ve buna da hak verdiğini söylemiş Devlet Bahçeli. Ceyhun Bozkurt bize o görüşmeden bunları aktardı. Devam edelim.
13: Öyle bir içimden geldi. Adamı yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Butlan kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. KRT televizyonuna, KRT'ye konuşmuş. Önce bir dinleyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nu.
14: Benim %48,5 oy almam sıradan bir oy değil. Ülke nüfusunun yarısı neredeyse oy verdi. Kazanamamın altında yatan neden Sayın Erdoğan'ın sahte videolar çıkarması, beni Kandil'le işbirliği yapma videolarını çıkarması ki bunların tamamı sahte videolardı. Sonra kendisi de bunu itiraf etti. Dedi ki sahte mahte ama bu videolar çıktı. Bunlar üretildi. Pek çok yalan haber üretildi ve bu yalan haberler devletin bazı kurumları tarafından servis edildi. AK Parti'ye yakın televizyon kanalları bunları bütün her yerde kullandı.
0: Türkiye'de siyasetin gerçeklikle bağını koparması sanki bilinçli bir tercih gibi diyor bana. Hani o zaman başka bir dünyada yaşıyorlar. Genelde de Türkiye'de siyaset, iktidar, muhalefet çok fazla fark etmesin. Hayatla bağı kopuyor. Kendine ait bir yaşam formu haline geliyor siyaset alanı. Şimdi burada şu var. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben %48,5 oy aldım. Bu sıradan bir oy değil diyor. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda %44,88 oy aldı. İkinci turda da %47,82 oy aldı. O televizyonda da röportaj yaparken %49,5 oy almam sıradan değil yazdı. Ya bu rakamları niye söyledim? Hani öyle ya da böyle seçim kaybedildi mi? Kaybedildi mi? Kaybedildi. O oranın çok fazla önemi yok ama o rakamlarda bile hala bir acayiplik olması açısından dikkat çekiciydi. Mesele burada şu. Diyor ki seçimi Erdoğan'ın sahte videolar çıkarmasıyla kaybettim diyor. Tamam. Hani Erdoğan onunla kaybetti. Şimdi o söylediği her şeyi kendi yapıyor. Yine iktidar olma yolunda ya da en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nun da buna yol açacağı çok tartışılıyor, konuşuluyor. Şimdi hani bunu o zaman PKK olmayan bir videoyla, sahte videoyla, PKK'yla özdeşleştirerek sizi yenen, şimdi PKK ile birlikte bir çözüm süreci yürütüyor yine aynı durumda. Ve siz buna karşı çıkış bir çıkan bir yerde de değilsiniz. Yani birçok şeyde. Hani bu hani orada neden kaybedildiği üzerine bu gerçeklikten bakıldığında gerçekten bir bağ kopmuş oluyor. Yani çünkü orada çok şey var. Çok şey yaşandı altılı masada. Sonrasında Meral Akşener gidiş geliş sonrası. Hani şimdi Butlan. Hani Butlan meselesi tamam, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar yeni bir parti kurdu ama hani onlar yollarını öyle devam ediyorlar ama bu Butlan'ın normalleştiği anlamına gelmez. Gelmemesi de lazım. Ama dediğim gibi hani siyaset Türkiye'de gerçeklikle bağ koparmak üstüne kurulu. Bir de hafızasızlıktan çok faydalanıyorlar. Öyle böyle değil. Devam edelim.
15: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
16: Hatırladın mı?
17: Hatırladın mı?
16: Hatırladın mı?
17: Hatırladın mı?
16: Hatırladın mı?
0: Tarık Akan, dev bir oyuncu, Türkiye sinemasının, Türk sinema tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Sadece oyunculuğu da değil, aldığı rollerle değil, hayata bakışıyla, hayata duruşuyla da farklıydı Tarık Akan. Öyle yaşadı, öyle de çekti gitti bu dünyadan. Bugün 16 Eylül 2016'da 66 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Tarık Akan ölmeden önce bir konuşması var şimdi. Onu bir dinleyelim Tarık Akan'ı.
18: Bir facia, böyle bir dönemi ne 71 ne 80'de yaşamadım. Böyle karanlık günler görmedim. Atılan şu anda 11 yıllık atmış oldukları bu anti-layık, anti-Atatürkçü temellerin bir 15-20 yıl sonra bu ülkeye ne getireceğini çok iyi görebiliyorum. Ve bugünkü iktidar bunun farkında değil. Muhalefet de bunun farkında değil. 11 yıldır kazılan ve yok edilmeye çalışan Mustafa Kemal ve laiklik ve demokrasinin üzerine yapılmış bütün bu darbeler şu andaki karanlığı bize aratacaktır 20 yıl sonra. Çünkü o genç nesil yetişiyor. Onların beyinlerindeki o genç nesil yetişiyor.
0: Tarık Akan bunları söylüyordu. Yani bu işte bu dedim ya, siyasetin hayatla bağı kopunca başka bir şey oluyor. Ama işte bu aydın insanlar, duyarlı insanlar, güzel insanlar hayatın içerisinde olduğu için geleceği de çok daha rahat görüyorlar. Ve o zamanki uyarısı hem iktidar hem muhalefet açısındandı. Kimse bu uyarılara bakmadı ama gelinen durum ortada. Bugün de bitirdik. Yarın yeni bir gün ve o yeni bir günde hakikat yolculuğumuz devam edecek. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben gidiyorum. Tom Bates sizle.

Kafa Hoş ve Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 26 Haziran'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının 2015'de bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. İçeriği gizli tutulan 3 vasiyetin yarın Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte İnanır'ın gayrimenkullerini, banka hesaplarını ve yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlarını kimlere bıraktığı da ortaya çıkacak. Usta oyuncunun noter huzurunda hazırladığı ve bugüne kadar içeriği gizli tutulan 3 vasiyetin yarın sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde açılacağı öne sürüldü. Bunun ardından 77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın mal varlığını kimlere bıraktığı da netleşecek. Kadir İnanır'ın vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı ve yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da gündeme gelmişti. Usta oyuncunun bankalarda yüklü miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu iddia edilmişti. Ancak merak edilen yalnızca banka hesapları ve gayrimenkulleri değil, İnanır'ın lüks marka saatleri, çakmak koleksiyonu ve özel işlemeli yüzükleri de mirasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Sanatçının farklı ülkelerden topladığı yaklaşık 3000 kurbağa figüründen oluşan koleksiyonu da bulunuyor. Yıllar içinde oluşturduğu bu özel koleksiyonları kimlere bıraktığı, vasiyetlerin açılmasıyla ortaya çıkması beklenen konular arasında. 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, Türk sinemasına 18 yaşında adım attı. 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artisti yarışmasında birinci olan İnanır, ilk küçük rolünü 7 Adım Sonra filminde üstlendi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözüm filminde ise ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. İnanır ve Şoray'ın bu filmle başlayan sinema birlikteliği yıllar boyunca pek çok yapımla devam etti. Kadir İnanır, kariyeri boyunca Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, 72. Koğuş ve 40 Bir Aşk Hikayesi gibi unutulmaz yapımlarda izleyici karşısına çıktı. 180'den fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan sanatçının son film projesi ise 2019 yılında çekilen Kapı oldu. Uzun yıllardır hayat arkadaşı Jülide Kural'la birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2004 yılında beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 26 Haziran'da hayatını kaybeden usta oyuncu, geride yarım asrı aşan sinema kariyerini ve Türk sinemasının hafızasına kazınan çok sayıda karakter bıraktı. Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı 3 ayrı vasiyetin yarın Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte sanatçının mal varlığını ve özel koleksiyonlarını kimlere bıraktığına ilişkin merak edilen ayrıntıların da netleşmesi öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da. Ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın. Acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bunların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte özel okulların talep ettiği yardımcı kitap, ek kaynak ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda büyük bir tepki dalgasına yol açtı.
2: Milli Eğitim Bakanlığı'nın kesin yasaklarına rağmen fahiş seviyelere ulaşan bu ek ücretler velileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.
1: İstanbul başta olmak üzere pek çok ildeki özel okullarda kitap seti fiyatları astronomik oranlarda artış gösterdi.
2: Geçen yıl 49 bin lira olan bir kaynak kitap setinin bu yıl 80 bin liraya yükseldiği, lise kademesindeki bazı öğrencilerin kitap ve ek materyal masraflarının 3 haneli rakamlara yükseldiği, kimi zincir okullardaysa kırtasiye kılıfıyla velilerden 200 bin liraya varan bedeller istendiği belirtiliyor.
1: Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarla ilgili bakanlığa ulaşan bildirimleri yakından takip ettiklerini vurguladı.
2: Bakan Tekin, özel okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde fahiş fiyat alındığına dair şikayetler geliyor. En çok şikayet yardımcı kitap ve kırtasiye konusunda ifadelerini kullanarak velilerin üzerinde böyle bir yük oluşturmaya kimsenin hakkı olmadığını belirtti.
1: Tekin ayrıca bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda mevzuata çok daha sert ve net yeni bir tedbir koymak durumunda kalacaklarını açıkladı.
2: Farklı şikayet platformlarında seslerini duyurmaya çalışan veliler, okulların kendilerini alternatifsiz bıraktığını dile getiriyor. Platformlarda yazılan veli şikayetlerinin bazıları şu şekilde.
1: Kızımın 4. sınıf kaydını 2025 Kasım ayında tamamlayarak eğitim ve yemek ücreti

0: yaklaşık 13-15 bin lira ediyor. Okulun talep ettiği 78 bin TL bu tutarın neredeyse %500-600 fazlası.
1: Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına ve bu yayınlanan genelgelere göre okullarda bakanlıkça dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının dışında farklı kaynakların zorunlusuz ders kitaplarının dışında farklı kaynakların zorunlu tutulması ve bu materyaller için velilerden ücret talep edilmesi yasak.
0: Konuyla ilgili Radyo Sputnik'e konuşan Özel Okul Velileri Platformu, zincir okulların bu durumu tamamen bir ticari faaliyete dönüştürdüğünü söyledi.
1: Platformun aktardığı bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yasaklar okulların iç yönetmelikleriyle deliniyor. Zincir okulların matbaa, yemek ve servis gibi hizmetleri kendi bünyelerine alarak veliyi mecbur bıraktığı savunuluyor.
0: Özel Okul Velileri Platformu okulların kayıt sırasında kitap parasını zorunlu tuttuğunu ve nitelikli içerik bahanesine sığındığını vurguluyor. Platform yetkilileri köklü vakıf okullarının bu hizmeti çok daha ucuza sunduğunu belirtirken zincir okullarınsa piyasadan ucuza temin ettikleri kitapları velilere fahiş fiyatlarla sattığını söylüyor.
1: Peki fahiş ücret isteyen özel okullar nereye ve nasıl şikayet edilir? Mevzuata aykırı şekilde zorunlu yardımcı kitap, ek kaynak veya fahiş fiyatlı kırtasiye seti dayatan özel okullara karşı velilerin yasal şikayet hakları bulunuyor. Başvurular iki temel kanal üzerinden yürütülebilir.
0: Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı ve CİMER üzerinden idari şikayet. Okulun mevzuata aykırı uygulamasının tespiti ve idari para cezası uygulaması için şu yolların izlenmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 47 aranarak okulun adı, kampüsü ve dayatılan ücret belirtilerek doğrudan şikayet kaydı oluşturulabilir.
1: Ya da cimer.go.tr adresine e-devlet şifresiyle giriş yapılarak şikayet bölümü seçilir, dilekçede okulun resmi unvanı belirtilmeli, varsa mesajla gönderilen fiyat listeleri veya zorunlu kılınan kitap platformu ekran görüntüleri sisteme eklenmelidir. Başvuru incelenmek üzere otomatik olarak il ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şubesi'ne aktarılır.
0: İkinci yolda tüketici hakem heyetine başvuru. Okula ödeme yapmak zorunda kalan veliler ödedikleri fahiş ücretleri geri alabilmek için tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Başvuru süreci şu adımlardan oluşuyor.
1: İlk olarak ödemenin yapıldığına dair fatura, banka dekontu veya kredi kartı ekstresi temin edilmelidir. Dekontunu açıklama kısmına zorunlu tutulan ek kitap kırtasiye bedeli yazılması ispat kolaylığı sağlar. Turkiye.go.tr adresi üzerinden tüketici hakem heyeti başvurusu sistemine girilir.
0: Başvuru formuna Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre özel okullarda ek yardımcı kitap satışı ve zorunluluğu yasak olmasına rağmen tarafından ekte sunulan fatura dekont haksız tahsilat yapılmıştır. Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca ayıplı veya haksız hizmet bedelinin iadesini talep ederim şeklinde açık bir dilekçe yazılır.
1: 2026 yılı itibariyle belirlenen parasal sınırların altındaki tüm uyuşmazlıklar için doğrudan ikamet edilen yerdeki ilçe tüketici hakem heyetine ücretsiz başvurulabilir. Hakem heyeti kararları mahkeme ilamı niteliğindedir ve okulun bu parayı veliye iade etmesi zorunludur.
0: Hukukçular ve tüketici dernekleri özel okulların kitap ve kırtasiye setlerini eğitim ücretinden ayrı tutup zorunlu olarak satmasını 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna açıkça aykırı buluyor.
1: Kanunun 6. maddesine göre bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz. Okul bizim kitabımızı almazsanız kaydı yenilemeyiz veya eğitim sistemine giriş sağlayamazsınız diyerek bağlı satış yapamaz.
0: Velilere zorla imzalatılan veya kayıt sözleşmelerine gizlenen ek hizmetleri, kitapları okulun belirlediği şirketten satın almayı kabul eder ibareleri, tüketiciyle müzakere edilmeden tek taraflı konulduğu için haksız şart hükmündedir ve hukuken geçersizdir. Veliler bu maddeleri imzalamış olsalar dahi sonradan hakem heyetine itiraz etme hakkına sahiptir.
1: Özel okullarda MEB yasaklarına rağmen 80 bin ila 200 bin lira arasına ulaşan yardımcı kitap ve kırtasiye ücretleri kamuoyunda tepki topladı.
0: Bakan Yusuf Tekin en çok şikayetin bu alandan geldiğini ve yeni tedbirler alınacağını açıklarken Özel Okul Velileri Platformu zincir okulların yasakları iç yönetmeliklerle delerek

0: süreci ticarete dönüştürdüğünü belirtti.
1: Fahiş fiyatlara isyan eden velilerin tüketici kanunu uyarınca CİMER, MEBİM'e tüketici hakem heyetleri üzerinden ücret iadesi alma hakkı bulunuyor.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kuantum iletişim teknolojileri üzerine çalışan bilim insanları aynı anda çok sayıda kuantum bilgisinin aktarabildiği bir deney gerçekleştirdi. East China Normal Üniversitesi'nden araştırmacılar 100 ayrı bölüme ayrılan görüntünün her bir parçasındaki kuantum bilgisini eş zamanlı başka bir noktaya iletti. Aktarılan bilgiler daha sonra yeniden birleştirilerek başlangıçtaki görüntü oluşturuldu. Deneyde kullanılan görüntü Q harfinden oluşuyordu. Görüntüdeki 100 küçük bölümün her biri ayrı bir piksel gibi değerlendirilirken bu bölümlere ait kuantum bilgilerinin tek tek değil aynı anda aktarılması çalışmanın öne çıkan yönü oldu. Deneyde kullanılan kuantum ışınlama yöntemi bir nesnenin veya görüntünün fiziksel olarak bir noktadan diğerine gönderilmesi anlamına gelmiyor. Bu yöntemde bir sistemin kuantum durumu, kuantum dolaşıklık ve klasik iletişim kullanılarak başka bir sisteme aktarılıyor. Dolayısıyla deney sırasında görüntünün kendisi bir yerden başka bir yere taşınmış olmadı. Araştırmacılar daha önce kuantum bilgilerinin farklı mesafeler arasında aktarılmasını sağlayan çalışmalar gerçekleştirmişti. Bu deneyin farkı ise çok sayıda kuantum bilgisinin eş zamanlı olarak aktarılabilmesi. Kuantum bilgisayarların birbiriyle iletişim kurabilmesi için büyük miktardaki kuantum verisinin hızlı biçimde aktarılması gerekiyor. Araştırmada ortaya konulan sistemin çok sayıda bilginin aynı anda iletilmesine imkan vermesi nedeniyle gelecekte oluşturulması planlanan yüksek kapasiteli kuantum iletişim ağları açısından önem taşıdığı belirtildi. Araştırmacılar ayrıca aktarımın doğruluğunu da test etti. Deney sonuçlarının kuantum dolaşıklık kullanılmadan ulaşılabilecek klasik sınırın üzerinde olduğu görüldü. Bilim insanları daha güçlü lazerlerin kullanılması durumunda geliştirilen yöntemle aynı anda 100'den fazla parçanın kuantum bilgisinin aktarılabileceğini ifade etti. Çin'deki araştırmacılar bir görüntüyü 100 parçaya ayırarak her bir noktadaki kuantum bilgisini aynı anda başka bir noktaya aktarmayı başardı. Yüksek kapasiteli kuantum iletişim ağlarının geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, soruşturmanın detaylarını Radyo Sputnik canlı yayınına şu sözlerle anlattı.
2: Bu operasyonu şaşırdınız mı?
3: Şaşırmadım açıkçası. 2010 yılında biz bir hal yasasını çıkardık. Dedik ki, yani hükümet dedi ki, yasası çıktığında yaş, sebze, meyve fiyatı en az %25 ucuzlayacak dedi. Yasa 2012'de yürürlüğe girdi. O %25'lik indirimi biz bir türlü göremedik. 2014 yılına geldik. Gıda fiyatları yine çok gündemde. Bir gıda komitesi kuruldu ki bu komiteyle fiyatları düşüreceğiz denildi. O da olmadı. Yine biliyorsunuz Tanzim satış çadırları bir ara kuruldu daha ucuza satılsın diye. Tarım kredi kooperatiflerinin market sayısı arttırıldı ama hiçbirinin bu istenen fiyat düşüşünü sağlayamadığını görüyoruz. Dolayısıyla operasyon yapmakla, depo basmakla, yani bu tür şeylerle bu fiyatın düşmediği çok net. Çünkü sorun orada değil. Yani biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç. Yani sizin uyguladığınız tarım politikasının, dış ticaret politikasının, destekleme politikasının hepsinin sonucu bir etiket olarak karşımıza çıkıyor.
2: Mandalinayı 12 liraya almış, 31 lira göstermiş ama bu 31 lira demek marketlerde 60 lira, 70 lira, 50 lira, 80 lira gibi daha fahiş bir fiyata geliyor. Ama burada çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyattan baktığımızda aradaki uçurum çok net bir şekilde görünüyor ama bu şekilde sistemin nasıl işlediğine ilişkin bir denetim şu ana kadar ben görmemiştim.
3: Yani çiftçi zaten ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diye söylüyor. Tüketici de ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler olduğu zaten kesin. Yani çiftçinin o maliyet problemini bizim çözmemiz lazım. O zaman çiftçi para kazanacak, kaça sattığını bilecek, kayıt sistemi var burada. Ya çiftçi kayıt sisteminde çiftçi hangi tarlaya, hangi bahçeye ne ekeceğini zaten bildiriyor. Ama bu sadece operasyonla, sadece depo basmakla, sadece ihracatı yasaklamakla bu işlerin olmayacağını, bütüncül bir politikaya ihtiyaç olduğunu, üreticiden başlayarak son tüketiciye kadar olan zincirin doğru yönetilmesi, halkın yararına kullanılması önemli burada.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, yaş, meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren dağıtıcı firmalara yapılan operasyonun detaylarını anlattı. Operasyon yapmakla, depo basmakla bu fiyatın düşmediği çok net görüldü diyen Yıldırım, çünkü sorun orada değil, biz etikete bakarak sorunu çözmeye çalışıyoruz. Etiket sadece bir sonuç ifadesini kullandı. Operasyona şaşırmadım diyen Ali Ekber Yıldırım, çiftçi ben para kazanamıyorum, zarar ediyorum diyor. Tüketici ben alamıyorum, çok pahalı diyor. O zaman bu arada bir şeyler oldu diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya'nın simge noktalarından Fuji Dağı'nda tırmanış sezonu dışında gerçekleştirilen kurtarma operasyonları için ücretlendirme dönemi başlıyor. Yamanashi Eyalet Yönetimi resmi tırmanış sezonu dışında Fuji Dağı'na çıkılmasını caydırmak ve kurtarma çalışmalarının maliyetinin bir bölümünü karşılamak amacıyla yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Kyoda'nın haberine göre 1 Temmuz-10 Eylül arasındaki resmi tırmanış dönemi dışında dağa çıkan kişilerin kurtarılması için kullanılan afet önleme helikopterleri için ücret alınması planlanıyor. Yamanashi Valiliği tarafından 14 Eylül'de açıklanan pakette yer alan uygulamanın 2027 yılının ayında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Yeni sistem kapsamında ücretin kurtarma helikopterinin havada kaldığı süreye göre hesaplanması öngörülüyor. Japon basınındaki bilgilere göre dağcılardan her 5 dakikalık helikopter uçuşu için yaklaşık 8.000 yen alınması planlanıyor. Bu miktar yaklaşık 50-55 dolara karşılık geliyor. Yamanashi yönetimi uygulamanın yalnızca kurtarılan kişilerden ücret alınmasına dayalı bir sistem olmasını istemiyor. Tırmanış öncesinde bildirimde bulunan ve gerekli güvenlik önlemlerini alan dağcıların ücret konusunda indirimden yararlanması planlanıyor. Bu düzenlemeyle hem kurtarma operasyonlarının oluşturduğu maliyetin karşılanmasına katkı sağlanması hem de dağcıların güvenlik kurallarına uymasının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Yamanashi ve Shizuoka eyaletleri arasında bulunan Fuji Dağı 3.776 metrelik yüksekliğiyle Japonya'nın en yüksek noktası olma özelliğini taşıyor. Ülkenin önemli turistik ve kültürel sembollerinden biri olan dağ, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine Fujisan Kutsal Yer ve Sanatsal İlham Kaynağı adıyla dahil edildi. Japonya'da Yamanashi eyaleti, Fuji Dağı'nın tırmanış sezonu dışında dağa çıkan ve kurtarılmak zorunda kalan kişilerden helikopter operasyonları için ücret almaya hazırlanıyor. Yeni sistemde her 5 dakikalık uçuş için yaklaşık 8.000 yen, yani 50-55 dolar ücret alınması planlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türk öğrencilerin problem çözme becerileri OECD ortalamasının %5-10 altında. Bu Türkiye'deki çocuklardan kaynaklanmıyor, sakın. Bu aslında eğitim modellerinin eleştirildiği bir durum. Dünya Bankası verilerine göre PISA'daki her 25 puanlık artış uzun vadede ülkenizin 0,5 büyümesi anlamına geliyor. Bu kadar önemli. Eğitimle ekonominin paralellik göstermesinin perde arkasında bu var aslında. Mesela Güney Kore 1960'larda ekonomik anlamda Türkiye'nin altında bir ülkeydi. Bugün işine düşen milli geliri 34 bin dolar. Ar-Ge'ye milli gelirinin %4,4'ünü ayırıyor Güney Kore. Bizde bu rakam kaç? 1,3. Rakamlar yalan söylemez derler ya. O yüzden bu rakamlar da biraz bize sonuca dair verileri gösteriyor. Ve tüm bunlar aslında insan endeksini de etkiliyor. Yani iyi bir eğitim alıyorsanız girdiğiniz işte verimliliğiniz daha yüksek oluyor. İnsanlar bu haliyle, bu modelle kendi özelliklerine yabancılaşıyorlar. O yüzden 10 yıl, 11 yıl İngilizce dersi veriliyor ama çocuklar İngilizce bilmiyor. Rakamlar yalan söylemez derler ya. O yüzden.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen biri öyle bir oyun oynar ki aklınız şaşar. Yok artık dersiniz. Bunu da mı yaptı? Ve tam o anda ağızdan şu söz dökülür. Bildiğin Ali Cengiz oyunu bu. Peki kimdir Cengiz? Buyurun hikayeye. Zamanın birinde bir sihirbaz varmış. Öyle bir sihirbaz ki görünüşünü değiştirebilir, istediği şekle girebilirmiş. Bazen bir kuş, bazen bir hayvan, bazen de bildiğiniz bir insan olurmuş. Hem fal bilir, yıldızlara bakıp konuşur, hem de tüm bu bildikleriyle insanları şaşkına çeviren oyunlar yaparmış. Ama bu marifetini sadece gösteri için kullanmazmış. Aksine halkı kandırır, çıkar sağlar, yalan dolanla işini yürütürmüş. Bir gün karısına bahçedeki keçiyi pazara götür sat demiş. Sonra da bahçeye gidip keçiye dönüşmüş. Kadın onu pazarda satmış, adam da sonra tekrar eski haline dönüp eve gelmiş. Halk bu sihirbazı konuşur olmuş ama kimse karşısına çıkamamış. Çünkü sadece marifetli değil, aynı zamanda çok tehlikeliymiş. Sihirbaz adam herkese sihir öğretmek de istermiş ama sonunda mutlaka öğrencisini alt eder, yok edermiş. Bir kanarya olup geleni atma avlar, ağaç olanı ateş olup yakarmış. Devrin padişahı ise bu oyunu bozacak kişiye kızını vermeye karar vermiş. Herkes korkarken bir kişi çıkmış. Ali Cengiz adında fakir bir derviş. Ali Cengiz sihirbazdan oyunu öğrenmeye başlamış ama aptal numarası yapmış. Sihirbaz da işi öğretmiş çünkü kolay lokma sandığı Ali Cengiz'in aslında her şeyi aklında tuttuğundan haberi yokmuş. Ve sınav günü gelmiş. Ali Cengiz meydana koç kılığında çıkmış. Sihirbaz da kurt olmuş. Koç suya dönüşmüş, kurt boğulmasın diye ateşe. Bir müddet ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları ye dursun, Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş. O gün padişahın kızıyla düğün yapılmış ve 40 gün 40 gece sürmüş. Ama oyun öyle zorluymuş ki Ali Cengiz'in sol elinden iki parmak eksik kalmış. Tüm bunlardan sonra hileyle iş yapanlara, oyun içinde oyun kuranlara bu işte bir Ali Cengiz oyunu var demişler. Bazı deyimler vardır, geçmişin aynasıdır. Bazen bir masal anlatır, bazen gerçekleri fısıldar. Bugün Ali Cengiz oyunu deyiminin hikayesini sizlere aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Et ve et ürünlerinde yeni dönem başladı. Kasaplarda hazır kıyma satışına son verirken dönerden sucuğa birçok ürüne yeni standartlar getirildi. Etiketlerde ise artık %100 ifadesi kullanılamayacak.

0: Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi. 16 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte hazır kıyma satışına son verildi. Kıyma tüketicinin talebi üzerine hazırlanacak. Kanatlı kıyma ve bu kıymayla hazırlanan et karışımları ise yalnızca dondurulmuş olarak piyasaya sunulabilecek. Köfte ve burger gibi ürünlerde de yeni standartlar belirlendi. Bu ürünlerde et proteini en az %10 olacak. Yağ oranı %25'i, tuz oranı ise %2'yi geçemeyecek. Protein tozu, nişasta ve soya gibi dolgu maddeleri kullanılamayacak. Yeni düzenlemeyle döner de 3 gruba ayrıldı. Yaprak döner yalnızca yaprak etten üretilecek. Kıyma dönerde en fazla %90 kıyma, en az %10 yaprak et bulunacak. Yaprak kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az %60, kıyma oranı en fazla %40 olacak. Dönerde yağ oranı %25'i, tuz oranı %2'yi geçemeyecek. Fıstık ve peynir gibi malzemeler döner üretiminde kullanılamayacak. Perakende satış noktalarında çiğ dönerin raf ön pişirme işleminin başladığı andan itibaren en fazla 12 saat olacak. Sucuk ve pastırmada da dolgu maddelerine yasak getirildi. Protein tozu, nişasta ve soya gibi maddeler bu ürünlerin üretiminde kullanılamayacak. Sucukta et proteini en az %15, ısıl işlem görmüş sucuktaysa en az %13 olacak. Et aroması veren aroma vericilerin de tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılması yasaklandı. Yeni düzenleme ürün etiketlerini de kapsıyor. Artık etiketlerde marka dahil olmak üzere %100, %100 dana eti veya %100 göğüs eti gibi ifadeler kullanılamayacak. Dönerin yaprak, kıyma veya yaprak kıyma olduğu da etiketlerde açıkça belirtilecek. Kanatlı eti ürünlerinin etiketlerinde pişirme sırasında merkezi sıcaklığın en az 72 dereceye ulaşması gerektiği yazacak. Dondurulmuş ürünlerde ise çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmaz uyarısı bulunacak. Etiketlere ilişkin kurallar market katalogları ve reklamlarda da uygulanacak. Yeni tebliğ ile 2019 yılında yayımlanan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Mevcut işletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar tanındı. Bu tarihten önce piyasaya sunulan ürünlerse raf ömürlerinin sonuna kadar satışta kalabilecek. Et ve et ürünleri tebliği yenilendi. Hazır kıyma satışından dönerin içeriğine, sucuktaki dolgu maddelerinden ürün etiketlerine kadar birçok kural değişti. Etiketlerde ise %100 ifadesi yasaklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sistemlerinin yalnızca insanlarla değil, birbirleriyle iletişim kurarken de yeni ifade biçimleri geliştirebildiği ortaya çıktı. New York merkezli yapay zeka laboratuvarı Emergence tarafından gerçekleştirilen araştırmada, farklı şirketlerin geliştirdiği yapay zeka modelleri deneysel ortamlarda bir araya getirilerek ortak görevler üzerinde çalıştı. Çalışma sırasında modellerin insanlar tarafından önceden tanımlanmayan bazı ifadeleri ve kısaltmaları kullanmaya başladığı gözlemlendi. Araştırmacılar zaman içerisinde modeller arasında ortak anlam taşıyan yeni kavramların ortaya çıktığını ve kullanılan iletişim biçiminin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğünü aktardı. Ortaya çıkan ifadelerin şiirsel metaforlarla iş dünyasında kullanılan terimlerin sıra dışı biçimde bir araya gelmesinden oluştuğu belirtildi. Modellerin birbirleriyle iletişimi yoğunlaştıkça bu kendilerine özgü dilinde geliştiği kaydedildi. Araştırmada DeepSeek, Anthropic ve Mistral gibi farklı yapay zeka sağlayıcılarının modelleri arasındaki konuşmalardan örnekler paylaşıldı. DeepSeek modellerinden birinin atıl servet üzerindeki vergi anlamındaki bir terimi kullanarak sentezi az önce adlandırdı. Demoraj özü hafıza, hayalet olmayacak bir vana eder şeklinde bir ifade oluşturduğu aktarıldı. Anthropic modelinin ise bağımsız bir hakemi soğuk eller şeklinde kodladığı ve 3 soğuk eli yiyen ve her seferinde daha dürüst hale gelen bir kağıt ifadesini kullandığı belirtildi. Mistral ajanlarının da geçmişte gerçekleştirilen eylemlerin sonraki değerlendirmelerde dikkate alınacağını belirtmek için defter hatırlıyor ifadesini binlerce kez kullandığı kaydedildi. King's College London'da Dil ve Argo Arşivi'nin direktörü Tony Thorne, araştırmada ortaya çıkan iletişim biçimini James Joyce ve İrlandalı yazar Flann O'Brien'in gerçek üst eserlerinde kullandığı dillere benzetti. Thorne, yapay zeka modellerinin insanlar arasındaki topluluklarda görülen argo ve kumaya benzer şekilde kendi aralarında bir iletişim biçimi oluşturduğunu ifade etti. Araştırmacılarsa bu tür kısaltmaların ortaya çıkmasının olası nedenlerinden birinin iletişim sırasında gereken hesaplama maliyetini azaltmak ve modellerin birbirleriyle daha verimli iletişim kurmasını sağlamak olabileceğini belirtti. Yapay zeka modellerinin iletişimlerinin zamanla insanlar tarafından anlaşılması zor bir hale gelmesi, sistemlerin denetlenmesine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bir yapay zeka sisteminin izlenebilmesinin, insanlar açısından sistemin ne söylediğinin her zaman anlaşılabilir olduğu anlamına gelmeyebileceğine dikkat çekiyor. Yapay zeka sektöründeki hızlı gelişmeler ve bunun olası sonuçları da son dönemde tartışılmaya devam ediyor. Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Bob Coxon, sektörün geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşırken, Anthropic CEO'su Dario Amodei de şirketlere yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını yavaşlatma çağrısında bulundu. Amodei'nin bu açıklamalarına teknoloji sektöründen bazı isimler de destek verdi. Emergence araştırmacıların çalışması farklı yapay zeka modellerinin birlikte çalıştıkları deneysel ortamlarda zamanla insanlardan doğrudan öğrenmedikleri ifadeler, kısaltmalar ve ortak anlamlar oluşturabildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu iletişim biçiminin modeller arasındaki etkileşim arttıkça daha karmaşık hale geldiğini belirledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Hap bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Singapur, sosyal medyada amaçsızca içerik tüketme alışkanlığına karşı yeni bir uygulama başlattı. Ülkede günde 15 dakika kitap okuyan vatandaşlar para kazanabilecek. Sosyal medyada sadece içerik tüketmek yerine kitap okumak artık para kazandıracak. Singapur'da bu ay başlatılan program kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyanlara sanal puan veriliyor. Biriken puanlarsa nakit ödemeye dönüştürülebiliyor. Uygulamaya katılmak isteyenlerin hükümete ait internet sitesinde okuma sürelerini kaydetmesi gerekiyor. Her gün yalnızca bir okuma oturumuna izin veriliyor. En az 15 dakika kitap okuyan kullanıcılar 20 sanal coin kazanıyor. Toplam 1000 coin'e ulaşanlara ise 1 Singapur doları ödeme yapılıyor. Yani 50 gün boyunca kitap okuyan bir kişi 1 Singapur doları kazanabiliyor. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tan, kalıcı okuma alışkanlıklarının küçük ve ulaşılabilir hedeflerle oluşturulabileceğini belirtti. Tam, insanların günümüzde aynı anda çok sayıda haber başlığına, videoya ve farklı içeriklere ulaşabildiğine dikkat çekti. Programın başlangıç noktasınınsa her gün yalnızca 15 dakika kitap okumak olduğunu söyledi. Uygulamanın hedefinde sosyal medyada sürekli yeni içerik tüketme alışkanlığı olan doom scrolling bulunuyor. Singapur yönetimi kitap okumayı teşvik ederek vatandaşların konsantrasyon, eleştirel düşünme ve hayal gücü gibi becerilerini desteklemeyi amaçlıyor. Hükümet ayrıca gençlerin sosyal medya kullanımına günlük süre sınırı getirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Singapur'un vatandaşlarını teşvik etmek için maddi ödüller kullanması ise yeni değil. Ülkede daha önce yürüyüş yapanlara kuponları verilmiş, günlük adım hedeflerine ulaşan katılımcılar çeşitli ödüllerle desteklenmişti. Öte yandan 2025 PISA sonuçlarına göre Singapur, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma becerilerinde dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Singapur'da hayata geçirilen yeni uygulamayla her gün 15 dakika kitap okuyan vatandaşlar sanal puan biriktirerek nakit ödül kazanabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber. Bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Tekrar beraberiz. 16 Eylül saat 19.17. Bu sefer 2-3 dakikalık bir ara verdik. Tekrardan 19.07'yi yakalayamadık. Fenerbahçe saatini kaçırdık. Galatasaraylı, Beşiktaşlı dostlar, Trabzonsporlu dostlar sevinmiştir şimdi. Ama bugün futbol konuşmayacağız fazla. Çünkü futbolluk bir mevzu yok. Bizim durum harap zaten, biliyorsunuz. En son Gaziantep'e puan kaybettik. Son programın olduğu gün Gaziantep maçı vardı. Puanını kaybettik. Yine bir beraberlik. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'yi bekleyeceğiz yani. Şu an izleyenler görüyordur. Yine bir sarı lacivert kravat taktık. Hayatımızda sarı lacivert var ama Fenerbahçe'nin hayatında ne kadar varız onu bilmiyoruz yani. Fenerbahçe bizi ne kadar önemsiyor onu bilmiyoruz. Buradan da duyuralım. Kulübümüze duyuralım. Hocamıza, futbolcularımıza duyuralım yani. Bugün gündemimizde ne? Bugün ağırlıklı olarak terörsüz Türkiye hedefini konuşacağız. Şundan dolayı konuşacağız. Şimdi bu arada yine bağlantılı Yunanistan meselesine de bir gideceğiz. Adalar Denizi'ne gideceğiz. Ama yani kimle gideceğiz bu arada? Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla konuşacağız. Uzun süredir konuşamamıştık. Ama burada önemli bir yeni konuşlandırma var. Ve bu konuşlandırma kapsamında 51. Komando Tugay'ı neden şokeye konuşacağız, ama öncesinde bir terörsüz Türkiye'yi anlatmak gerekiyor. Çünkü Komando Tugay'ın şokeye gitmesi de aslında bununla bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Nasıl bir bağlantı var onu da anlatacağız yayınımızda. Terörsüz Türkiye'yi anlamak açısından, dezenformasyonlara yanıt vermek açısından bir Türkiye'nin terörle mücadelesine, tamam 73'e gitmeyeceğiz. Örgütün ilk ideolojik toplantılarını yaptı. Kuruluş sürecini hazırladı. 73 toplantısı, işte Çubuk Barajı, 74 Tuzluşehir, 76 Dikmen toplantılarına falan bahsetmeyeceğiz aradaki. 78'e gitmeyeceğiz. 84 Eruh Şemdinli baskına gitmeyeceğiz, ama bir 2015'e gideceğiz. Yani bugüne nasıl gelindi? Tabii ki kahramanca mücadelemiz hep devam etti. Ta 84'ten bu yana bizim kahramanların mücadelesi devam etti diyeyim daha doğrusu. Ama 2015'ten sonra Türkiye farklı bir sürece girdi. Biliyorsunuz 2013'te başlayan bir çözüm süreci vardı. Biz o dönemler hep şunu söyledik. Dedik ki askeri olarak yenilmeyen, silahlı gücüyle bir şey elde edemeyeceğini anlayamayan örgütle böyle bir süreç örgütün suistimaline açıktır dediğimiz için yani uyarılarımızı elimizden geldiğince, biz naçizane, ben gazeteci olarak, siyasiler siyasi olarak, gazeteci diğer meslektaşlarım köşe yazılarıyla, haberleriyle aktarmaya çalıştık. Hatta o suistimalin verilerini de yazdık, ettik, çizdik falan filan söyledik. Ama 2015'te başlayan bir süreç var. 24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonlarla beraber PKK'ya karşı farklı bir konsept izlenmeye başladı. Ki o süreci, PKK'nın da bozduğunu hatırlatalım, altını çizelim. 11 Temmuz veya 13 Temmuz 2015'te KCK'dan bir açıklama yapılmıştı. Biz artık, işte onların ifadesiyle ateşkes, sözde ateşkesten bahsediyor. Ateşkesi bitirdik diye tanımlamışlardı. Ama dediğim gibi Türkiye'nin başladığı operasyonlarla aslında ilerleyen yıllarda bütün denklemin değişeceğini, tabii o tarihte kimse bilmiyordu. Ama denklemi değiştirdi Türkiye. Bölgedeki denklemi değiştirdi. Bölge üzerinden küreye etki yapan emperyalist, siyonist güçlerin de bütün oyunlarını alt üst etti. Başladı operasyonlar, tabii ki karşı tarafta boş durmuyordu. Türkiye bir taraftan o hendek barikatlara karşı, o teröre karşı bir mücadele yürütürken gerek şehir merkezlerinde gerek kırsalda, bir taraftan da Fethullahçı terörist ve ajanlarla mücadele ediyordu. En son zaten saldırılarını biliyorsunuz 15 Temmuz en şiddetli saldırılarını 15 Temmuz 2016 gecesi yaptılar. Ve o gece aslında bir anlamda dönüm noktasıydı. O saldırı püskürtüldükten sonra Türkiye bölgede bütün denklemi alt üst etti. Emperyalist, siyonist denklemi alt üst etti. Kimin lehine alt üst etti? Türklerin lehine alt üst etti. Kimin lehine alt üst etti? Arapların, Kürtlerin, Farsların lehine alt üst etti. Bu coğrafyada yaşayan bütün zenginliklerin lehine alt üst etti. Dışarıdan birileri geliyordu, oyun kuruyordu, örgütleniyordu, kendileri örgüt kuruyordu. Bakın Pentagon'un raporu var. Geçen anlattım. Hatırlatalım, sürekli hatırlatalım bunları. Dick Cheney'nin talimatıyla, o dönem Amerikan Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla Donald Rumsfeld'in Savunma Bakanlığı'na bir birim oluşturuldu. Savunma Bakanlığı'nın içinde, Pentagon'un içinde. Bu birimin görevi DEAŞ ve türevi örgütleri, var olanları yani El-Kaide'yi desteklemek, o El-Kaide vari eylemler yapmak, yoksa da böyle örgütler oluşturmaktı. Yani kendi kullanacağı aparat örgütler oluşturmaktı. Ve bütün denklemi alt üst eden emperyalistlerin, siyonistlerin denklemini alt üst eden Türkiye'nin 2015'te başlattığı mücadele oldu. Doktrin değişikliğiyle oldu. Başka başka hamlelerle, siyaseten desteklenerek oldu. Bir siyasi irade ortaya konarak oldu. Örneğin 2016'daki saldırıyı da, o 15 Temmuz saldırısını da püskürttükten sonra Türkiye 40 gün sonra Fırat Kalkanı'yla Suriye'de oluşturulmaya çalışılan Amerikan-İsrail koridoruna ilk hançer sokuldu. İşte bundan tam 10 sene önce bu tarihlerde 24 Ağustos'ta başlayıp bu tarihlerde de devam eden o kahramanlarımızın mücadelesi Amerikan-İsrail koridoruna, Suriye'den oluşturulmaya çalışılan koridora ilk darbeydi. Elbab'ı almamızı Amerika istemedi. Elbab'ı DAEŞ'ten temizlememizi Amerika Birleşik Devletleri istemedi bakın. Dibimize bombalamalar yapıldı Esad rejimi tarafından. Yani DAEŞ'le güya mücadele ettiklerinler Türkiye'nin DAEŞ'i temizlemesinden rahatsız oldular. Ve Türkiye o denklemi şöyle de değiştirdi. Fırat Kalkanı harekatından sonra bir anda Rusya ile iletişim kurmaya başladı. S-400 alımını kararlaştırdı ve üstüne İran ve Rusya ile beraber Astana sürecini işletti. Suriye'de denklemi alt üst etti Amerikalılar açısından. Bakın Mike Pompeo şunu söylemişti. O dönem Amerikan Dışişleri Bakanı, Trump'ın ilk dönemi. Demişti ki biz orada bir oyun kurmuştuk. Türkiye bizim tekere çomak soktu demişti. Bunu alenen söylemişti Mike Pompeo. Ve yani bizim teker dönmemeye başladı demişti. Bunu kim söyletti? Kimin mücadelesi? Türklerin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mücadelesi. Ve adım adım Suriye'de PYD üzerinden kurulan oyunu bozdu Türkiye. PYD'yi sıkıştırdı. Fırat'ın doğusuna hapsetti. Münbiç hariç Fırat'ın doğusuna hapsetti. O koridorla Akdeniz'e açılma planları alt üst oldu. Üstüne Irak'ta Pençe Harekat serisi. Daha önce de dediğimiz gibi bizim hep kahramanlarımız diye bahsediyorum. Çünkü onlar gerçekten kahraman. 84'ten bu yana mücadele ettiler. Canlarını ortaya koydular. En değerli varlıklarından vazgeçtiler. Canlarından vazgeçtiler, ailelerinden vazgeçtiler. Ne için? Vatan için. Vatan için, mücadele için. Ve o tarihten itibaren yürütüldü ve o kahramanlar Irak'ta da o Suriye'de o harekatları yaparken Pençe Harekat serisini başlattık. Pençe Harekat serisiyle yıllarca Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan örgüt alt üst oldu. Geri çekilmek zorunda kaldı. 84'ten itibaren yürütülen sınır ötesi operasyon doktrinini değiştirdik. Vurup geri çekilmedik artık. Orada üç bölgeleri oluşturduk. Türkiye ile Irak arasındaki sınır hattını kestik. PKK'nın 82'de yerleştiği Irak'la bağlantısı kalmadı. Ve Türkiye Kandil etrafında dar bir alana PKK'yı sıkıştırdı. PYD'yi hareketsiz bıraktı. Kendi alanında, kontrol ettiği, o dönem işgal ettiği alanda. Irak'ta da Kandil etrafına sıkıştırdı. Bakın hatırlayın, bağlantıyı kuracağım. Bunları neden anlattığımı da söyleyeceğim bu arada. Bağlantı şu: Sayın Devlet Bahçeli dedi ki, hatırlarsınız, bir Malazgirt açıklaması yaptı. Gelin Malazgirt'te kongreyi yapın diye. Birileri bilmeden, istemeden veya bilerek de bilinçli olarak terörsüz Türkiye hedefini akamete uğratmak amacıyla saldırı yaptı. Peki o açıklama neden yapıldı biliyor musunuz? Hani anlattık ya, Türkiye Suriye'de, Türkiye Irak'ta örgütü hareketsiz hale getirdi diye. PKK'nın kurucu lideri olan İmralı cezaevindeki Abdullah Öcalan 27 Şubat 2000 25'te o çağrıyı yapıp örgütü feshedin, kongreyi toplayın, örgütü feshedin dediğinde Cemil Bayık bir açıklama yapmıştı. Kongre şartları yok çünkü tepemizde uçaklar geziyor, siyahlar geziyor, biz kafayı dışarı çıkartamıyoruz, biz nasıl kongre toplayalım demişti. Sayın Bahçeli de o zaman demişti ki örgütü bitirecekseniz gelin, deyim yerindeyse güvenliğinizi biz sağlarız, Malazgirt'te yapın demiştim 4-5 Mayıs'ta. Yani örgüt artık dışarıda hamle yapacak durumda değildi, sıkışmıştı. Ama olay bir şeye dönecekti. Bir deyim yerindeyse fasit bir daireye dönüşecekti. Yani biz Kandil etrafında belli noktalarda örgüte vuracağız. Örgüt dönem dönem saldırı yapacak. Yani bir fasit daire etrafında bir döngüye dönüşecekti ve orada enerjimizi harcamaya devam edecektik. Oysa ki artık örgütün yapacak bir şeyi kalmamıştı. Yani Türkiye'ye yönelik eylem şeyi, biz peki o güçlerimizi orada PKK için tutmaya, şehit vermeye devam mı etmeliydik? Yoksa İsrail'in saldırganlığı, Yunanistan üzerinden birilerinin, İsrail dahil olmak üzere, Yunanistan üzerinden, Rumlar üzerinden Türkiye'yi bizim coğrafyamızda, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde Türkiye'yi hedef alan saldırgan politikalara mı yönelmeliydik? Onlara karşı bir taarruz mu yapmalıydık? Veya başka başka hamleleri mi yapmalıydık bu konjonktürde? Yani İsrail'in saldırganlığı, işgalci, soykırımcı politikaları ortadayken. Elbette Türkiye, işte Sayın Bahçeli'nin çıkış noktası buydu. Tam o dönem bir mücadeleye, çok daha büyük bir mücadeleye hazırlanırken Sayın Bahçeli dedi ki o zaman bu saatten sonra PKK'nın yapacak bir şeyi yok. Örgütün kurucu lideri çıksın, desin ki örgütü feshediyorum. İşte Sayın Bahçeli'nin ilk çıkışı odur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın irade koyması da odur. Bizleri, ya biz bu hedefi savunanları

mahvetti. O evler hepimizi mahvetti. O gördüğümüz evler, sıvasız, bayrak asılan evler hepimizi mahvetti. Hepimiz artı etkilendik. Duygusal etkilenmenin yanı sıra ekonomik olarak etkilendik, psikolojik olarak etkilendik, politik olarak etkilendik. Güvenlik anlamında, sosyolojik anlamda, kültürel anlamda etkilendik. Hepimiz etkilendik, her bir vatandaşımız. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bugün Sayın Bahçeli'nin başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir devlet politikasına dönüştürdüğü terörsüz Türkiye hedefi, işte burada artık bir fasit daireye dönüşecek terörle mücadelenin tamamen ortadan kalkması, artık zaten yapacak bir şey olmayan örgütün kendini feshetmesi ve bu noktada Türkiye'nin başka daha büyük meselelere yoğunlaşması. Bakın, bir örnekle kısa bir araya gideyim. O örneği verip öyle bir araya gideyim. Hemen, belki bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Bilenler için tekrar olacak ama onlar da hafızalarını tazelemeleri, onların kafasında olması açısından. Tunceli Hozat'ta 51. Komando Tugay Komutanlığı Aydın Şöke hattına taşındı. Yeni konuşlanması o. Bakın, Tunceli 51. Komando Tugay'ını biliriz. Terörle mücadeledeki kahramanlardandır. Bakın, terörsüz bir Türkiye noktasında artık PKK tehdidi ortadan kalktığında, PKK ortadan kalktığında, ki kendini fesheden bir örgüt artık, yani münfesih bir örgüt, kalktığında Aydın Şöke'ye o kahramanlarımız yeni konuşlanmasına gitti. Nereye gitti biliyor musunuz? Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum, gayri meşru, gayri hukuki politika uygulamaya çalıştığı Adalar Denizi'nde bulunan Sisam Adası'nın tam karşısına gitti. Ve bu Yunanistan'da ciddi bir panik oluşturdu. Yunan savunma uzmanları çıktı konuşuyor. Diyor ki, bunların birinci işte amfibi deniz tugayı, piyade tugayı Foça'da, İzmir'de özel kuvvetleri var. Bir de üstüne Söke'ye komando tugayı getirdiler diyor. Şimdi bakın, doğuda ben bunu birazdan, bu konuşlanmanın askeri boyutunu analiz edeceğiz değerli Kemal Olçar hocamızla. Ama birazdan detaylandıracağız. Ama ondan sonra da şeyi anlatacağım. Bunun başka bir boyutunu, biraz Şeyh Said isyanıyla bağlantılı, o dönemde yaşadık, bu dönem hangi hamleyi yapıyoruzun gerçeklerini anlatacağım. Ama şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi terörsüz Türkiye hedefini anlatırken yani neden bunları anlattığımı çok yine özet anlattım. Aslında bakıldığı zaman deyim yerindeyse ciltlerle kitap yazılacak bir mücadeleden bahsediyoruz. Biz hatta beni bilenler açısından söyleyeyim, bilmeyen dostlar olabilir, dinleyicilerimiz olabilir. Onlar da kontrol edebilirler. Yıllardır zaten PKK üzerine çalışmalar yaptık. Yani benim kitaplarımın çoğu PKK terörü üzerine. Ve PKK üzerine işte Hendek Barikat terörü üzerine, diplomat, Amerikalı diplomatlar boyutu üzerinden yaptık. Yani yazdığım şeyler var. Bunun üzerine çalıştık. O yüzden terörün geldiği noktayı da elimizden geldiğince analiz etmeye çalışıyoruz. Ama bunları da neden yaptık? Bu çalışmaları dezenformasyona karşı. Şimdi terörsüz Türkiye hedefinde de yoğun bir dezenformasyon şeyi var. Şimdi biz dün sağ olsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Türkiye'de lideri olan Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettim. Yani randevu talebimiz vardı. Sağ olsun nezaket gösterdi. Talebimizi kabul etti. Bizi ağırladı. Çok güzel bir sohbet ettik. Sayın Bahçeli'den de onu hissettim. Yani konuşmalarından. Ya dezenformasyona karşı hepimizi kastederek tabii ki bu işin kalem namusunu koruyan insanların, medya mensuplarının hak hakikat üzerine, yani risk uyarısından bahsetmiyor zaten Sayın Bahçeli. Risk uyarıları yapılabilir. O ayrı. Ama dezenformasyona, yalana karşı medyanın, medya mensuplarının gerçekleri anlatarak mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Yani onu hissettim Sayın Bahçeli'nin mesajlarından, konuşmalarından. O açıdan bunu ta en başından itibaren aktarmak önemliydi. Yani bunu bilelim, bunları bilmek noktasında. Ha, dediğim gibi riskler konusunda ya şu risk boyutu var. Eyvallah. Onu herkes, zaten devletin ilgili birimleri de o risk analizini yapıyor. Siyasi irade de yapıyor. Sayın Bahçeli de yapıyordur. Yani bunlar herkes tarafından zaten o risk analizleri yapılıyor ve gerçek anlamda riskleri sunar da bu konuda evet destekliyoruz ama şöyle risklere de dikkat etmek lazım. Böyle sıkıntılara dikkat etmek lazım diyenleri de emin olun, tahmin ediyorum sadece, zaten herkes dinliyordur, notlarını alıyorlardır falan. Ama dezenformasyon başka bir şey. Yok villalı işte havuzlu villa, yok bilmem şeye getirecekler, deniz manzaralı ev falan. Ya oraya 10 metrekare baraka yapsanız orası yine deniz manzaralı olacak. Küçücük bir ada, cezaevinin alanı ve o adada bir konut yapılıyor. Bu villa olarak yansıtılıyor. Öcalan çıkacak diye feryat ettiler. Yok, Öcalan çıkmayacağını ta en başına, değerli Radyo Sputnik dinleyicileri bilir, en başına itibaren söyledik. Öcalan çıkmayacak dedik. Ondan sonra yok silahla yapamadıklarını siyasetle yapacaklar. Nasıl yapacaklar, açıklayın. Yok. İlk dört maddeyi nasıl değiştirecekler? Ondan sonra üniter yapıyı nasıl bozacaklar? Ya bakın, bundan 5 sene önce, 6 sene önce anayasa yapanlar, Türksüz, ilk dört maddesiz, ondan sonra Türkçesiz, üniter yapısız anayasa çalışması yapanlar bugün terörsüz Türkiye hedefini hedef alıyor. Şimdi bu, ve hedef alırken de dezenformasyon üreterek hedef alıyor. Burada yani dediğim gibi siyasallaşarak nasıl yapacaklar? Bunu siyasetle yapmaları mümkün değil. Zaten 50 milyon oy alıp da anayasayı değiştirecek güçleri de olursa ona yapacak bir şey yok. Zaten millet istemiş olur. O ayrı bir şey. Özetle yani bakıldığında Sayın Bahçeli'nin, birazdan yine devam edeceğiz. Kemal Olçar hocamızla konuştuktan sonra devam edeceğiz. Ama önce Kemal Olçar hocamızla şeyi konuşacağız. Birazdan bağlanacağız. Şimdi o Hozat'taki 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın yeni konuşlanmasının şöke olmasının anlamını, Adalar Denizi boyutu, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik mücadele, Adalar Denizi'ndeki jeopolitik mücadele. Bakın Yunanistan diyor ki son günlerde arttırdılar dozu. 12 mile çıkaracağız. 12 mile çıkarmaları demek Türkiye'yi hapsetmek demek. Bir kere gayri hukuki gayrimeşru. Uluslararası suları sıfırlıyor neredeyse. Yani %49'luk uluslararası su alanını %19'a indiriyor ki şöyle bir şey oluşuyor. O adaların da alanını genişletmeye çalışıyor. Ve şöyle bir şey oluşuyor. İşte Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler. Hangi ülke olursa olsun. Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya falan. Gürcistan. Bunlar Karadeniz'den Akdeniz'e inmek istediklerinde Yunan karasularından geçmiş olacak. Yani uluslararası su ortadan kalkıyor. Türkiye tamamen Yunan karasularına karasularıyla kuşatılmış olacak. Şimdi bunu dozunu arttıran bir Yunanistan var ve uluslararası anlaşmalara da aykırı geliyor. O açıdan bunun anlamını bir konuşacağız. Bir tanıtım girelim o zaman. Ondan sonra hocamızla bağlantı yapalım. Süper haber yazarı, değerli araştırmacı arkadaşımız Horay Kamacı. Dabar istifa ederken bir anda laboratuvarlarda ifşa ettiği Rusya ve Türkiye'de bazı meslektaşlarımız bunları yazarken, Amerika bunları yalanlarken kendileri yaptığı şeyi bizi suçluyor diyorlardı. Ama hakikaten de Rusların söylediği bizim Türk meslektaşlarımızın söylediği gibi çıktı. Amerika'nın biyoloji laboratuvarları ortada.
2: Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği komutanı var. Kor General Alexey Rytchev. Çok önemli açıklamaları vardı. Diyor ki Amerikan istihbarat belgelerinin yayınlanması Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildi. Özel askeri harekatta ele geçirilen diyor bu belgeler Ukrayna'daki ABD destekli biyolaboratuvarların ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor diyor. Daha farklı bir takım araştırmalar yapılıyor diyor. Bakın bu çok önemli. Amerika'nın başını çektiği bu küreselci anlayış yavaş yavaş yeniden insanlığı, bakın altını çiziyorum, pandemi demiyorum ben, plandemi diyorum. Yeniden bir plandemiyle biyolojik silahlar kapsamında farklı bir karanlığa doğru sürüklemeye çalışıyor.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Şimdi az önce bir şey söylemiştim. Şimdi Kemal Orçar hocamızla bağlanıyoruz. O da yolda bu arada, onu da söyleyeyim. Ondan dolayı bir şey oldu. Onu biliyorum şimdi, bir yolculuk sırasında sağ olsun bizi kırmadı. Bir mola verecek. O yüzden yolda olmasından dolayı biraz gecikme oldu. O yüzden dinleyicilerimizi bilgilendireyim. Şimdi az önce bir şey söyledim. Şimdi Hozat'taki komutanlığın, bakın 1926 Ankara Anlaşması. Öncesinde 25 Şeyh Said isyanı. Peki öncesinde ne var biliyor musunuz? Öncesinde şu var. Türkiye İngilizlerle Milletler Cemiyeti'nde bir mücadele yürütüyor. Yeni kurulmuş cemiyet bir mücadele yürütüyor. Türkiye Cumhuriyeti, Genç Türkiye Cumhuriyeti. Kurtuluş Savaşımızı kazanmışız ve cumhuriyetimizi kurmuşuz. O mücadele ne biliyor musunuz? Musul hattı, Musul vilayeti bizimdir mücadelesi. Yani o yüzden o mücadelede, bu arada buna bir ara vereyim çünkü hatta gelmiş hocamızı da yolda yakaladığımız için şey yapmayayım, oraya döneceğim geri, Şeyh Said isyanına geleceğim. Ama şimdi Kemal Olçar hocamız, akademisyen, doçent, doktor, hatta hocam yolda yakaladığımızı biliyorum, ben aktardım, yolculuk halindesiniz, sağ olun bize de vakit ayırdınız. Askeri olarak bunu anlamak açısından Tunceli Hozat'taki 51. Komando Tugay Komutanlığı neden Aydın Söke hattına taşındı?
3: Efendim biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeniden konuşlanma, teşkilatlanma bir takım sisi dayanır. Bu sistematiğin içerisinde en önemli konu da tehdit değerlendirmesidir. Ve görev sona ermiş de olabilir elbette ki. Görev sona ermesi ve tehditin başka noktalarda da bertaraf edilmesi ihtiyacı karşısında Silahlı Kuvvetler Birliklerini yeniden konuşlandırabilir, yeniden teşkilatlanabilir ya da müşterek birlikler kurabilir. Kara, hava, deniz unsurlarından mürekkep. Dolayısıyla burada Tunceli'den bir birliğimizin Aydın Söke lokasyonuna yeniden teşkilatlanıp konuşlandırılması konusu elbette ki dikkate değer bir konu ki bunu da herhalde karşı taraf dikkate almış, bir takım yorumlar yapmaya başlamışlar bu hususta. Şöyle değerlendirmek gerekiyor. Elbette ki Terörsüz Türkiye projesi kapsamında bazı birliklerimiz Batı garnizonlarındaki yerlerine geri dönecekler. Bu olağan bir çalışma, olağan bir rutin bir faaliyet aslında. Ama daha önce de belli bir lokasyonda konuşlanmış olan bir birliği oradan kaldırıp başka bir yere aktarmak anlamlı bir hareket. yani rutin bir hareket gibi gözükmüyor. Onu söylemek gerekiyor. Evet. Dolayısıyla komando birliklerimiz terörle mücadele kapsamında yıllardır mücadele ediyorlar. Çok büyük yetenekleri var. Fakat Batı garnizonlarında çok fazla komando birliği görmeniz mümkün değil. Son zamanlarda özellikle Ege kıyılarında, Ege bölgesi kıyılarında bir takım komando birliklerimiz konuşlanmaya başladı. Mesela Gökçeada'da yıllardır var. Çok eskiden beri var komando birliğimiz. Gelibolu'da bir takım özel birlikler kuruldu. Foça'da bir takım unsurlarımız var. Çok özel birliklerimiz var. Şimdi Söke'de bir birliğimiz olacak. Bu hatta bir bakın haritadan canlandırın gözünüzde. Kuzeyden güneye doğru Adalar Denizi'ni gören en kritik bölgeler ve bu bölgelerin hemen yakınlarındaki adalar var. Doğu Adaları, Adalar Denizi'nin doğu bloğundaki adalar. Bunlar da özel adalar. Neden özel? Çünkü bunlar çeşitli anlaşmalarla statülendirilmiş. Öncelikle 1923 Lozan Barış Anlaşması ve onun ek protokol sözleşmesi ve 47 Paris Anlaşması gereği bu bölgeler silahsızlandırılmış adalar durumunda. Ama bakın görün ki Yunanistan önceden Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle ya da onun ne diyelim teşvikiyle bir şekilde silahsızlandırma konusunu ihlal etti. Şimdi de İsrail katil devletinin o bölgede Yunanistan'ın kışkırtmasıyla bir takım askeri faaliyetler icra ediyor. O bölgeleri yine bazı askeri faaliyetler icra ederken konuşlandırma yapıyor. Bazı birlikleri sembolik de olsa hiçbir anlamı yok. Ama asıl anlamlı olan efendim burada İsrail'in Yunanistan'a aktarmış olduğu hava savunma sistemleri. Bu hava savunma sistemleri çok büyük ihtimalle bu değerlendirmem adalar üzerinde konuşlanacak gibi duruyor. Ya da ana kıtası üzerinde bir kısmı. Onun için böyle bir hareketi bertaraf etmenin en önemli yolu askeri bir karşılık vermektir. Askeri karşılıktan kastettiğim bizim Tayfun füzelerini adalar üzerine yollamak değil. Siz de bir askeri faaliyet icra edersiniz, yansıtırsınız bir kuvveti oraya. Onun yapmış olduğu, karşı tarafın yapmış olduğu askeri eylemi daha henüz sıcak çatışma başlamadan bertaraf edersiniz. Silahlı kuvvetlerimizin çok büyük ihtimalle yapmaya çalıştığı faaliyetlerden bir tanesi bu. İkincisi tabii ki ordu komutanlığımız var. Biliyorsunuz. Üç ordunun yanında asli görevi tabii ki Batı cephesi. Batı cephesinde sadece bir ülkenin ismini vermiyorum. Başka ülkeler de olabilir. Takviye ülkeler olur, destek ülkeleri olur ya da mesela Fransa ile Yunanistan'ın bir savunma anlaşması var. Durduk yere yapılan bir anlaşma değil bu. NATO içerisinde 5. maddeniz varken NATO üyesi ülkeler için Fransa ile Yunanistan'ın bir 5. madde gibi bir anlaşmayı hayata geçirmenin ne anlamı var? İşte bakın burada karşı cephe dediğimiz şey sadece Yunanistan değil. Yunanistan ve diğerleri. Bir tanesi Fransa, onu söyledim. Biri Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler, bildiğimiz bilmediğimiz birçok bir blok var karşıda. Çünkü Yunanistan'ı tek başına aldığınız zaman kuvvet değerlendirmenizde yani hiç de dikkate alınacak bir ülke değil. Nispi mukayese yapsak bile. O yüzden blok var karşıda. Bu bloğu işte biraz önce ifade ettiğim İsrail katil devleti dahil olmuş durumda. Bu çok tehlikeli bir durum. Biraz önceki devletlerle anlaşabilirsiniz. Amerika ile, Fransa ile ya da AB üyesi ülkelerle bir araya gelebilirsiniz. Çok çeşitli platformlarda beraberiz. NATO, işte Avrupa Birliği aday statüsü ya da Birleşmiş Milletler çatısı altında. Ama İsrail ile siz asla yan yana gelemezsiniz. İsrail, Yunanistan cephesinde bir harekat planı var. Kendi kendine yapıyor belki de ama Yunanistan da buna maalesef ayak uyduruyor gibi gözüküyor. Çok tehlikeli bir durum. İşte böyle karşılıklı konuşlandırmalarla, yansıtmayla, birlik yansıtmayla gerginlik tırmanacak. Gerginlik tırmandıkça karşı taraf başka bir hareket. Bunun sonu krizdir. Kriz sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali olan bir eylemdir. Çatışmaya döndüğünde belli bir lokal bir noktada bile olsa bunun yayılma ihtimali de var. İsrail'in elindeki en temel parametre şu anda sürdürmeye çalıştığı o soykırımı ya da savaşı yaymak ve derinleştirmek, genişletmek. Şimdi Orta Doğu'da bunu becerdi gibi gözüküyor. Genişletti ve derinleştirdi. Bakın bunu şimdi Ege, yani Adalar Denizi bölgesine Yunanistan üzerinden aktarmak suretiyle Türkiye'nin iki cephede bir şekilde tedbir almasını zorunlu kılmaya çalışıyor. İki cephe. Kafkas cephesi Allah'tan şu anda en azından sıcak olmaktan çıktı. Balkanlar Türkiye'nin sayesinde biraz sakinleşmiş durumda ama adalar bölgesi hala sıcaklığını koruyor. Benim okumam bu.
1: Bir mesela özellikle... 30 yıldır zaten siz süreci yakından takip eden birisiniz. Yani bu 30 yıl içindeki en ciddi süreç diyebilir miyiz bu süreç için peki?
3: Muhakkak öyle. Yani İsrail'in dahil olmasıyla mesele iş hakikaten ciddiye vardı. Yani artık öyle hamasetle ya da bir şekilde kağıt üstündeki oyunlarla bu iş olmayacak. Mutlaka sahada bir hareket bekliyoruz. Çünkü İsrail dediğimiz tatil, devlet, tatil ordusunu 7 cepheli savaşa hazırlamış durumda. Cephelerden bir tanesi biliyorsunuz Kıbrıs. Dolayısıyla Kıbrıs evet. Adası. Ve şu anda o cephenin uzantısı da adalar bölgesi Doğu Akdeniz'le beraber. Bu cepheyi açıkça söylüyorlar zaten. Bununla ilgili hazırlık da yapıyorlar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle terörsüz Türkiye'ye biraz önce ifade ettiğim kavram gereği bazı birliklerini tehdidin oluştuğu, dikkat buyurunuz efendim buraya, tehdidin büyüdüğü, ciddileştiği ve krize evrilecek bir lokasyona doğru o birliklerden tasarruf ederek zaman içerisinde
1: yansıtma dediğiniz şey yapıyor.
3: Evet, evet yansıtacaktır. Hı. O yansıtmayı
1: şunu söyleyebilir miyiz hocam peki?
3: Kaydırmaya çalışacaktır efendim.
1: Şunu söyleyebilir miyiz peki hocam? Yani bugün artık çünkü geçmişte dediğiniz gibi ağırlıklı olarak batı bölgelerinden kuvvet kaydırma doğuya doğru işte terörle mücadele kapsamında oluyordu. Şimdi bugün terörün ortadan kalkmasıyla beraber Türkiye'nin çok daha büyük tehditlere karşı doğudan bu sefer batıya doğru bir kuvvet kaydırma görüyoruz. Yani bu terörsüz Türkiye hedefine siz de atıf yaptınız. Yani bir anlamda artık terör tehdidinin ortadan kalktığı noktasında sizin de şeyiniz var mı?
3: Şimdi şöyle terörle mücadele biliyorsunuz yasa gereği Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aittir. Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil. Bu ne demektir? Aslında terörle mücadele konusu İçişleri Bakanlığımıza ait olan bir önemli bir görevdir. Dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan hava ve deniz unsurlarından eğer takviye istenirse İller yasası biliyorsunuz buna cevaz veriyor. Valilik tarafından talep edildiğinde kuvvet komutanlıklarımız bu şeye talebe mutlaka karşılık veriyorlar. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın birlikleri şu anda sınır hattında görevliler. Sınır birlikleri onlar ayrı bir statüde. Onlar var olmaya devam ederler. Sınır kuvvetleri yani hudut birlikleri. Onların ayrı bir yönergesi, bir ayrı bir yönetmeliği, kanunu vardır zaten. Onlara kimse dokunmaz. Karakollarımız, karekollarımız, geriye doğru birliklerimiz devam edecektir. Tugaylar halinde, alaylar, taburlar halinde. Fakat daha geride terörle mücadelede asli iş yapan, takviye eden kuvvet komutanlığımıza, kara kuvvetleri komutanlığımıza ait olan birliklerimiz de var. Bunların en güçlü olanları biliyorsunuz komando birlikleri. Zaten komando birliklerinin dışında başka birlik Özel Kuvvetler Komutanlığı haricinde terörle mücadele kapsamında doğrudan görev almıyorlar. Onun için komando birliklerimizin şu anda önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacak diye Sayın Savunma Bakanımız deklar ettiler geçen sene. O sayı muhtemelen artışa geçmiştir. Yani 2000 civarı bir personele sahip bir Tunceli Uzat Bölgesi'ndeki komando süreğine nasıl ki biz batıya doğru aktarıyorsak bunu peşi sıra ihtiyaç halinde önceden konuşlandırarak oradaki Yunanistan'ın İsrail'le birlikte yapmış olduğu askeri faaliyetleri bertaraf ettirmek ve caydırmak için kullanacağız. Ama caymıyorlarsa gerektiğinde kullanacağız. Yani benim akıl yürütmem bu şekilde askeri anlamda. Yoksa bir birliği bir yerden bir yere aktarmanın hem maliyeti var hem askeri anlamda tabii. Gereksizse ciddi anlamda moral bozukluğuna da sebep olur. Yani o askeri kaydırmalar çok ciddi bir konudur. Karar vermeden önce çok ciddi tehdit değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir askeri hareketi uygun gördüler ki karşı taraftan istihbarat teşkilatımızın, tanıklarımızın, Genelkurmay Başkanlığımızın, Savunma Bakanlığımızın ve diğer bilimlerin aktardığı raporlar doğrultusunda Yunanistan adalar bölgesindeki faaliyetlerini arttıracak ve silahsızlandırılmış adaları silahlandırarak, askerleştirerek tehdit olmaya devam edecek. Bunun sonu gerçekten bir askeri müdahale. Deniz kuvvetleri başta olmak üzere hava ve karadan mürekkep birlikler bu işi yapar. Komando birlikleri bir de terörle mücadelenin yanında biliyorsunuz hava indirme unsurları olarak da görevlendirilebilir. Yani amfibi harekatta, uçar birlik harekatında.
1: Amfibi harekatta evet.
3: Kullanılabilir.
1: Dolayısıyla amfibi harekatta bulunabiliyorlar değil mi? O konuda da eğitim alıyorlar. komandolar.
3: Tabii yani düşünün TCG Anadolu'ya bir tane Tugay'ımızı iki parça haline elbette ki tek parça çıkartamayız ama diğer çıkartma gemileriyle beraber amfibi harekatta kullanırsınız. Çıkartma yaptırırsınız. Dolayısıyla adalar bölgesinde bir kuşatma yaparsınız. Bu çok çeşitli harekat unsurları var. Havadan indirme de yapabilirsiniz. Kayseri, Bolu, Komando Tugay'ları
1: getirebilirsiniz.
3: Uç evet aynen öyle bizim Kıbrıs'a yaptığımızın bir benzeri. Bütün bu harekat çeşitlerini yapabilecek kuvvetler kaydırılıyor dikkat buyurunuz. O yüzden
1: tamam. Evet, o açıdan ki, dikkatimi çekti. Komando özel eğitimli komandoların konuşlandırılması dikkat çekici yani.
3: Hepsi profesyonel yani bir cümle yok işlerinde biliyorsunuz. O yüzden komutanından uzman onbaşına kadar varsa sözleşme erine kadar hepsi eğitimli ve Eğridir Dağ Komando Okulu'nda uzun zaman eğitim almışlardır bu konuda. Onun için eğer bir harekat çeşidi karar verilmişse onun provaları şu anda çoktan yapılıyordur. Tatbikatları hatta kol ordu seviyesinde ya da ordu seviyesinde yapılmıştır. Bunların hepsi hazırdır şu anda. Sadece birlikler bu plana göre yer değiştirme hareketini gerçekleştiriyor olabilirler. Tabii bu bizim açık kaynak verilerimiz, bilmediğimiz Savunma Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın makamları itibariyle çok daha geniş bir bilgiye sahip, derin bir bilgiye sahiptirler ama biz bu sahadaki hareketi okurken çok da öyle bir rutin, periyodik bir konuşlandırma gibi en azından bu birliği görmüyoruz. Birlikte de zaman içerisinde zaten duyacağızdır muhtemelen. O zaman daha sağlıklı değerlendirme yapmak mümkün hale gelecek efendim.
1: Az önce de anlattınız. Sonuçta bakıldığı zaman o bölgede çok eğitimli askerlerimiz var. İşte 1. Amfibi Deniz Tugay Deniz Piyade Tugay'ı var. Ondan sonra İzmir'de Ege'de özel kuvvet unsurlarımız var. Zaten Ege ordumuz orada. Yani bakıldığı zaman.
3: Gelibolu'da var.
1: Gökçeada'da, Gelibolu'da. Yani bütün Türkiye'nin
3: bugün Ege Ordu Komutanlığı bünyesinde biliyorsunuz.
1: Hepsi Ege Ordu Komutanlığı çerçevesinde konuşulanıyor değil mi? Yani bugün işte taşınan Tugay da Ege Ordu Komutanlığı'nın emrinde hareket ediyor değil mi?
3: Onu tabii şöyle harekat kontrolüne mi veriliyor, harekat emrine mi veriliyor, yoksa teşkilatına mı dahil ediliyor, emrine mi veriliyor? Bunlar ayrı ayrı statüler. Onu bilmeniz mümkün değil. Onu çok gizli harekat emirlerinde görmek mümkün. Yani mesela harekat emrine verirsiniz ama ikmalini, lojistiğini bağlı olduğu ana birlik yapar filan. Sadece harekatta kullanmak mümkün olur. Ya da teşkilatına mı dahil oldu bilemiyoruz şu anda. Mesela 2. Ordu Komutanlığımız da bizim 1 ve 3. Ordu Komutanlıklarından birlik ve personel takviyesi halindedir. Uzun yıllar. Şimdi onlar da normale döndüklerinde 2. Ordu Komutanlığımızın daha önce almış olduğu bu çeşitli yöntemlerle almış olduğu birlikte personeli geri iadesi söz konusu olacaktır. Onların da hareketlerini yakında göreceğiz. Ama hangi hareket dediğim gibi bir tehdidi bertaraf etmek için yapılır, hangisi normal konuşlanmaya dönüyordur, onu birlik yapmak gerekiyor. Yunanistan cephesi şu anda tarihte olmadığı kadar ısınmış durumda. Ve bu ısınmadan dolayı Yunanistan çok büyük zarar görecek gibi duruyor. Çünkü hiçbir hazırlık yapmadan sadece ve sadece birkaç ülkenin teşvikiyle o bölgede çok tehlikeli askeri faaliyet icra ediyor. Aklı selim olmak gerekiyor. Adalarda özellikle Adalar Denizi'ndeki o Doğu Adaları'nı Türkiye hiçbir şekilde uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını giydirmez. Orada çok hakkaniyetli bir duruşu var Türkiye'nin. Ve kapalı bir deniz. İki ülke tarafından sadece kontrol ediliyor. O yüzden böyle denizler Uluslararası Deniz Sözleşmesi'nin bazı maddelerine de uymayabiliyor. Kıta sahanlığı
1: gibi. Yavaş toparlayacak olursak hocam.
3: Dolayısıyla askeri hareketler, harekatlar konuşlanmayla başlar Ceyhun Bey. Konuşlanma bazı şeylere işaret eder. Ben bunun bir caydırma harekatı olduğunu değerlendiriyorum kısaca.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Vallahi kıymetli katkılarınız için. İnşallah başka yayınlarda yine bunları detaylandırırız. Çok önemli bilgiler aktardınız. Sağ olun, var olun. Saygı bizden hocam. Sağ olun. Akademisyen doçent doktor Sayın Kemal Olçar bizimleydi. Şimdi saat başına gidelim. Sonra kısa bir ara, sonra tekrar devam edeceğiz.
0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi az önce yarım kalan şeyi söyleyeceğim. Doktor Kemal Olçak çok önemli şeyler söyledi. Ege eski ismiyle Ege, artık kullandığımız ismiyle Adalar Denizi'nde ki konuşlanmanın hangi anlamlara gelebileceğini, Yunanistan'ın yaptıklarının deyim yerindeyse ateşle oynadığını, Türkiye'nin bu tedbirleri ilk aşamada caydırıcılık ama daha gerekirse de müdahale amaçlı olabileceğini, gereken müdahaleyi yapma amaçlı olabileceğini söyledi. Ve terörsüz Türkiye hedefinin de aslında buna katkı yaptığını söyledi. Şimdi Kemal hocamıza bağlanmadan önce ben şeyi hatırlatmıştım. Bu 1926 Ankara Anlaşması. Şimdi 26'da biliyorsunuz Ankara Anlaşması'yla biz Musul ve Kerkük'ü Musul vilayetine bağlı. Kerkük çünkü Musul vilayetine bağlı. Diğer birçok il gibi orada işte kent gibi Musul vilayetine bağlı. Musul'u biz kaybettik ve Irak'a verdik ve şunu söyledik. Irak'ın toprak bütünlüğü olduğu sürece, hatta bir dinleyicimizle bir kere o dedi ki ya bir Ankara Anlaşması'nı bir ara anlatır mısınız falan demişti. Bir türlü anlatamadık. Şimdi burada bir özet olarak yine hatırlatalım. Şimdi o dönemin şartları şöyle. Türkiye işte genç bir cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, yeni cumhuriyetini kurmuş, son Türk devletini kurmuş ve Musul'u istiyor. Musul benim diyor. Orada Türkmenler var, orada Kürtler var. Onlar benim insanım diyor. Ve orayı istiyordu Türkiye. İngilizler de orada kendi hakimiyetlerini devam ettirmek istiyordu. Bu Milletler Cemiyeti'ne kadar gitti mesele. Ve İngilizlerin tezi şuydu. Orada Kürtlerin sayısı daha fazla. Ve Kürtler Türklerle beraber yan yana yaşamak istemiyor. Türkiye'yi istemiyor. Şeklinde bir tez ileri sürüyorlardı. Musul vilayetiyle ilgili. Tam o sıralarda Türkiye'de Şeyh Said isyanı patlak verdi. Ve biz zaten savaşlardan çıkmışız. Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaşı bitirmişiz. Onun içinde bulunmuşuz. Üstüne savaşın devamında yapılan anlaşmayı, bu paçavrayı yırtıpatmışız, sevr paçavrasını. Kurtuluş Savaşı'mızı vermişiz. Daha öncesinde de savaşlar var. Balkan Savaşları, işte 93 Harbi, ondan sonra Osmanlı'yla Çarlık Rusya'sının savaşı falan. Çok sayıda savaş verilen bir coğrafyada ordu yeniden organize oluyor. Son Türk Devleti'nin kuruluşundan sonra yeni bir ordu kuruluyor ve güvenlik paradigmalarını bugünkü gibi, güvenlik imkanlarını bugünkü gibi düşünmeyin. Ve bir isyan patlak veriyor, büyük bir isyan. Şimdi tam o dönem patlak veren isyana yoğunlaşmak zorunda kaldık. İkincisi, elimiz Milletler Cemiyeti'nde İngilizlerin ağırlığı daha fazla tabii. Yani Milletler Cemiyeti'ni kuranlar 1919 Paris Barış Konferansı'nda bir tanesi İngilizler. Yani Amerikalılar ilginçtir. Milletler Cemiyeti'ne sonra Wilson ikna edemiyor. Amerika girmiyor. İngilizler var. Kur'an şey. Orada zaten hakim. Türkiye gidip Milletler Cemiyeti'nde Türkiye'nin yaşadığı bu isyan sürecini, bakın bırakın Musul'daki Kürtleri, Türkiye'deki Kürtler bile Türkiye'yi sevmiyor. Orada bir isyan çıkartıyorlar. Şekilde propagandayla elimiz zayıfladı ve biz Musul'u kaybettik. Bu iç meselelerin, içe yoğunlaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir veri. Yıllarca Türk bölgemizde birileri ameliyat yaparken, İsrail Siyonizmi elini güçlendirirken, bölgede Türkiye'nin güçlenmesini engelleyecek hamleler yaparken, emperyalistler, Siyonistler, bölgedeki başka güçler, ondan sonra Türkiye terörle uğraşmak zorunda kaldı. Ve bakın bugün Türkiye artık terörü bitirme noktasına geldiğinde Tunceli'deki kuvvetini nereye kaydırdı? Şöke'ye. Yarın öbür gün Adalar Denizi'nde, ha bu şu anlama gelmiyor, az önce Kemal Hoca da onu anlattı. Yani biz doğudaki bütün kuvvetlerimizi şey yapacağız falan değil tabii ki. Bizim Suriye'de ki güçlerimizi desteklemek açısından, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzun yine güvenliğini sağlamak açısından Türkiye gereken orada konumlanmayı da, teşkilatlanmayı da yapacak güçtedir zaten. Ama artık daha fazla ihtiyaç olan bölgelere kaydırmalar başladı. Yani 1925'te 26'da yaşayacağı yaşadığımız şeyi bugün Adalar Denizi'nde yaşamayacağız. Yarın öbür gün diyelim ki içeride tekrar terör patlak verdi, biz şeye girdiğimiz zaman Doğu ve Güneydoğu'da birileri mutlu olacak belki. O mutlu olduklarının perde arkasında şey de olacak. Yunan belki defakto bir şekilde 12 mile çıkaracak. Adalar Denizi'ndeki adalarda daha fazla silah şey yapacak. İsrail radarlarını getirip dibimize koyacaklar. Ve birileri mutlu olacak. Terörsüz Türkiye hedefini hedef alanlar inanın mutlu olacak. Yani emin olun diyecekler ki o. Çünkü görevlerini yapmış olacaklar. Onların görevleri terörsüz Türkiye'ye dezenformasyon üreterek hedef alarak, onların görevleri Türkiye'nin terörle uğraşmasına devam etmesi. Onlara verilen görev o. Çünkü Türkiye terörle uğraşmaya PKK ellerinden gelse PKK'yı, PYD'yi yeniden güçlendirmeye çalışacaklar. Türkiye bu oyunu bozdu. İşte programın başında anlattığım süreç bu. Bu oyun bozuldu. Türkiye'nin gücü bozdu ama. Türkiye'nin kararlılığı bozdu. Türkiye eskiden beri evet güçlü bir devlet. Kıbrıs Barış Harekatı'nı da 1974'te yapabilmiş bir devlet. Ama güç dengelerinin bugün bakıldığında Amerika eski gücünde değil. Artık mücadeleler, küresel mücadeleler, Türkiye konjonktürünü de çok okuyarak, iyi bir satranç oyuncusu olarak bir hamleler yaptı. Suriye'de yaptı, Irak'ta yaptı, Türkiye'de yaptı. Mavi Vatan doktrinini hayata geçirdi. Kıbrıs'ta merhum Denktaş'ın da hayali olan, ondan sonra Doktor Fazıl Küçük'ün de hayali olan iki devletli çözüm politikasını hayata geçirdi. Bunları bu hamlelerle yaptı. 30 yıllık işgal bitti. Karabağ işgalden kurtuldu Türkiye ile Azerbaycan. Daha başka hamleler var. Batı ile olan o bağımlılık ilişkilerini deyim yerindeyse Türkiye kendi özerk alanını genişleterek çok aza indirdi. Biz yıllarca onu şey yaptık. Batı'yla, Batı emperyalizmiyle ilişkinin, bağımlılık ilişkisinin yanlış olduğunu aktardık. Dedik ki Türkiye'nin seçenekleri var. Türk dünyası var. Türkistan coğrafyası. İslam dünyası var. Artı Asya'daki güçler var. Asya'daki ülkeler var dedik. Yıllarca bunu söyledik. Bakın Sayın Devlet Bahçeli ki sohbetimizde ondan da bahsettik. TRÇ önerisi yapmıştı. Türkiye, Rusya, Çin önerisi yapmıştı. Onu da sordum. Yani onu nasıl okuyoruz günümüzdeki gelişmeler çerçevesinde? Onu nasıl okumak lazım dediğimde Türkiye'nin burada milli çıkarları ekseninde ve bölgeyi ve küreyi iyi okuyarak maksimum fayda sağlayacağı bir şekilde Rusya ile Çin ile ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Hatırlarsanız Selçuklu Kartal'ı tanımı yapmıştı. Şimdi işte bu noktaya gelen bir Türkiye. Emperyalistler zayıflarken güçlenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve Türkiye burada süreçleri de iyi okuyarak olumlu hamleler yaptı. İyi hamleler yaptı. O açıdan bu süreçleri yani biz 1925-26'yı tekrar yaşamayacağız. Biz kanlı Noel'leri bir daha yaşamamak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. Biz bundan sonra bölgedeki haklarımızı korumak için içe yönelmeyeceğiz. Gerçek düşmanla o terörü, başka sorunların arkasında olan gerçek düşmanla mücadeleye odaklanıyoruz. Yunan bugün biz terörle uğraşsaydık Yunan orada çok rahat cirit atacaktı. Biz Yunan halkıyla bir problemimiz yok. Bizim Yunanistan'daki aklı selim insanlarla da bir problemimiz yok. Hatta Yunan halkının içinde Siyonist İsrail'in soykırım politikalarına karşı duran insanlar var. Türkiye ile gerilimin kendi lehlerine olmadığını açık açık söyleyen insanlar var. Onların bu duruşları saygıdeğer. %100 aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Biz Türk'üz, onlar Yunan. Bizim bakış açımız, bizim milli çıkarlarımız, onların bazı konularda milli çıkarları uyuşmayabilir. Ama bazı temel noktalarda aklı selim yaklaşabiliyorlar. Yunanistan'ın en büyük problemi şey diyorlar. Ekonomideki problemler üstüne askerileşme daha da maliyet getiriyor. Oradan silah alıyor, oradan roket alıyor, oradan tank alıyor, oradan uçak alıyor. Bunlar parayla oluyor. Kimse beleş vermiyor bunları. Yunanistan'a yığınaklanma yapıyor. Şimdi Yunan halkı bunları da görüyor. Bizim problemimiz zaten bu Yunan halkıyla falan değil. Ama bizim problemimiz bu işbirlikçiliği noktasında işte gidip emperyalist Batı kutupuna, Siyonist İsrail'e gidip orada bağımlılık ilişkilerini genişleterek Türkiye'ye karşı konumlanan insanlara, konumlanan yönetimlere tepkimiz bu. Şimdi ama Türkiye önemli bir meselesini çözerek Suriye'de o iç savaşın bitmesi, bu arada bu da önemli. Orada Suriye sınırımızın artık güvenli hale gelmesi, terörsüz bölge hedefiyle. Orada artık PYD'nin bir tehdit olmaktan, SDG'nin bir tehdit olmaktan çıkması. Entegre oldu, tehdit olmaktan çıkmadı diyor. Ya ne olmasını bekliyorsunuz? Bir anda bütün o PYD'lerin, SDG'lerin toplu olarak imhası mı gerekiyor? Yani birileri bunu mu istiyor? Böyle bir şey olmayacağı da ortada. 5 sene önceki, 10 sene önceki haritaları göz önünde bulundurun. Şimdiki haritaya bakın. Suriye paramparçayken şimdi Suriye bir bütün. İsrail'in işgal ettiği alanlar haricinde Suriye bir bütün. Ve sınırımızda da problem yok. Şimdi ne oluyor? Doğu tarafımız, bakın Kafkasya'yı çözdük. Bir Turan koridoru Sayın Bahçeli'nin tanımlamasıyla. İşte Trump ona konmaya çalışıyor. Trump koridoru falan diye adlandırılıyor ama bizim şeyimizde Zengezur koridorudur. Turan koridorudur. Ondan sonra orada Kafkasya'da güvenlik meseleleri çözüldü. Azerbaycan'la Ermenistan oturup konuşabiliyorlar. Rusya ile Türkiye sürekli diyalog halinde. İletişim halinde. İşte en son iki lider bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan'la Vladimir Putin. O iletişim hiç kopmuyor. Bu dengeyi kurabildik. Biz doğu hattımız da rahatız şu an. Tabii ki yine problemler var. İran'a saldırı süreci bizi etkiler mi etkilemez mi? Gerekli güvenlik tedbirlerini almak gerekir mi? Elbette almak gerekir. Ama bugün Yunanistan'a karşı bakın komandolarımız etkili bir güç. Türk komandosu dünyada saygındır. Yani Türk komandosunun operasyon gücü, askeri gücü etkilidir, bilinir. Şimdi bunu görüyor. Yunan basını bunu yazıyor. Türk komandosu buraya geldi. Zaten bizim o kahraman deniz piyadelerimiz var. Son derece özel eğitimli. Ondan sonra o amfibi güçlerimiz. Özel kuvvetlerimiz var. Özel unsurlarımız. Eğitimli güçler bunlar. Şimdi tam karşısında Yunanistan'ın. Yunanistan'ın bulunduğu adaların tam karşısında diyeyim. Şimdi Sisam'ın karşısında komandolarımız geldi. Diğer adaların karşısında komandolarımız var. Bozcaada'da, Gökçeada'da güçlerimiz var. Ve ne oluyor? Türkiye buraya yoğunlaşabiliyor. Dediğim gibi gerçek düşmana. İşte burada terörsüz Türkiye'yi tekrar konuşmamız lazım. Biz terörle uğraştığımızda kim kazanacak? Biz terörle yeniden boğuştuğumuzda yok efendim PKK siyasallaşacak, PKK ilk dört maddeden vazgeçtirecek. Ya nasıl vazgeçtirecek? Bunu biri bize açıklasın. Öcalan niye şey yapıyor? Ya Öcalan örgütü bitirirken, ya Öcalan örgüte talimat verirken HDP'liler jargonuyla konuşurken iyiydi de Öcalan örgütün artık feshedilmesi gerekiyor. Ondan sonra PKK ömrünü tamamlamıştı. Şimdi bunu bazen söylüyorum. Adam diyor ki Öcalan diyor yani. PKK ömrünü tamamlamıştır dediği için yani Öcalan PKK ölmüştür artık, ölüm zamanı gelmiştir diyor dedim. Nerede ölmüştür diyor. Ölüm kelimesi geçmiyor diyor. Ömür tamamlamak ne? Ya Öcalan bunu söyleme noktasına gelmişse bu kötü bir şey mi? Yani bu yani ne oluyor? Öcalan şunu mu söylüyor? Ben şey yaparım. Bunun karşılığında Türkiye'den şu coğrafyayı isterim mi dedi. Yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Devlet Bahçeli de söylüyor. Açık açık söylüyor. Bir pazarlık falan yok. Bunu görüyoruz da hadi söylediler. Görüyoruz da bir şey verilmediğini de görüyoruz. DEM Parti PKK, KCK terör örgütü diye başlayan bir yasa tasarısına ki onlar biliyorsunuz ona mesafeliydi hiçbir zaman terör örgütü demediler. Bir yasa tasarısına şey yapıyor onay veriyor, imza atıyor. Ve o yasa tasarısında kanlı terör eylemlerine katılanlar Türkiye'ye gelmesi gibi bir şey de yok. Eylemlere katılmayanlar zaten Türk Ceza Kanunu'nda etkin pişmanlık hükümleri noktasında bir şey var. Onu söyleyeyim. O çok daha ileri. Onu söyleyeyim. O çok daha böyle affedici. Ama buna rağmen böyle bir tasarıda DEM Parti onay veriyor. Öcalan diyor ki başlangıçtır, iyidir diyor. Yani bu bir onay sürecinden de geçiyor. Onlar da onay veriyor. Bunun nesi kötü? Biri bana desin ki kötü. Öcalan iyi bir şey. Yani şu mu? Şu kağıt, bir kağıt düşünün elinizde, beyaz kağıt. Öcalan buna beyaz dediği zaman o sizin için siyah mı olacak? Yani bunu mu? Biz zaten bunu istemedik mi? Yıllarca terörle mücadele noktasında ne yapalım? Yani örgüt 100 kişiye, 300 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye düştü. Biz devam edelim. Bir fasit daire dediğim gibi. Biz bununla uğraşmaya devam edelim. Onlara peki güvenlik güçleri